Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan yaptı. Emine Erdoğan, sıfır atık insanlığın öze dönüş yolculuğunun biletidir dedi. Forumun COP31 iklim zirvesi öncesi gerçekleşmesinin önemine değindi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. CHP'nin salı günü yapılacak meclis grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özgür Özel'in mi milletvekillerine sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP Meclis Grup Yönetim Kurulu'nun toplantısında kararın netleşmesi bekleniyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. ABD, İsrail ve İran arasında 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken, İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtınınsa hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDE patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Ateşkese rağmen Lübnan'da şiddet durmuyor. Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, birçok yerleşim yeri enkaz yığınına döndü. Birleşmiş Milletler, ülkede insani krizin giderek derinleştiğini duyurdu. Lübnan'da 1,5 milyon kişi yardıma muhtaç. Haberleri dinlediniz.

Gün uzun, yollar uzak. 9. bölüm. Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan Işık Yenersu, Melek Hanım Macide Tanır, Seniha Beyhan Saran, Kerim Mümtaz Sevinç, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars.

0: Cihan ilk evliliğini babası yaşındaki Bursalı Reşit Bey ile yapmış, fakat mutlu olamamıştır. Bursa'da tanıdığı Doktor Kerim Bey evlenme teklifiyle çıka gelir. Aslında Reşit Bey'in kibarlığı, nezaketi yanında deli dolu, hatta kaba bir adam olan Kerim, genç ve neşeli tavırlarıyla Cihan'ı kendine bağlamıştır. Çok geçmeden evlenirler. Fakat aradan 5 yıl geçmesine rağmen çocukları olmamıştır. Ailece umutla bekledikleri bu müjdeyi sonunda alırlar. Ama o günlerde 2. Dünya Savaşı başlamış, bütün ülke korku dolu bir bekleyiş dönemine girmiştir. Kerim'in yedek subay olarak silah altına alındığı günlerde Cihan ikiz oğulları Ömer ile Ali'yi dünyaya getirir. Birkaç ay sonra da Kerim kıta hizmetini tamamlayıp eve döner. Aradan tam 13 yıl geçmiştir. Artık ne savaş tehlikesi kalmıştır ne de başka bir kaygı. Bir gün Kerim'in muayenehanesine genç bir kadın gelir. Neveser adındaki bu kadın o binanın sahibidir. Neveser'in amacı muayenehanenin üst katındaki daireye taşınmaktır. O günlerde Cihan'ın annesi ve teyzesi Beyoğlu'ndaki manifaturacı Hristo'nun dükkanına giderler ve karısı Eftelya'dan Kerim'in çoktandır Neveser'le beraber olduğunu öğrenirler. Onlar Cihan'ı üzmemek için şimdilik bundan söz etmemeyi düşünürlerse de bir alışveriş dönüşünde çocuklarının ısrarıyla muayenehaneye uğrayan genç kadın gerçeğe gözleri kulaklarıyla tanık olur. Ve o gece Kerim'in yalvarmalarını dinlemeden onu evden kovar.
1: Ah, sizi o kadar sevdim ki Cihan Hanım. 10 yıllık evliyim, kaç ev değiştirdim bugüne kadar ama inanın sizin gibi bir komşum olmamıştı.
2: Teşekkür ederim. Ben de seni çok sevdim Süheyla. Ne iyi ettiniz de bitişik eve taşındınız.
1: Tesadüf işte. Dükkanımız yıllardır Çemberli Taş'taydı. Mahmut Beyazıt'tan buraya taşınalım da gidiş geliş derdim olmasın dedi.
2: Ah, rahatça konuşulabilecek, dert ortağı olacak kişiler kolay bulunmuyor.
1: Hele dert sizinki gibi olursa. İyi ama 13 yıl boyunca hiç mi haber gelmedi Kerim Bey'den? Acaba öldü mü, yoksa sade eve dönmeye cesaret mi edemedi?
2: Nereden bileyim? Tek bildiğim kavgadan 1-2 gün sonra muayenehaneyi boşaltıp gittiği. Neveser Hanım da evi boşaltmıştı. Birlikte gittiklerini oradan anladık. Sonra Avrupa'ya gitmişler diye duyduk. Doğru mu yalan mı bilemem. Doğruysa hala oralarda mı, öldü mü, sağ mı, ondan da haberim yok.
1: Zor günler yaşamışsınız.
2: Günler mi? Yıllar demek lazım Süheyla.
1: Doğru. Annenizle teyzenizi çoktan mı kaybettiniz?
2: Annem öleli 8 yıl oluyor. Teyzem de 4 yıl önce.
1: Başınız sağ olsun.
2: Sağ ol. O son akşam kavganın ardından Kerim'i evden kovunca annemle Seniha teyzem beni suçlayacaklar sanmıştım. Her zaman öyle olurdu çünkü.
3: İşte böyle kızım. Aylar önce Hristo Efendi'nin dükkanına gittiğimizde duyduk her şeyi. Eftelya'nın anlattıkları annenle beni perişan etti. Bir de seni üzmeyelim diye duyurmayalım dedik.
4: Belki ne yapar eder, o fettan kadından ayırmanın bir çaresini buluruz diyorduk aklımızca.
2: Akıl alır gibi değil.
3: Değil ama gerçek bu yavrum.
4: Eftelya ilk iş olarak muayenehaneyi başka bir yere taşıttırın demişti ama kaç defa bu lafı açtım Kerim'e ama razı edemedim ki.
2: Şimdi anlıyorum, bina eskimiş ya da yeri çok sapa gibilerden bahaneler buluyordu hep.
3: Ya sen de işin iç yüzünü bilmeden ne gereği var diye kocanı arkalıyordun hep.
4: Ne yapalım artık, neyse. Artık kendini üzme kızım, olan oldu, geçen geçti.
2: Öyle. Anlamadım. Yani siz ikiniz beni suçlamıyor musunuz?
3: Ne diye suçlayalım ki yavrum?
2: Yuvamı yıktım diye. Çocuklarımı babalarından ayırdım diye. Her zaman beni suçlayacak bir sebep bulurdunuz da.
4: Daha neler, sen yapman gerekeni yaptın, o kadar.
2: Ya böyle dediler işte. O zamanlar daha Çemberli Taş'a gelmemiştik. Laleli'de oturuyorduk. Şimdi oturduğumuz evin kirası, benim de nakış işleyerek kazandığım paralarla geçinmeye çabalıyorduk.
1: Anneniz de sağ mıydı o zaman?
2: Sağdı ama giderek çökmüş, güçsüzleşmişti. Sonra da hastalandı.

0: Cihan, neredesin kızım?
1: Geldim anne, geldim. Uyanık mıydın sen?
0: Çok da hastalandığımdan beri geceleri uyku

0: Buradan hadi. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Gece hiç yatmamışsın besbelli. Ah, nakış işleri. Gözünün ışığını söndürecek.
1: Bir şey olmaz. Gücüm yerinde benim. Sen kendini boş yere üzüyorsun. Hem Binnaz Hanım'ın kızı 2 haftaya kadar evlenecek. Söz verdim nakışları yetiştiririm diye.
0: 3 kuruş uğruna el aleme kul oluyorsun. Ah, baban sağ olsaydı.
1: Olmayacak şeyler için ne kendini üz ne de beni. Bir an önce iyileşmen için üzülmekten, sinirlenmekten kaçınmalısın. Doktor dedi ki...
0: Aman, ne derse desin doktor ne bilir benim gönlümden geçenleri. Damat olacak o soysuz gideli tam 2 yıl olmuş, 2 yıl. Yo yo, yanlış anlama sakın, seni suçlayacak değilim. Başında da suçlamadım biliyorsun ama üzülme diyorsun bana. Nasıl üzülmeyeyim?
1: Ben hayatımdan şikayetçi değilim
0: ama
1: ki anne.
0: Ama ben şikayetçiyim kızım. Bak ne diyorum. Bu ev bize geniş geliyor. 3 katlı koskoca konak gibi ev. İstersen bunu kiraya verelim. Çemberli taştaki evimize taşınalım, ha ne dersin? Ondan aldığımız kira pek az ama burası iyi para getirir. Sen de daha az yorulursun.
1: Olmaz anne. 25 yıldır Laleli'de oturuyoruz. Hele sen çok seversin burayı. Babamın bu evde hatıraları var. Sonra geniş filan da geldiği yok. 3 katı döşeyen bunca eşya o küçücük eve nasıl sığacak?
0: Biz de satarız biraz.
1: Anne, kapat bu konuyu. Olacak iş değil söylediğin. Biliyorum. Beni daha iyi bir hayata kavuşturmak için çabalıyorsun ama...
0: Ne? Amazsa ne?
1: Olmaz anne, olmaz.
0: Ben üzülürüm diye olmaz diyorsun, aptallık edersin. Çünkü ben böyle daha çok üzülüyorum. Neden dersen?
1: Neden?
0: Sana karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bugünkü hayatının suçlusu benim.
1: Anne, o nasıl söz öyle?
0: Yalan mı kızım? O suçu ta 30 yıl önce işledim. Yalnız ben değil tabii, baban, teyzen, enişten. Hepimiz, hepimiz zorladık seni Reşit Bey'le evlen diye. Bağırdın, çağırdın, umursamadık. En başta baban anladı yaptığımız hatayı. En arkada da ben. İyiydi, hoştu ama senin dengin değildi o adam.
1: Boş ver anneciğim, boş ver. O mesele artık unutulmaya yüz tutmuş bir düş benim için.
0: Yo, unutman mümkün değil. Çünkü bugünkü durumunda o yanlışlığın sonucu. İstersen değildi. Öyle işte. Sen Reşit Bey'i istemediğin için, o evde bunaldığın için bir delilik yaptın. Kerem'i sevdin. Belki başka bir yerde başka biçimde çıksaydı karşına, o deli bozuğa sadece güler geçerdin.
1: Aynı şeyi ben de çok düşündüm. Kerim'e bağlanmam bir bunalımın, bir çıkmazın sonucuydu dedim kendi kendime.
0: Bazen de düşünüyorum biliyor musun? Başlarda, yani daha doğrusu o kadına rastlayana kadar hep evine, ailesine bağlı bir adamdı. Kabalığı, deli doluluğu beni kızdırırdı ama yüreği tertemizdi, sevgi doluydu. İnce düşünceli olmayışını bağışlatan yanları vardı doğrusu.
1: Vardı ya da yoktu. Artık ne onu düşünmek istiyorum ne de onunla niye evlendiğimi. Ne olur anne sen de kapat bu konuyu.
0: Aman aman, konuş konuş içinden çıkamıyoruz zaten. Çocuklar uyandı mı?
1: Hayır, uyuyorlar.
0: Dün gece erkenden kalkın ders çalışın falan diyordun da onun için sordum.
1: Bugün 2 dersten yazılı olacaklarmış anne. Gidip kaldırayım da azıcık çalışsınlar. Dün gece kitapların kapağını açmadılar.
0: Boşuna yorulma kızım, kalkmazlar. Kalksalar da çalışmazlar. Bilmez miyim ben o haylazların huyunu?
1: Eskiden derslerine ne kadar düşkünlerdi. Kerim gitti, onların da dirliği düzeni alt üst oldu.
0: Biz de peşlerinden koşamıyoruz kızım. Bak benim gücüm yok artık. Sen de ancak geçim derdindesin. Ya sokakta top peşindeler ya da radyo başı.
1: Babaları başlarında olsa her şey başka türlü olurdu anne.
0: Aman aman, biz de sabahın köründe gelmişi geçmişi ne diye kurcaladık ki.
1: Çayı demlemiştim, gidip birer bardak getireyim. Sen de ilaçlarını içersin.

0: misin ha?
1: Olur kızım, içerim.
0: Az sonra da teyzem gelir seni yoklamaya.
1: Gelme her gün diye o kadar söylüyorum. Laf anlamıyor seni. Daha Üsküdar'dan buraya.

0: Her gün aynı şeyleri konuşur dururduk annemle. Ama çözüm o yoktu işte. Derken para sıkıntısı daha da arttı. Sağa sola borçlandık. İnan Süheyla, beceriksiz, savruk bir kadın değilim ama o kadar borç nasıl birikti? Nasıl her şeyi yitirdik? Hala anlayamıyorum. En zor günlerimizde de annem öldü. Nasıl bunalmıştım o sıralar bilemezsin. Çocuklar okumaz, ona üzülürüm. Borçlarımız ödenmeyecek kadar birikmiş, içinden çıkamam. Böylece Laleli'deki o koskoca ev satıldı.
1: Çok yazık olmuş.
0: Bir zamanlar annem kiraya verelim dediğinde kıyamamıştım. Meğer temelli çıkacakmış elimizden. Yıllar önce babamın ölümünden sonra yine böyle bir sıkıntıya düşmüştük de Aksaray'daki evimiz altındaki dükkanla birlikte satılmıştı. Ama bu defa daha da acı geldi bana.
2: Üzülmeyin Cihan Hanım. Her şey elinizden gitse, aslan gibi iki oğul yetiştirmişsiniz. Onlar yeter size.
0: Öyle öyle ama gönül isterdi ki çocuklarımı okutabileyim. Kumaş dükkanına çırak değil de okumuş yazmış adam olsunlar.
2: Hayırsız babaları gibi mi?
0: Onunla ne ilgisi var? Kerim cahil bir adam da olsaydı o kadın çıkabilirdi karşısına.
2: Bağışlayın, boşboğazlık ettim. Hem ne diye kendinizi üzüyorsunuz ki? Ben sizin yerinizde olabilmek için neler vermezdim. Keşke benim de çocuklarım olsaydı da varsın okumasalardı. Onlar için üzülsem, onlar için kaygı duysaydım.
0: Anlatmıştım ya, 5 yılda ben bekledim umutsuzca. Onun için hiç umudunu kesme. Bir bakarsın bunca yıldan
2: aman
0: sonra.
2: Aman canım, boşverin siz benim yakınmama. Hem düşünüyorum da siz mutlu olmaya benden fazla layık bir insansınız. İyi kalplisiniz, güler yüzlü, sabırlısınız. Ama bir de şu çektiklerinize bakın. Benimki hiç kalır yanında.
0: Ne yaparsın? Mutluluk kalıcı olamıyor demek ki. Hani kıyıda denizi seyredersin de küçük büyük birçok dalga gelir, ayaklarının dibine kadar ulaşır. Hı-hı. Öyle hızlı, öyle coşkulu gelirler ki kıyıya bir varsa hep orada kalacaklar sanırsın. Ama kalmazlar. Gelir gider, gelir gider. Mutluluk da bu galiba.
2: Tıpkı filozoflar gibi konuştunuz Cihan Hanım.
0: Filozof gibi ha.
3: Filozofluk etme gözünü seveyim Cihan.
0: Anlaşıldı. Her sözüm sana batar olmuş artık. Öyleyse temelli git o kadının yanına. Bir daha da yanıma dönme.
3: Cihan, delilik etme. Çocuklarımız var arada. Cihan, Cihan bir şeyler söyle. Cihan.
2: Cihan Hanım, dalıp gittiniz birden.
0: Yok canım, sana öyle gelmiş. Hem ben kalkayım artık, bak hava kararıyor.
2: Kararsın ne çıkar, eviniz bitişikti. Mahmut da şimdi gelmez. Bakkalların en çok satış yaptığı saatler. Kepenkleri indirir mi hiç?
0: Öyle ama gene de gideyim Süheyla. Çocuklar gelmeden yemeği hazırlamam gerek.
4: Ellerim yüzüm donmuş. Dışarıda öyle bir soğuk var ki.
0: Sobanın ateşi canlandı. Isınırsın şimdi. Yemekler de hazır.
4: Yok yok, benim yemek yiyecek halim yok. Şöyle bir bardak çay içip uyusam başka bir şey isterim.
0: Aa, o nasıl söz Ali? Yemek yemeden yatılır mı oğlum?
5: Ben de yemeyeceğim anne.
0: Neden Ömer?
5: İkimiz de açlığımızı hissedemeyecek kadar yorgunuz çünkü.
4: Oh, bütün gün dükkanda koş oraya koş buraya hal mi kalıyor?
5: Hüseyin abi yaptığımız işten memnun kalsın. Yüzünü asmasın diye gücümüz tükense bile sesimizi çıkartmıyoruz. Evet.
4: O dükkana çırak girdiğimizde ikimiz de çocuktuk daha. Ama artık 25'imizi geçtik anne. Hala el kapısında boğaz tokluğuna çalışmak zor geliyor.
5: Müşteri çıkardığın kumaşları beğenmedi. En üstteki top belki aradığı gibi bir şey olabilir. Çık merdiveni, onu indir, onu da beğenmez. Bu defa bütün topları sar yerleştir. Bir dakika sonra bir başka müşteri gelir. Aynı kumaşı görmek ister. Hadi yeniden indir.
0: Her işin bir zorluğu var oğlum. Para kolay mı kazanılır sanıyorsun?
5: Değil anne, kolay olmadığını ben de biliyorum. Ama o dükkanda boşuna ömür tüketiyoruz.
0: Ah, zamanında oğlum top peşinde koşacağınıza, şarkı sözleri ezberleyicinize, derslerinizi çal... Ah.

0: Neyse neyse. Okuyamayışınızın tek suçlusu siz değilsiniz aslında.
1: Ya kim? Öğretmenler mi?
0: Kimse kim. Elbet aklıma bir şey geldi ki öyle dedim.
1: Bak anneciğim, 15 yaşımızdan bu yana Hüseyin abinin dükkanında çalışıyoruz.
0: Ha?
1: İkimiz de ticareti öğrendik sayılır.
2: Arada homurdansa da Hüseyin abi yaptığımız işi beğeniyor aslında. Yani biz diyoruz ki artık kendi dükkanımızı açsak da şöyle...
0: Neyi açacaksınız?
1: Dükkanımızı. Şöyle küçücük bir kumaş dükkanı.
0: Aman çocuklar. Ben de akıllıca bir şey düşündünüz sandım. Hangi parayla açıyorsunuz o dükkanı? Birikmiş paramız mı var yoksa annenizin keseler dolusu mücevheri mi?
1: Biz düşündük de.
0: Ne düşündünüz?
2: Bak bu evin halini görüyorsun anne. İyice eskidi, ha yıkıldı ha yıkılacak. Ama ne olursa olsun yeri iyi.
1: Yani diyoruz ki bu ev henüz para ediyorken satılığa çıkarsak da...
0: Parasıyla dükkan açsanız değil mi? Ne iyi olurdu. Delirmişsiniz siz. Akıllıyız diye geçinen aptallar bunlar. Bu ev satılır mı? Başımızı sokacak bir çatı altı, sığınacağımız dört duvar arası ne demektir, haberiniz yok mu?
1: Doğru. Şimdilik başımızın üstünde bir çatı, dört yanımızda da birer duvar var. Ama bir virane burası, göçmek üzere.
0: O virane olmasaydı halimiz ne olurdu acaba? Babanız o kadın... Yeniden acı günleri hatırlatmayın şimdi bana. Babanızı da kötülemek istemezdim.
1: Üzülme anne. Babamın sadece adını taşıdığımızı bilmiyor muyuz?
2: Aklı erecek yaştaydık ikimiz de. Muayenehanenin kapısında olan bitenlerden sonra neden babam evden gitti diye sormaya gerek yoktu.
1: Bunca yıldır ne yüzünü gördük ne de parasını.
0: Neyse neyse. Onunla bir davam yok artık benim. Defterden sildim onu. Ama siz de aklınızı başınıza toplayın. Aksaray'daki evimiz daha siz doğmadan çıktı elimizden. Laleli'dekinin nasıl satıldığını biliyorsunuz. Burası da olmasaydı ne yapardık?
1: Ama o zamanlar biz daha küçüktük anne. Bak şimdi elimiz iş tutuyor. Sen bize değil biz sana bakabiliyoruz artık.
0: Ömer, bunca anlattığım boşa mı gitti?
1: Peki anne peki. Kapatalım bu konuyu. Üzüleceğini bilsek hiç açmazdık.
2: Durumumuzu anlarsın sanmıştık.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Fari olmam meşrebi rindaneden, yüz çevirmem nafile peymaneden, bezmedikçe haleti mestaneden, çıkmam Allah etmesin meyhaneden. Yesari Asım Arsoy'un Hüseyini makamındaki bu eserini Çetin Körükçü'den dinledik hep birlikte. Böylece yepyeni bir programa daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Hicaz makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eserin güftesi Halit Uzel'e, bestesi İsmail Baha Sürel sana ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok. Ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Güfte ve bestesi Harputlu Hafız Hayri'ye ait Hüseyini türküyü Lale Mumcubaşil'in yorumundan dinleyelim şimdi de. Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağı olaydı, zülfün karanlığında bezme çerağı olaydı.

Tatyos Efendi'nin Hüseyini eseri var sırada. Ahmet Erdoğdulardan dinliyoruz. Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden, azadedeyim mürgidili ten kafesinden.

Selma Sağbaşı, Lemi Atlı'nın Hüseyin'i şarkısını da dinleyelim şimdi. Eser'in güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait. Zaman olur ki anın hacile-i visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde hayatı ruhuma müşfik bir aşina bulurum.

Güftesi Münir Tevfik Uraz'a, bestesi İshak Varon'a ait Hüseyini eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap, Şen Marmara'nın kalbini dinler gibi mehtap. Bir hatıra canlandı güzel mavi denizde, ruhum eriyip aktı ayın çizdiği izde.

Serap Kuzey'i Osman Pehlivan'dan alınan Hüseyini makamında bir türküde dinliyoruz. Yalı kenarında zülfüm tararım, zülfüm tarağını kaybettim ararım. Benim yoktur hiç kimseye zararım. Hanım, senin pamuk ellerin kınalı.

Koray Safkan'ı Saadet'in Kaynağı Hüseyin'in şarkısında dinliyoruz şimdi de. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Gurbette yoksul geceler, sıla hasretin heceler. Gönül hastadır bocalar, yaralanır garip garip.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Şevki Bey'in bir bestesi, Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Severim canı gönülden seni ters ağa çiçeğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim? Sana hemta bu güzellikte bulunmaz meleğim, seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim?

Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan. Ben anladım artık, olamaz derdime çare, öldürdü beni mihneti devran, gam-ı canan.

Güftesi Yusuf Kenan Bey'e, bestesi Rifat Bey'e ait Hicaz şarkı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Sislendi heva, tarfı çemenzarı nem aldı. Bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi. Gülzar muhabbette yine şenlik azaldı.

Bedri Ziya Aktuna'nın dizelerine Lemi Atlı'nın Hicaz bestesi var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek.

Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş. Karabaht'ın cilvesine uyanlar bir gün olur muradına erermiş.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dostlar. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicaz şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime, gönlüm kırık, bağrım yanık, hasretim ben yarime. Hoşçakalınız.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor." dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabında. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 5 Haziran Cuma bugün saat 13.21. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikte olacağız. Saat 13.50'ye dek sevgili dinleyenler, haftanın son ailecesinde bugün 5 Haziran ve Dünya Çevre Günü'nden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak son derece önemli ve bunu en iyi yapabileceğimiz yer hem aile ortamı hem okul ortamı. Çocuklar çevre duyarlılığı kazandığında çevreye duyarlı yetişkinler haline gelecek ve belki de çok daha güzel bir dünya onları bekleyecek. Temiz, yaşanabilir bir ortamda yaşamamız gerektiği, bunun insan hayatı için neden önemli olduğunu çocuklarımıza anlatmamız, uygulamalarını yaptırmamız ve en önemlisi örnek olmamız gerekiyor aslında. Biz de sevgili dinleyenler, hem Dünya Çevre Günü ile ilgili hem çocuklarımızla ilgili, çevre bilinci ile ilgili program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin ile konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Selim Sanin bizimle birlikte, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ayrıca da dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Hepimizin Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Daha çok bir farkındalık günü diyebiliriz Dünya Çevre Günü için. Yıllardır böyle bir gün var. Bununla ilgili etkinlikler düzenleniyor. Bu sene de Türkiye'de Dünya Bize Emanet temasıyla da kutlanıyor Dünya Çevre Günü. Neler söyleyeceksiniz o Dünya Çevre Günü'nün ilan edildiği günden bu yana? Neler değişti ve gerçekten iyi yönde gelişmeler var mı, yoksa hakikaten hep kötü şeyler mi yaşıyoruz?
1: Yok, kötü şeyler hiç yaşamıyoruz bir kere. Onu öncelikle belirtmem gerekiyor. Hı hı. Çünkü 1970'li yılların başında bu çevre gününün kutlanması veya gündeme alınması tartışılmaya başlandı. Hı hı. Bunun aslında arkasında belli gerekçeler var. Daha önce olmuş büyük kazalar var. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. O nedenle insanlar diyorlar ki artık biz daha güvenli, sağlıklı ortamlarda yaşamalıyız ve gelişirken, sanayileşirken çevreye de, yaşadığımız ortamlara, öncelikle de insanlara zarar vermeden bunu yapmalıyız gibi bir fikir oluşuyor. Onun üstüne zaten ilk defa Stockholm'da 1973 yılında bu toplantı yapılıyor. 53 yıldır da her yıl bu toplantının bir şeyi olarak, hatırlatılması olarak Dünya Çevre Günü'nü kutluyoruz diyeyim veya hatırlıyoruz.
0: Hı hı. Aslında iyi yönde gelişmeler var.
1: Kesinlikle.
0: Neler mesela daha çok bu konuda düşüneceğimiz şeyler? Şunlar oldu ve bunlar gerçekten çevremize iyi geliyor diyebileceğimiz.
1: Şimdi bir kere o güne kadar olan o çevresel hatalar, yanlışlar diye. Hı hı. Yapılmamaya başlandı yavaş yavaş. Mesela bugüne kadar ne bileyim bir üretim yapıyorsunuz. Onun oluşturduğu atıklarla kimse ilgilenmiyordu. Onu havaya salabiliyorduk.
0: Evet.
1: Nehirlere bırakabiliyorduk, denizlere bırakabiliyorduk. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle, yani yaşadığımız ortam bundan etkilenmeye başladığı için dedik ki, yani insanlık olarak artık bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eskiden çöplerini alıyorlardı. Amerika örneğini vereyim. Götürüp okyanusun

0: içine dökebiliyordu. Bu olaylardan sonra yani etraf kirleniyor, balıklar zehirleniyorlar, işte hatta bitkiler, kelebekler, herkes bundan etkileniyor, her tür canlı. Onun üstüne bunlardan yavaş yavaş vazgeçilmeye başlandı. Bu aslında olumlu bir başlangıç, iyi bir tetikleme oldu orada aslında. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bizim üretim ve yaşam tarzımızın bir formatı var. Ondan bir ayrılmak gerekiyor. Yavaş yavaş onu değiştirmek gerekiyor. Onu yapmak vakit alıyor. O yüzden 53 yıldır ancak yapabiliyoruz.
1: Ne mesela özellikle buna verilebilecek örnek?
0: Mesela şimdi bir üretim yapmaya başlıyorsunuz. Diyelim bir araba üretiyorsunuz. O arabanın üretim tarzı yıllar içerisinde gelişiyor ve oturuyor. Ondan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani onu değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tekrar o teknolojiyi ele almanız gerekiyor. Yaptığınız yatırımların değişmesi gerekiyor. O vakit alıyor. Şimdi şöyle oldu. Şirketler veya bu işin içindeki sanayi grupları, inşaat dahil buna, yani her şeyi katarak düşünmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş biz nasıl değişiriz'i kendilerine sormaya başladılar. Yeni teknolojiler kullanmaya başladılar. Onu da ancak uyguluyorlar. Çünkü öbür türlü bir de ekonomik dengeyi ortadan kaldıramıyoruz. Mesela bizim ekonomik yaklaşımımız değişmeye başladı. Döngüsel ekonomi dediğimiz bir tarza doğru gidiyoruz. Bunların hepsi aslında olumlu bir yönde gittiğimizi gösteriyor. Yani biz kesinlikle engelleyemiyoruz diyemeyiz. Çok sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz bu arada, onu da söylemek lazım. Çünkü bu iklim değişikliği falan bugüne kadar yaptığımız işlerin sonuçları. Biz artık yavaş yavaş frene basmaya çalışıyoruz. Yavaş yaptığımız doğru ama hiç bir şey yapmıyoruz anlamına gelmiyor bu.
1: Evet, çok yavaş ilerlemesi aslında sorunların kaynağı gibi görünüyor sanki. Ama buraya gelene kadar da o yavaş yavaş yavaş yavaş bozuldu
0: Evet,
1: aslında, değil
0: çok
1: mi
0: doğru.
1: sistem?
0: Evet,
1: Bir
0: sonradan
1: anda
0: fark ettik.
1: bozulmadı. Evet, aslında ve çok şey söylendi. Birçok uzman bununla ilgili uyardı. Belki çok dikkate alınmayan durumlar oldu ya da yeterli derecede önem gösterilmedi. Şu anda işte tam o aşamada bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çok fazla felaket senaryosu var bu arada. İşte o felaket senaryolarına göre bizim 5 yıl içerisinde falan yok olmamız lazım. Mesela bu kadar mı? Sizce böyle bir durum var mı?
0: Yok, yani 5 sene içinde yok olmayız.
1: 15 sene içinde.
0: Ya şöyle bir şey var, onu söylemem
1: Evet.
0: gerekiyor. 1970'li yıllarda bu krizlerin insanları, çevre krizlerinin insanları etkilemeye başladığı ilk dönemlerde oturup bir modelleme yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bir çalışma yapıyorlar. 2000'li yıllarda bunun etkilerini görebileceklerini tahmin ediyorlar oradan. Yani oturup bayağı hesap kitap yapıyorlar. Bilgisayarları tabii kullanıyorlar o zamanki ve bugünleri aslında öngörüyorlar. Burada ve o modelde şeyi de görüyorlar. Bizim enerji üretim tarzımızı, enerjiyi kullanım tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Atıkları yönetmemiz gerekiyor ikinci olarak. O karşımıza çıkıyor. Burada bizim yaşam desteklerimiz, işte bu sanayi olsun, şehirler olsun veya bizim yaşam tarzımız olsun, bu uyarıyı çok ciddiye almıyorlar. Onu yaşıyoruz biz aslında. Yani çok daha önce biz tedbir almaya başlasaydık biraz daha iyi olurduk diye düşünüyorum. Ama artık çok sıkıştık. Yani iklim değişikliğinin içine ister istemez itilmiş durumda bütün dünya. Bunu değiştirmeleri gerekiyor. Yani hepimizin değiştirmesi gerekiyor
1: Evet,
0: sanırım.
1: bu bireysel olarak yapabileceklerimiz belli aşamada zaten, değil mi?
0: Tabii.
1: Daha çok dediğiniz gibi endüstride uygulanabilecek önlemler
0: Evet.
1: var. Bununla ilgili yeterli mesela cezai yaptırım var mı sizce?
0: Yaptırım her şekilde var. Yani ceza olarak var veya ekonomik baskı olarak var. Bunu görüyoruz. Mesele bizim bunu algılayıp kendimizin bu konuda önceden değişiklik yapması, tedbir almasından geçiyor. Cezalar var. Her ülkede var. Bizim ülkemizde de var bu cezalar. Bazen ekonomik getirinin altında kaldığı için ceza kısmını tercih edebiliyor. Bu çevresel olumsuzluğu yapan grup, kişi, her kimse. Mesele işte orada şeyde başlıyor. Aslında cezaya gelmeden, çünkü ceza en son şeydir,
1: Tabii.
0: tedbir olmalıdır.
1: Olmuştur. Çünkü
0: Tabii.
1: ceza varsa bir şey olmuştur.
0: Şunu görmesi gerekiyor. Benim yaşadığım ortam değişiyor.

0: ben bir katkıda bulunuyorum, olumsuz bir katkıda bulunuyorum, o zaman benim bunu yapmamam
1: İşte
0: gerekiyor.
1: bu bilinç çok
0: Ta
1: zor yani.
0: temelden
1: Evet.
0: başlayıp gelecek. Bir de şeyde de eksiklerimiz var, onu da söylemem lazım. Mesela biz hep bugüne kadar eğitimlerimizi, bunu küresel söylüyorum, yani Türkiye'ye özel bir durum gibi algılanmaması lazım, hep belli konularda uzmanlar yetiştirdik. Bu uzmanlıkların içinde çevre koruma neredeyse hiç yer almadı. Yakın dönemde bu işlem başladı. İşte çevre mühendisliği buradan çıktı. Dolayısıyla bizim aslında ta belki ilkokul seviyesine kadar inip oradan itibaren yaşadığımız ortamın bize sağlıklı bir platform sağlamasını gösterecek eğitim modellerini geliştirmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: O şart yani.
1: çocuklarla ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor muhakkak.
0: Kesinlikle. Yani zaten yapıyoruz
1: Hı
0: onu.
1: hı.
0: Ama onda bir sistematik yakalamamız lazım. Yani öğretmenlerimizi buna göre eğitmemiz gerekiyor. Sivil toplum örgütlerimizin buna öncelik vermesi gerekiyor. Üniversitelerimizde mesela inşaat, makine, elektrik gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ve gıda dahil buna mesela veya sosyal bilimler
1: Hı.
0: çevre konusunda bilinçlendirilerek eğitilmeleri gerekiyor. Yani bu konuyu sadece çevre mühendislerine bırakırsak, onlar bu işi çözerler gibi algılamadan sosyal bilimcilerimizin de, teknik gruplarımızın da, hatta şimdi yakın dönemde yapay zeka kurgulayan birimlerimizin veya mühendisliklerimizin de çevreye duyarlı hareket etmeleri gerekiyor.
1: Evet, yapay zeka konusu zaten çok önemli. Oradan bütün sıkıntılar çıkıyormuş gibi görünebiliyor bazen. Belki bazıları abartı olabilir düşüncelerin ama bir noktada da gerçek aslında. Bir çevreye zarar söz konusu sanki.
0: Şey doğru, çevre üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bizim
1: Hı.
0: yaşadığımız işte sessiz bir ortam, temiz havanın olduğu, yeterince suyun olduğu, diğer canlıların bizle birlikte yaşayabilecekleri ortamı koruyacak bir yapının olması lazım. Yapay zekada da aslında şey var, onu söylemem lazım. Çevre baskısı var.
1: Hı.
0: Yapay zekanın bilgileri belli yerlerde tutuluyorlar. O kadar bize hızlı cevap vermesini sağlayan, bunların hepsinin bir kere bilgisayar donanımlarının yapılması gerekiyor. Burada metal kullanımı veya metale talep çok yükseliyor. Bu sistemlerin yeterince soğuk tutulması gerekiyor. Orada bir soğutucu kullanılması gerekiyor. Genellikle su kullanılıyor mesela. Bu
1: Evet.
0: tip baskılar var. Onların ortadan hızlıca kaldırılması gerekiyor.
1: Bunda farklı bir yöntem kullanılmalı artık.
0: Teknolojiyi kullanacaklar. Yani
1: Hı.
0: onu var o teknolojiler ama yatırım yaptıktan sonra o yatırım yapılan teknolojiden geri dönmek biraz zor oluyor. Onu engellemek gerekiyor. Öğreniyoruz yani, yolda öğreniyoruz, onu söyleyeyim.
1: Evet ama işte o aşamada da ne yazık ki süre geçiyor, değil
0: Tabii,
1: mi?
0: evet.
1: Bizim aleyhimize işleyen de bir
0: İşte o
1: zaman
0: yüzden de
1: var.
0: yani insanlar belli konularda uzmanlaşırken her ürettikleri ürünün hakikaten çevre üzerinde nasıl bir etkisi var ve bu ne kadar azaltılabilir,
1: Evet.
0: onu değerlendirerek tasarımını yapması gerekiyor.
1: Ve belki bu da teşvik edilmeli bu arada, değil mi?
0: Kesinlikle yani mesela tek taraflı işte sadece bir arabayı üretmek, sadece
1: Hı
0: bir
1: hı.
0: cep telefonunu üretmek değil, onun arkasındaki yükleri, bu üretimi engel şey oluşturan yükleri hesaplayarak belki biraz daha farklı bir yönteme erken kaymak. Ne bileyim, bir modeli 4 senede bir çıkarmak yerine 8 senede, 10 senede bire yükseltmek şeyini, kullanım süresini, bu düşünülebilecek konulardan bir tanesi mesela.
1: Hı. Tüketim kültürüyle ilgili ne diyeceksiniz? O da çünkü çevreye çok zarar veren bir konu. Bu kadar çok tüketime teşvik etmek ve dediğiniz gibi ürünlerin kalitesiz oluşundan dolayı sürekli yeni bir ürün alma gereksinimi.
0: Şimdi şöyle, bir kere elimizdeki ürünü, her neyse bu kullandığımız, yani bardağımız da olabilir,
1: Hı.
0: çatalımız da olabilir veya üstümüzdeki giysi de olabilir, onu olabildiğince uzun süre kullanabilecek bir kurgunun olması lazım.
1: Evet.
0: Ben mesela bunun en dikkat çeken şeylerinden bir tanesi modadır. Tekstil sektörüdür. Moda olmasın gibi algılanmaması
1: Hı
0: gerekiyor ama
1: hı.
0: modanın bize öyle bir şey yaklaşımla ürün sunması gerekiyor ki biz o ürünlerle dediğiniz gibi uzun süre
1: Evet.
0: hayatımızı sürdürebilelim
1: Hı
0: orada.
1: hı.
0: Yani renk değişti diye veya moda değişti diye o ürünlerden bir anda uzaklaşmamamız gerekiyor. Onu sağlanması lazım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil bu arada.
1: Hı.
0: Biz sadece bakış açısını değiştirmek durumundayız.

0: İşte o yüzden o döngüsel ekonomi dediğimiz yapıya ihtiyaç duyuyoruz. Yani biz hep tek taraflı bakıyoruz. İşte bir ürün yapalım, sonra biz bunu satalım diye. Farklı bir tasarım bakış açısıyla girerse işe, çok uzun süre kullanabilirken bile biz ekonomiyi ayakta tutabiliriz.
1: Evet, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan giysiler vesaire, bunlar iyi mi gerçekten? Bunlar olmalı mı? Çünkü bazen bununla ilgili de sağlığa zararlı gibi şeyler söylenebiliyor. Ne dersiniz?
0: Bu deneniyor. Hatta bu konuda girişimde bulunmuş üreticiler,
1: Var,
0: şirketler var
1: evet.
0: diyeyim. Fakat bizim kültürümüzde ikinci eli almak biraz öncelik taşımıyor. Onu bizim
1: Yani
0: istememiz lazım.
1: ikinci el gibi de değil. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir diyor.
0: Doğru.
1: Daha ilk aşamada aldığımızda bile. Ama bununla ilgili de mesela sosyal medyada farklı farklı görüşler görebiliyoruz. Bunlar işte aslında ne bileyim, polyester özelliği çok fazla, bize zarar veriyor. Onca insan, işte onca fabrika şunu yaparken biz bunu alarak mı düzelteceğiz dünyayı gibi söylemler görebiliyoruz.
0: Doğru. Şimdi geri dönüştürülmüş bu uygulanan bir şey aslında. Yani bu yapılabilecek de bir şey. Neyin geri dönüştürüldüğüyle çok alakalı. Eğer bizim sağlığımıza zarar verecek bir şeyden bahsediyorsak,
1: Evet.
0: mesela bir polyester
1: Evet,
0: ürün
1: plastik.
0: gibi, bunları başka yerlerde kullanabiliriz. Ama bizim kullanım alanlarımızda bizi olumsuz etkilemediği sürece bunu tekrar kullanmakta büyük fayda var. Bunu deniyorlar aslında. Fakat hep dönüp dönüp o teknolojinin ve o algının oturması gerekiyor. Yani biz tüketiciler olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Bunu kabul etmeliyiz. Hazırlıklı olmaktan kastım o. Gidip onu alabilmeliyiz rahatça. Orada yazdığı için belki almamız gerekiyor. Bu ürün dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır, dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır ibaresi bizim için ben bunu destekleyeyim gibi bir mesaj vermeli bize aslında.
1: Tercih sebeplerimiz arasında bunlar da yer
0: Evet.
1: almalı diyorsunuz. Peki, sohbetimize devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi bir müzik arası verelim. Ardından Profesör Doktor Selim Sanin'le söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin'le sohbetimize devam ediyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili konuşuyoruz. Bu arada Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na da ev sahipliği yapacak. Antalya'da düzenlenen, bugün de başlayan bir sıfır atık forumu var. 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Sıfır atık önemli bir konu, değil mi hakikaten? Bazen ben bu plastiği alıp oraya atsam ne olur ki diye düşünebiliyor insanlar. Hem aileler hem çocuklar. İşte kağıt ayırsak ne olur, ayırmasak ne olur, atıvereyim çöpe ne olacak diye düşünebiliyorlar. Gerçekten işe yarayan ve çevre için önemli bir konu değil mi sıfır atık?
1: Kesinlikle. Yani bizim hakikaten öncü olduğumuz noktalardan bir tanesi. Hatırlatayım ben. Anayasasına çevre korumayı ekleyen 4-5 ilk ülkeden bir tanesiyiz. 1980'de yapılan anayasamızın içinde bu şey var. Çevre koruma 56. madde olarak geçiyor anayasada. Evet. O nedenle çevreye duyarlı bir toplumuz. Bu sıfır atık yaklaşımı kesinlikle çok eğitim açısından veya malzemelerin toplanması, kullanılması açısından büyük katkılar sağlamış bir program ve başarılı da devam ediyor. Tabii ki mükemmel değil ama elde ettiğimiz sonuçlar, dediğim gibi, yavaş yavaş da olsa bizi bir yere götürüyorlar. Hı hı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunun özellikle böyle üst yönetim, yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ele alınıyor olması toplumsal duyarlılığı da öne çıkarıyor. O açıdan biz hakikaten elimizden geleni toplum bireyleri olarak yaptığımızı ben düşünüyorum. Hı hı. Daha iyi yapabilir miyiz? Kesinlikle.
0: Tabii,
1: daha iyi yaparız.
0: Tabii, çöp ayrıştırma vesaire, onlar çok aslında istenen düzeyde değil. Mesela sanırım Almanya bu konuda bayağı güzel iş çıkarıyor gibi, özellikle geri dönüşüm, böyle çöpleri ayırma konusunda. O aşamaya ne zaman geliriz sizce, ya da öyle bir durum olacak mı ilerleyen süreçte?
1: Bence olur. Mesela Almanya'daki örnekleri ben gördüm. Elinizdeki şişeyi geri dönüşüm kutusuna attığınızda size bir ücret, iade ücreti var. Onu veriyor. Depozito ücreti veriyor. O motive edici bir şey.
0: Tabii.
1: Çünkü sonuçta şişe benim elimdeki bir malzeme. Bana ait bir malzeme. Ben bundan vazgeçeceğim. O zaman onun karşılığında bir hizmet bedelini geri alıyorum gibi bakılabilir konuya. Bunların yaygınlaştırılması için uygun tasarımlı çöp kutularımızın, geri dönüşüm kutularımızın olması lazım. O sistemlerin güncellenmesi lazım. Daha rahat erişebileceğimiz noktalarda daha hafif çöp kutuları mesela. Böyle çok büyük enerjiler harcayarak taşımayacağımız sistemler olabilir.
0: Evet.
1: Bunları yapmaya başladığımızda kağıt olsun, metal olsun, plastik olsun, bunların hepsi çok rahat geri dönüştürülür. Bir de başka bir şey var, gene gözden kaçan bir nokta, daha doğrusu bizim görmediğimiz bir nokta. Bu malzemelerin geri toplandıktan sonra kullanılmasını oluşturacak, sağlayacak sektörel bir yaklaşım ihtiyacı var. Yani sanayicimizin veya bu malzemeleri kullanacak kişilerin bunları kullanacakları bir altyapıyı oluşturmaları lazım. Yoksa plastiği topluyoruz bir yerde, yıllarca bekletiyoruz, bize bir sonuç vermiyor.
0: Yani büyük şirketler, sanayi vesaire, bunların yapacağı elbette çok fazla şey var ve asıl orada aslında kilitleniyor bu çevreyle ilgili durum. Ama biz bireysel olarak neler yapabiliriz ve çocuklarımıza nasıl örnek olabiliriz, onları daha çevreye duyarlı nasıl yetiştirebiliriz, biraz da onlara bakalım.
1: Aslında çok konunun başlangıç noktasını vurguladınız, onu söyleyeyim. Gerçekten çocuklar

0: çocuklarımıza bizim yaşadığımız sistemi sağlıklı tutabilmek için bizim bir şeyler yapmamız
1: Evet.
0: gerektiğini anlatmak gerekiyor. Okullarımızda bununla ilgili çalışmalar var.
1: Evet.
0: Fakat bunlar böyle çok kesikli çalışmalar. Mesela işte bir bitki üretebiliyoruz veya işte bugün pilleri getirin, işte
1: Evet.
0: onu plastikleri
1: Ufak
0: getirin
1: tefek.
0: gibi şeyler. Bunların neden sonuç ilişkilerini çocuklara yaşlarına uygun bir formatta verebilirsek eğer,
1: Evet.
0: çocuklar çok daha hızlı bunu kabullenir ve kullanırlar. Aslında bence bazı noktalarda bizim ötemize geçmiş durumdalar. Mesela
1: Kesinlikle.
0: sokağa bir şey atmıyor, arabadan bir şeyi dışarı
1: Evet,
0: atmıyor.
1: evet.
0: Onları sağladık. Bitkilere karşı daha duyarlı, hayvanlara karşı daha duyarlılar. O eğitimin bir parçası olarak kullanmaları lazım. Yani bir konuyu mesela diyelim biyolojik bir şey anlatacaksanız eğer, bir bitkinin, bir küçük canlının yaşam süreci üzerinden anlatarak aslında o döngüyü tam göstererek belki yapılabilir. Yani ben bir eğitimci değilim, o anlamda çok net bir çözüm getiremiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla sadece böyle kesikli uygulamalar yerine eğitim sürecinin içinde bir bütün
1: Bütün
0: olarak
1: seneye
0: tabii
1: yayılması, belki her ayın bir kazanımı olması mesela. Evet.
0: olabilir. Mesela matematiği anlatırken kullanılabilir, fiziği anlatırken olabilir,
1: Çünkü çevre
0: okumayı
1: her yerde
0: tabii.
1: önemli olduğu için. Evet.
0: Yani o parçaları kullanırlarsa eğer çok daha hızlı bir sonuç alabilir. Bu arada bu iş sadece, şimdi biz böyle konuşuyoruz da sadece okulla olacak bir şey değil. Evde de bunun
1: Tabii ev
0: yapılması
1: zaten
0: lazım.
1: asıl önemli
0: Yani
1: olan. Evet.
0: çünkü anne babalar üzerinden çok ciddi mesajlar verebiliriz çocuklarımıza. Çok onların dünyaya bakış açılarını farklılaştırabiliriz. Mesela yaşadıkları ortamların daha sessiz olması gerektiğini, onun ne kadar iyi olduğunu, hoş olduğunu vurgulayabiliriz. Veya işte ne bileyim daha az tozlu bir ortamda ne kadar rahat ettiğimiz. Bunu bir piknikle yapabilirler, bir yürüyüşle yapabilirler veya o ortamdan ne kadar mutlu olduklarını bile çocuklarla paylaşsa veliler.
1: Evet,
0: Bir
1: doğada.
0: mesaj, yani şey, doğrudan bir mesaj değil ama bir alt mesaj olarak
1: Kesinlikle.
0: şeyin o ortama. Bu sadece ailenin içinde de olmuyor. Mesela komşularınızla bunu
1: Tabii ki.
0: yapabilirsiniz. Öyle şeyler yapıldığında bence toplumsal bir bütünlük de sağlıyor aslında bu çalışmalar. Yani çocukları bence bütünüyle bu işin içinde tutarak ilerlemek gerekiyor.
1: Evet ve aldıkları ürünlerin aslında o hale gelene kadar ne kadar enerji harcandığı, nelerle bu ürünün elde edildiği ve o yüzden işte o ürüne ne kadar iyi davranmamız gerektiği ve onun hemen atıp yenisini almamamız gerektiği bence en büyük verecek
0: Çok
1: mesajlardan
0: doğru.
1: biri de bu.
0: Ve bence bunun için ödüllendirilmeleri de gerekiyor. Yani yeni bir şeyi almadan uzun süre
1: Değil
0: kullanmanın
1: mi?
0: onun açısından bir eksiklik, bir boşluk yaratmadığını çocuğun bilmesini, hissetmesinde büyük fayda var.
1: Evet, bunu en çok da zaten aileler kendileri bilecek ki önce sonrasında çocuklara aktaracaklar. Hep söylüyoruz çünkü çocuklar bizim sözlerimizle değil davranışlarımızla öğreniyor aslında. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Selim Sanin bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
7: Sporun unutulmayanları.
8: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun sadece rekabetten ibaret olmadığı, dostluk ve centilmenliğin sahaya yansıdığı yıllara gidiyoruz hep beraber. Galatasaray-Fenerbahçe Bayramı. 1910'lu yıllarda sık sık bir araya gelen iki ezeli rakibin sporcuları arasında bir fikir doğdu. Sahalardaki rekabeti adeta şenliğe dönüştüreceklerdi. Galatasaray Başkanı Ali Samiyen'le Fenerbahçe Başkanı Hamit Hüsnü Kayacan tarafından da benimsenen bu düşünce 25 Mayıs 1913'te hayata geçirildi. İki kulübün kaynaşması için Galatasaray-Fenerbahçe Bayramı yapılacaktı. Sadece bir futbol maçı değil, adeta olimpiyat ruhunu taşıyan spor günüydü. Takım kaptanlarının Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan etkinlikte tüm branşlardaki sporcular geçit törenine katılıyordu. Spor bayramı, atletizm branşında yapılan yarışmaların ardından günün en heyecanlı anı olan futbol maçlarıyla tamamlanıyordu. Fanatizmden uzak, şenlik havasında geçen derbide taraftarlar birlikte oturuyor, asla kavga çıkmıyordu. 1913'ten 1951 yılına kadar yapılan bayram maçlarında kimi zaman Galatasaray, kimi zaman Fenerbahçe galip gelse de asıl kazanan dostluktu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
7: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gerekçeli karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldığı televizyon programında müjdeyi verdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat 112 Acil Mobil İhbar uygulaması üzerinden 2 haftada 3 milyon ihbar geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamanın kısa sürede 500 bin üzeri kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımda bereketli bir dönem yaşandığını, üretimin arttığını söyledi. Gıda fiyatlarındaki düşüş yaz aylarında da devam edecek dedi. Fahiş fiyat denetimlerinin süreceğini belirten Bakan Bolat, stokçulukla mücadelede de kararlılık vurgusu yaptı. Roketsan'ın geliş

geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA 230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı, içeriğini yakında göreceksiniz derken, İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail şiddeti durmuyor. Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Birçok yerleşim yeri enkaz yığınına döndü. Birleşmiş Milletler ülkede insani krizin giderek derinleştiğini ve yaklaşık 1,5 milyon kişi yardıma muhtaç olduğunu duyurdu. İrlanda yönetimi İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in seyahat girişimlerini engelleme talimatı verdi. Bu kararla Filistinlilere soykırım uygulanmasını savunan iki ırkçı bakan İrlanda'ya giremeyecek. Haberleri dinlediniz.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
8: Saat 6.
6: Haberler.
8: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içinde nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gerekçeli karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldığı televizyon programında müjdeyi verdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat 112 acil mobil ihbar uygulaması üzerinden 2 haftada 3 milyon ihbar geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi uygulamanın kısa sürede 500 bin üzeri kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarımda bereketli bir dönem yaşandığını, üretimin arttığını söyledi. Gıda fiyatlarındaki düşüş yaz aylarında da devam edecek dedi. Fahiş fiyat denetimlerinin süreceğini belirten Bakan Bolat, stokçulukla mücadelede de kararlılık vurgusu yaptı. Roketsan'ın geliştirdiği havadan atılan balistik füze İHA 230 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki İHA'ların operasyonel etkinliği artacak. Böylece İHA'lar düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri nokta atışıyla imha edebilecek. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi.

Amerikan Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Zelenski Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtının ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Ateşkese rağmen Lübnan'da İsrail şiddeti durmuyor. Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, birçok yerleşim yeri enkaz yanına döndü. Birleşmiş Milletler ülkede insani krizin giderek derinleştiğini ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu. İrlanda yönetimi, İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in seyahat girişimlerini engelleme talimatı verdi. Bu kararla Filistinlilere soykırım uygulanmasını savunan iki ırkçı bakan İrlanda'ya giremeyecek. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz, hava durumu parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara, hava durumu parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege, hava durumu parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 cm ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz, hava durumu parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü, hava durumu parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 cm ila 50 cm, görüş iyi olacak. Deniz hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sefa Saygılı. Sefa Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Yalçın
1: Hocam. Rica ediyorum hocam. Sefa Hocam, sizinle bu sabah kualyayı konuşalım. Kualya nedir? Bunu nasıl izah edebiliriz? Buradan girelim.
2: Kualya ilginç bir konu. Günümüzde gerek psikolojide, gerek felsefede, gerekse nörobilimde çok tartışılan bir konu. Evet. Ve henüz bilim insanlarının, felsefecilerin bir ortak noktaya varamadıkları, açıklayamadıkları bir konu. Tarifi şöyle, yemyeşil bir bahçede olduğumuzu düşünelim mesela. Mevcut harika çiçekleri görüyoruz. Gülün, karanfilin, ne bileyim, mis gibi kokularını içimize çekiyoruz. Gökyüzünün muhteşem manzarasını temaşa ediyoruz. Böylece bir haz duyuyoruz. İşte buradaki bu subjektif duygulara kualia diyoruz. Veya acı bir biber yiyoruz. O biberin acımı bize verdiği hissiyat. Bu hissiyatı tarif etmek şöyle değil ve kişilere göre değişiyor. Öznel, yani subjektif hissiyat bu. Bu duyumlarımıza, algılarımıza kualia diyoruz. Bu aslında bu öznel, yani subjektif deneyimler, bizi biz yapan, dünyayı algılayışımızı şekillendiren temel unsurlar. Kualia bir kişinin yalnızca kendisini tecrübe edebileceği, dışarıdan gözlenemeyen, ölçülemeyen niteliklerine verilen ad. Yani algıladığımız şeyler zihnimizde meydana getirdikleri öznel karakterli, subjektif karakterli deneyimler, öznel nitelikler olarak tanımlıyoruz. Dediğimiz gibi bir kırmızılık, bir hoş koku, bir acı, bunların hepsi kualia'ya giriyor. Veya bir portakal aldık elimize, onun mis gibi kokusunu duymak, ağzımıza aldığımız zaman o tadını hissetmek, yine kualia, hissiyatımız.
1: Evet.

0: Tabii.
1: duyumudur yani. Evet.
0: Hani şey gibi, renkler ve zevkler
1: Tartışılmaz
0: tartışılmaz
1: gibi bir şey. Evet. Yani bu hiçbir fiziksel bilgi içermeyen belli algısal deneyimlerin adı. Kısacası koala, yani mavi renginin maviliğini, ağrı hissini veya kahvenin tadını, bir çayın tadını, bunların duyumları, algıları, etkileri, ham hislerini ifade etmeye koala diyoruz. Ve bu nasıl oluyor? Koala sadece böyle gördüğümüz nesnelerden de ortaya çıkan bir durum değil. Diyelim bir sevdiğimiz biri var. Onu zihnimize getirdiğimiz zaman onun bize verdiği duyumlar da bir koala.
0: Elbette,
1: İnsanın
0: evet.
1: sevgilisinin veya annesinin, babasının, rahmetli annesinin, babasının zihnine gelen mi içimize bir takım duygular fışkırır, harekete geçer. Bunun adı da koala. Yani bunu canlandırmak için sevilen birinin yüzünü canlandırdığımız zaman hayali bir his veya bir ışık gördük, o retinamıza yansıdı. Hücreleri uyardığı tetiklenen bir görüntüsü yine bir koala örneği. Bizim
0: Evet.
1: gözümüz görmüyor aslında, beynimiz görüyor. Beynimize gidiyor
0: Doğru.
1: uyaran, beynimizde şekil alışıyor. Yani nöral aktiviteyle oluştuğu belli, yani nöronlar arasındaki iletiyle oluştuğu belli ama bu nasıl? Herkeste nöronlar var. Herkeste nörotransmitter dediğimiz taşıyıcı maddeler var. Elektrokimyasal yolla yayılıyor beynimizde bu veya sinirlerimizde. Ama bunlar nasıl her insanda farklı farklı duyumlara, algılara sebep oluyor? Bunları bilemiyoruz işte. Buna koala diyoruz. Bu nasıl oluyor da beynimiz fiziksel mekanizmaları bir koaliye sebep oluyor? Yani beynimiz düşündüğümüz zaman maddesel bir yapı. 1 kilo 300-350 gramda gelen bir et yığından ibaret beynimiz. Şöyle çıkardığımız, buraya koyduğumuz zaman bir muhallebi gibi yayılan, %80'i suyun içerisinde olan bir madde yığını. Ama bu nasıl oluyor? Bu hissiyatlara sebep oluyor ve herkese farklı hissiyatlara sebep
0: Ya
1: oluyor.
0: muhteşem bir
1: Herkesin
0: şey.
1: beyni aynı maddelerden oluşmasına rağmen, değil mi?
0: Evet,
1: İlginç bir
0: evet,
1: şey.
0: evet. Çok
1: Bu
0: muhteşem bir
1: tartışılıyor ve
0: şey.
1: bilincin zor konusu, felsefenin zor sorunu gibi adlandırılıyor bu yani. Ve bunun
0: Özellikle
1: sebebin
0: estetik kişiler bu herkesteki farklı beğeni durumunu inceliyorlar. Çok karşılaştığım bir sorudur benim. Yani bir güzel bir eser, bir güzel bir müzik eseri ama kime göre güzel? Size göre güzel, bana göre değil, öbürüne göre Şimdi böyle bir relatif durum var ortada. Yani
1: relatif durum.
0: izafi,
1: Çok doğru, evet.
0: kişiden kişiye değişen bir durum var.
1: Yani
0: Doğru.
1: oradaki güzellik algılayışı veya güzellik değerlendirilmesi de bir koali
0: Evet,
1: örneği
0: evet,
1: aslında.
0: evet, evet.
1: Siz güzel görüyorsunuz, başkası öyle görmeyebiliyor yani. Kişiye göre değişiyor.
0: Şimdi hocam bu bir psişik rahatsızlık olarak okunabilir mi?
1: Yok, psikolojik
0: Bir
1: özellik rahatsızlık değil tabii,
0: özür dilerim, bir
1: herkeste
0: psikolojik
1: olabilen bir şey.
0: özellik bu. Nerelere varabilir? Mesela diyelim ki insanın bu bir şeyi beğenmesi, ötekinin beğenmemesi bir takım çatışmalara kadar götürebilir mi insanı?
1: Götürebilir tabii.
0: Gerilimlere kadar götürebilir mi?
1: Götürebilir,
0: İsterseniz
1: değerlendirir.
0: bunu bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: İkinci bölümde devam edelim Sefa Hocam. Dede Efendi'nin Neva makamındaki eserini Zekai Tunca seslendiriyor. Ey Gonca Dehen, ahı seherden hazer eyle. Buyurunuz.

0: Sefa Hocam, bu Kualiye'yi konuşuyorduk. Tekrar size bırakayım sözü.
1: Evet.
0: Epey konuşacak şey var. Konuşmanın başında da söylemiştiniz. Birçok alanın aslına bakarsanız konusu haline gelmiş felsefenin de psikolojinin de. Tekrar size bırakayım ben. Sözü
1: Evet,
0: buyurun.
1: kualya herkeste var ama bazı insanlarda daha farklı hissedilebiliyor. Yani estetik anlayışı güçlü, romantik, çevresine bir düşünceyle, değişik hissiyatla bakan kişilerde kualya daha güçlü hale geliyor. Kualya duyguların şiddetine, derinliğine, kendine özgü doğasına kualya diyorduk. Bu yüzden günümüzde halen gizemini koruyan, hakkında uzlaşılmamış bir problem. Ama insanların yetişme tarzlarına göre, kişiliklerine göre kualya değişik renkler alabiliyor. Ama herkeste az veya çok var.
0: Evet. Hocam şöyle bir şey sormuştum programı müziğini anons etmeden önce. Bu bir gerilime, çatışmaya sebep olabilir mi? Yani insanların farklı beğeni algıları onları aşırılığa götürebilir mi? Mesela bir şeyi beğenmeyene

0: beğeninin itiraz etmesi, bundan dolayı çatışmaya yönelmesi gibi şeyler tabii yani.
1: Yani olabilir tabii, insanlar inatçı şekilde bakış açılarını sabitlerlerse olabilir, ama kuvalya aynı zamanda sanatçıların temel motivasyon kaynağı. Öyle siz de bir müzik eserine bakıyorsun, bir başkası da bakıyor ama sizinki çok farklı. Çok estetik, çok yüce duygular ihtiva edebiliyor. Çok daha zevk veriyor, haz veriyor. Tabiatın güzellikleri için de öyle. Bir sanatçı oraya baktığı zaman değişik şeyler görüyor. Ondan roman çıkarıyor, şiir çıkarıyor, icabında estetik. Onlara bakarak tablolar yapabiliyor.
0: Evet.
1: Yani sanatçılar kualyaları güçlü kişiler şey olarak. Bu farklılıkların çok büyük faydası oluyor bu şekilde.
0: Evet.
1: Sanatçı da toplumu renklendiren, toplumun haz duygusunu, hayatta mutluluğunu artıran kişiler olarak
0: Tabii.
1: fayda veriyorlar. Ama bu kuvalyayı hakikaten açıklamak zor. Böyle fizikalist bir yaklaşımla, bir materyalist yaklaşımla açıklanamıyor bu. Yani aynı bir yapay zeka, bir robot nasıl böyle şeyler hissedemezse, ancak insanlar hissedebilirse, arada insan olmanın bir farkıdır aynı zamanda
0: Elbette.
1: kuvalya.
0: Elbette.
1: Ve bu yüzden beynimizdeki o et parçasıyla bu kuvalya nasıl oluştuğu konusu halen gizemini sürdürüyor.
0: Hocam şöyle bir şey de benim çok dikkatimi çekiyor. Bilgi insanın beğenisini çok şekillendiriyor sanki. Mesela bir eğitim görmüş herhangi birinin estetik algısıyla eğitim görmemiş bir pek fazla bilgisi olmayan birinin estetik algısı, beğenisi galiba örtüşmüyor birbiriyle.
1: Kesinlikle çok farklı yani tabii.
0: Evet, yani ne bileyim, herkes müzik eğitimi alamaz. Herkes resim eğitimi alamaz. Tabii bunlar mümkün değil herkes için ama

0: Beğenip beğenmemeniz, beğenecekseniz neden beğendiğinizi size izah eden bir eğitim aynı zamanda. Dolayısıyla biraz sanki bunun eğitimle de alakası var diye düşünüyorum açıdan. Ne
1: Kesinlikle
0: dersiniz?
1: evet. Yani insan eğer eğitimliyse, belli bir entel düzeyi yüksekse, hayata, olaylara, tabiata bakışı değişiyor. Yani bir şiir okumaktan zevk alıyor, bir roman okumaktan haz duyuyor. Yani kualya değişiyor, herkese göre değişebiliyor
0: Tabii,
1: anlıyorsunuz.
0: evet.
1: Bu yüzden özellikle yeni nesli genç kuşağı kualyası gelişmiş kişiler olarak yetiştirmek lazım ki hayattan daha çok zevk alsınlar, hayata daha çok bağlansınlar. Böyle kişiler de aynı zamanda çabuk öfkelenmekten, agresiflikten, kavga gürültüden uzak duruyorlar. Yüksek zevkler olduğu için. Yani bir enstrüman dinlediği zaman mesela stresi gidiyor insanın diyelim. O yüzden kualya önemli gençleri yetiştirirken.
0: Tabii çok doğru.
1: Kualya hissiyatı.
0: Tabii. Fakat şey var mesela bu konuda gençleri nasıl yönlendirebiliriz? O da problem. Çünkü gençler artık şöyle düşünüyorlar. Yani beni bırakın ve ben ne istiyorsam onu dinleyebilmeliyim, okuyabilmeliyim.
1: Duygusunu öne çıkarıyorlar
0: Evet,
1: maalesef, değil
0: böyle bir
1: mi?
0: şey var yani.
1: Kederden, acıdan, elemden uzak duruyorlar. Halbuki o da hüzün, keder. Onlar da insanlığın bir parçası,
0: Tabii.
1: duygularının parçası. Onları da yaşamak lazım.
0: Tabii.
1: Siz nasıl gözün gençlerin müzik zevki yüksek mi, uygun mu?
0: Karmaşık bir durum olduğunu naçizane gözlemliyorum. Yani gençlerimiz bu konuda bazen çok dikkatli değil. Medyanın yönlendirmelerine, hatta müzik pazarının yönlendirmelerine çok kaptırmışlar kendilerini. Bunun ben şu şekilde giderilebileceğini düşünürüm. Bu giderek artık zorlaşıyor. İnsanın yaratıcısıyla kurduğu ilişki onu çok belirliyor. Yani iman eden bir gencin estetik algısı o imanın kalitesi, rafineliği ölçüsünde
1: Doğru, evet.
0: yükseliyor diye düşünüyorum.
1: Tabii yani çevreye, olaylara, insanlara daha kuş bakışı bakıyor, daha geniş bir
0: Daha
1: bakış
0: iyi
1: tarzı.
0: anlıyor,
1: Evet.
0: yaratıcısını düşünüyor. Ona göre çünkü elinde bir kriter oluşuyor. Yani bu iman etmesi Allah'a insana böyle bir kriter sunuyor ve o kriterden geçirerek eşyayı
1: Değil mi?
0: değerlendiriyor diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Yaratıcısıyla
0: Evet.
1: barışık olması önemli.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok istifade ettim gerçekten. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Sunan ben Rıza Akur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Albus Aktaş'tan alınan Kırıkkale türküsünü Şule Arık'tan dinliyoruz. Menevşe koymuşlar gülün adını.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk bölümümüzde konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kürklü olacak. Kendisiyle tarım makineleri ve tarım teknolojileri üzerine konuşacağız. Ardından Carl Gustav Jung hakkında bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen bölümünde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Dinç ile alerji ve astım üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Gülhan Aksoy Karahancı'yı Ali Canlı'nın derlediği Rıfat Öztaraç'tan alınan Çorum Sungurlu türküsünde dinleyelim. Kaşların karasına, gül koydum arasına.

0: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kürklü ile tarım makineleri ve tarım teknolojileri üzerine konuştuk sevgili dinleyenler. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kürklü ile birlikteyiz. Kendisiyle tarım teknolojileri ve tarım makineleri üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Tarım makineleri dedik, hep tabii traktörü biliriz de daha önceden bunlar elle yapılıyordu. Tarım makinelerinin gelişimi desek neler söylersiniz?
2: Teşekkür ederim. Tabii tarım makineleri çok geniş makine parkını kapsayan bir tanım. Toprak işlemeden tutun, işte biçer döverine kadar, hasadına kadar arada bir sürü makine var. Tabii temel olarak traktörden başlıyor haliyle, güç kaynağı olduğu için. Eskiden traktör yoktu biliyorsunuz. At veya işte öküzlerle toprak işleme yapılıyordu. Sonra teknoloji gelişti, tekerlek icat edildi. Buharlı makineler ortaya çıktı. Ondan sonra toprak işleme makineleri bunlara adapte edildi. Sonra makineler gelişti, motorlar gelişti vesaire. Toprak işleme, ekim, dikim, sonra bakım yani ilaçlama vesaire. Ondan sonra da hasat, tarımsal üretimin süreçleri bunlar. Bütün bu süreçlerde makineleri kullanıyoruz. Tabii makinelerin gelişimi de çok farklılaştı. Toprak işleme makinelerinde işte daha önce örnek veriyorum, sabit kulaklı pulluklar kullanırken şimdi döner kulaklı pulluklar kullanıyoruz. Bunların her birisinin değişik kullanım alanları var. Ekim makinelerinde daha önce işte normal mibzer kullanıyorduk. Şimdi artık hassas ekim makineleri kullanıyoruz. Yani tek tane ekim dediğimiz tohumları tek tek sıra arası ve sıra üzeri mesafeler sabit olacak şekilde çok büyük oranda tohum tasarruf sağlayan ve çok düzgün işte çıkış sağlayan sistemler kullanıyoruz. Yine ilaçlama teknolojilerinde, bakım teknolojilerinde artık minimum miktardaki ilaç hacmiyle çok geniş alanları ilaçlayabiliyoruz. Onun dışında hasat makinalarıyla ilgili de artık tahıllardan, baklagillerden tutun meyvelere kadar çok inanılmaz envai çeşit hasat makineleri var. Yani bugün elmayı da makine hasat yapabilirsiniz, portakal da yapabilirsiniz. Zaten buğdayı, arpayı, yulaf bunları zaten hasat yapıyoruz. Dolayısıyla hem tahıllar, hem meyveler, hem sebzelerin hasadında kullanılan çok inanılmaz makineler var. Dolayısıyla bu makinelerde de artık teknoloji kullanmaya başlandı. Yapay zeka burada da kullanılıyor makinelerde. Özellikle uydu görüntüleriyle tarım alanlarının izlenmesi, bu uydu görüntülerine göre mesela tarım alanlarında hangi alana hangi gübreyi atmamız gerekiyor veya hangi alanı ilaçlamamız gerekiyor, bunlar artık belirlenebiliyor. Dolayısıyla bu görüntülere bakarak işte 100 dönümlük araziniz varsa bu arazinin sadece belli kısımlarında sizin ilaçlama yapmanız gerekebilir. Onu tespit edebiliyorsunuz, gidip oraya ilaçlayabiliyorsunuz veya besin elementi eksikliği varsa o eksik olan bölgelere sadece gübre atabiliyorsunuz. Tüm araziye artık ilaçlamaya gerek yok. Dolayısıyla böyle hassas teknolojileri kullanıyoruz artık. Dronlar kullanılıyor şu anda tarımda çok geniş olarak, hem görüntü alıp görüntü işleme anlamında hem de farklı tarımsal işlemde de kullanıyoruz. Örnek veriyorum, seranız var. Seranız üzerine beyaz gölge tozu atmanız lazım. Bunu nasıl atıyor normalde? Getiriyor bir tane pülverizatör, ilaçlama makinesi. Kireci karıştırıyor, hortumla çıkıyor seranın üzerine, püskürtüyor. Ama şimdi böyle değil. Drone'un altına deposunu takıyoruz. Drone üstünde geziyor, püskürtüyor üzerine. Gölge tozunu atıyoruz.
1: Evet, bunların hepsi tabii verimi arttırmak, ürünü arttırmak ve ürünün daha kaliteli olmasını sağlamak için. Biz toprak tarımında dedik ama hayvansal tarımda da tarım makineleri var. İşte ette, tavukta, büyükbaşta, küçükbaşta, sütte, bunlarda da makineler gelişiyor. Hatta belirli tarım atıklarının enerjiye dönüştürülmesi için de tarımsal makineler kullanılıyor. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
2: Doğru. Yani dediğim gibi tarım çok geniş bir alan. Yani sadece tahıllar, baklagiller değil, meyve, sebze, hayvancılık, et, süt, çok geniş bir alanı kapsayan bir alan tarım. Dolayısıyla her alanda da teknoloji kullanımı ve teknolojinin gelişmesi söz konusu.

0: özellikle hayvancılık işletmelerinde büyükbaş veya küçükbaş olsun, işte gübrenin toplanması, temizlenmesi, yemin dağıtılması, yemin karıştırılması, süt sağım makineleri, çok fazla sayıda teknoloji var. Buralarda da gene dijital teknoloji giriyor. Örnek vereyim bir tane mesela. Diyelim ki büyükbaş hayvancılık işletmeniz var. Burada hayvanların görüntülerini işleyerek mesela bunlardan kaç tanesi hamile bunu belirleyebiliyorsunuz. Hiç kontrole gerek yok. Görüntü üzerinden, görüntü işleyerek, yapay zekayı kullanarak bunları belirleyebiliyorsunuz. Birçok alanda dediğim gibi teknoloji gelişimi ve yapay zekanın kullanımı söz konusu şu anda.
1: Tabii bu makinalarda enerjinin sürdürülebilir olması için önemli. Bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir? Tarım makinaları ve enerji desek.
0: Tabii yani şimdi tarım makinalarında da eğer fosil yakıt kullanıyorsa, yani işte benzin, mazot vesaire, buralarda da bu enerji kullanım veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar var. Yani doğayı daha az kirleten, daha doğal enerji kaynaklarını kullanabilen makineler konusunda. Hatta güneş enerjisiyle çalışan çapa makinesi mesela veya güneş enerjisiyle çalışan kendi ölçeğinde ekim makinesi. Bunlar da geliştiriliyor şu anda. Elektrikle çalışan tarım makineleri şu anda geliştiriliyor. Sürücüsüz tarım makineleri geliştiriliyor şu anda. Yani konseptler çok geniş.
1: Dünya bunu kullanıyor mu peki? Böyle örnekler var mı?
0: Bunun örnekleri, uygulamaları var. Hem büyük ölçekte var hem de ticari ölçekte var. Özellikle bu COVID-19 krizinden sonra dünyanın yöneldiği alan yapay zeka ve robotlaşma yönünde. Yani insan inisiyatifini minimize etme, çünkü işçi bulamadılar. İnsan hareketleri sınırlandığı için robotlara yönelindi şu anda. Özellikle mesela Hollanda'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, seralarda robotların, otonom makinelerin kullanımı çok yaygınlaştı şu anda. Dolayısıyla bu uygulamalar şu anda mevcut. Çok büyük bir araziniz var, diyelim ki 500 dönüm, 1000 dönüm tarım araziniz var. Bunu insan işiyle kontrol edemiyorsunuz. Burada atıyorum sürücüsüz traktörünüzü gönderiyorsunuz kumanda merkezinden. O gidiyor, sürülmesi gereken yeri sürüp geri geliyor.
1: Peki bu sistemin, bu gelişimin avantajları ve tabii ki dezavantajları da var. Bunlardan da söz eder misiniz?
0: Tabii şimdi tarımda bizim bildiğimiz klasik anlamda makinalaşmanın en büyük dezavantajı işsizliğe neden olması. Çünkü insan iş gücünü yapacağı şeyler artık makineler yapmaya başlıyor. Makineler insan iş gücünün yerini aldıkça da işsizlik ortaya çıkıyor. Bu öbür taraftan neyi geliştiriyor? Daha kalifiye elemana ihtiyacını geliştiriyor. Yani artık beden gücüyle çalışan insandan ziyade teknolojiyi tanıyan, teknolojiyi kullanabilen, daha teknik, daha kapasiteli insan gücünü gerektiriyor tarımdaki bu makinalaşma.
1: Üniversitenin bu bölümü de, sizin bölüm başkanlığı yaptığınız bölümde bunun eğitimini veriyor yanılmıyorsam.
0: Tabii biz özellikle öğrencilerimizi tarım teknolojilerindeki gelişmeler konusunda en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. O konudaki teknolojileri anlatmaya çalışıyoruz. Lisansüstü çalışmalarımızda da bu konulara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü hani dünyanın gidişatı o yönde, bizim oradan geri kalmamamız lazım. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi burada bu anlamda çok iyi yetiştirdiğimize inanıyorum. Çok iyi bir eğitim verdiğimize inanıyorum.
1: Sayın Hocam, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, tarım makineleri ve gelişen teknolojide tarım makinelerinin durumunu konuştuk. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kürklü ile.

için yol yok mu sanki? Niyaz'la gelirim, Naz'la gelirim. Yıldırım Bekçi güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Rıdvan Tandoğan'a ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye yine Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyor. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan eseri Nazan Sıvacı'dan dinliyoruz. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

0: İsviçreli bir psikiyatr olan Carl Gustav Jung, günümüzde analitik psikolojinin kurucusu olarak bilinmektedir. Yaşamı boyunca çeşitli ilgi alanlarından beslenerek topladığı bilgi birikimi sayesinde Jung, kişilik, arketipler, bilinç dışı, rüya analizi, sembolizm, psikoloji ve din ilişkisi gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. 20. yüzyılın başlarında Jung, Freud'la yakın ilişki kurmuştur. Öyle ki Freud, Jung'u psikanalizin bir sonraki varisi olarak görmüştür. Freud'un bilinç dışı kuramının aksine Jung, bilinç dışını kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı olarak ayırmıştır. Freud'a göre rüyalar bastırılmış duyguları ve çözülmemiş çatışmaları yansıtır. Jung ise rüyaların kolektif bilinç dışını yansıttığını savunmuştur. Özellikle Freud'un insan davranışlarını büyük ölçüde cinsel dürtülere dayandırarak açıklaması gibi sebeplerden ötürü Jung ve Freud'un aralarında fikir ayrılıkları oluşmuştur. Freud'un bilinçaltı hakkındaki görüşleri de Jung'un görüşleriyle farklılık göstermiştir. Jung felsefesine göre bir bireyin hedefi ruhunun bilinç ve bilinç dışı unsurlarını bütünleştirmektir. Bu unsurların hem kişisel hem de kolektif boyutları vardır. Kişisel bilinç dışında bastırılmış anılar bulunurken, kolektif bilinç dışında genetik bir aktarım vardır. Jung'a göre tüm insanlığın paylaştığı bir kolektif bilinç dışı vardır ve bu bilinç dışı kültürler arası benzerliklerin kaynağıdır. Kolektif bilinç ruhun derinliklerinde yatar ve insanlığın ortak anılarının saklandığı bir depo gibidir. Aynı zamanda arketipler de bu kolektif bilincin içinde yer alır. Arketipler, kolektif bilinç altında yer alan sembolik imgelerdir. Tarih boyunca insanlığın deneyimlerinin birikimi olan hikayelerin, kişilerin, yerlerin veya imgelerin sembolik biçimleridir. Rüyalarda, mitlerde veya edebiyatta görülürler. Jung'a göre persona, gölge, anima animus, benlik gibi temel arketipler vardır. Jung'un en çok üzerinde durduğu arketiplerden biri personadır. Persona, dış dünyaya gösterdiğimiz yüz, gerçek benliğimizi gizleyen koruyucu maskedir. Özellikle sosyal beklentilere uyum sağlamamız gereken durumlarda ortaya çıkar. Fakat aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü personayla aşırı özdeşleşen biri gerçek benliğini kaybedebilir. Gölge bir anlamda karanlık yanımızı temsil eder. Kendimizde görmeyi reddettiğimiz yanımızdır ve personaya zıt düşen bir arketiptir. Kişiliğimizin içgüdüsel kısmıdır. Hem kişisel hem kolektif bilinç dışını yansıttığından yaratıcı ve yıkıcı tarafları vardır. Gölge ile etkileşim halinde olmak, personayı dengelediğinden iyi bir benlik gelişimi gereklidir. Anima, feminen içsel kişilik, animus ise maskülen içsel kişiliktir. Jung, özellikle eş seçiminde bilinç dışındaki anima ve animusun önemli rol oynadığını savunur. Ayrıca maskülen veya feminen özelliklerin sadece bir cinsiyete özgü olmadığını, birinin diğerinden üstün olmadığını öne sürer. Bir diğer önemli arketip olan benlik, tam gelişmiş, dengeli, olgun ve bilge bir kişiyi temsil eder. Benlik, kişiliğin tüm parçalarının uyum içinde bir araya geldiği halidir. Jung'a göre bu içsel bütünlüğe ulaşmak temel hedeftir. Bilinç ve bilinç dışının birliğini ve dengesini temsil eden bu arketip, daha dolu ve bütünsel bir hayata yol açar. 6 Haziran 1961 günü Zürih'te hayatını kaybeden Jung, kariyeri boyunca ruh, psikanaliz, rüyalar, kişilik ve bilinç dışı gibi konularla ilgili birçok kitap yazmıştır. En ünlü kitapları arasında Keşfedilmemiş Benlik, Anılar, Düşler, Düşünceler, İnsan ve Sembolleri, Analitik Psikoloji Üzerine 2 Deneme ve 4 Arketip gibi önemli eserler yer almaktadır.
1: Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları.

Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcüklerim, son fısıltılar.

0: gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm.
1: Değerli dinleyenler, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Dinç ile alerji ve astım üzerine konuştuk. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
2: Değerli dinleyenler, bugün astım ve alerji rahatsızlıkları üzerine konuşacağız. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Mustafa Dinç ile. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Söyleşinin başında söyledim, astım ve alerji aslında farklı iki hastalık gibi görünse de birbirine bağlı rahatsızlıklar yanılmıyorsam.
3: Evet, astımın alerji paterni var. Alerji astım dışında ciltte de olabiliyor. Dolayısıyla birbirlerini tetikleyen hastalıklar diyebiliriz. Şimdi alerjik yatkınlığı olan kişilerde solunum yolu hastalıkları varsa astım alerjisi çıkıyor. Ancak astım olmayıp alerjik riniti olan, saman nezlesi olan, ürtiker olan hastalarımız da olabiliyor tabii ki. Dolayısıyla birlikte de değerlendirilebilir, ayrı ayrı da değerlendirilebilir.
2: Biz tanımlarla başlayalım mı?
3: Astım hastası aslında nefes borusunda gelip geçici sıkışmalar olan, hava yolunda kısıtlılığı olan, nefes darlığı olan, hışıltısı olan, öksürüğü olan, herhangi bir iritanla etkilendiğinde, karşılaştığında şikayetleri beliren, ilaçlarla veya kendiliğinden hava yolundaki problem düzelen kişilere biz astım diyoruz. Alerji ise normalde zararsız olan maddelere karşı bağışıklık sisteminin vermiş olduğu abartılı bir yanıt durumudur. Dolayısıyla alerjiyi bir immün patogenez, bağışıklık yoldan çıkması olarak değerlendirebiliriz. Astımı da bir hava yolun geçici iltihabı olarak değerlendirebiliriz. Ama tabii bu geçici iltihap zamanla kalıcı hale geliyor, onu da söyleyeyim.
2: Bunun tedavi yöntemlerini ya da önce belirtilerini öğrenelim. Ondan sonra tedavi yöntemlerine geçelim.
3: Alerjinin belirtileri erken çocukluk döneminde, hatta bebeklikte başlayabiliyor. Ömür boyu da sürebiliyor. Burada kişinin kronik solunum yolunda hırıltısı, hışıltısı, toz, polen, tüy, iritanlar, kokular ile karşılaştığında, temas ettiğinde şikayetlerin belirginleşiyor olması ve cilt testleriyle, kan testleriyle bu durumun konfirme edilmesi, test edilmesi kişideki astım probleminin, nefes darlığı probleminin alerjik olduğunu gösterir. Astımın alerjik paterni vardır, alerjik olmayan paterni vardır. Alerjik olmayan astımda daha çok bağırsaktaki inflamasyon, obezite, sigara kullanımı, stres yönetimi gibi ek komorbid hastalıklar söz konusudur. Dolayısıyla astım hastalığında veya herhangi bir hastalıkta alerjik patern ile alerjik olmayan patern aslında kol koladır. Yani ikisi birlikte patolojiye katkıda bulunur. Biz bu hasta %100 saf alerjik, bu hasta %100 saf alerjik değil çok dememeye çalışırız. Çünkü bu hücresel düzeyde bunlar çok bilmek çok mümkün değil. Belki burada akılda kalması adına şunu söyleyebilirim. Hastalar alerji testi istediklerinde bu alerji testini tıpkı bir kan şekeri testi gibi görüyorlar. Tıpkı bir kanda bir tiroid hormonunu ölçmek gibi görüyorlar. Şimdi alerji böyle bir şey değil. Çünkü vücudun o materyalin, gıdanın metabolize olması, parçalanması, belli bir süreçlerden geçmesinden sonraki tepkilerini alerji testleri ölçmez. Bu bir. İkincisi, vücudumuzdaki bütün

0: mekanizmalar, bütün reaksiyon türleri alerji testleriyle ölçülmüyor. Yani dışarıdan gelen bir madde, örneğin süt içtiniz. Sütte protein var, şeker var, katkı maddeleri var, besin içerikleri var. Yani bunların hepsine karşı alerji kanadı, bağışıklığın alerji kanadı aktif olmuyor. Başka kanatlar da aktif oluyor. Dolayısıyla siz bir materyale karşı bir alerji testi yapayım, ölçeyim, bu mümkün değil. Bir de her şeyi analiz edeyim, her şeyi alerji testinde göreyim, bu da yanlış bir seçenek. Dolayısıyla biz alerji testi yapılırken alerji testinin bir şeyleri söylediğini ama her şeyi söylemediğini, her şeyin de alerji testiyle tespit edilemeyeceğini bilmesini isteriz.
1: Bu alerji testlerinin çeşitleri var mı?
0: Alerji testleri, kan testleri, cilt testleri, yama testleri, kandan özel yapılan aktivasyon testleri gibi çok farklı testler var. Her testinde pozitif yakalayıcılık, negatif yakalayıcılık gibi prediktif değerleri var. Dolayısıyla bir test bir şey söylüyorsa bu test bu %90 oranında doğrudur mesela. %10 oranında hata yapabiliyor. Her test için geçerlidir. Mesela bazofil aktivasyon testleri, makrofaj aktivasyon testleri, mast aktivasyon testleri gibi daha böyle nadiren bakılan ama pozitiflik oranı daha yüksek testler vardır ama daha pahalıdır. Dolayısıyla alerji testlerinde kişinin test sonuçlarına boğulmaması, daha fazla test yaparsam daha çok şey öğrenirim gibi bir takıntıya girmemesi gerekiyor. Bazı testler bize birçok şeyi söylüyor. Gereklilik halinde de muayenemizde, hastanın şikayetlerinde daha ileri testleri yapabiliyoruz ama çoğu kişide gerek kalmıyor.
1: Olası bir yediğimiz bir şeyde ya da içtiğimiz bir şeyde ya da bir olay olduğunda işte diyelim bir polende bir anda insanda kaşıntı ve bazen de deride döküntüler olur. Ve hemen tespit konur. Senin alerjin var ama neye var? Bunun için alerji testi dediniz.
0: Dediğiniz gibi aslında sebep sonuç ilişkisi kurduğunuz için orada zaten duyarlılık çok büyük oranda pozitif gibi duruyor. Yani fındık yedi, kişide reaksiyon gelişti. Zaten fındık alerjisinin en önemli komponenti tamamlanmış oldu. Bir de cilt testinde veya kan testinde duyarlılığı bulduğunuz zaman alerji pozitif oluyor. Genellikle tip 1 alerji dediğimiz sizin bahsettiğiniz akut gelişen reaksiyonlarda açıkçası çok alerji testleri konfirmasyonuna gerek yok. Zaten olay dört dörtlük ortada. Genellikle biz sebep sonuç ilişkisi kuramadığımız veya çoklu alerjilerde veya tedavi etmek istiyoruz. Ne olduğunu tam dört dörtlük net bir şekilde bileşenini bulmak istiyoruz. Durumlarında alerji testleri faydalı olabiliyor. Dolayısıyla sizin söylediğiniz akut tip 1 IgE aracılı alerjiler çok fazla test etmenize gerek yok ki söylediğiniz hikayelerde zaten belli oluyor neye karşı alerjisi olduğu. Bir de gecikmiş yanıtlar var. Bu biraz kafa karıştırıyor. Erken yanıtlar daha bariz ama gecikmiş yanıtlar anlaşılamayabiliyor. Sebep sonuç ilişkisi kuramıyorsunuz. 12 saat önce yediğiniz bir şey veya birkaç gün önce yoğun yediğiniz bir şeye karşı vücut tepki verebiliyor. Burada

0: Dolayısıyla toplumda alerji konusunda, intolerans konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Çok fazla yanlış inanış var, doğru bilinen yanlış var. Bunları hastalarımıza geldikçe aktarmaya çalışıyoruz.
1: Peki geçer mi? Diyelim ki sütten söz ettiğiniz bir çocuğun süte alerjisi var diyelim. Süt içtiği zaman her tarafı kızarıyor, kabarıyor. Bir süre sonra bunun geçmesi mümkün mü?
0: Mümkün. Çocukluk alerjilerinde %50'ye yakın oranda azalma, kaybolma olabiliyor. Ama tabii ki yine yaptığımız testlerdeki alerji yükü, eozinofil dediğimiz bağışıklık hücresinin yükü, ek hastalıklar, genetik aktarımı bunlar önemli. Dolayısıyla çocukluk alerjilerinde %50 oranında geçme, kaybolma olabiliyor. Bu ihtimal var.
1: Biraz da hastalardan söz etmek istiyorum. Hastaların bu konuda yaptığı hatalar var mıdır?
0: Hem hastaların yaptığı veya fark etmediği durumlar olabiliyor. Hem de günlük poliklinik yoğunluğunda doktor arkadaşlarımızın hastalara yeterli zaman ayıramamasından dolayı aktaramadığı şeyler olabiliyor. İnsan vücudu olarak biyopsikososyal bir varlığız. Yediklerimiz, içtiklerimiz, havadan bize bulaşanlar, duygularımız birçok dış etmenle aslında münasebet içerisindeyiz her gün. Bunların hepsini analiz edemezsiniz. Bedeniniz hayır diyorsa bunun beden dilinde bir hikmeti vardır aslında. Dolayısıyla biz bedenimizin ölçülebilecek veya test olarak ölçülemeyecek birçok şeye karşı vermiş olduğu tepkileri aslında birey anlayabilir bunu. Dolayısıyla beslenmesi, yaşadıkları, kullandıkları bunların hepsini belki bir çeteli halinde tutabilirse hekime de çok yardımcı olabilir. Çünkü bunların hepsi test edilemiyor. Kümülatif birikimler söz konusu. Mesela bir şey yapıyorsunuz, yapıyorsunuz veya tüketiyorsunuz, alerji olmuyor. Durup dururken 5. dozda, 20. dozda olabiliyor alerji tepkisi. Veya atıyorum çiğ olmuyor ama pişirince alerji oluyor. Veya pişmiş alerji olmuyor, çiğ yediğin zaman alerji oluyor. Dolayısıyla burada immün sistemin kompleks bir mekanizması var. Çok basit değil. Yani bir alerji testi yapayım, aynı bir kandaki enfeksiyonu veya kandaki bir değeri ölçüyormuş gibi bulayım. Bu eksik bir bakış açısı. Dolayısıyla en çok sıkıntı yaşadığımız grup burası. Bu bir. İkincisi, bu problemin tedavisi kısmında insanların yetersiz bilgisi olabiliyor. Alerjiyi bazen çözmek kolay olabiliyor. Alerji tedavileri, ilaç tedavileri, aşı tedavileri, alternatif tedaviler aslında alet çantamız çok geniş. Ve bunları doğru bir planlama yaparsanız genetik yatkınlığı da olsa, çocuklukta yoğun alerjileri de oluyor bile olsa kişinin %90 oranında hayatına normal bir şekilde devam edebiliyor. Yani alerji hastaları tedavisiz hastalık grubu değildir. Alerji hastaları çaresiz hastalık grubu değildir. Alerji de hem geleneksel tedaviler, ilaçlar, yeni çıkan aşılar ve alternatif yöntemleri kombine bir şekilde kullandığınız zaman ben çoğu hastamda artık ilaç gereksinimi bile kalmadığını şahit oluyorum.
1: Özellikle astım hastaları için bir puf kullanıyorlar ya, bazı çocuklar da onu kullanmaya başladı. Demek ki diyorum astım hastalığının yaşı da düşmüş durumda. Kullanılan pufun tabii başka ilaçlar da vardır. Sona erme olayı var mıdır? Bitmesi gerekir mi yoksa ömür boyu onu kullanmak zorunda mı?
0: Bronşlardaki daralmayı, kasların kasılmasını ve hava yolunun kısıtlılığını biz antiinflamatuar ilaçlar ve bronş açıcı ilaçlarla düzeltmeye çalışıyoruz. Bu ilaçlar 12 saat etkili olabiliyor, 24 saat etkili olabiliyor. Hava yolundaki kısıtlılıkla alakalı bir şey. Astımda kontrol kavramı önemlidir. Yani astım hastalığını yok etmek, tamamen geçirmek değil de kontrol altına almak kavramı ve alevlenmelerin önüne geçmek kavramı söz konusudur. Astım toplumda çok sık görülüyor ve astımın aşamaları var. Birinci aşamadan tutun beşinci aşamaya kadar ağır astım, dirençli astım gibi. Fenotipleri çok farklı. İşte aspirin duyarlı astım var, kokuya duyarlı astım var, öksürükle seyreden astım var. Çok fazla fenotipi olan bir durum. Bu inhaler ilaçları maalesef hasta sadece tedavi ilaçtan medet umarsa evet ilaç kullanımı ömür boyu ve katlanarak gidiyor. Dolayısıyla ben hiçbir hastalıkta sadece ilaçla ilerlemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi bahsettiğim %20'ye yakın bu inhalerleri, fısfısları yanlış kullanılıyor hastalar. Bunun düzeltilmesi için eğitim alınması lazım. Burada belki şaşıracağınız şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim toplumda gördüğümüz en sık nefes darlığı sebebi astım değildir, bronşit değildir. En sık nefes darlığı sebebi nefes almayı bilmemektir. Yanlış nefes almaktır. Yani toplumumuzun çok büyük bir oranda diyafram nefes almayı bilmiyoruz. Göğüs nefesi alıyoruz. Yani üst akciğerlerimizi doldurarak nefes almaya çalışıyoruz. Diyafram kasını kullanmıyoruz. Şimdi bir bebek nasıl nefes alır? Diyafram kasını kullanır, karnı şişer. Her nefes aldığında karnı şişer. Akciğer genişler, akciğer dolar. Ama etrafınızdaki yetişkinleri bir gözlemleyin. Kaç tanesi karnını şişirerek nefes alıyor, kaç tanesi göğsünü şişirerek nefes alıyor. Çok büyük bir oranda göğüs nefesi alıyoruz. Göğüs nefesi alıyor demek akciğerin kapasitesinin üçte birini veya yarısını dolduruyorsun.

0: doluyorsun, yarısını dolduramıyorsun demek. Dolayısıyla nefes açlığı yaşıyor insanlarımız, nefes yetmeme durumu yaşıyor, nefes tıkanması durumu yaşıyor, fısfısa yöneliyor. Şimdi zaten problem nefes darlığı, nefesteki hava yolu kısıtlılığı değil ki. Sen fısfıs kullanmanın bir faydası olmayacak. Senin pompayı yetersiz kullanmandan dolayı akciğerini az dolduruyorsun. Şimdi bir de buraya fısfısı kullandığın zaman fısfısı fazla kullanmak da çarpıntı, taşikardi, heyecan, anksiyete bunları tetikliyor. Dolayısıyla kişi panik atağa kadar gidebiliyor. Biz hastaların geldiğinde muayene ettiğimizde doğru nefes alıp almadığını bakıyorum ben öncelikle. Diyafram nefesi alabiliyorsa evet, o zaman kaygıyı da daha iyi yönetebiliyor, anksiyeteyi de daha iyi yönetebiliyor ve hava açlığını daha az yaşıyor ve minimal oranda da ilaç kullanmamız gerekiyor. Minimal oranda fısfıs kullanıyoruz o durumda.
1: Uyurken ağızdan ya da burundan nefes almak gibi.
0: Şimdi diyaframı kullanarak ağızdan da burundan nefes alabilirsiniz. Bunu öğretmeniz lazım kendinize, sisteminize, vücudunuza öğretmeniz lazım. Dolayısıyla diyafram nefesi almaya başladıktan sonra artık vücut diyafram nefesi almaya devam ediyor. Ağızdan veya burundan almanın çok diyafram nefesli artı veya eksisi olduğunu söyleyemem. Geceleri diyafram nefesi alırız. Geceleri eğer kişi derin uykuya dalabiliyorsa diyaframdan nefes alır, zaten görebilirsiniz. Kişide bir üst hava yolu obstrüksiyonu yoksa, geniz eti yoksa, alerjisi yoksa, uyku apnesi yoksa, karın şişliği, obezitesi yoksa, karın yağlanması yoksa bu kişi zaten normal diyafram nefesi alıyordur. Ama uyku apne sendromu, uykuda solunum sıkıntısı, uykuda oksijen düşmesi çok fazla görülüyor. Morbid obezitesi olanlarda çok ileri derecede apneler oluyor ama toplumun çoğunlukla gördüğümüz hafif derecede obezitelerde bile apneler görebiliyoruz. Dolayısıyla uykuda bir horlama, uykuda bir apne sıkıntınız, gündüz yorgunluk, gündüz uyku haliniz varsa bir uyku testi yaptırmanız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, astım ve alerji rahatsızlıkları üzerine konuştuk. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Mustafa Dinç ile.

Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davan yol vermedi. Attan çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada terek davanın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu.

0: Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından. Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. Müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini de açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi.
2: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: İsveç'te Türk toplumu buluşmasında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajını yineledi.
0: Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreçte, bir yıldır devam eden süreçte çok şükür sonuna doğru gelinmiş bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilerimizin bir parti hariç katılımıyla bir komisyon oluşturulmuş. Konu teferruatlı bir şekilde toplumun bütün kesimleriyle tartışılmış ve sonunda yol haritası mahiyetinde olan bir rapor kabul edilmiştir. Bu raporun gerekleri şimdi yerine getirilecek ve Türkiye'de artık ümit ediyoruz ki 40 yıldır Türkiye'nin en büyük meselesi olan terör meselesi geride kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yeri barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir barış ülkesi haline dönecektir.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele devam ediyoruz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlarda kamuda istihdam edilebilecek. Nitelik belgesi olumlu olanlar infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru ve itfaiye eri olarak çalışabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulaması ile ilgili konuştu. Güler, yeni düzenleme için gerekçeli kararı işaret etti.
3: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki, tabii bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti şeyleri, çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından partinin yol haritasına ilişkin konuştu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma süreci bizim sürecimizin önemli parçalarından biri. Kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Önümüzdeki dönem hem örgüt çalışmalarımız hem belediye başkanlarımızla ilgili komisyonlar, komiteler oluşturulacak ve bu çerçevede de bir yol haritası süreci işlettik. Bununla ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz. Aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz bir takım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte onları da haklarını iade edeceğiz.
1: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Arkadaşlar biz sıkıldık, yorulduk diyen Bilecen, belediye başkanı seçildikten sonra verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Bilecen görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. İstanbul, dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Forumu Atatürk Havalimanı'nda başladı. Forumun açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan yaptı. Tüketim kültürünü eleştiren Emine Erdoğan, sıfır atık insanlığın öze dönüş yolculuğunun biletidir dedi. Sıfır Atık Forumu 2026'nın ilk bakanlar oturumu da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, emisyon azaltımının önemini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Forum 183 ülkeden 120 bakanla 7000 katılımcıyı ağırlıyor. Birleşmiş Milletler İşbirliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinlikte dünya enerji gündemi ve çevre politikaları ele alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacakları müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi öncesinde Ankara Etimesgut'taki askeri havalimanının tamamen yenilendiğini de açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun gündeminde Ekim 2024'ten bu yana Türkiye'de erişim engeli bulunan sosyal medya platformu Discord da vardı. Uraloğlu Discord'un da yakın zamanda yeniden açılacağını duyurdu. ABD, İsrail ve İran arasında 7 Nisan'da varılan ve uzatılan ateşkes sürüyor. Taraflardan olası anlaşmaya ilişkin bu kez benzer açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşmanın içeriğini yakında göreceksiniz dedi. Anlaşmanın ana maddesi İran'ın nükleer silah sahibi olmaması ifadelerini kullandı. Anlaşma olursa İran dini lideri Müçteba Hamaney ile de görüşebileceğini belirtti. ABD Başkanı uzlaşı için her iki tarafında tavizler verebileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı da mutabakat zaptı konusunda önemli mesafe aldık açıklamasını yaptı. ABD'nin tutumu başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri takip ediyoruz denildi. Tahran dondurulmuş varlıklarının yarısının metnin imzalanmasıyla birlikte teslim edilmesini istiyor. Yaptırımların kaldırılması ve savaş tazminatının anlaşmada yer almasını talep ediyor. Teknik detayların daha sonra gerçekleştirilecek müzakerelerde ele alınmasını öneriyor. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misil

...leme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kuveyt'ten de patlama sesleri gelmeye başladı. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları sebebiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'e açık mektup yazarak yüz yüze görüşme teklif etti. Adres olarak da Türkiye, İsviçre ve Arap ülkelerini işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Zelenski ile görüşmenin bir anlamı yok, kalıcı barış anlaşmalarına ihtiyacımız var dedi. Putin, arabuluculuk çabaları için ABD Başkanı Trump'a minnettar olduğunu da ifade etti. Kiev yönetimi ABD Başkanı'nın arabuluculuğunu neden istemiyor anlamıyorum dedi. Putin ayrıca Avrupa'ya da mesaj verdi. Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak istediği yönündeki iddiaların saçmalık olduğunu söyledi. Zelenski, Putin'in savaşı bitirmek istemediğini, yanıtınınsa hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da zulmediyor. İki Filistinli daha İsrail'in saldırılarında katledildi. Gazze'de gıda, su ve sağlık krizi de gün be gün derinleşiyor. Bu zorlu yaşam mücadelesinden de en çok çocuklar etkileniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Birçok yerleşim yeri enkaz yığınına döndü. Katil Netanyahu, Lübnan'la ateşkes anlaşmasının henüz tamamlanmadığını öne sürdü. İsrail açısından şu anda Lübnan'la ateşkes yok dedi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını her gecikmenin bedelini bölge halkının ödediğini söyledi. Müzakerenin tek seçenek olmadığını ancak en iyi seçenek olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler ülkede insani krizin giderek derinleştiğini ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurdu. İnsani yardım erişiminin artırılması çağrısı yapıldı. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola vakaları artıyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. Müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. Spor. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam son olarak Bologna'yı çalıştırdı. Trabzonspor Ernest Muci ve Ruslan Malinovski transferini resmen açıkladı. Muci ile 3+1 yıl, Malinovski ile ise 3 yıllık anlaşma sağlandı. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe

0: Beko'yu konuk etti. Maçı 102-93 kazanan Efes umutlarını korudu ve seride durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü maç yarın yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe kazanması halinde adını finale yazdıracak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Bursa, Adana ve Muğla 30, Antalya ve Kayseri 26, Trabzon 23, Samsun ve Rize 24, Zonguldak 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 34, Malatya 29, Erzurum ve Van 22, Kars 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemerini takmayan sürücüler genellikle kaza sonrası araçlarından rahatlıkla çıkabilmeyi mazeret olarak gösterir. Ancak emniyet kemeri takmayan sürücünün şiddetli bir kaza anında araçtan dışarıya fırlama olasılığı oldukça yüksek. Ne yazık ki kaza anında araçtan dışarı fırlayanların %83'ü hayatını kaybediyor. Araçtan dışarıya fırlamayı önleyen faktörler önem sırası ile şöyle: 1. Emniyet kemeri. Özellikle takla atan araçlarda emniyet kemeri açık ara sürücü ve yolcuların dışarıya fırlamaya karşı en büyük güvenlik önlemidir. 2. Aracın tavanı. Sürücü ve yolcular takla anında aracın sunrooflarından dışarıya fırlayabiliyor. Aracın tavanının çelik olması bu durumda avantaj. 3. Araç tipi. Yerden yüksek olan araçlar genellikle daha çabuk takla atıyor ve emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yolcuların dışarı fırlamaları kolaylaşıyor. 4. Perde hava yastıkları. Perde hava yastıkları açılınca sürücü ve yolcuların yan camlardan dışarı fırlamaları kısıtlanıyor. 5. Yolcunun ebatları. Küçük yolcular araçtan daha çabuk dışarı fırlıyor. Araçtan dışarıya fırlayan kişilerin hayatta kalma ihtimali çok düşük. Ek olarak araçtan fırlayan kişi hayatta kalsa bile arkadan gelen diğer araçların kişiye çarpma ihtimali yüksek. Emniyet kemeri aracın içinde herkesin can güvenliği için mazeretsiz takılmalıdır. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Gündem hafta sonu.
1: Günaydın. Gündem hafta sonundan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ve mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. 6 Haziran Cumartesi günündeyiz. Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta hangi başlıklar öne çıktı? Bunları takip edeceğiz. Yine bir şehrin hafızasını anlamanın yollarından biri de yer adlarının izini sürmektir. Bugün Bursa'yı konuşacağız. Bursa'nın ilçelerine, onların yüzyıllardır dilden dile aktarılan isimlerin hikayelerine yer vereceğiz ve yine Bursa'nın İznik bölgesinin Çinisini konuşuyor olacağız programımıza. Hoş geldiniz. Saat 9'a kadar devam edeceğiz. Gazete başlıklarıyla birlikteliğimizi sürdürelim.

İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Dört büyüklere solladık manşetini görüyoruz. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olan KPMG'nin turizm raporuna göre Türkiye gecelik konaklamada İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya'yı solladı. Turist başına harcamada 1000 dolar sınırını aştı. Türkiye'de günlük konaklama süresiyle de turizm devlerini geride bıraktığımız ön plana çıkan bu raporda turist başına günlük konaklama İtalya'da 7.8, Fransa'da 7.2, Yunanistan'da 6.8, İspanya'da 5.3 gün olurken Türkiye'de 10.7 güne yükseldi denilmiş. Katılım bankacılığında iki önemli adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini, ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının ise tek çatı altında birleştirileceğini açıkladı. Bu hareketsizlik bizi bitirecek. TÜİK'in açıkladığı sağlık verilerimize göre obezite, hareketsizlik, sigara ülkemiz için büyük tehdit. Bu verileri OECD ve Dünya Sağlık Örgütü verileriyle kıyasladım. Türkiye'de hiç egzersiz yapmayanların oranı %86, bu oran Hollanda'da %4, OECD ortalaması ise %30. Sayfa 30'da da bu, daha doğrusu sayfa 4'te diye düzeltelim hemen, Gökçe Aytoğlu'nun haberine yer vermiş oluyoruz. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Enerji ve suda yapay tehdit manşetini görüyoruz. BM raporuna göre yapay zeka veri merkezleri 2030'a kadar 650 milyon kişinin tükettiğinin 3 katı enerjiye ihtiyaç duyacak. 3 Haziran'da yayınladığı yeni rapor, yapay zeka teknolojilerinin çevre üzerindeki etkilerinin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Rapora göre yapay zeka veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030 yılına kadar 945 terawatt saate ulaşacak. Bu miktar 650 milyondan fazla insanın yaşadığı Pakistan, Bangladeş ve Nijerya'nın toplam yıllık elektrik tüketiminin 3 katına denk geliyor. 20 soruda yarım litre buharlaşıyor, görsel ve videolar tüketimi daha da katlamaya yetiyor denilmiş. Düğün derneği NATO engeli. Ankara Valiliği'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik tedbirlerine ilişkin genelgesi doğrultusunda zirve açısından hassas bölge olarak belirlenen yerlerde düğün yapmak kaymakamlık izniyle mümkün olabilecek. Zelenski'yi reddetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta önemli bir dönemece girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarihi bir adım atarak Rus mevkidaşı Putin'e açık bir mektup gönderdi. Bu savaşı bitirelim çağrısı yaptı. Rus liderle yüz yüze görüşme önerisinde bulundu. Putin, Zelenski'nin görüşme çağrısına görüşmenin anlamı yok cevabını verdi. Erdoğan Trump'ı ikna etti. İsrail basını

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna ederek İran'daki Kürt grupların silahlandırılması planını engellediğini yazdı. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail planın hayata geçirilmesi durumunda ABD askerlerinin İran'a girmek zorunda kalmayacağı için Washington tarafından kabul edileceğini düşünüyordu. Yine bir diğer gazetemize de bakalım. Şer İttifakı'nın ormanlarımızı yakma planı, düşmanın hedefi Yeşil Vatan manşetine yer vermiş Türkiye gazetesi. İsrail ve Yunan ajanlarının yaz döneminde Türkiye'de büyük çaplı orman yangını çıkarma planı yaptığı değerlendiriliyor. Eski bakan, yaşayarak gördük. Orman yangınlarında ihmal kadar sabotaj da göz ardı edilmiyor. Güvenlik kaynakları drone benzeri araçlarla kundaklama yapılabileceğini söylüyor. İsmini vermek istemeyen eski bir İçişleri Bakanı, Yunanistan ve batılı ülkeler orman yangınını yıllardır bir mesaj ve intikam aracı olarak kullanıyor. Bunun sayısız örneğini bakanlığım döneminde yaşadım dedi. Mültecilerle duygusal buluşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Myanmar'daki katliamdan kaçıp Bangladeş'e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın kaldığı kampları ziyaret etti. Salda Gölü'ne Uzay Bilimleri Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 30 milyon lira destek verecek, Burdur'da büyük ölçekli bir bilim merkezi kurulacak. Salda Gölü ile Mars arasındaki benzerlikler araştırılacak, NASA ile de ortak deneyler yapılacak. Tarihi geçmiş ürünleri pazarlıyorlar. Hatay'da tüketim günü geçmiş ürünlerin tarih bölümlerinin bulunduğu alanı siyah bantla kapatan işletme mühürlendi. Özel'in grubu yok hükmünde. Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'de salı gününü grup toplantısı yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Özel'in grup başkanı olduğu seçim iç yönetmeliğe göre yapılmadığı için geçersizdir dedi. CHP'li Mehmet Sevigen de Kılıçdaroğlu için tüzükteki yolu anlattı. Sayfa 11'de Türkiye Gazetesi'nde bakabilirsiniz. Böylelikle gazete turumuzun sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir şarkı arasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Öncelikle haftanın gündemini değerlendireceğiz. Hangi haberler çıktı? Bununla ilgili hususları gazeteci Gül Gündüz bizlere aktaracak. Kendisi de telefon attığımızda. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın. Güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Gül Hanım, belirli bir zamandır takip ediyoruz okullarımızdaki güvenlik hususuna yönelik çalışmaları. Özellikle de iki tane ayrıca bizleri derinden sarsan bir okul saldırıları hadisesi yaşadık.
1: Maalesef.
0: Mecliste bir komisyon kurulmuştu ve sahada da bizzat değerlendirmelerde bulunuldu. En son akademisyenlerin sunumlarını da takip ettik hatta bu hafta. Güvenlik önlemleriyle ilgili başlıkları açar mısınız? Nasıl detaylar sakla şu anda okullarımızı korumak için?
1: Evet, aslında o iki olay bir yandan da hem Türkiye'yi yasa boğmuştu hem de hem bakanlıkları hem meclisi ne yapabiliriz, daha da nasıl önlemleri arttırabiliriz diye de harekete geçirmişti. İki bakanlık bu konuda kritik: Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Bu iki bakanlık okul güvenliğini arttırmak için harekete geçtiler. Ne yapılabilir diye öğrencileri ürkütmeyecek yoğunlukta ama görünür bir güvenlik sistemi inşa etmeyi gündemine aldılar. Yani öyle yoğun bir biçimde çocukları da çok fazla ürkütmeyecek bir biçimde o güvenliklerin arttırılması gündemde. Bazı okullarda yine hem polis ve güvenlik polis personelinin sayısının arttırılması, bunların devreye sokulması, yine turnike sisteminin getirilmesi ve en önemlisi de aslında en çok konuşulan kamerasız okulun kalmaması, bu haliyle denetimlerin de arttırılması planlanıyor. Bu üç aslında güvenlik önleminin arttırılması daha çok konuşuluyor diyebiliriz. Yeni dönemde ilk atılacak adımların başında da yine bakanlıkların öğrencilerle ilgili işlemlere ulaşabilmelerini sağlayacak bir entegre sistem. Bu entegre sistem bir öğrencinin Sağlık Bakanlığı sistemindeki kaydına, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da erişebilmesini sağlayabilecek. Bu haliyle niye? Bir öğrencinin ruh sağlığı durumu, sonrasındaki gelişimleri bu sayede adım adım aslında ilgili bakanlıklar tarafından ulaşılabilir olmuş olacak. İçişleri Bakanlığı bu konunun neresinde? Yine o siber ekip, özel bir ekip kurulacak ve çocuklara yönelik yeni arama metotları da yine aynı zamanda geliştirilmiş olacak. Aslında bütün bakanlıkların birbiriyle koordineli, daha da koordineli çalışabilmesi için ne yapılabilir? Hızlıca yeni dönemde büyük adımlar geliyor.
0: Bir başka tarafta da tabii Türkiye deprem bölgesi ülkesi olması hasebiyle de yine güvenlik başlığını ilgilendiren çalışmalar devam ediyor. O da konut teslimleriyle ilgili. Hem deprem sonrasındaki acil ihtiyaç olan konutların yapılması, hem diğer tarafta dönüşümlerle ilgili tabloyu takip etme. Bir de tabii ihtiyaç olan konutları da yapabilme mücadelesi. Hakikaten çok büyük bir proje yürütülmesinden bahsediyoruz. Ama özellikle deprem konutlarındaki teslimlerle ilgili başlıkta şu an neredeyiz? Rakamlar neyi gösteriyor? Aktarır mısınız?
1: Evet, büyük bir felaket yaşadık. Hatta asrın felaketi diyerek de tarif ettik. O büyük felaketin ardından da elbette ki bir yandan o giden canların acısı, yaralar öyle zor sarılır. Ama bir yandan da o yeni yuvalara kavuşma zamanı artık. Depremzedelerin evlerine kavuşma zamanı. Bu yüzden de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok uzun

0: Uzun zamandır bu çalışmaları hızlandırdı. 11 il peş peşe meydana gelmişti o depremler ve bakanlık da yine bu konuda çalışmalarını hızlandırdı. Yine en çok etkilenen yerlerden biriydi Büşra Hanım. Diyarbakır ve Bağlar. Burada TOKİ tarafından 481 afet konutu inşa edildi. Bağlar'da yeni bir yerleşim alanı kuruldu. Evlerden birine de böyle tek göz bir çift yerleştirildi. Hatta bu hafta o çifti çok konuştuk. Bir yandan da çok mutlu olduklarını söylediler. Evlerine yerleştikleri görüntüler yine aynı zamanda haberlere de yansımıştı. Ve bu inşa çalışmaları devam ediyor. 11 ilde 2 yılda 455.357 bağımsız bölüm inşa edilmiş. Büyük bir rakam. Daha da arttırılması için aslında Diyarbakır örneği verdik son örnek olarak ama bu sayının daha da arttırılması için de çalışmalar devam ettiğini görüyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Siz de yakından takip etmişsinizdir. Ama dinleyicilerimize de eğer ilgilenenler olacaksa ki muhakkak olacaktır, hatırlatmak isterim. 20 bine yakın bir konut duyurusu yapıldı. 64 ilde satışa çıkarılacak. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşılabileceği şekilde demişti Sayın Bakan. 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Kira fiyatlarını düşürmek amacıyla tabii yapılan konutlar bu konuştuğumuz konunun dışında yer alıyor ama 15 Haziran'da başvurular başlayacağı için bu konuyu da takip etmek isteyenler için duyurmuş olalım buradan. Biraz da siyasete dönelim mi Gül Hanım?
0: Evet,
1: Şimdi
0: dönelim.
1: tabii
0: Yoğun bir siyaset gündemi
1: evet
0: var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu hafta tabii uzun zamandır gelen bir yoğunluğun yansımalarını devam ediyoruz sadece bu hafta içinde
0: Evet.
1: değil ama bir grup toplantısı konusu vardı. Biraz sizden dinleyelim mi haftada yaşananları?
0: Evet, kim yapacak grup toplantısını diye bir tartışma vardı. O tartışma geçtiğimiz hafta Özgür Özel'in kürsüye çıkışıyla bir yandan en azından bu haftanın kim konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorusunun işaretini giderdi ama şimdi yeni soru haftanın bitimiyle beraber önümüzdeki haftaya çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bir mahkeme kararı var. Bu haliyle de Özgür Özel'i partisi grup başkanı olarak seçti. Haliyle kendisi meclisteki çalışmalara döndü ama bir yandan da grup toplantısını ben yapacağım diyor. Yeni haftada da yine yeni bu tartışma CHP içerisinde devam edecek gibi görünüyor. Çünkü bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu artık MYK kadrosunu belirledi. Kendi kadrolarıyla çalışmaya başladı. Ve yine aynı zamanda parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu. Ve Müslüm Sarı da biz önümüzdeki hafta grup toplantısını yapacağız. Mecliste olacağız. Bu konuda da bir bildirim yapacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyor. Yeni haftada bu konu nasıl çözülecek, ne olacak? Bir yandan iç tüzük, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetmeliği nasıl bir bu ayrılığa, parti içindeki ikiliğe nasıl bir son verecek bilinmiyor ama bir yandan da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda yorumu var. Onu da belirtmiş olalım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları açılış törenindeydi. Elbette bu konuda yine gündemindeydi. Koltuk kavgası olarak nitelendirdi bu tartışmayı ve dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Güvenli takip mesafesinden izliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Konunun bizimle bir alakası yok. Kendi iç meseleleri demiş oldu. Yine yeni haftada da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri, hatta o hızlı gelişmeler diyelim Büşra Hanım. Çünkü her saat yeni bir gelişme oluyor. Yeni bir görüşme trafiği başlıyor parti içerisinde. Bu tartışmada daha çok su kaldıracak gibi görünüyor.
1: Ki Özgür Özel'e yakın olan isimlerden de Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerin olduğunu da görüyoruz. Bir
0: Evet.
1: diyalog ortamını biraz daha güçlendirebilmek adına zannediyorum. Şimdi diğer tarafta da Gül Hanım, Terörsüz Türkiye başlığını da takip ediyorduk ama bir süredir biraz daha kolumların gerisinde kaldı bu başlık. Ama tekrar bizi hareketlendiren gelişmeler de var. AK Parti, DEM Parti ve bu sürecin yetkili isimleri bir toplantı yaptı. Silahların teslimi, örgüt üyelerinin nakli konuları görüştüğünü biliyoruz en azından, ama şu an süreçle ilgili neredeyiz? Neler duyuruyoruz dinleyicilerimize?
0: Aslında sürecin şimdi sizin dediklerinizle beraber daha da hızlı

0: daha da hızlanması bekleniyor. Meclisin tatile gireceği zaman 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan önce 8 ila 9 maddeden oluşacak bir yasa teklifinin artık sunulması bekleniyor. Bu yasal adımlarla da o terör örgütünün silah bırakma sürecinin eş zamanlı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ne var içerisinde, nasıl bir düzenleme bir yandan konuşuluyor. Suça karışan karışmayan ayrımı yine bu yasal düzenlemeyle yapılması bekleniyor. Yasada süre sınırı olacak. Bu kapsamda yine terör örgütü mensuplarına belli bir süre verilecek ve bu süre içerisinde silah bırakıp Türkiye'ye gelenlerin de yasadan yararlanabileceği bir hükme bağlanacak aslında. Yine tüm bu süreci güvenlik birimlerimiz takip edecek ve dönüşlerini yakından takip edecekler. Türkiye'ye gelecek olanların yine terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlemeyenlerden oluşacağı ifade ediliyor ve 5 yılda siyaset yasağı uygulanması bekleniyor. Yakın zamanda bu yasal düzenlemenin de aslında daha da netleşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bir yandan MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engeli aştık, mesafe aldık diyerek konuşmuştu ve artık tüm bu süreci çöpe atma aşamasındayız dedi. Bir yandan da mesajlar net, hızlıca dediğim gibi 15 Temmuz'un öncesi, meclis kapanmadan önce adımı, bir yasal adımı göreceğiz gibi duruyor.
1: Tabii çok başlık var ama burada da tabii süre bizim aleyhimize işliyor. Yine de duyurmak isteyeceğimiz detaylar arasında sınavlar önce yer almalı diye düşünüyorum Gül Hanım. Bu sınavların tarihleri değiştirildi NATO zirvesinden sebep. Onlarla ilgili hatırlatacaklarınız olacaktır konuyu ilgilenenlere.
0: Evet, öğretmenler için özellikle hatırlatma yapalım çünkü yani bir yandan büyük bir zirve bizi bekliyor. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, bu haliyle de elbette bu zirve Ankara'da düzenleneceği için buradaki sınavlara da büyük bir etki edecek. Bu yüzden de sınavların tarihlerinde bir değişiklik yapıldı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği o sınav tarihi ertelendi. 12 Temmuz'da yapılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi giriş sınavı 26 Temmuz Pazar gününe alınmış oldu. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy duyurdu kararı ve akademi giriş sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testinin 2 hafta ileri çekildiğini söyledi. NATO Liderler Zirvesi sınav takvimlerini de büyük oranda etkiledi diyebiliriz.
1: Hem sınav takvimlerini hem de çalışma düzenini etkiledi. Kesinlikle. Bir iş hayatına da tatil gelmesi bu konunun farklı bir yaklaşımı oldu. Aynı zamanda gazetede de yer alıyordu. Yapılacak düğünlerle ilgili de, eğer riskli görünen bir alansa, muhtemelen sahaya yakın bölgelerde ise kaymakamlıktan kişilerin izin alması gerektiği bildirildi. Evet. Gül Hanım, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi, güzel bir hafta olsun.
1: Önümüzdeki hafta yine sizlerle bir araya geleceğiz. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Hiç vakit kaybetmeden de aslında birlikteliğimize devam edelim isterim. Yine Türkiye başlığı konumuz olacak. Çünkü daha çok siyasi tarafından çıkacağız ama toplumsal yönünü korumayı sürdüreceğiz. Her hafta olduğu üzere gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Armağan Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Büşra Hanım, hoş bulduk.
1: Gündem hakikaten çok yoğun. Sizinle de bu hafta çok tartışılan konularla devam edeceğiz. Bir süredir, birkaç senedir diyelim belki ona, gündemdeydi. Bununla ilgili biraz daha beylerden varyansında söz konusuydu ama beyler üzerinde toplamak istemem aslında. Bu toplumun ihtiyaç duyduğu düzenlemelerde bir işaret veren bir konu olarak bakmak lazım. Süresiz nafakalara ilişkin bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden. Neler aktarırsınız?
2: Tabii yani tarihi denilebilecek bir karar. Yani başlıklar genellikle öyle atıldı. Süresiz nafaka kısmı iptal edildi ama yanlış da anlaşılıyor. Şu anda sanki birçok kişi nafaka alamayacakmış gibi düşünülüyor ama bunların ayrıntılarına şöyle tek tek bakmakta fayda var. Nasıl oldu bu? Nereden bu karara varıldı? Bu konu dosya AYM tarafından veriliyor tabii. Antalya'da geliyor. İşte kentte ikamet eden bir çift evliliklerin üzerinden bir yıl geçmeden boşanmaya karar veriyorlar.

0: Davacı kadın boşanma ile birlikte 8.000 TL'lik bir yoksulluk nafakası istiyor. Ayrıca 500.000 TL maddi ve 500.000 TL de, yani toplamda bir de manevi tazminat istiyor. 1 milyona yakın bir para talep ediyor. Yoksulluk nafakasının da her yıl TÜFE oranında artmasını talep ediyor. Antalya 12. Aile Mahkemesi de talepleri değerlendirmeden önemli bir karar veriyor bu noktada aslında. Evliliğin üzerinden bir yıl geçmediğine vurgu yapıyor ve süresiz nafaka düzenlemesini anayasaya aykırılık iddiasıyla AYM'ye taşıyor. Anayasa Mahkemesi aslında geçmiş yıllarda bu tarzda bir kararı yine görüşmüştü, iptal etmişti ama bu kez bu süresiz nafakayı, yani görüşme konusunda aslında, yani süresiz nafaka devam etmeli şeklinde bir karar vermişti ama bu kez iptal kararı veriyor. Birçok madde aslında burada öne alınıp bu karara ulaşılıyor. Fakat tabii bu şu merak ediliyor aslında burada. Ne zaman yürürlüğe girecek? Burada aslında Anayasa Mahkemesi topu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne attı. 9 aylık bir erteleme kararı verdi. Yani 9 ay boyunca aslında bu karar yürürlükte Büşra'm. Yani bu nafakalar ödenmeye devam edilecek. Özür dilerim ama burada sadece yoksulluk nafakası ile ilgili bir karar var. Diğer nafakalarla ilgili, yani süresiz ibaresiyle ilgili bir sıkıntı var. Diğer nafakalarda herhangi bir problem yok. Onlar ödenmeye devam edecek. Yeni nafaka modeli bekleniyor bu noktada. Yani mevcut nafakalarla ilgili bir problem yok. Çocuk nafakası ile ilgili herhangi bir yine sıkıntı yok. Bu ödenmeye devam edilebilecek bir nokta. İptal kararı mevcut nafakayı etkiler mi sorusu da çok sorulmuş. Dikkat edilmeyi çeken bu. Yine mevcut nafaka kararlarında kendiliğinden sona erme yok. Ödenen nafakalarımızı geri alacaklar mı sorusu var. Eğer bu iptal kararı meclisten de çıkarsa diye, hayır. Böyle de bir karar olmayacak. Yani geçmişe dair ödenen nafakalarla ilgili herhangi bir problem beklenmiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten bir açıklama yaptı. Meclise sunacağız dedi. Meclisin gündemine getirileceğini söyledi. 9 aylık bir süre var önümüzde. Zaten meclisin gündeminde olan bir konuydu aslında bu. Mevcut süreçte aylardır, belki de yıllardır.
1: Kişilerin
0: Türkiye Büyük Millet...
1: durumlarına göre
0: Evet.
1: değerlendirilmeli diye bir
0: Evet,
1: yaklaşım
0: evet.
1: takibi var mecliste. Yaşları, pozisyonları, eğitim durumları gibi. Evlilik öncesi ve sonrasındaki hak mahrumiyetleriyle alakalı tablonun nasıl şekilleneceğine dair. Tabii bunlar belli oldukça biraz daha net konuşabileceğimiz bir tablo
0: Yani
1: olacak
0: 2012'de
1: anladığımıza.
0: dediğim gibi bir karar verilmişti aslında, reddedilmişti ama 14 yıl sonra üyeler arasında böyle bir karar çıktı. Mutlaka bu noktada mağduriyetler giderilecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok tartışıldı. Özellikle kadınlar tarafında ciddi tepkiler var bu konuyla ilgili.
1: Şimdi diğer haberimizde de Armağan Bey, Doruk Madencilik'te çalışan işçilerin biz Nisan ayındaki eylemlerini konuşmuştuk. Maaşlarını bazıları alamıyordu, bazıları tazminatını alamamışlardı. Bununla ilgili bakanlıklarda artık garantör olunca eyleme son verilmişti ama tekrar bir eyleme geçiş oldu. Süreci bir hatırlatabilir misiniz bizlere? Bu hafta neler yaşanandı?
0: Tabii belirttiğiniz gibi Nisan'da bir greve kadar ulaşan, oturma eylemiyle başlayıp greve kadar ulaşan 110 işçimiz vardı. Onlar tepkilerini dile getirmişlerdi. Ardından İçişleri Bakanlığı ilk olarak devreye girdi. Diğer bakanlıklar da dahil olunca özellikle maaşları ile ilgili ödemeler bekleniyordu. O ödemelerini aldılar ama bir kısım madencinin özellikle özlük hakları ile ilgili, tazminatları ile ilgili alamadığı ücretler olduğu belirtildi. Tekrar Haziran başında, yani birkaç gün önce yeniden bir eylem hazırlığı vardı. Mademciler yine tepkilerini dile getirdi. Ama bu noktada tekrar devreye girildi ve o işçilerin de o özlük haklarını, maaşlarını aldıkları açıklandı. Mevcutta yine o şirkete de ciddi manada para cezaları da 23 milyon TL'yi aşan idari para cezası kesildiği de paylaşılmıştı Bakanlık, Çalışma Bakanlığı tarafından. Ama şu anda duyduğumuz herhangi bir problem kalmadı. İşçiler de tüm alacaklarını aldılar. Tekrar da o üzücü olaylar özellikle parkta Ankara'da yaşanmadan bu olay.

0: Bay tatlıya bağlanmış oldu.
1: Bu hafta bir haber daha çıktı. Bu da çok ilginç bir haber. Bir beyefendi Aydın'dan güvendiği dağlara karlar mı yağdı demek lazım bilmiyorum ama başına gelenler
0: Bayağı.
1: hakikaten hem çok üzücü hem çok şaşırtıcı. Neler yaşamış bir aktarabilir misiniz bizlere?
0: Aydın'da sosyal medyada bir kadınla tanışıyor. 30 yaşındaki bir beyefendi. Daha doğrusu yani Denizli'de aslında yaşıyor kendisi. Sosyal medyada tanışıyor ve Aydın'da bu tanıştığı kişiyle buluşuyor. Ama buluştuğu evde işte 7 kişiyle bir araya geliyorlar. Ve iddialarına göre bir uyuşturucu partisi düzenleniyor. Ama hiç aklında olmayan büyük ihtimalle olay başına geliyor. 8 kişi tarafından o evde darp ediliyor. Cep telefonuna, işte cüzdanına ve aracının anahtarına el koyuyorlar. Tabii evden kaçıyorlar. Kendi imkanlarıyla bir şekilde o haliyle hastaneye gidiyor bu kişi. Şikayetçi oluyor ve neyse ki şanslıymış belki de. Yine ekiplerin tabii ki bu noktada hassas çalışmalarını da takdir etmek lazım. O 7 kişi bulunuyor. 8 kişi düzeltiyorum. Hepsi gözaltına alınıyor. Tutuklanıyorlar ve adliyeye sevk ediliyorlar. Bu mağdur kişi de iddiaları doğrultusunda tabii bu mağduriyeti gideriliyor ama yani şu tehlikeye dikkat çekmek lazım. Yani sosyal medyadan tanışıp böyle birilerinin peşinden gitmemek lazım. Bunu bir kez daha gördük. Ciddi manada bir dolandırıcılık tuzağına girmiş kendisi ama şanslıymış ki daha da büyük olaylar yaşamadan bu durumu atlatmış.
1: Evet, karşı tarafın da bu kadar güven duyması bunu yapabileceklerine
0: Evet.
1: dair. Orada tabii bir uyuşturucu ile ilgili uyarınız olması da ilginç ama hakikaten en az sanal medyadan tanışmanın sıkıntıları olacağı kadar yapılanın da karşılıksız kalmayacağını hatırlatma açısından da önemli bir haber oldu bu konu. Şimdi yine konuştuğumuz haberler arasından bir tanesinde devam edeceğiz. Hava yolları ile ilgili özellikle bazen üzülüyorum doğrusu Armağan Bey. Çünkü herhangi bir taşıtta yaşadığınız problemi çözme sürenizle bir uçakta yaşadığınız sorunun çözümüne
0: Evet.
1: giden yolculuk çok meşakkatli. Hakikaten mertebeleri yüksek, fazlasıyla kişiyi etkiliyor ama nihayetinde hiçbir yolcuya zarar gelmemesi sevindirici. Ciddi bir konu olabilirdi. Bir powerbank cihazında, taşınabilir
0: Evet.
1: cihazda. Duman mı çıkmış, yangın mı çıkmış? O konuyla ilgili sizin bir bilginiz var mı?
0: Evet, yani powerbank'ten dumanlar çıkıyor. Kabin içerisinde de bu oluşan yoğun dumandan sonra haliyle bir panik havası oluşuyor ve hemen uçağı boşaltıyorlar. Yani bu tahliye botlarıyla boşaltma oluyor. Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek bir uçakta yaşanıyor bu durum. Tabii ki yani taksi sırasında bir de bunun olması çok daha ciddi boyutlara ulaşabilecek aslında bir olay ama geçtiğimiz haftalarda aslında aylarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bu özellikle powerbanklerle ilgili kararlar aldı. Şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığı, yine aynı şekilde üçüncü bir powerbank'in uçağa koyulması yasaklandı. Ama burada maalesef pek dikkate alınmadı ki anlaşılan böyle bir tehlike yaşandı. Esas benim dikkatimi çeken Büşra Hanım, bilmiyorum görüntüleri izlediniz mi ama bu tahliye sırasında bir hanımefendi çocuğuyla tahliye botundan iniyor, kayarak iniyor ve bebeği daha 1 yaşında veya 2 yaşında. Esas dikkat çeken nokta, şimdi bir tahliye sırası var, haliyle bir panik havası var, ne olacağı belli değil. Yolcular hemen üst kabinlerdeki o bagaj noktalarındaki eşyalarını alarak çıkma hevesine giriyorlar ve çoğunun elinde o tahliye botlarından inerken eşyaları var. Ya yani mal canın yongası ama yani bilmiyorum, ben hani siz ne yapardınız bilemiyorum ama hani o anda direkt canımı kurtarmayı düşünürüm.
1: Evet, ben
0: Yani
1: görüntüleri
0: eşyamdan
1: görmemiştim.
0: ziyade
1: Çok önemli bir noktaya değinmişsiniz.
0: ya
1: Gerçekten de
0: inanın
1: hani.
0: arka tarafta böyle dumanlar çıkıyor. Yani küçük de bir powerbank olsa ne olacağı belli değil. Allah korusun, kapalı küçük bir alan ama herkes önce eşyalarına odaklanmış ve haliyle bir kalabalık var, bir sıkışıklık var. Bu benim çok dikkatimi çekti, yine şaşırttı
1: Evet. Biraz bu reflekslerimiz var bizim
0: beni.
1: uçuş sırasında. Daha indiğimiz an hemen
0: Değil mi?
1: kalkıp eşyalarımıza yönelme, bir an önce çıkalım şeklinde ama
0: Evet.
1: Bunun önüne geçmemiz lazım. Bu refleksler böyle zamanlarda ender gibi görülüyor ama bir anda başınıza gelebilir. Sonrasında bu tarz bir sahneye görüntü verebilirsiniz. Sizin sağlığınızdan daha canınızdan önemli değil. Diğer tarafta da şimdi Türkiye'nin hava kalitesini konuşalım mı? Bununla ilgili bir harita çıkarılmış ve
0: Evet.
1: Türkiye'nin havasını çok güzel şeyler söylemenizi bekliyorum ama evinde değilim doğrusu. Yer yer burada meteoroloji mühendislerimizle konuştuğumuz zaman iyi haberler de alamıyoruz ama sizin notlarınızda ne var?
0: Geçen hafta İstanbul'la ilgili konuşmuştuk. Ben de İstanbul'daydım. O turkuaz deniz
1: Evet.
0: hakikaten böyle çok güzeldi. Doğanın güzelliğini gösterdi bize. İşte İstanbul'da da pek kimse olmadığı için İstanbul'dan bakanlar bir tarafta, işte Caddebostan taraflarından falan Uludağ'ı görmüşlerdi mesela. Bu da çok konuşuldu geçen hafta. Havanın temizliğinden de kaynaklanıyor bu ama Türk Toraks Derneği tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Türkiye'nin en temiz ve en kirli havasına sahip 10 ile ilişkin veriler paylaşıldı. Türkiye'nin en havası yani kirli ili Iğdır olarak çıktı. Havasının en temiz ili ise Kırklareli oldu. Ama yani Dünya Sağlık Örgütü'nün referans değerleri baz alındığında maalesef pek iyi bir şey söyleyemeyeceğiz. Tüm değerlerin illerde yani tüm illerde aşıldığı belirtiliyor. Hava kaliteleri bu noktada ölçülüyor. Yani partikül düzeyleri özellikle ölçülüyor. Yine İstanbul tabii en yüksek noktada üçlüye baktığımızda bayağı bir yüksek olduğu paylaşıldı. İzmir, yine Ankara bu noktada sıkıntılı iller ama kirlilik oranında en yüksek oranın Iğdır olduğu paylaşıldı. Tabii bunların sebeplerine de bakmak lazım. Çok detay verilmemiş ama yani ülkemizin doğusundan batısına doğru bu temizlilik oranı azalarak gidiyor. Yani batı ülkelerde bu daha iyi durumda. Doğuda özellikle daha fazla kirlilik var. Ama dediğim gibi buradaki referans değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü'ndeki tüm illerde aşılması da yine kritik bir nokta. Daha da dikkatini
1: Iğdır
0: etmemiz
1: olması
0: gerekiyor.
1: beni şaşırttı doğrusu. Yayın
0: Evet.
1: sonrasında ben de detaylarına bakacağım bu haberin. Tam tersini beklerdim. Yani listenin
0: Evet,
1: böyle bir yerinde
0: tam
1: yer
0: tersi
1: almamasını
0: maalesef.
1: beklerdim Iğdır'ın. Bunun altındaki gerekçeleri de merak uyandırdı doğrusu bakacağım. Şimdi tabii batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine çok farklı bir coğrafyayız. Her bir sahasında da kazılarla da geçmişine ışık tutuluyor. Bulunan tabletler, günlük yaşama, okuma, kutlamalarıyla ilişkili metinler çözülüyor farklı zamanda. Bu yeri geliyor da bir Anadolu'nun kayıp dilini ortaya
0: Evet.
1: çıkarmaya vesile de oluyor. Yine öyle bir dil gün yüzüne çıktı. Sidece neler söylersiniz?
0: Sidece dili uzun zamandır aslında Antalya Manavgat tarafları yani Side antik kentinde daha doğrusu araştırılıyordu ve 31 harf keşfedildi. Yani çok büyük bir keşif gerçekten. Yani o bölgedeki insanlar kendilerine ait bir dil konuşuyorlarmış zamanında Büşra Hanım. 2000 yılı aşkın süreden bahsediyoruz. Ve iki dilli yazıtlarla bunlar çözülüyor. Dediğim gibi 31 harf var. Side alfabesinin yapısı, kelime çözümlemeleri, yine Anadolu'nun diğer dilleriyle bağlantıları üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Gerçekten Antalya zaten çok farklı bir hakikaten bu anlamda aurası ve tarzı var. Neresine gitsin işte o Likya yolu, Faselis, yine bu noktalardaki yazıtlar, tarihi eserler inanılmaz. Bilmiyorum Faselis'i gördünüz mü mesela Antalya'da?
1: Ne
0: Çok
1: yazık
0: güzel
1: ki.
0: bir liman şehri. Şu anda denize giriliyor oralar. Vatandaşlar tarafından özellikle yazın büyük bir rağbet görüyor ama böyle çok güzel bir pazar yeri var mesela. Oraya girdiğinizde sanki o gündeymişsiniz gibi, yıllar öncesindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Sadece bununla da sınırlı değil. İznik'te mesela 1800 yıllık bir fresk bulundu. Ve Hazreti İsa'nın en iyi korunmuş erken dönem tasvirlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Yine bu hafta dikkati çeken bir ayrıntı daha var. Çatalhöyük'te de 9000 yıllık, eminim sizler daha çok sevineceksiniz, anaerkil bir toplum keşfediliyor Büşra Hanım. Bu da bu hafta konuşuldu. Bir de şöyle bir ayrıntısı var. Yerleşimde şiddete dair hiçbir kanıt bulunmamış. Eşitlikçi bir toplumdan bahsediliyor. Özellikle de erkeklerin sürekli yer değiştirdiği, kadınların nesiller boyunca da aynı yerde ikamet etmeye devam ettiği de belirlenmiş. Yine tabii ki kadınlar olunca işin içinde Daha huzurlu bir toplum olmuş o
1: Eksik
0: zamanlarda
1: olmayın.
0: da.
1: Eksik olmayın Armağan Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten

0: her bir aşamada bambaşka bir keşifle karşılaşıyoruz. Bizi şaşırtmaya
1: Evet.
0: devam ediyor yerin altı. Ve bununla ilgili tahminleri de zorladığı bir seviyeyi de görmek bizleri mutlu da ediyor doğrusu. Biz kendimizi gelişmiş toplumun üstünde tutuyoruz. Tabii geçirilen zamanların son nesli olarak ama yarınlarımız için de gerçekten meraklıyım
1: Evet.
0: doğrusu. O çok daha farklı tabloları görecekler herhalde. Armağan Bey, tekrar eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Önümüzdeki hafta
1: teşekkür ederim.
0: görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun.
0: Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraberdi. Türkiye bu hafta neleri konuştu, hangi başlıklar ilgi çekiciydi, gözüne takılan haberleri değerlendirdik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeniden merhaba. Gündem hafta sonunda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Tabii illerimizin peşinden gidiyoruz. Her hafta bir ilimizin ilçelerini, isimlerini, hikayelerini öğreniyoruz. Yine Türkiye'nin en özel şehirlerinden birinde olacağız. Bursa'yı konuşacağız. Doğal güzellikleriyle, doğasıyla, bereketli
1: şey,
0: ovalarıyla,
1: evet,
0: kültürel tarihiyle.
1: Değil mi? Evet.
0: Sesinizi duydunuz zaten, konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Nezih Kuley'in araştırmacı yazar bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Müşah. Nasılsın, iyi misin?
0: Çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta böyle Bursa'nın Erguvanları
1: evet,
0: diye çok
1: evet,
0: dillendirmiştik.
1: Evet, şeyi...
0: bayram vesilesiyle.
1: Erguvan bayramı, evet.
0: Hocam onu, mikrofonunuzu biraz aşağı indirmenizi rica edeceğim. Sesiniz
1: şimdi,
0: çok daha net
1: şimdi
0: gelecektir.
1: Nasıl şu anda?
0: Çok güzel geldiğini söylüyor
1: evet.
0: arkadaşlarımız da. Bursa'yı konuşacağız. İlinin hikayesi, isimlerinin hikayesi daha doğrusu.
1: Evet.
0: Başlayalım mı hızlıca?
1: Başlayalım. Şimdi şöyle, aslında Bursa tabii bizim tarihimiz açısından çok eski ve yani kültür birikimini taşıyan bir şehirlerden bir tanesi. Osmanlı'nın ilk başkenti. Ama tabii Osmanlı'dan önce de Roma İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden bir tanesi. Kuruluşu milattan önce, yani Bursa ismine benzer bir isimle kuruluşu Prusias, aslında ilk birinci Prusias kendi adına kurmuş şehri. Şimdiki kale içinde olan bir bölgede kuruluyor ve evet. Fakat tabii ki bunun şöyle bir şey var. Bursa tabii sadece Bursa adıyla ünlü değil. Bursa adıyla ilgili de çok fazla hikaye var. Başka şeyler de söz konusu. Mesela halkın şeyi gönlünde geliştirdiği bir öykü var. Hazreti Süleyman Uludağ'ın tepesinden ovaya bakıyor ve cennet burası diyor. Cennet burası deyince veziri cennet Bursa anlayarak oraya şehri kurduğuna dair çok
0: Bursa.
1: yaygın çok yaygın bir hikaye var. Bilge Umar da başka bir yorum yapıyor Bursa'nın adıyla ilgili. Diyor ki Prusa aslında Hisar demektir diyor eski Luvi dilinde. Hisar kenti anlamına gelir diyor. Yani birinci Prusas'ın adından dolayı, çünkü Prusas o adı kendine soyadı olarak ya da ad olarak almış olabilir. Hani bizde şehir adlar alınır mı? Soyadı olarak alınır, ad olarak alınır.
0: Evet.
1: Ondan kaynaklanmış da olabilir diyor. Bursa'nın adıyla böyle
0: benziyor gibi.
1: Benziyor,
0: yani,
1: evet. Böyle şeyler var. Hikaye çok. Bursa'nın adıyla ilgili olarak.
0: Ama öne çıkan
1: bunlar, öne
0: ikisi
1: çıkanlar
0: bu.
1: Bunlar. Ama bir de bizim tarihimize mesela Bursa ağırlıklı olarak yeri Orhan Gazi ile alıyor. Çünkü Osmanlı'nın kurulup Osman Gazi'nin biraz işte devleti palazlandırdığında Orhan Gazi Bursa'yı işgal etmiş, çevirmiş vaziyette, almak üzere. Fakat ömrü yetmiyor, ölüyor biliyorsunuz Osman Gazi ve Orhan Gazi alıyor şeyi, Bursa'yı. Bursa'yı almasından dolayı Bursa'da Orhan Gazi'nin izi vardır böyle. Bir sürü ilçe adı en azından Orhan Gazi. Mesela Büyük Orhan var, Orhaneli var. Orhan Gazi var.
0: Osman Gazi de var.
1: Osman Gazi merkez ilçe.
0: Merkez ilçe.
1: Merkez ilçe olmuş. Dolayısıyla Orhan Orhaneli
0: ve her yerde karşımıza çıkabiliyor.
1: Çıkıyor. Orhaneli ve Orhan Büyük Orhan aslında Orhan Gazi'nin avlandığı yermiş orası ve oranın adı Orhan-ı Kebir yani olarak bilinirmiş mesela. Ve Karakeçili aşireti oraya yerleştirilmiş ve Orhaneli'den ayrılarak Büyük Orhan diye bir ilçe var şimdi şeyin yeni bir ilçe ama Orhaneli'nden ayrılmış. İkisi de Orhan Bey'le alakalı ilçeler. Orhan Bey'in tabii bizim hayatımızda bir başka şeydi Hacivat'la Karagöz olayı bilirsiniz.
0: Evet,
1: Hacivat'ın ve Karagöz'ün caminin inşaatlarını aksatmalarından dolayı kellelerinin vurdulmasına karar verir ama sonra da çok üzülür.
0: Evet, ben yardım dedim ama doğru konu
1: çok,
0: nereye geliyor?
1: Çok üzülür. Üzülünce de derler ki ya üzülmeyin biz Karagöz'de Hacivat'ı yaşatacağız. Ve biliyorsunuz şey Küşleri böyle bir yöntem bulur. Bir perde, perdenin arkasında onların arkadan ışıkla şeyleriyle Hacivat ve Karagöz oyunu gündeme, gölge oyunu.
0: Çekirge semalarında yeri vardır.
1: Evet.
0: Müzesi vardır
1: müzesi
0: hatta.
1: Var, evet.
0: Önemli bir ziyaret merkezlerinden bir tanesidir.
1: İşte o tabii şöyle bir de onun felsefesi de var. Kısaca ondan da söz edelim. İşte perdenin dünya ve vücutlarımızın ise arkadan yönlendirilen ışığı bir ruh olarak düşünürsek ruhumuzun bedenimizi dünyaya yansıtması olarak anlatan bir felsefesi de vardır. İşte Karagöz'ün, Hacivat'ın bizim kültürümüze bu kadar gelmesine etkisi de herhalde hatasını düzeltme çalışması olabilir Orhan Gazi'nin diye düşünüyorum.
0: Büyük Orhan'dan açtık, ilçemizden açtık, bu konuları.
1: Şimdi aslında ben çok zaman dolmuyor, çok önemli bulduğum bazı şeyleri anlatayım istiyorum. Mesela İnegöl'ü hemen anlatalım isim olarak. Antik dönemdeki adı Angela Coma, Anela Coma da deniyor. Angel biliyorsunuz yani melek, melekler mekanı demek aslında. Melekler şehri demek. Ve bu söylenci olarak Angela Coma halk ağzında kullanıla İnegöl'e dönüşmüş. Ama başka yorumlar da var. Her şeyde olduğu gibi. Biz böyle bayın, Türklerde bayındır ve imarlı olan yerlere İne başlığı getiriliyor. Mesela İnebolu. Yani mamur kent anlamında. İnebahtı yani mamur şeyi. Dolayısıyla İnegöl'ün de gelişmiş göl anlamına gelmiş olabileceğine ve isminin de buradan geldiğine dair bir şey var. Bir de benzeşiyor bazı şeyler. Mesela Ankara'nın Ankara'ya dönüşmesi gibi Angela Coma'da zaman içerisinde
0: evet, kelime oyunları yaptığınızda İnegöl'e dönüşebiliyor.
1: Dönüşebiliyor, evet. Bir de tabii biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin çok değişik yorumları var. Onun tezi de başka bir şey, o da enteresan. Evliya Çelebi de diyor ki İnegöl'ün adı aslında böyle değil, bunların anlattıkları gibi. Şöyle, Cuma günü fethedilmişti İnegöl, Ezinegöl, Cuma Gölü anlamındaydı. Başındaki ez gitti, düştü zaman içerisinde, İnegöl oldu diyor. İnegöl'ün böyle hani tarihiyle ilgili çok değişik.
0: Ezine Cuma günü anlamına geliyor.
1: Cuma günü. Cuma işte Ezine'yi daha önce de konuştuğumuzda Çanakkale'de hatırlarsınız. Cuma camisi falan yani Cuma günü yapılan şeylere Ezine deniyor. Böyle bir şey var. Bu da böyle bir yorum yapıyor yani.
0: Seyahatnamesinden
1: bir alıntı yapmış olduk. Çok böyle Orhan Veli'nin hani bir şiiri de vardır. Gemliğe girerken denizi göreceksin sakın şaşırma diye böyle. Denizden birden çıkarsanız gemliği görürsünüz.
0: Gemliğe vardık şimdi.
1: Gemlik aslında tabii şöyle Osmanlı'da tersane olarak kullanılırmış gemlik. Dolayısıyla açıklamalarda deniyor ki buranın adı Gemilik'ti. Yani gemi yapım merkezi olarak Gemilik olarak kullanılıyordu. Ama zamanla bu iyi düştü Gemlik olarak kullanılmaya başlandı. Fakat buna da çok başka bir yorum getiriyor Bilgi Umar gene şey olarak profesör Bilgi Umar diyor ki bu Kamili gibi bir kelimeden gelir, geçmişten gelen. O da koy içindeki bir yerleşim anlamına gelir.

0: koy yer, yani bir koydaki yerleşim anlamına gelir. Genellikle bir körfezdir aslında yani. Böyle enteresan
1: Aslında zeytin diyarda olduğu için hocam.
0: Zeytin, evet.
1: Yayla'da Kamili'nin bir bağlantısı vardır kelime kökeni
0: Olabilir.
1: itibariyle. Ona
0: Olabilir.
1: da bir atıfı var mı acaba?
0: Yok. Kami kutsal anlamında, kutsal yer gibi, yani kutsal yerin körfezi şeyi gibi. Böyle enteresan
1: Atıfları var.
0: yorumlar var. Yani Bursa böyle gördüğünüz gibi, hani hem geçmiş Roma tarihi hem bizim tarihimiz böyle çok
1: Tabii bizim tarihimizde de önemli bir merkez olunca ticaretin de bir
0: kesinlikle.
1: merkezi İpek Yolu. Bursa bu anlamda o yüzden büyük bir zenginlik sunuyor karşımıza.
0: Bir de tabii Uludağ Bursa'da. Uludağ'da işte İlyada ve Odisea destanında Homeros'un anlattığı Troya Savaşı'nı tanrılar Uludağ'dan seyretmişler. Bir adı da Bursa Olimpiyum, yani böyle deniyor. Aslında dünya şeyde 10-15 tane filan Olimpos dağı var. Herkes kendine göre bir takım dağlara Olimpos diyorlar ama bunlardan en ünlülerinden bir tanesi de Uludağ. Yani adı da geçmişteki adı da öyle. Olimpos aslında ışık saçan dağ demek. Yani aydınlık dağ. Hani bu ateşin tanrılarda olması, sonra onun insanlara gelmesi gibi hikayesinden dolayı Olimpos'a böyle bir ad verilmiş mitolojide. Böyle bir bağlantısı da var. Yani Olimpos.
1: Homeros tabii kitabında çok detaylı bir
0: Evet.
1: coğrafi detaylar verdiği için
0: Evet, doğru
1: hocam
0: yani ve
1: merkezi epey bir tanıtmış
0: çok
1: Çanakkale taraflarında. O yüzden dünyada tek olmaları
0: çok
1: açısından da
0: önemli
1: önemli.
0: yerlerden bir tanesi o şey Uludağ.
1: Bir başka ilçemiz de hangisi olsun?
0: Şimdi Gürsu diye söyleyelim. Aslında çok da bir anlatacağım şey var ama Gürsu eski adı Büyük Su Sığırlık'mış. Çok su olduğu için işte kaymakçılık falan yapılan bir yer. Biz bu su demişler ki her yerde su sığırlık var. Biz adımızı değiştirelim. Çok Gürsularımız var. 1930'da Gürsu adını almışlar ilçe olarak. Ama su sığırlık ilçelerinin adları da bazı değişiklikler var. Mesela Susurluk var. Onun da eski adı Su Sığırlık'mış. Yani böyle yeri var. İznik'ten bir söz edelim. Aslında İznik tarihin en önemli yerlerinden biri. Hristiyanlık açısından bakıldığında
1: Konsiller.
0: 325 yılında milattan sonra büyük konsilin sonra tekrar 700'lerde konsilin toplandığı bir yer. Nikea, Lysikamos, eşinin adı Nikea. Şehri onun adına kurmuş. Aslında bizim Nilüfer gibi. Nilüfer de Orhan Gazi'nin eşinin adından dolayı öyle bir Bursa'nın ilçesi olarak Horafora işte Rum
1: Esasında.
0: evet Nilüfer ismi
1: Müslüman olduktan
0: dan
1: sonra.
0: sonraki verilen ismi ve ana ilçelerden bir tanesi,
1: Tabii
0: merkez
1: çok önemli.
0: ilçesi şeyin. Dolayısıyla tabii Yıldırım var. Yıldırım Bayezid'ine verilen bir ilçe. Orada çok önemli şeyler var. Bir tanesi en önemlilerin Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Çelebi Mehmet'in şeyidir. Çinileriyle yani mimaride çok önemli bir yeri
1: Görsel
0: var.
1: şölendir
0: Evet,
1: gerçekten de
0: çok
1: camilerde
0: evet
1: o
0: yeşil
1: iznik
0: yeşil diye de bir
1: detaylar.
0: stent var zaten orada. Ve çok önemli bir yani o yöreye yerleştikten sonra İznik ve çevresindeki bu Çinik kültürünün mimaride camiye yansımasını çok önemli bir örneği diye düşünüyorum.
1: Sultanahmet Camii zaten Blue Mosque diye
0: Evet,
1: daha çok dünyada bilinir. O da İznik
0: İznik
1: hatlarından dolayıdır
0: dolayı.
1: aslında
0: Evet,
1: kubbesinde.
0: Çinlilerinden dolayı böyle bir şey var. Yıldırım tabii Yıldırım Bayezid'in adına olan caminin orada yapılmış olmasından dolayı Yıldırım adını alıyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bunlar özel bir mimari özelliği de taşıyorlar Büşra Hanım. Şöyle ters T mimari denilen bir şey var. Başlangıçta
1: Ters T.
0: yapılan evet mimari şeyler bunlar camiler. Yukarıdan girdiğinizde T'nin uzun tarafı yanlarda da iki tane, üç tane yani şey bir araya gelmiş gibi. Bunun nedeni caminin içerisinde hem zaviye hem de dervişlerin kalacağı yer olmasından dolayı böyle bir mimaride kullanılıyor. Hem şey işte Yeşil Cami, hem Orhan Gazi Camisi, hem de şeyin Yıldırım Beyazıt'ın camisinin ters dev mimarisiyle olduğu da söyleniyor yani.
1: Mimarinin de gelişmesi adına Bursa çok
0: Tabii
1: önemli
0: başlangıcı
1: merkez.
0: önemli bir şey bu.
1: Sayın hocam aslında hiç kalmadı vaksim ama üzülerek de Nilüfer'den de bahsetmemek olmaz. Çok
0: Bahsettik
1: önemli
0: de
1: bir,
0: biraz işte
1: o
0: Nilüfer.
1: kadar tamam mıdır sizce?
0: Evet,
1: Ben
0: hayır,
1: sizi de tatmin etmek için
0: ben
1: de
0: de
1: söylemek
0: hayır.
1: istedim.
0: Ben bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Hani çok tabii tarih. Karacabey var, onun adına yapılmış şehir var. Mustafa Kemal Paşa var.
1: Evet.
0: Kurtuluştan sonra halkın isteğiyle adı değişmiş. Eski adı Kirmas'tı. Mustafa Kemal yapılmış. Son bir şey daha söyleyeyim o zaman bitirelim. Keles diye bir ilçe var. Keles'in adı konusunda Keles Nehri var burada. Ne olduğu bilinmiyor falan diye. Ben şöyle bir yorum yapıyorum. Keleş güzel, çok güzel anlamına gelir. Kazak Türkçesinde şeyler yoktur. S söylenir. Ben oranın adının aslında Keleş olması ihtimali üzerinde
1: Duruyorsun.
0: duruyorum. Bilgim.
1: Soyadı da Keleş olanlar ben çok denk geliyordum
0: Cesur
1: Bursa'da.
0: insan olduğu zaman cesur, yer olduğu zaman güzel,
1: Güzel anlamına.
0: mamur yer anlamına.
1: O zaman insanlara verildiği için cesurluklarına demek atıfta bulunulmuş. Sayın hocam çok teşekkür
0: Rica
1: ederiz.
0: ederim. Ne
1: Yine
0: demek?
1: yetiştiremedik birini
0: Her
1: ilimize.
0: zaman böyle olacak.
1: Böyle bir
0: Gelecek
1: mutluluğumuz var.
0: evet.
1: Zenginlik taşıyor araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz. Devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümde de her hafta malumunuz geleneksel sanatlarımızı takip ediyoruz, zanaatlarımızı konuşuyoruz, somut olmayan kültürel mirasımızın ögelerini temellendiriyoruz. Bugün de Çin'i olacak, Bursa'yı takip ediyoruz. Az önce Nezih hocamızla da İznik üzerinden bir değinmiştik ama şimdi Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tamaş'la birazdan inceliklerine bakacağız. Sona Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk Büşra Hanım.
0: Biz biraz tabii ilçelerin isimleri olması hasebiyle de İznik'ten bir giriş yaptık ama çok da sayılmaz detaylı girdiğimiz yönünden detayları veremedik. Çin'i geleneğini konuşacağız sizinle. Böylesine bir anlamı inşa eden tarihine bakacaksak nereden başlatırsınız? Nasıl gün yüzüne çıktı bu gelenek?
1: Tabii şimdi Bursa dediğimiz zaman bizim aklımıza çok güzel sanatlar ve zanaatlar geliyor aslında. İşte ipek böcekçiliğinden tutun da pek çok dokumasına kadar, ama Çin'in yeri ayrı. İznik Çin'si dediğimiz zaman Osmanlı için özellikle çok değerli İznik Çinlilerini görüyoruz biz birçok yapıda. Aslında çoğumuza baktığımızda ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu fark etmeyiz, ama her caminin duvarında, bir tarihi çeşmenin üstünde ya da müzede, hatta belki evimizde bile süs eşyası olarak barındırdığımız bir şey Çin'i. Özellikle Çin kelimesinden başlamak isterim ben. Çünkü kökeni aslında farklı görüşler barındırıyor. Tabii kesin şu görüşe aittir diyemem ama yaygın kabul edilen görüşe göre Çin'e ait anlamında Çin'i sözünden türemiştir. Çünkü Orta Çağ'da Çin porselenleri İslam dünyasında büyük hayranlık uyandırmış. Ve zamanla da sırlı seramik ürünler için bu isim kullanılmaya başlanmış. Ama tabii baktığımız zaman bugüne geldiğimizde bildiğimiz Türk Çin'si Çin porseleninden çok farklı. Çünkü Anadolu'da çok farklı bir teknik geliştirmiş ve kendine özgü motifleri, estetik anlayışı olan ayrı bir sanat dalı haline gelmiş bizim Çin'imiz. Peki biraz da yapılışına değinmek istiyorum aslında. Çin'i nasıl yapılır,
0: lütfen,
1: neyden
0: buyurun.
1: Elde edilir? Bir esere baktığımızda aslında biz toprağın hakim olduğunu, kilin hakim olduğunu görürüz. Geleneksel Çin'i üretiminde de özellikle İznik için konuşacak olursak, kuvarsın biz çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Ve bunu tüm dünyadaki, hatta Türkiye'deki diğer Çinlilerden ayıran önemli özellik, kuvars oranının en yüksek derecede kullanılıyor olması İznik Çinlilerinde. Tabii bunun yanında kil ve çeşitli mineraller de kullanılıyor. Bu karıştırılarak hamur haline getiriliyor. Daha sonrasında bu hamur kurutuluyor. Önce bir pişiriliyor. Sonrasında üzerine desenler, formlar işleniyor. Ardından da tekrardan boyanıyor, sırlanıyor ve tekrar pişiriliyor. Böylelikle bir Çin'e eser ortaya çıkmış oluyor.
0: Aslında o desenlerin her birinde ayrı bir anlamı var, değil mi? Lale diyoruz mesela, Allah'ın birliğini, zarafetini diye simgeler. Karanfilin ayrı, gül denince
1: kesinlikle
0: Peygamber Efendimiz'e duyulan bir sevgi. Yani
1: sümbül, nar çiçeği,
0: aslında sıradan bir
1: fervağacı.
0: yaklaşım da yok. Yine ardında bir felsefesi var bu durumda. Peki özellikle Bursa için neden bu kadar önemli? Türkiye'de görülen yerlerle ilgili sizin açılımınız nasıl?

0: olur.
1: Aslında biz Çinli Saat'in hikayesine baktığımızda Anadolu'nun kültür tarihini anlattığını da görebiliriz. Çünkü Çincilik tek bir şehirde ortaya çıkmamış. Yüzyıllar boyunca farklı merkezlerde gelişmiş ve ustadan ustaya aktarılarak devam etmiş. Bugün Türkiye'de Çinli denildiğinde aklıda ilk olarak tabii ki de İzmit'i Kütahya geliyor. Ama tabii bundan öncesinde, Osmanlı öncesinde biz Selçuklu döneminden itibaren örneğin Konya'da, Sivas'ta, Tokat'ta çok güzel Çin örneklerini görüyoruz. Örneğin Konya'da Sivas'ta medresede çok güzel mavi renkli Çinliler görürüz mesela. Bu aslında Çin'in Osmanlı'ya devredilişinde çok önemli bir husus. Özellikle Anadolu Selçuklu döneminde Çin'in mimaride ayrılmaz bir parça haline geldiğini görüyoruz. Daha sonrasında Osmanlı döneminde Çin'i en yüksek noktasına ulaşıyor. Ve tabii ki de en önemli noktalardan biri İzmit karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi Bursa'nın bir ilçesi ama Türk sanatına da yön vermiş bir şehir. Hatta birçok sanat tarihçisi İzmir'i yalnızca bir üretim merkezi değil, dünyanın en önemli seramik sanat merkezi olarak tanımlamış. Peki hani neden bu kadar önemli İzmir Çin için? Çünkü öncelikle coğrafi konum çok avantajlı. Osmanlı Devleti'nin ilk başkentlerinden biri Bursa ve yakın olması buraya, İstanbul'a ulaşımı kolay olması, burada üretilen eserlerin saraya çok büyük bir katkı sunduğunu, büyük projelerde katkı sunduğunu gösteriyor. Özellikle 15. yüzyılda İzmir'de çalışan ustalar seramik üretiminde büyük yenilikler geliştirmeye başlamışlar. Yine dediğim gibi kuvars oranı yüksek beyaz hamuru kullanmışlar. Daha sonrasında biz tabii çok güzel motifler ve renkler görüyoruz. Özellikle mercan kırmızısı renginin İznik Çinliler için ayırt edici bir özellik olduğunu görüyoruz. Tabii motifler çok önemli burada. Biz Çinlerin üzerinde hayvan motifleri, çiçek motifleri kullanmışız, geometrik motifler kullanmışız ama sizin de dediğiniz gibi özellikle lale, karanfil gibi çiçek motifleri İznik Çinlisi'nin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiş.
0: Tabii bu bakıldığı zaman bugün arkeolojinin de önemine epey bir vurgu yaptık. Yine kazılar vesilesiyle de geçmişte bu farklı yüzyıllarda nasıl çalışmalar yapıldığına dair işaretleri görüyoruz. Fırınların bulunması, atölye kalıntılarının keşfedilmesiyle ilgili. Bunlar her biri kültürel miras olmasına zemin mi hazırlıyor?
1: Tabii ki de şimdi şöyle İznik'te çok büyük bir kazı var. İznik Çinli Fırınları kazısı. Ve bu kazı çok uzun süredir devam eden bir kazı. Ve bu kazıdan çıkan eserleri biz baktığımız zaman aslında bu nedenli önemli eserler olduğunu ve hala biz mesela birçok rengi elde edemiyoruz o dönemde elde edilen. Bunlar çok önemli veriler. Hala kimyagerlerle beraber çalışmalar devam ediyor. Tabii Çinli, bu İznik Çinlilerinin dünya üzerinde pek çok yerde olması, Londra'da, New York'ta, Paris'te biz müzelerde İznik Çinlilerini görüyoruz. Bunlar bir kültürel miras anlamında çok önemli ama tabii ki de burada ustalık en önemlisi. Yani geleneksel Çin ustalığının kuşaklardan kuşağa aktarılarak devam ettirilmesi. O bilgi birikiminin, yani o Çin'i Çin'i yapan birikimin aktarılması. Aslında
0: Şüphesiz.
1: biz bugün de baktığımız zaman İznik Çinlisi unutulmuş bir sanattı. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık yavaş yavaş bu tarifler, araştırmalar, tarihi kaynaklardan, arşivlerden okumalar yapılarak geri döndürülen bir sanat olduğu
0: Yeniden
1: için.
0: dünyaya açıldı aslında kazılar
1: Evet, bizim
0: ve
1: için çok
0: çalışmalar
1: önemli olmalı.
0: vesilesiyle. Yani İznik Çinlisi aslında biraz da kaybolan bir sırrın yeniden bulunma hikayesini bizlere anlatıyor anladığım kadarıyla sizin aktardıklarınızdan. Ve bu kadar kıymetli görsel güzelliği de zengin olan, yüksek olan bir sanatımızın da kaybolmasına asla kıyamazdık da. Çok sevindirici bir haber olmuş bu da. Sona Hanım çok teşekkür ederiz. Bizlere Çinli geleneğini aktardınız bu hafta. Önümüzdeki
1: Ben
0: hafta
1: teşekkür
0: da
1: ederim Büşra Hanım.
0: yeni bir başlıkla tekrar bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyordum. Sağlıkla kalın efendim, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın 5. ayında enflasyon aylık bazda %1,71, yıllık bazda da %32,61 oldu. Kira artışında tavan oran %32,24 ile son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve gıda fiyatlarının aylık bazda azaldığına işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. Washington-Tahran hattında taraflardan olası anlaşmaya ilişkin benzer açıklamalar geldi. ABD Başkanı içeriğini yakında göreceksiniz derken İran, ABD ile mutabakat zaptı metni konusunda önemli mesafe aldık açıklamasında bulundu. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatınızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
6: Radyo 1.

0: Unutma beni.
1: İşte böyle Hilal. Haftalardır durumumuz bu. Hafta içi her gün buraya geliyorum. Yemeklerini getiriyorum. İş güç ne yapılacaksa yapıyorum. Çıkıp eve gidiyorum. Hafta sonları da fırsatımız olursa Mehmet'le geliyoruz. Arada çocuklar da gelip görüyorlar anneannelerini, dedelerini.
2: Çok zor bir süreç değil mi canım arkadaşım? Bugün çok yorgun görünüyorsun Elif.
1: Zor, evet. Yorgun muyum artık? Bittim mi? Neyim? İnan ne olduğunu bilmiyorum. Aslında babam inat etmese, bir bakıcı tutabilsek... 50 yıllık karıma ben bakacağım diye tutturdu. Of, sunam da sunam diyor, başka bir şey demiyor. Ama işte annem heykel gibi o koltukta öyle oturuyor.
2: Ben babana çok üzüldüm. Hala nasıl umutla, nasıl sevgiyle bakıyorsun o teyzenin gözlerine.
1: Birbirlerinin çocuğu oldular artık. Geçen geldim, annem televizyona dikmiş gözünü, öyle oturuyor. Babam da karşısına geçmiş ağlıyor. Uyan Suna, uyan artık diye yalvarıyordu koca adam. Ay çok zor Elif, çok zor. Babam da yaşlı, bilmiyorum.
2: Bizim başımıza neler gelecek acaba ileride? Nasıl bir hastalıkmış bu? Neyse canım, ben gideyim. Sen de onların yanına geç. Ben çekerim kapıyı, rahatsız olma sen.
1: Tamam Hilal'cim, güle güle. Sağ olasın, yine gel.
2: Gelirim, elbette gelirim. Sen de dikkat et kendine.
3: Gitti mi Hilal?
1: Gitti baba, gitti.
3: Bak ne hakikatli arkadaşı var Elif'in. Gördün mü Sunam? Ha? Hilal bizi hiç yalnız bırakmıyor.
1: Siz ne yaptınız baba?
3: Ne yapalım kızım? Oturuyoruz işte.
4: Anne sen mi geldin?
1: Aa, ben geldim kızım. Evet ben geldim. Hadi bakalım.
3: Annene anne oldun ha Elif.
1: Öyle oldu baba.
4: Bu adam kim?
1: Bu adam Memdu. Senin 50 yıllık kocan. Benim de babam.
4: Gitsin bu adam.
3: Bak sen ya. Nereye gideyim Sunam? Dışarısı çok soğuk. Yazık değil mi bana ha? Beni sokağa mı atacaksın bu soğukta? Çok üşürüm sonra. Sen bana hiç kıyamazsın ki. Ha canım?
1: Ah işte. Bak yine daldı televizyona. Televizyonu mu kapatsak baba?
3: Yok kızım yok. Sesi kapalı zaten. Öyle bakıyor, oyalanıyor. Bırak baksın renklere, görüntülere. Sunam, üşümüyorsun değil mi ha canım?
1: Kaç tane çorap giydirmişsin baba annemin ayağına.
3: Şimdi hareket etmiyor ya. Üşür be kızım. Zaten hep çok üşürdü ya annen. Çok üşürsün sen değil mi ha Sunam? Ah güzelim benim ha.
4: Baba sen misin? Nereden geldin?
3: Benim canım benim. Babanım ben. Çok uzaklardan geldim. Güzel kızım benim.
1: Ben annemin annesi. Sen de babası oldun ha baba.
3: Olurum. O ne isterse ben o olurum. Eşi olurum. Çocuğu olurum. Babası olurum. Hiçbir şeyimsin derse, beni istemezse de istemediği adam olurum. O benim Sunam. Sunam uyuyor şimdi.
5: Demans hastaları hastalığın her evresinde görülebilen, özellikle hastalığın

0: başında tembellik gibi görünen, daha sonrasında da depresyon olarak düşündüğümüz bir davranış sergilerler. Aslında bu bulgunun adı apatidir. Apati, tembellik, mutsuzluk, hayattan zevk alamamadan ziyade motivasyon, ilgi ve merak kaybıyla daha ziyade karakterizedir. Bu yüzden hastalarımızı çoğunlukla bir yerde oturmuş, bir televizyona ya da anlamsız bir şekilde bir boşluğa bakar şekilde yakalarız. Peki bu neden oluyor? Özellikle beyindeki küçülmeye bağlı ödül merkezimizdeki sinir bağlantıları zayıflıyor. Dolayısıyla kişi günlük yaşamındaki organizasyon, planlama sonucunda ulaşacağı hedeflere karşı bir isteksizlikle karşı karşıya kalıyor. Biz ne yapabiliriz bunun için? Zorlamadan küçük görevlerle başlamak gerekiyor. Mesela, babacığım hatırlar mısın bir bahçe makası siparişi vermiştik, o galiba gelmiş. Hadi bir bakalım mı beraber? Ya da, anneciğim elim biraz bulaşık, kurabiyeleri tabağa sen koyar mısın? Gibi görevlerle başlayabiliriz. Hastanın günlük rutinini bozmadan, sosyal iletişimi arttırarak övgü ve teşekkürlerle ödül duygusunu destekleyebiliriz.
1: Ben nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal. Hepimize güzel anılar biriktireceğimiz ve onları hep hatırlayacağımız, beynimizin işlevlerini eksiksiz yerine getireceği sağlıklı günler diliyoruz.

Unutma beni.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve spikeriniz ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız hep birlikte. Hayat Radyo'da başlıyor.

Bugünkü programımızda Türkiye'nin kalbi Ankara'dayız. Başkentin hikayesini şarkılarla anlatacağız size. İşte şarkılara, şiirlere, romanlara konu olmuş Ankara hikayesi Hayat Radyo'da başlıyor.

Ankara kimilerine göre gri mesafeli bir kent. Kimilerine göre samimiyetin, dostluğun adresi. Güzel hikayelerin başladığı, sıcacık anıların biriktiği yer Ankara. Neşesi ve hüznüyle yıllara meydan okuyan Nazan Öncel. Ankaralı sevgilimle bizi hatıralarımıza götürüyor.

Ankara şehri edebiyatın usta kalemlerinin romanlarında vazgeçilmez olmuştur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara kitabında, Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna, Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öğle vaktinde, Barış Bıçakçı Herkes Herkesle Dostmuş gibi kitabında iyisiyle kötüsüyle bize sadece şehri olduğu gibi anlatır. Edebiyatın önemli isimlerinin anlatmaya doyamadığı Ankara'yı bir de şarkılardan dinleyelim. Vedat Sakman buğulu sesiyle söylüyor. Ankara'da aşık olmak.

0: gözüm.
1: Ankara'nın bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Hattileri, Hititleri, Frigleri, Lidyalıları, Ahamenişleri, Makedonyalıları, Galatları, Romalıları, Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış. Geçmişte Galatların bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik yapmış. Ankara'nın Hititlerden Lidyalılara, Romalılardan Perslere, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kenti Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan etmesiyle Türk milleti için vazgeçilmez oldu. Kurtuluşun adımları Anadolu'nun ortasındaki bu kente atılırken esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun hikayesi burada yazıldı. Ve bu hikayenin baş kahramanı Atatürk, ebedi uykusunda Anıttepe sırtlarında halkının yine yanı başında. Bir müzikle ara veriyoruz Ankara'daki gezimize. Haluk Levent, 1993 yılında Yollarda albümünde yer alan şarkısında Ankara'yı ve sevdasını anlatıyor.

Cumhuriyetin ayak izlerinin en çok hissedildiği yer Ankara. Kızılay'dan Ulus'a, Çankaya'dan Anıttepe'ye. Cumhuriyetin dokusunu hissettiren duruşuyla her daim geleni kendisine hayran bırakır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Dil Tarih Kurumu, başkentin Cumhuriyet'in izlerini taşıyan binalardır. Ankara'ya en çok yakışan mevsim hangisi diye sorarsanız, herkes sonbahar der. Sarısı, yeşili, kırmızısı birbirine karışır. Seymenler Parkı, Konur Sokağın kaldırımları, İzmir Caddesi. Kurtuluş Parkı, sonbaharın en romantik anlarına şahit olur. Ankara'nın puslu havasına, ıslak sokaklarına yakışan bir şarkıyı Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz. Yağma Yağmur.

Sevgili dinleyiciler, Hayat Radyo'da programında Ankara'da şarkılar eşliğinde gezdik bugün. Hoşça kalın ve unutmayın, Hayat Radyo'da, radyonuzda yanı başınızda.

0: Hayat radyoda.
1: Reklamlar.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklamlar.
4: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Selma Fındıklı, yöneten Asuman Korat, efektör Metin Macun. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Baykal Saran, Cihan

Işık Yenerso, Ali Şahap Sayılgan, Ömer Oğuz Tunç, Süheyla İnci Melis Pars, Mahmut Erol Kardeseci, Zehra Asuman Bayraktar, Müşteri Zafer Çankaya.

0: Cihan ilk evliliğinde bulamadığı mutluluğu Doktor Kerim'le yaptığı ikinci evlilikte bulmuştur. Aslında deli dolu bir gençtir Kerim. İlk kocası Reşit Bey'in kibarlığı onda yoktur. Ama Cihan şikayetçi değildir. 5 yıllık evliliğin sonunda ikiz oğulları Ömer ve Ali doğmuştur. Ancak çocukların doğduğu günler İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı, Türkiye'nin kaygılı bir bekleyiş dönemine girdiği günlerdir. Çok geçmeden Kerim silah altına alınır. Fakat geçen yıllar bu korkuları silmiş, geçen savaş tehlikesiyle birlikte Cihan kocası ve çocukları ile eski mutluluğuna kavuşmuştur. Ne var ki bu mutluluk yeniden gölgelenir. Kerim'in muayenehanesinin bulunduğu binanın sahibine Veser Çıka gelir bir gün. Hafif yaratılışlı bu genç kadın kısa zamanda Kerim'i kendine bağlar. Gerçeği kendi gözleriyle gören Cihan 17 yıllık evliliğin ardından kocasının böyle bir delilik yapmasını bağışlayamaz ve evden kovar onu. Aradan 13 yıl daha geçmiştir. Geçen bu zaman içinde Cihan annesiyle teyzesini yitirmiş, para durumları da gittikçe bozulduğundan Laleli'de oturdukları evi satıp Çemberli Taş'taki küçük evlerine taşınmak zorunda kalmıştır. 25 yaşlarına gelmiş olan oğulları Ömer ve Ali ise okuyamamış, bir kumaş dükkanına çırak olarak girmişlerdir. Cihan yaşlanmış, çökmüş olmasına rağmen oğullarını mutlu etmek için çabalar. Ama iki kardeş çoktandır aynı hayali kurduklarından, hayatlarından hiç de hoşnut değillerdir. Çıraklıktan kurtulmak için bir dükkan açmayı düşünürler. Tabii sermaye olarak da oturdukları ev satılacaktır. Cihan bunu duyduğu zaman şiddetle karşı koyar.
1: İşte böyle Süheyla. Epey sitem ettiler ama oralı olmadım.
2: İyi etmişsiniz Cihan Hanım. Dükkan açmak uğruna ev satılır mı?
1: Gençler işte. Hayata atılmayı pek kolay sanıyorlar. Zamanın neler getirip neler götüreceği hiç belli olmuyor. Eğer babamın Aksaray'daki şekerci dükkanı elden çıkmamış olsaydı, şimdi orada çok...
2: Çocuklar yemeğe geldiler herhalde. Ben gideyim artık.
1: Yok canım, yok canım. Onlar öğle yemeğine eve gelmezler. Bu bir başkasıdır.
3: Geldim, geldim. Aa, Ömer niye geldin oğlum? Öğle yemeğine gelmek adetiniz değildi hiç.
4: Çok yorulmuştum. Erken bıraktım işi.
3: Hadi geç. Dönmeyecek misin dükkana?
4: Dönmeyeceğim. Yoruldum dedim ya.
1: Ömer, kötü bir şey mi oldu oğlum? Yüzünden düşen bin parça.
4: Hiçbir şey olmadı anne. Bu kadar üstüme var mı?
2: Ben artık kalkayım Cihan Hanım. Siz de yemek hazırlarsınız.
1: Ya sen bilirsin Süheyla. Geçireyim seni.
2: Aa, yorulmayın ne olur. Ben yolu bilmiyor muyum?
1: Çocuklar, sofra hazır, gelin hadi.
4: Ben yemeyeceğim, aç değilim.
1: Nasıl aç olmazsın oğlum? Öğlen eve geldiğinden beri bir şey yemedin ki. Bak saat 8 olmuş.
4: Kaç olursa olsun aç değilim, yemeyeceğim. Daha doğrusu canım istemiyor.
1: Ali, nesi var Ömer'in oğlum? Erkenden 5 karış suratla damladı eve. Ne olduğunu da anlatmadı.
5: Hüseyin abiyle kavga ettiler bu sabah. Onun için işi erken bırakıp çıktı dükkandan.
1: Zaten anlamıştım kötü bir şeyler olduğunu. Peki neden kavga ettiler?
5: Müşterilerden biri bir kumaş sordu. Ömer de yok deyince Hüseyin abi aşağı depoda var diye seslendi. Ömer yok demekte ısrar ediyordu. Ben inip baktım gerçekten varmış. Hüseyin abi kızdı ama Ömer'in de suçu yok. Depoda da kalmadı sanıyormuş.
1: İyi ama hiç değilse inip baksaydı ya oğlum. Dükkan sahibine diklenmek olur mu?
5: Çocuk haklı anne. Eskiden Hüseyin abi bir şey söyleyince kızmıyorduk. Biz küçüğüz diye sesimizi çıkartmıyorduk ama artık koskoca erkek olduk, söz götüremiyoruz.
1: Anlıyorum. Zor geliyor ama...
5: Gel şu dediğimize razı ol be anne. Biz aptal değiliz, seni ortada aç açık bırakmayız.
1: Yine mi eve taktınız aklınızı?
5: Gözünde büyütme bu işi. Bundan daha büyük, daha güzel bir eve çıkarız.
1: Oğlum kirayla nasıl...
5: Ne çıkar? Dükkanı bir açtık mı tıkır tıkır işler. Kazancımızla yeni bir ev alırız.
1: Aklını başına topla oğlum. Boş hayaller kuruyorsunuz.
5: Anne sen bize fırsat ver. Boş olmadığımızı göreceksin. Öyle çok para kazanacağız ki seni kraliçeler gibi yaşatacağız. Yoruldun artık. İşlere elini sürdürmeyeceğiz.
1: Beni yoran işler değil, sizsiniz.
5: Peki ne yapalım anne? Yaşlanıncaya kadar o dükkanda çırak mı kalalım? Çocuklarına hiç acımıyor
1: musun?
5: Deli
1: deli konuşma. Acımaz mıyım hiç? Ama elimden bir şey gelmiyor ki.
5: Geleni de yapmıyorsun.
1: Mümkün olsa keşke bu evi değil 10 evi feda ederim ikiniz için. Ama önünü sonunu düşünmeden iş yapamayız oğlum. Sattık diyelim evi. Dükkanı da açtınız. Sonra? Kazancınız az mı olur, çok mu? Yoksa hiç mi müşteriniz olmaz? Neyle geçiniriz? Kirayı nasıl öderiz?
5: İyi de denize atlamaktan korkarsan yüzme öğrenemezsin.
1: Boyundan büyük laflar etmeyi öğrenmişsin ama aklını kullanamıyorsun oğlum. Belki o dediğin sizlerin yaşında olur. Ama ben sizinle aynı denize atlayamam. Çünkü bu yaşta yüzme öğrenmeye kalkarsam iki kulaç atamadan gücüm yeter, boğulurum.
5: Peki bildiğinden şaşma. Yıkılıncaya kadar oturalım bu viranede.

0: Aman Cihan Hanım, nereden çıkardınız şu evi satma işini? Hani razı olmuyordunuz?
1: Olmuyordum ama şimdi oldum işte.
0: İyi etmiyorsunuz ama.
1: İyi ya da kötü, karar verdim artık.
0: Aldırmasaydın ısrarlarına, genç bunlar, doğruyu yanlışı ne bilirler.
1: Demesi kolay Süheyla. Her akşam 5 karış yüzle geliyorlar eve. Ofluyorlar, pofluyorlar. Yok Hüseyin abi şunu dedi, yok bunu dedi.
0: Bakalım şikayetlerinde haklılar mı? Belki de onlar adamcağızı kızdırıyorlardır. Dükkan açmayı akıllarına koymuşlar ya.
1: Aslında yine kulak tıkardım sızlanmalarına ama düşündüm taşındım, biraz da hak vermedim değil. Koskoca delikanlı oldular. Hala birkaç kuruş için el açıyorlar, kolay değil.
0: Başında öyle demiyordunuz ama. Varım yoğun bu ev diye.
1: Yine öyle. Yine öyle de varımı yoğumu onlara harcamayacağım da kimlere harcayacağım? Her akşam üzgün perişan yüzlerini görmeye dayanamıyorum.
0: Yo Cihan Hanım, ne derseniz deyin iyi etmiyorsunuz. Akıllı, görmüş geçirmiş bir kadınsınız siz. Böyle bir yanlışlığı nasıl yaparsınız?
1: Akıl da bir yerde tükenir Süheyla. O zaman ne yapacağını bilemezsin. Benimki de öyle tükendi işte.
0: Söylediklerim için bağışlayın beni. Cesaretinizi kırmak istemedim aslında. Kim bilir, belki de düşündüğümüzden iyi olur her şey. Çocuklarınız çalışkan, güler yüzlü gençler. Dükkanı bir açtılar mı kolay müşteri çekerler.
1: Bana da öyle geliyor. Bu saatte evi görmeye gelenler olacaktı, onlardır mutlaka.

0: Günaydın Mahmut Bey.
1: Oo, günaydın Cihan Hanım, buyurun buyurun. Oğlum bırak şimdi dükkanı süpürmeyi, kadıncağızı toz içinde bıraktın. Yorgun görünüyorsunuz. Sandalye vereyim de oturun şöyle.
0: Teşekkür ederim. Sabah çok erken çıktım alışverişe. Buraya gelinceye kadar bayağı yorulmuşum.
1: Süheyla yarın sabah evden taşınacağınızı söyledi. İki sokak öteye gidecekmişsiniz.
0: Öyle, uzak değil kiraladığımız ev. Birkaç gün yeni evi yerleştirme telaşından dışarı çıkamam diye epey alışveriş yapacağım bugün. Şu listeyi vereyim de ben soluklanıncaya kadar hazır olsun.
1: Siz dinlenmeye bakın. Şimdi hazır ederim hepsini. Un, şeker. Gücenmeyin ama evi kaça verdiğinizi duyunca üzüldüm vallahi. İşinize karışmak gibi olmasın da o fiyatın iki katı ederdi eviniz. Bir defa yeri çok iyi.
0: Ederine bakarsanız iki katı da ederdi, üç katı da ama veren kim? Kaç aydır geldi gitti müşteriler, fazlasını veren olmadı.
1: Siz de azıcık daha bekleseydiniz.
0: Bekleyemezdim Mahmut Bey. Kendi aklıma güvenemedim. Birden kararımdan dönüveririm diye korktum. Müşteriler evi gezerken tavanlara, pencerelere öyle alıcı gözle bakmıyorlar mıydı? Neyse, neyse. Siz şu paketleri verin de gideyim ben artık.
1: Buyurun, buyurun.
0: Hem iyi ettim de elden çıkardım. İyice eskimişti. Çocuklarım da iş sahibi olacaklar.
1: Dükkan buldular mı bari?
0: Ah, buldular, buldular. Hem de işin garipliğine bakın. Bunca semti aradılar da Aksaray'da bulmuşlar.

0: Rahmetli babamın şekerci dükkanı vardı orada.
1: Süheyla anlatmıştı.
0: Babamınkinden de birkaç sokak ötede. Önünden geçerken şöyle bir baktım. Biraz eskimiş ama hala oturulabilir durumda. Evde, dükkanda. Kim bilir şimdi kimler oturuyordur içinde.
1: Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi dedikleri gibi.
0: Ya, aldığımız dükkanın parasını da peşin ödedi çocuklar.
1: İyi olmuş, iyi olmuş. İşlere rast gelsin. Kazançları bereketli olsun.
0: Sağ olun, sağ olun. Beyefendi, acaba şu kumaşın başka rengi yok mu?
2: Bakalım efendim. Evet işte. Bakın, sarı, mavi ve bir de evet laciverdi var. Siz hangi rengini aramıştınız?
0: Açık mor. Zor bulunan bir renk mi acaba?
2: Yok, aslında değil ama şu anda elimizde fazla renk kalmadı. Hafta sonunda mal gelecek. Uğrarsanız yeni çeşitlerimizi görürsünüz.
0: Teşekkür ederim. Haftaya güle
2: güle.
0: Uğrarım.
2: Güle güle, bekleriz. Ömer, şu kapalı levhasını as da yemek yiyelim.
3: Tamam. Of, yoruldum. Müşteriler akın etti bugün.
2: Kasada hiç durmadan işledi ama. Şikayet etmeye hakkın yok. Ne güzel oldu şu dükkanı açtığımız, değil mi? Kazancımız iyi. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz.
3: Annem başında ne kadar korkuyordu.
2: Sanki şimdi rahat mı? Kirada oturuyoruz diye her gün sitem ediyor.
3: Aldırma, olur o kadarı. Haklı da kadıncağız. Kendini bildiğinden beri hiç kirada oturmamış. Kabullenemiyor.
2: Elimiz daha genişe çıktığında ne yapıp edip bir ev alalım. O zaman huzura kavuşur.
3: İyi olur ya. Bakarsın ileride bu ev bize dar gelebilir. Aile kalabalıklaşırsa.
2: Şu mesele.
3: Ne dersin Ali? Bu akşam anneme açayım mı konuyu?
2: Sen bilirsin ama biraz erken gibi geliyor bana. Dükkanı da yeni açtık.
3: İyi ama aylardır kızı umutlandırıyorum. Artık işi ciddiye almamı istiyor. Haksız mı?
2: Haklı ama annem ne diyecek bilmem ki.
3: Bak, bu akşam eve giderken annemin en sevdiği şeyleri alalım. Hı hı. Böyle donatalım sofrayı.
2: Tamam.
3: Tam neşesinin yerinde olduğu bir anda.
0: Seni çok bilmiş seni. Bunca masrafı durup dururken yapmadın demek. Şu Zehra denilen kız kimse onun sayesinde. Ha?
3: Beni kırıyorsun anne. Biz her akşam eve elimiz kolumuz dolu gelmiyor muyuz?
0: Geliyorsunuz tabii, şaka yaptım ben. Anlat bakalım. Neyin nesiymiş bu kız? Annesi babası kim?
3: Vallahi ailesini tanımıyorum. Babası tamirciymiş galiba, otomobil tamircisi. Zehra da bir terzinin yanında çalışıyor.
0: İyi de oğlum, kim bunlar, nasıl bir aile?
3: Aman anne, bize ne ailesinden. Bak ben sana Zehra'yı anlatayım. Bir güzelliği var.
0: Dur oğlum. Dur, kız da önemli elbette ama.
2: İlla ailesi değil mi?
0: Ali.
3: Sen bırak şimdi Ali'yi de beni dinle. Ne diyorsun bu işe? Erken mi? Sırasız mı?
0: Aslında biraz erken sayılır. Dükkan daha yeni açıldı. Öyle büyük masraflara girecek kadar bol değil paramız ama.
3: Canım, her işte parayla olmaz ya.
0: Ya mesela neler parasız olur? Düğün mü, ev döşemesi mi?
3: Düğünü boş ver canım, nikah yaparız. Sonra eşyayı ne yapacağız biz? Bu evin nesi eksik ki?
0: Yani evlenince burada mı oturacaksınız?
3: Evet, ben öyle düşünmüştüm. Sen istemezsen başka bir...
0: Benim isteyip istememem önemli değil ki oğlum. Zehra ne der bu işe? Hep birlikte yaşamaya razı olur mu bakalım?
3: Bilmem, hiç konuşmadık o işleri. Hem sen ev derdini bir yana bırak şimdi. Zehra ile evlenmemi istiyor musun, istemiyor musun, onu söyle.
0: Sen görmüş beğenmişsin. Asıl önemli olan bu. Ama ben de tanıyacağım elbet. Aceleye getirme işi. Düşünüp taşınayım, ne yapacağıma karar veririm.

0: Yeter artık Ömer. Canım burnuma geldi vallahi. Aylardır gizli saklı buluşuyoruz. Bir gün babama yakalanacağım.
1: Yakalansak da artık korkma. Çünkü damadı olacağım yakında.
0: Alay etme. Aylardır böyle kandırıyorsun beni.
1: Bu defa kandırmıyorum, yemin ederim. Bu hafta sonunda annem size gelecek. Hazırlıklı ol.
0: Şaka yapmıyorsun değil mi?
1: İstersen inanma. Annemi kapıda görünce sözüme gelirsin.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sana belli etmiyordum ama çoktandır içimi bir kuşku sarmıştı. Annen evlenmemizi istemiyor herhalde diyordu.
1: Onu da nereden çıkardın? Eğer seni istemeye gelmekte geciktiyse bunda onun bir günahı yok. Para durumumuz biraz düzelsin diye ben açmıyordum konuyu.
0: Şimdi düzeldi mi durumunuz?
1: İşte. Ama fazla bollukta arama. Seni zor durumda bırakmamak için bir an önce evlenelim istiyorum. Yalnız şey soracaktım. Yani

0: Evlenince şimdilik ayrı bir ev açmasak da birlikte otursak ne dersin?
1: Birlikte mi?
0: Aslında annemle konuştuk bu konuyu da. Bakalım Zehra ister mi bunu dedi. Şimdiden bana karşı senin tarafını tutuyor.
1: Evet ama şey nasıl desem, birlikte çok zor olur Ömer. Bak istersen şöyle yapalım.

0: Anne, radyoyu kapatayım mı? Sen dinliyor muydun? Anne, yine nerelere dalıp gittin öyle?
1: Ben mi? Daldığım falan yok canım.
0: Nasıl yok? Her akşam böylesin. Kim bilir neler düşünüyorsun.
1: Ne düşüneceğim Ali? Dalgın gibi duruşum yorgunluktandır. Başka bir şeyim yok.
0: Beni kandıramazsın. Ömer evden gitti diye üzülüyorsun.
1: Ne diye üzüleyim? Onlar evlerinde mutlu olsunlar da.
0: Hadi hadi, bayağı üzülüyorsun işte.
1: Madem üsteledin söyleyeyim. Doğru, üzülüyorum. Ama sebebi başka. 2 ay olmuş evlendiği. Bu zaman içinde kaç defa geldi buraya ha? Sanki bizleri unuttu.
0: Aa, çocuğun günahını alma anne. Vallahi her gün dükkanda bu pazar mutlaka geleceğim diyor ama ne yapsın, bir pazarı var. Onda da dinlensin mi, karısıyla bir yere mi gitsin yoksa buraya mı gelsin?
1: Ben fazla kalmasını istemiyorum ki. 10 dakika kapıdan uğrayıp gitse. Hadi seni her gün dükkanda görüyor. Ya beni? Beni hiç mi özlemez?
0: Özlemez olur mu anne? Senin hakkını nasıl öderiz biz? Çocukluğumuzdan beri bize hem annelik hem babalık yaptın.
1: Annelik yapmaya çabaladım elimden geldiğince ama babalık, onu yapamadım işte. Eğer babanız başınızda olsaydı.
0: Anne, bilirsin bugüne kadar Ömer de ben de seni üzmemek için bu konuyu hiç açmadık. Ama hep merak eder dururum. Acaba hala sağ mıdır baban?
1: Ne bileyim oğlum.
0: Bana ölmüştür gibi geliyor. Sağ olsaydı er ya da geç bir haber çıkardı.

0: Vallahi söylediğim gibi şu hasta akrabanızın kızını pek beğenirim Cihan'ı. Elinden gelmeyen iş yok. Saygılı, terbiyeli kızdır. Sonra güzel de.
1: Anladım, anladım. Gel bu kızı Ali'ye alalım diyeceksin şimdi.
0: Canım, orası sizin bileceğiniz iş. Ben öyle düşündüm işte. Şu sıralar babası hasta yatıyor. Eğer niyetiniz olursa daha sonra gideriz bir gün evlerine.
1: İyi de bakalım Ali bu işe ne der Süheyla?
0: Kızla tanışır, konuşurlar. Birbirlerini beğenirlerse olur biter. Hem bu iş olursa Berrin sizin eve gelir. Siz de Ali'den ayrılmamış olursunuz.
1: Kızın adı Berrin demek ha? Aslında ben Ali'yi yanımda tutmaya hiç de hevesli değilim. Ama neylersin ki gelirim yok. Kendime ait bir evim yok. Gönlüm isterdi ki şöyle iki odalı bir evim, azıcık bir gelirim olsun da. Neyse. Ah, sızlanmayı sevmem bilirsin.
0: Üzmeyin kendinizi. Tanışınca bana hak vereceksiniz. Çok iyi insanlar. Bütün meseleler hallolur aranızda.
1: Bakalım artık zaman ne gösterecek. Hele adamcağız bir iyileşsin de.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini vurguladı. Katil İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgedeki krizlerin yüksek küresel

0: küresel borçlanmaya olan etkisine de dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Üçüncü Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerin ise ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi olacağını söyledi. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddeli kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın ilk bakanlar oturumu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, emisyon azaltımının 5,5 milyon ton olacağı projeye değindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca ilçe başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. ABD Başkanı Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. Sahadaysa tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Avrupa'da güvenlik kaygısı büyüyor. Romanya'dan bir hafta içinde önce İHA ardından İDA patlaması haberi geldi. Köstence kıyılarında bir insansız deniz aracı patladı. Romanya Savunma Bakanlığı aracın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Aracın Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan türde olabileceği değerlendiriliyor. Ebola Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Reklamlar.

0: Masalcı.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1'de Masalcı programındasınız. Ben programı hazırlayan ve sunan Özgür Aras Tüfek, program yapımcımız Ayda Çınar ve teknik yönetmenimiz Selver Cesur Gençler sizlerle birlikte. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki Masalcı'da çocuğu merkeze alan, harika işler yapan konuklarımız oluyor. Bugün de stüdyomuzda sizlerle tanıştırmaktan hem onur duyduğum hem de böyle çok keyif aldığım bir konuğum var. Sevgili Ayşe Kalyoncu bizlerle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Çok iyiyim. Dinleyicilerimiz de sizi tabii ki pek çok yaptığınız güzel iş var ama özellikle bugünlerde sıcağı sıcağına içinde bulunduğumuz hala süreci devam eden bir Rami Çocuk ve Sanat Bienali var. Bu Bienal'in küratörüsünüz, evet. Hayal kuranısınız, hayalcisisiniz ve ortaya çok güzel işler çıktı. Bundan biraz bahsetmek istiyoruz. Bu Çocuk ve Sanat Bienali'nden bahsetmek istiyoruz. Ve henüz daha bitmemişken süresi dinleyicilerimiz koşarak gitsin istiyoruz. O yüzden size mikrofonu bırakıyorum. Biraz bu Bienal fikrinden önce Ayşe Kalyoncu neler yapıyor, neler ortaya koyuyor ondan bahsedip sonra Bienal'e geçebiliriz.
2: Ayşe Kalyoncu neler yapıyor? Ben bir tasarımcıyım. Uzun yıllardır tasarım yapıyorum. Her tür tasarım yapıyorum. Multidisipliner bir tasarımcıyım. Reklam sektöründe uzun yıllar tasarımcı olarak çalıştım. Mekan tasarımı, reklamın çeşitli aşamalarındaki reklam tasarımı ve aynı zamanda bu bağlamda hard copy dediğimiz yani iki boyutlu tasarımlarla da ilgileniyorum. Sanatla şöyle bir bağım var. Kendim de sanatla ilgili çalışmalar yapıyorum. Resim yapıyorum. Hmm. Özgün hat çalışmaları yapıyorum. Biraz ufak ufak tesiple ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama harika. Daha güncel bir dil kullanmaya çalışıyorum. Henüz hiçbirini kamuoyuyla paylaşmış değilim. Kendi küçük çevremle paylaşıyorum.
1: Daha çok geleneksel sanatlar ve tasarım.
2: Geleneksel sanatları biraz daha
1: yakın hissediyorsun.
2: Tasarımla buluşturmaya çalışıyorum. Hmm. Gelenekseli geleneksel olarak kullanmak yerine onu tasarımla buluşturmaya çalışıyorum.
1: Yeni bir

0: Evet.
1: Harika. En
0: Evet,
1: çok
0: yeni bir
1: ihtiyacımız olan şey belki de bugün bu köprüyü kurabilmek çok önemli, değil mi?
0: Evet, yani ben tasarımcıyım ve bakış açımla ilgilendiğim sahayı birleştirmek istiyorum. Aslında tabii ki eğitim aldığım eğitim resim üzerine ama sonraki hayatımda tasarımcı olarak kendimi konumlandırdım. Dolayısıyla gelenekseli olduğu yerde bırakmak yerine bugün güncel olan ihtiyacımızın penceresinden onu nasıl yorumlayabilirim, ona nasıl bir katkı sunabilirim veya ben orada kendimi nasıl ifade edebilirimle ilgili bir arayış diyelim.
1: Ne güzel. Bu arayışlar çok güzel sonlara varıyor ve bunun ihtiyaç duyan insanlara da ilham oluyorsunuz. Pek çok ortaya koyduğunuz
0: Evet,
1: işler.
0: yani bunu başaran çok insan var, birçok sanatçı var. Onları hayranlıkla izliyorum. Ben de onlar gibi çabalıyorum. Bir gün cesaretimi toplarsam yaptığım çalışmaları kamuoyuyla buluşturacağım.
1: Umarım o gün geldiğinde
0: Evet.
1: biz de paylaşılanlar içinde olur. Gelir seyrederiz.
0: Teşekkür
1: Eserlerinizi
0: ederim.
1: görme, yakından görme şansı buluruz.
0: Sağ olasınız.
1: Peki Ayşe Hanım, bu çocuk ve sanat biyenalinden bahsedelim. Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Siz neresinden dahil oldunuz ya da nasıl bir ortam var? Şimdi orada neler oluyor? Henüz gitmeyenler için böyle oradan geldiniz. Belki buradan sonra da oraya gideceksiniz. Çok
0: Evet.
1: yoğun bir şekilde
0: Evet.
1: çalışıyorsunuz. Yeri gelmişken tekrar teşekkür ederim. Bu koşturmacanın içinde bize de vakit ayırdınız.
0: Sağ olasınız.
1: Dinleyicilerimize de
0: Çok
1: vakit
0: teşekkür ederim.
1: ayırdınız.
0: Ne demek?
1: Biraz burayı böyle bize açar mısınız? Çocuk
0: Açarım
1: ve
0: tabii ki
1: Sanat
0: de.
1: Bienalini.
0: Rami Çocuk ve Sanat Bienali aslında Rami Kütüphanesi'nin kendi projesi. Ve bu proje Rami Kütüphanesi'nin kendi konumlandırması içerisinde karşılık bulan bir yaklaşım. Kütüphanenin yöneticileri Rami'yi aynı zamanda başka bir çeşit markalama ihtiyacı hissetmişler ve böyle bir fikir ortaya atmışlar. Aslında kütüphane biliyorsunuz çok Rami Kütüphanesi o çok büyük bir mekan.
1: Evet.
0: Hakikaten
1: Oldukça.
0: çok inanılmaz bir mekan. İstanbul'un en önemli mekanlarından biri bence ve herkesin mutlaka görmesi gerektiğini düşündüğüm mekanlardan birisi. Çok ilham verici bir atmosfer. Böyle büyük bir mekanın içerisinde bulunan o sessiz kitapları nasıl canlandırabiliriz diye akıl yürütmüşler ve Çocuk ve Sanat Bienali ile buluşturabiliriz diye düşünmüşler ve bu bienal fikrinden sonra yöneticileri bu işin ortağı olan hatta bu işin en önemli isimlerinden biri olan Melike Günyüz hanımefendi ile görüşmüşler. Biliyorsunuz Melike Hanım Çok Genç Derneği'nin
1: Evet.
0: yönetim kurulu başkanı aynı
1: Evet.
0: zamanda. İki çocuk kitabı yazarı.
1: Konuğumuz oldu burada
0: Evet.
1: Melike Hanım'la.
0: Evet ve kendisiyle ortak olarak bu projeyi yürütmeye karar vermişler ve o sırada birlikte temaya belirlemişler. Resimli çocuk kitapları üzerine temayı belirlemişler. Ben tasarımcıyım, daha önce de söylemiştim. Melike Hanım'la bir gün konuşurken bu projeden bahsetti ve ben de tasarımcı olarak doğal olarak tabii ki de bu projeyle ilgilenirim dedim. Ve ben de böylece bu projeye dahil olmuş oldum. Kendini resimli çocuk kitapları olarak konumlandırınca tabii ki doğal olarak bütünüyle kitaplar üzerinden bütün konumlandırmayı yaptık. 1,5 yıl sürdü neredeyse bizim hazırlık sürecimiz. En önemlisi en önce entelektüel bir hazırlığımız gerçekleşti. Bu entelektüel hazırlıktan sonra mimari konstrüksiyon üzerine bir hazırlığımız oldu. Aslında Rami Kütüphanesi biliyorsunuz restorasyon sürecini 2023 yılında tamamladı ve çok değerli bir mekan
1: Evet.
0: ve biz bu mekanın içerisinde bize yöneticiler şunu söylediler. Siz burada evet bunu yapabiliriz ama buraya herhangi bir çivi çakamazsınız.
1: Evet.
0: Ne duvarlarına, ne yere, ne tavana hiçbir yere bir şey
1: Bu da çok
0: yapamazsınız.
1: zorlayıcı olmuştur
0: Peki ne
1: sizin için.
0: yapacağız? Yani bienal yapıyoruz ve hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şeyi nasıl yapacağız yani?
1: Hem her şeyi yapacağız hem hiçbir şey
0: Bütün
1: yapamadan.
0: bunları nasıl yapacağız?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim hazırlık sürecimiz burada bayağı sürdü. Biraz kafa patlatmamız gerekti. Mimari konstrüksiyonu konumlandırırken dolayısıyla biz bu çıkmazın içerisinde bir yol haritası oluşturmak zorunda kaldık. Orada da şöyle bir çözüm ürettik. Biz koridor geniş, yüksek tavanlı koridorun içerisinde yeniden bir koridor oluşturduk. Ve bu koridor, oluşturduğumuz koridor konstrüksiyonlar iç içe geçen, demonte. Yani pratik yöntemle kurulabilen, hiçbir yere çivi çakmadan kurduğumuz bir sistem
1: Çok
0: geliştirdik.
1: iyi bir fikir ama
0: Ve
1: gerçekten.
0: bunu yaparken şunu çok önemsedik. Mekanın içerisinde sırıtmak istemedik çünkü mekan çok önemli bir mekan.
1: Evet.
0: Biz orada bağırmak istemiyoruz. Orada mekanın dilinden kopmak da istemiyoruz.
1: Hı.
0: Biz burada

0: hikaye çıkartmış olduk.
1: Hı.
0: Sınırlar bazen insanları zorlasa da iyi şeyler çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla sonuçta biz bu konstrüksiyon aşamasında tamamladıktan sonra entelektüel sürecin en önemli aşamasına geldik. Evet, şimdi tamam, mimari konstrüksiyonunu da çözümledik. Nasıl konumlandıracağımızı da çözümledik. Peki ne yapacağız? Şimdi eser seçimi söz
1: Hı.
0: konusu. Evet, resimli çocuk kitapları üzerine temamızı
1: Hı.
0: belirledik. Peki nasıl seçeceğiz? Orada da bir sınırlandırma getirdik. Şöyle dedik, burada çünkü çok fazla
1: Tabii.
0: çocuklu resimli çocuk kitabı var. Mekan, oda, ev ve şehir üzerine konumlandıralım. Yani biraz çerçeveyi biraz sınırlandıralım. Tıpkı Rami'nin biz sınırlandırdığı gibi biz de seçtiğimiz kitapların biraz sınırlandıralım dedik. Bu arada tabii biz bu süreçler ilerlerken Aile Bakanlığı himayesi söz konusu oldu ve bizim Biyeneli'mizin hamisi Aile Bakanlığı oldu. Aile Bakanlığı seçeceğimiz tüm kitapların kendi onayından geçmesi gerektiğini söyledi. Tabii biz o aşamaya gelinceye kadar aslında bir konsept konumlandırma yaptık, kitap seçkimizi hazırladık ve bu seçkiler içerisinden sergi konseptleri, hatta bunlar
1: Hazırladınız.
0: içerisinden enstalasyon fikirlerimiz, deneyim alanları fikirlerimizi oluşturduk.
1: Evet.
0: Oluşturduk, fakat Aile Bakanlığı böyle bir şer koyunca bizim bütün seçkimiz Aile Bakanlığı'nın önüne gitti. Aile Bakanlığı reddettiği
1: Oldu
0: kitaplar
1: mu?
0: oldu tabii ki de.
1: Aa.
0: Öyle olunca bizim kitaplarımız, kurgularımız yeniden kurgulanmak zorunda kaldı. Bu arada bu aşama biraz sancılı ilerledi.
1: Evet.
0: Biz şöyle yapmak durumunda kaldık. Bütün seçkimizi yeniden Aile Bakanlığı'nın önüne tekrar tekrar gitti ve Aile Bakanlığı tekrar denetimden geçirdi ve onayladığı kitaplar üzerinden biz tekrar kendi konseptimizi, kurgumuzu yapmak
1: Yaptınız.
0: durumunda kaldık. Çok geniş bir yayın evi skalası sağladık.
1: Hı.
0: Yani aslında seçkimizi çok Türkiye'de hemen hemen
1: Öyle
0: %90'ına
1: mi?
0: ulaştık. Evet, yayın
1: Harika.
0: evi
1: Çok iyi
0: anlamında.
1: bir katılım bu.
0: Çok iyi bir katılım oldu. Tabii burada o Aile Bakanlığı'nın onayından geçen kitaplarımızla ilgili kurgularımızı tamamladık. Her bir kitabı kendi içerisinde biliyorsunuz her bir kitap bir hikayesi var, bir kurgusu var,
1: Bir
0: anlattığı
1: dünyası
0: bir
1: var.
0: dünya var ve o dünyanın içerisinde büyük bir metafor var. Ve o dünyayı biz her bir kitabı ona göre kurguladık. Ve o iki boyutlu sahneleri katmanlarıyla beraber çok boyutlu hale
1: Evet.
0: getirdik. Yani o iki boyutlu kitap sahnelerini, üstelik o iki boyutlu sahnelerde sözcükleri oradan çıkarttık. Sadece biz illüstrasyona odaklandık
1: Evet.
0: ve illüstrasyondan seçtiğimiz sahneleri önce izleyicinin görebileceği hizaya, özellikle çocukların da erişebileceği hizaya
1: Hı.
0: çıkarttık ve aynı zamanda kitabın kendisini de oraya sahneye koyduk ki ikisi arasındaki o farkı hissetsin istedik.
1: Evet.
0: İki boyutlu sahnelerden üç boyutlu sahnelere, hatta video artlarla
1: Hı.
0: destekledik.
1: Hı.
0: Bir de tabii ki enstalasyonlar yaptık. Yani o kitabın içerisindeki anlam dünyasını zenginleştirecek ve o anlam dünyasını pekiştirecek, o yoğunluğu hissettirecek enstalasyon sahneleriyle o duyguyu yoğun olarak aktarmak istedik ve bunu da başardık. Aslında o Biennale'in içerisinde izleyici oradan geçerken, bu arada bizim hedef kitlemiz sadece çocuklar değil.
1: Tabii.
0: Bizim hedef kitlemiz aynı zamanda çizerler, bu işin
1: Evet.
0: profesyonelleri, anne babalar,
1: Evet.
0: sektörün çalışanları, sektörün karar vericileri.
1: Hı.
0: Aslında toplumun her kesimi bizim
1: Evet.
0: hedef kitlemiz. Ama tabii ki merkezde çocuk olduğu için
1: Hı.
0: bütün iletişimimizi çocuk üzerinden konumlandırdık. Dolayısıyla o renkli dünyayı adım adım çok katmanlı bir şekilde aktarmaya
1: Ne
0: çalıştık.
1: güzel anlatıyorsunuz, hiç bölmek istemiyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Şimdi çocuklar geliyor, yetişkinler de elbette. Ulaşımları oraya gelişleri planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sanıyorum bu süreci planlamada yardımcı
0: Evet.
1: oluyordur. Çocukların oraya gelinceki hallerini çok merak ediyorum. Böyle ağızları açık dolaşıyorlar, değil mi? O kitapların içindeki objelerin, nesnelerin, figürlerin ya da karakterlerin canlandığını görüyorlar.
0: Evet.
1: kaç boyutlu bir halde olduğunu görüyorlar. Bu çocukken hep hayal ettiğim bir şeydi, biliyor musun?

0: Evet.
1: Nasıl orada gözlemlerinizi hep oradasınız çünkü.
0: Evet. Yani şöyle oluyor. Çocuklar tabii ki de önce bir şaşkınlıkla bakıyorlar. Yani düşünün, işte atıyorum bir Pezzettino, biliyorsunuz kült bir kitaptır. Kitabın içerisindeki bir sahnenin orada bir enstalasyonunu gördüğü zaman, aa bu kitabı ben görmüştüm diye bir tepki gösteriyor. O büyük kocaman bir karakteri orada görünce. Sonra hikayesini anlatmaya çalışıyor ve onun etrafında, o dünyanın etrafında dolaşıyor, anlamaya çalışıyor. Çünkü onun hiç beklemediği bir an o. Birdenbire kitabın boyutlanmış halini görüyor ve içinde geziyor üstelik ve hatta ona dokunabiliyor. Bu onun için çok yeni bir şey ve ilkin anlamaya çalışıyor, izlemeye çalışıyor, dokunuyor da. Sonra tabii ki o heyecanla, eğer grup halinde gelmişlerse birbirleriyle o duygularını paylaşıyorlar. Çok heyecanlı bir durum
1: Hiç
0: çocuklar.
1: unutmayacakları anlara vesile
0: Evet,
1: oluyorsunuz.
0: kesinlikle hiç
1: Ömür boyu
0: unutmayacak.
1: hatırlayacak ve belki o kitap
0: Kesinlikle.
1: karakteri, kahramanı ya da o kitap ömür boyu ona rehberlik edecek. Çünkü gerçekten
0: Evet.
1: karşılaşmış da oldu
0: Evet.
1: ve çok sanatsal bir ilhamla dönüyor çocuk bence. Eve döndüğünde onu taşımaya devam ediyor.
0: Evet, ya düşünsenize çocuklarımızın aslında sanatla ilk karşılaştıkları şey resimli çocuk kitapları. Çok enteresan. Resimli çocuk kitapları çocuklarımızın sanatla ilk temas kurdukları galeri diyelim aslında. Çünkü orada hem çizgi var, yani çizimle, illüstrasyonlarla çocuklara verilen bir dünya var, hem de kelimeler var, kavramlar var. Ve bu çocuklar bu kitapları bir süre sonra geliyorlar bizim koridorlarımızda onun başka başka boyutlardaki haliyle karşılaşıyorlar. Ve o edindikleri, karşılaştıkları o sahnelerin başka başka halleriyle karşılaşınca tabii ki de unutulmaz bir an oluyor. Ve onlar açısından iyi bir deneyim aslında.
1: Geçtiğimiz ay Bolonya'daydım ben de çocuk kitapları fuarında ve harika standlarla karşılaşmıştım tabii ki. Farklı ülkelerin standları böyle, bırakın çocukları, bir yetişkin olarak inanın normalde fuarları pek sevmeyen biriyim. Yani yazar olarak gittiğimde de hani sürede olsa da çıksam diyen biriyim. Bolonya çocuk kitapları fuarına sabah 9'da gidiyordum, akşam 6'ya kadar artık toplanıyordu insanlar. Orada kalıp böyle yani o standlara bakmak, o kitapların o canlanmış, o renkli hallerine bakmak ve içimden şey diyordum hep. Ya evet, bunu biz de yapmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Çocuklarımızla buluşturmalıyız. Tam döndük Melike Hanım ve Çocuk ve Sanat Biyeneli. Sizlerle ve sizin ilhamınızla ortaya koyduğunuz o güzel eserleri görünce oh dedim ya. Şükürler olsun. Ülkemizde gerçekten çocuk edebiyatı ile ilgili son dönemde çocuk için çok nitelikli işler ortaya koyuluyor ve bence bu Çocuk ve Sanat Biyeneli bunu çok üst bir seviyeye taşıdı. Bir yandan da şu anda büyük bir yük hissediyor musunuz omuzlarınızda?
0: Yani
1: Öyle olur çünkü.
0: şöyle, doğrusu ben hiç Bologna fuarına gitmedim ama gidenler, bizim Biennale'i görenler ve özellikle Bologna'yı da görenler çok üst seviyede olduğunu söylüyorlar. Doğrusu bu çok mutluluk verici, memnuniyet verici. Biliyorum ki her yapılan işin daha iyisi mümkün.
1: Ve bu beklenecek. Seneye Çocuk ve
0: Kendi
1: Sanat
0: işimi de
1: Biyeneli'ni.
0: kendim de bugün tekrar yeni baştan yapsam bazı şeyleri değiştiririm. Her şeyin en iyisi mümkün. Öyle olunca tabii ki de, üstelik de iyi bir nitelikli bir başarı sağlandıysa tabii ki de o büyük bir sorumluluk. Bir sonraki daha önemli. Buradaki önemli olan şey bizim burada o topyekün duyguyu, yani çocukların dünyasına dair üstelik büyüklerin gözüyle anlatılan birçok görüntüyü, olayı, kurguyu, hikayeyi, o bütünlük içerisinde o duyguyu verebilmiş olmak, bu tabii ki de çok büyük bir mutluluk verici. Çocuklar veya büyükler geldikleri zaman o duyguyu alıp döndüklerinde bizim için çok önemli bir başarıyı
1: Maksat
0: demek.
1: hasıl
0: Biz
1: oldu.
0: onu, evet, o maksadı gerçekleştirmiş oluyoruz demektir ve bu da Biennale'nin aslında varmak istediği bir sonuçtu. Sanıyorum onu da çözümlemiş olduk.
1: Biennale devam ediyor. Bu arada dinleyicilerimize bunu özellikle söyleyelim. 15 Haziran'a kadar
0: Evet.
1: konuklarını bekliyor. Çocuk,
0: Evet.
1: yetişkin, alanla
0: Evet.
1: ilgili,
0: Evet.
1: alana yaklaşmak isteyen herkesi bekliyoruz.
0: Evet.
1: Böyle de bir davet de yapalım.
0: Evet, herkesi bekliyoruz 15 Haziran'a kadar. Aslında Rami Çocuk ve Sanat Bienali ilk başta çocuklarla ilgili gibi görünse de değil gerçekten.

0: şu an o koridorların herkesin görmesi, dokunması, hissetmesi için büyük bir
1: Evet.
0: fırsat. Bizim de kendimize ait çocukluğumuzu tekrar hatırlamamızı, o renkli dünyayı. Aslında ben bu kitapları incelerken, bütün yönleriyle ele alırken şunu fark ettim. Gerçekten bu kitaplar, resimli çocuk kitapları sadece çocuklar için değil,
1: Değil.
0: büyükler için. Bu
1: Yani
0: herkes için.
1: geçen
0: Bunu Melike
1: haftalarda
0: Hanım da ilk bize brief verirken resimli çocuk kitapları herkes için demişti ve ben sonradan bu ne demek istediğini anladım. Evet, ben bir anneanneyim ve zaman zaman resimli çocuk kitaplarıyla ben de karşılaşıyorum ve görüyorum. Aslında orada, yani çocuklara anlatılan dünya, bütün herkesi ilgilendiren bir
1: Çünkü
0: dünya.
1: hepimizin içinde o klişe değil, bu gerçek. O
0: Evet,
1: çocuk duruyor.
0: evet. Ve o çocuk
1: Dokunulmayı
0: duruyor. Güzel
1: bekliyor.
0: olan şey şu: az kelimelerle anlatıyor ve önemli meseleye vurgu yapıyor ve çizimlerle tamamlıyor. Duyguyu aslında tasvirle anlatılması gereken sahneleri illüstrasyonla tamamlıyor. Bizim zihnimiz o görüntülerle o dünyayı tamamlıyor ve biz de okuyucu olarak oraya dahil etmiş oluyoruz kendimizi. Dolayısıyla bu herkesi ilgilendiren bir konu. Ve resimli çocuk kitaplarında çok temel meseleler ele alınıyor. Biz de seçkimizi yaparken en önemli konumuz bizim için de gerçekten duygusu yüksek, direkt anlatan değil, dolaylı yollarla anlatan, meselesini, kendi derdini dolaylı yollarla anlatan kitapları tercih ettik.
1: Sezdiren.
0: Sezdiren, kımıldatan,
1: Evet.
0: duyguyu hissettiren,
1: Dayatmayan bir bakış.
0: dayatmayan. Diğeri eğitimcilerin işi.
1: Evet.
0: Direkt anlatanlar eğitimcilerin işi.
1: Hele bugünün çocuğu buna çok
0: Evet,
1: mesafeli yani.
0: evet,
1: Öyle bir şey
0: evet.
1: yok artık.
0: Dolayısıyla o dolaylı anlatımın içerisindeki o zengin dünya, inanın herkesin ilgilenmesi gereken bir dünya. Ve ben o kitapları okuduğumda kendi unuttuğum şeyleri tekrar tekrar hatırlamış oldum ve bu benim için aslında unuttuğum şeyler anlamında çok önemliydi ve herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Son 10 günü
0: Evet, son.
1: kaçırmasınlar. Okulların da son haftaları, belki öğretmenler okullarda bu noktada daha hızlı tutmalı. Sınavlar
0: Evet.
1: da bitti, bitiyor.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: süreçte hem çocuklarımız için güzel bir alan, hem ilham verici, hem de gerçekten çok nitelikli bir işe şahit olmak, bir
0: Evet,
1: tarafından dahil olmak isteyeceklerdir.
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Herkesi Çocuk ve Sanat Bienali'ne, Rami Kütüphanesi'ne bekliyoruz diyelim.
0: Bekliyoruz.
1: Ayşe Hanım, su gibi aktı. Çok güzel anlattınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Bilgilendirdiniz bizi. Yolunuz açık olsun.
0: Çok
1: Seneye
0: teşekkürler.
1: başka bir bienalle tekrar çocuklar için
0: İnşallah.
1: el ele verip çalıştığımız günler olsun dilerim. Tekrar teşekkürler
0: Ben
1: burada olduğunuz
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. Çok çok sağ olun buraya çağırdığınız için.
1: Evet sevgili dinleyenler, bu hafta da Masalcan'ın sonuna geldik. Haftaya başka bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
1: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
3: kan şekeri 40 mg desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır.
1: Altına düşerse,
3: balık popülasyonu %70 azalırsa, plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
0: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.

0: Ekolojik, biyolojik, sosyolojik ya da matematiksel. Bir yanda canlılığın ve uygarlığımızın devamını mümkün kılan irili ufaklı sayısız sistem ve bu sistemlerin denge hali, diğer yanda ise onları birer hayat memat meselesine dönüştürebilecek olan kritik eşikler. Yaşamsal sorunların olası tetikleyicileri kritik eşikler aşılırsa geriye sadece hasar kontrolünün konuşulması kalır. Oysa biz yıkımdan geri dönüşü konuşmak yerine sürdürülebilirliğin koşullarına odaklanmak istiyoruz. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı büyük ve olumlu değişimleri düşleyen kritik eşik bu hafta 1 Haziran Dünya Süt Günü'ne odaklanıyor.
1: Kritik eşik, gücünü farkındalıktan alan ve çözümde birleşenlerin yeni adresi.

0: Yeni doğan memelinin başka hiçbir ek gıdaya ihtiyaç duymadan büyümesini, gelişmesini ve bağışıklık kazanmasını sağlayan kendine özgü nitelikleri olan fizyolojik sıvı. Su fazı içerisinde yağların, proteinlerin, karbonhidratların, vitaminlerin ve minerallerin dengeli bir şekilde dağıldığı karmaşık, polidispers bir sistem. İçinde doğal olarak bulunan 40'tan fazla farklı besin öğesi ve en az 44 temel besin molekülüyle öne çıkan en temel gıda ürünü, süt. Peki sütü dünyadaki diğer tüm gıdalardan ayıran ve literatürde benzersiz olarak kabul edilmesini sağlayan niteliklerin tamamını bir çırpıda sayabilir misiniz? Uzmanlar sütün niteliklerini 4 temel başlıkta değerlendirmektedirler. Besleyici özellikler. Bir besindeki proteinin kalitesini ve vücut tarafından ne kadar iyi kullanılabileceğini ölçen uluslararası bir puanlama sistemi olan PDCAAS değerlendirmesine göre tam puan almayı başaran süt, karbonhidrat, yüksek kaliteli protein ve yağ asitlerini ideal oranda bir arada bulundurduğundan tam makro besin dengesini sağlar. Vücudun üretemediği 9 temel amino asidin tamamını eksiksiz içerir. Doğada sadece süte özgü olan, beyin ve sinir dokusu gelişimini destekleyen özel bir karbonhidrat olan laktoz içerir. Sindirimi kolay, doğrudan karaciğerde enerjiye dönüşebilen özel lipid yapılarına sahiptir. Fiziko-kimyasal ve yapısal özellikler. İçinde aynı anda emülsiyon, koloidal süspansiyon ve gerçek çözelti fazlarını bir arada barındıran karmaşık sıvı sistemdir. Sütü beyaz gösteren ve kalsiyum fosfor elementlerini sıvı içinde mükemmel şekilde asılı tutan küresel protein kafeslerine sahiptir. Pastörizasyon ve UHT gibi yüksek endüstriyel ısılarda bile temel protein, kalsiyum ve mineral yapısını koruyabilen nadir gıdalardandır. Biyolojik ve biyokimyasal özellikler. Her memeli türünün kendi yavrusunun genetiğine ve gelişim hızına göre özel olarak sentezlenir. İçindeki kalsiyum ve fosfor oranı insan kemik yapısıyla birebir örtüşür. Kazein fosfopeptitleri sayesinde vücut tarafından en yüksek oranda emilen kalsiyum kaynağıdır. Sıvı olarak tüketilen ancak mide asidi ile birleştiğinde jele dönüşerek sindirimi yavaşlatan ve besin emilimini zamana yayarak optimize eden tek içecektir. Bağışıklık ve koruyucu biyoaktif özellikler. Tüketen canlıyı hastalıklardan korumak için aktif antikorlar taşır. Bünyesindeki zararlı bakterilerin demir kaparak çoğalmasını engelleyen antiviral ve antibakteriyel koruma kalkanlarına sahiptir. İçindeki özel oligosakkaritler sayesinde bağırsaktaki yararlı bakterileri doğrudan besler ve florayı düzenler.
1: Erken uyarı, geliştirilen direnç ve kısır döngüden çıkış. Kritik Eşik devam ediyor.

sadece bir gıda maddesinin üretimiyle kalmayan, gıda güvenliğinden kırsal kalkınmaya ve küresel ölçekli sürdürülebilirliğe dek topluma çok yönlü katkı sunan devasa bir ekosistem düşleyin. Her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü öncülüğünde 1 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Süt Günü, bu hayati sektörün küresel refaha olan stratejik etkilerini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir. Peki Uluslararası Süt Ürünleri Federasyonu IDF'in verileri ve bilimsel çalışmalar ışığında süt sektörünün topluma sunduğu desteği kaç temel başlıkta toplayabiliriz? Beslenme ve sağlık güvencesi katkısı. Uzmanlara göre süt ve süt ürünleri insan biyolojisi için biyoyararlanımı en yüksek olan besin matrislerinden birini sunar. Kalsiyum, fosfor, magnezyum, iyot ve B12 vitamini gibi hayati besin öğelerini tek başına yüksek oranda barındıran mükemmel bir gıdadır. Doğada kalsiyum emiliminin en yüksek olduğu kaynaktır. IDF'in 2024 verilerine göre dünya genelinde 104 ülkede 210 milyondan fazla çocuk okul sütü programları sayesinde yetersiz beslenme riskinden korunarak fiziksel, zihinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmişlerdir. Küresel ve bölgesel ekonomilere katkısı. Ekonomik sürdürülebilirlik açısından süt sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal bir kalkan görevi görür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun verilerine göre küresel çiğ süt üretimi yıllık 950 milyon tonu aşmış durumdadır. Süt ve süt ürünleri küresel tarım ticaretinin yaklaşık %14'ünü oluşturmaktadır. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan geçimini doğrudan süt üretimi, işlenmesi veya lojistiğinden sağlamaktadır. Süt, diğer mahsullerin aksine günlük nakit akışı sağladığı için bir servet biriktirme ve finansal direnç geliştirme aracıdır. Süt hayvancılığı, kırsal bölgelerdeki kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında en dinamik unsuru oluşturmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 80 milyon kadının aktif olarak süt hayvancılığı süreçlerinde yer aldığı tahmin edilmektedir. Çevre ve iklim sürdürülebilirliği taahhüdü. Süt sektörü küresel sera gazı emisyonlarındaki payının bilincinde olarak son yıllarda yeşil dönüşümün en önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. FAO'nun Küresel Hayvancılık Çevresel Değerlendirme Modeli raporlarına göre küresel süt talebi hızla artmasına rağmen üretim verimliliğindeki artış sayesinde üretilen 1 kilogram süt başına düşen sera gazı emisyon yoğunluğu her geçen yıl azalmaktadır. Sektör ayrıca süt sektöründe net sıfır yolculuğu girişimi gibi küresel taahhütlerle metan gazı azaltıcı yem katkıları, akıllı gübre yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı konularında bilimsel yatırımlar yapmaktadır. Toplumsal refah ve Birleşmiş Milletler hedefleri. Süt sektörü yüksek kaliteli protein ve mikrobesin içeriğiyle küresel ve gizli açlığın önlenmesinde başat rol oynar. Bu niteliğiyle temel hedefi dünyadaki açlığı tamamen bitirmek olan Birleşmiş Milletler'ce belirlenen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ikincisi olan açlığa son hedefine, kırsal kesimde aile tipi küçük işletmeleri destekleyerek ve bölgesel göçün önüne geçerek de bu hedeflerden ilki olan yoksulluğa son hedefine büyük katkı sunar.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel tarım, gıda ve balıkçılık piyasalarını analiz etmek üzere oluşturduğu ortak bir uluslararası işbirliği platformu olan OECD FAO'nun 2025-2034 tarımsal görünüm ve IDF'in 2025 Dünya Süt Durumu raporları küresel süt sektörünün yapısal bir dönüşümün eşiğinde olduğunu göstermektedir. Sektör bir yandan çok katmanlı krizlerle boğuşurken diğer yandan bu krizlerin gölgesinde kalan bir dizi fırsatı da barındırmaktadır. Peki süt üretimi ve tüketimi konusunda mevcut krizler ve bu krizlerden çıkabilmek için çoğu fark edilmeyen fırsatlar nelerdir? Özellikle son 10 yılda yaşanan makroekonomik dalgalanmalar, iklim şokları ve yeni nesil düzenlemelerin kıskacına giren süt endüstrisi, başta sürü küçülmeleriyle yaşanan üretim yapısında daralma ve sektörel konsolidasyon olmak üzere genç kuşağın sektöre mesafeli olması nedeniyle yaşanan girişimci eksikliği, iklim değişikliği krizi nedeniyle sayıları ve kapsamları giderek artan salgın hastalıklar ve iklim şoklarıyla 2030 yılına kadar küresel ölçekte 10.5 milyon tonluk bir süt açığına yol açabileceği öngörülen arz talep dengesizliği olmak üzere bir dizi krizle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Uzmanlara göre bu krizlerin neden olduğu baskı, geleneksel yöntemlerin ötesine geçebilecek ve sektörü kökten değiştirebilecek sessiz fırsat pencerelerinde açabilecek potansiyele sahiptir. Birçok gelişmiş pazarda sıvı içme sütü tüketimi yatay seyrederken veya gerilerken yoğurt, kefir ve ayran gibi fermente ürünlere ve peynire olan küresel talepte büyük bir artış kaydedilmiştir. IDF'in 2025 raporuna göre fermente süt ürünleri tüketimi dünya genelinde %6.1 oranında büyüyerek son 4 yılın düşüş trendini kırmıştır. Tüketicilerin işlevsel ve yüksek proteinli gıdalara yönelmesi katma değerli ürün işleyen işletmeler için büyük bir ekonomik fırsat sağlamaktadır. Her ne kadar sürdürülebilirlik tartışmaları daha çok karbon emisyonuna odaklansa da çiftliklerdeki gizli su israfı gözden kaçan büyük bir maliyet kalemini oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar, çiftliklerdeki hayvan içme suyu sistemlerinde %26'ya varan sızıntı ve kayıplar olduğunu göstermektedir. Uzmanlara göre sadece kapalı devre süt ön soğutma sistemlerinin kurulması ve sızıntıların önlenmesi tonlarca su tasarrufu sağlarken çiftlik maliyetlerini belirgin bir şekilde aşağı çekebilecek potansiyele sahiptir. Yaşanmakta olan coğrafi eksen kaymasıyla süt üretiminin Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşması, bu ülkelerde kaydedilecek verimlilik artışıyla küresel ölçekli süt arz krizinin devasa bir üretim sıçramasıyla sonlanması için potansiyel bir fırsat sunmaktadır. Yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi dinamiklerince şekillenen çağımız için belki de en büyük fırsatlardan birini de çiftlik atığı olarak görülen hayvan gübresi oluşturmaktadır. Çiftlik düzeyinde kurulacak küçük ve orta ölçekli biyogaz tesisleri üreticinin enerji maliyetini sıfırlarken yan ürün olarak çıkan organik gübre de kimyasal gübre krizine alternatif sunma potansiyeline sahiptir. Üstelik bu dönüşüm süt çiftliklerinin emisyon kaynağı olmaktan çıkarak temiz enerji ve organik girdi üreten yeşil merkezler haline gelmelerini de sağlayacaktır.

Küresel ölçekli en son veriler, yaşanmakta olan sorunlara rağmen süt sektöründeki girişme potansiyeline de dikkat çekmektedir. Özellikle de kadın çiftçilerimizin güçlendirilmesiyle ortaya çıkabilecek dönüştürücü etkiye yapılan vurgu dikkate değerdir. Peki söz konusu bu dönüştürücü etkinin sağlayabileceği çarpan etkisini arttırmak için toplumun hangi paydaş grubuna ne tür görev ve sorumluluklar düşmektedir? Uluslararası kuruluşların sunduğu raporlar, süt sektöründe özellikle kadın çiftçilerin dönüştürücü gücünün açığa çıkarılabilmesi için konunun tüm paydaşlarının eş güdümlü çalışmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Buna göre sektörün yasal ve yapısal çerçevesini çizmek kamunun birincil görevidir. Özellikle kadın çiftçilere yönelik hibe programları geliştirmek, düşük faizli krediler ve mülkiyet edindirme kolaylıklarını yasal güvenceye almak, karbon emisyonunu azaltan, biyogaz üreten veya hassas hayvancılık teknolojileri kullanan işletmelere yönelik yeşil dönüşüm fonları oluşturmak ve benzeri gibi hususlar yasa koyucu ve politika yapıcılar tarafından gerçekleştirilmelidir. Sanayiciler, ham madde sağladıkları üreticileri tedarikçi olarak görmenin ötesine geçerek stratejik birer ortak olarak değerlendirmelidir. Özellikle süt alım sözleşmelerinde kadın üreticilere öncelik verilmesi, adil ve sürdürülebilir fiyat politikaları belirleyerek küçük aile işletmelerinin nakit akışının korunmasının sağlanması, tedarik zincirlerindeki kadın çiftçilere modern sağım hijyeni, hayvan refahı ve çiğ süt kalitesini artırma konularında düzenli saha eğitimlerinin verilmesi, sektör temsilcileri ve sanayiciler tarafından üstlenilmelidir. Üretici kooperatifleri, küçük üreticilerin korunmasını sağlayan en kritik yapıları oluşturmaktadır. Mevcut tarımsal kalkınma kooperatiflerinde kadınların yönetim kurullarında ve karar alma mekanizmalarında aktif yer almasının sağlanması, kadın çiftçilere bütçe yönetimi, kredi kullanımı, devlet desteklerine başvuru süreçleri ve dijital bankacılık konularında rehberlik sağlanması, süt hayvancılığında görünmeyen kadın emeğinin görünür kılınması için ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalık kampanyaları yürütülmesi, sivil toplum kuruluşları ve üretici birliklerince gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri oluşturmaktadır. Başta iklim değişikliği krizi ve verimlilik olmak üzere sektörün karşı karşıya olduğu sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi, kuraklık ve sıcaklık stresine dayanıklı günlük yem karışımlarıyla yerli ırkların ıslahı gibi konularda bölgesel ve uygulanabilir akademik çalışmalar gerçekleştirilmesi, iklim dirençli modeller geliştirilmesi, akademik kuruluşların üstlenmesi gereken çalışmalardır. Sürdürülebilir üretimin devamlılığı ancak bilinçli bir tüketim talebiyle mümkün olabilir. Kadın emeğini destekleyen kooperatiflerin sürdürülebilir üretimi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen üretici kooperatiflerinin süt ürünlerini tercih ederek buna yönelik pazar talebi oluşturmak, toplumdaki tüm tüketicilerce üstlenilmesi gereken ideal satın alma davranışını oluşturmaktadır.

Kalp durmadan, akciğerler iflas etmeden, ormanlar kül olmadan, endemik türler tükenmeden, toprak çölleşmeden. Kritik eşik, sistem geri dönüşsüz olarak çökmeden önceki son aşama.

0: O sadece zengin besin öğelerini içeren mucizevi bir gıda değildir. Kapsayıcılıktan fırsat ve sonuç eşitliğine, hakkaniyetten adalete ve sürdürülebilirliğe dek uzayıp giden uygarlığımızın gelişim odaklı pek çok nihai hedefinin de deyim yerinde ise dokularına işleyen simge bir değerdir. Süt, milyarlarca yaşamı sağlıklı bir şekilde beslemeye devam edebilsin diye kadınların emeğini görünür kılmak, sütü sorumlu tüketmek ve sektörü geleceğe taşımak için her birimize düşen sayısız rolün ve üstlenilebilecek pek çok sorumluluğun olması geleceğe dair umutlarımızı ve heyecanımızı daha da artırıyor, öyle değil. Yaşamsal hiçbir soruna kayıtsız kalmadan, hiçbir paydaşı da geride bırakmadan yoluna devam edenlerin ve gücünü farkındalıktan alanların buluşma noktası kritik eşikteki beraberliğimizin sonuna geldik bile. Bize zaman ayırarak ortak iyiyi amaçlayan kolektif iradenin ve kritik eşik ailesinin parçası olduğunuz için siz değerli dinleyenlerimize müteşekkiriz. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çamber. Yıkımın ve kaosun yaşanmadığı, büyük ve olumlu değişimleri düşleyenlerin kutup yıldızı kritik eşikte haftaya cumartesi günü aynı saatte buluşuncaya dek harekete geçme arzumuzun hiç tükenmemesini diliyoruz. Esen kalın.
1: Günde sadece bir paket sigara tüketimi 10 yıla ulaştığında akciğer kanseri riski 20 kat birden yükselir, DNA tamir mekanizması tamamen çöker.
0: Topraktaki organik madde %1.5'in altına düşerse erozyon pozitif geri beslemeye girer, çölleşme başlar.
2: Günde sadece 3 sigara içildiğinde damar içi yüzey fonksiyonu 24 saat içinde %50 bozularak %78'i aşarsa,
3: kan şekeri 40 mg desilitrenin altına düşerse, bilinç 30 saniye içinde kapanır. Altına düşerse, balık popülasyonu %70 azalırsa, plankton patlaması gerçekleşir ve oksijen çöküşü başlar.
1: Sistem geri dönüşsüz şekilde çökmeden önceki son aşama.
2: Kritik eşik, harekete geçiren farkındalık.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılacak. Ustalara saygı ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirak ettiği programda sahiplerini bulacak. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu 2 hafta sonra hizmete açacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca Ankara Esenboğa metro hattı için çalışmaların başladığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu 2026'nın ilk bakanlar oturumu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını ve ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandığını vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu emisyon azaltımının 5,5 milyon ton olacağı projeye değindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise TÜBİTAK'ın 4500 projeye 700 milyon dolar kaynak tahsis ettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Parti sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından yol haritasına ilişkin konuştu. CHP'de arınma sürecimizin önemli parçalarından dedi. Müslim Sarı partinin kırmızı çizgilerini de hatırlattı. Kurallara aykırı olanlara gerekli yaptırımları işleteceğiz ifadelerini kullandı. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı CHP'li Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP'nin eski Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilecen görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Ankara merkezli büyük bir change operasyonuna imza atıldığı çalıntı, hacizli ve kaçak araçların depremde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirildiği belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şasi ve motor ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi için bazı kararlar aldı. İstanbul'da 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecek. ABD Başkanı Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. Sahadaysa tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ise saldırılara misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü dördüncü salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Opet doldur kazan.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. ...1981'de İtalya'da Milano'da doğmuştu şarkıcı Matteo Brancoleoni. Söylediği şarkısında Sabato Sera diyor, cumartesi gecesi.

Cumartesi gecesini anlatıyor diye yorumladığı şarkısında İtalyan Matteo Brancoleoni, Sabato Sera. Norveçli esmer güzeli, yeşil gözlü Angelina Jordan 2014'te 7 yaşındayken bir yarışmaya katılmıştı. Daha sonraları İspanya'da şarkılar söylemeye başladı, hem de İspanyolca sözlerle. Mi Amor o şarkılarından biridir. Aşkım.

Sensiz aşkım ben bir hiçim diyordu şarkısında Angelina Jordan. Sin ti mi amor no soy nada. Çok sevip hatta aşık olduğunuz birisine bile saygıdan siz diye hitap edebilirsiniz. İşte o anlamda bir melodinin adıdır. Usted, yani siz. Angel Rock'un piyanosundan dinliyoruz.

Usted, siz. Angel Rock çalıyordu bu unutulmaz aşk bolerosunu. Belki de 60 yıldır söylüyorum sahnelerde bu çok sevdiğim harika şarkıyı. I love you much too much. Sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz haftalarda stüdyoya girerek yeniden söyledim bu şarkıyı.

Bir güzel aşk şarkısını Ömür Göksel söylüyordu. I love you much too much. Şimdi bir başka aşk şarkısında Ömür Göksel'i dinleyelim. L-O-V-E. Love. Yani aşk.

Ömür Göksel söylüyordu bu akrostiş olarak yazılmış şarkıyı. Şimdi Amerikalı caz şarkıcılarından Rosemary Clooney, "Olduğun gibi kal, ben seni böyle seviyorum" diyor şarkısında. "Just the way you are."

Rosemary Clooney söylüyordu, Just the Way You Are. Şimdi de İsmail şarkıcı Razel Hits Hold Me Near adlı şarkısını seslendiriyor.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıl...

yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: Baba Ocağı. Efendim merhaba. TRT Radyo 1'den Baba Ocağı programından selamlar. Ben Ayla Aydemir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza, programımıza, stüdyomuza ve elbette gönlümüze. Yine çok kıymetli bir misafirimiz var ama bu kıymetli misafirimizi ben aylardır ağırlamak için heyecanla bekliyordum. Benim için çok önemli, çok özel bir insan. Kalemi zaten mükemmel ama ben bazı insanların duruşunu kalemiyle o kadar yakın hissederim ki kıymetli Saadettin Acar bizimle beraber. Saadettin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için.
0: Estağfurullah, eyvallah. Gerçekten ben bunu samimiyetle söylüyorum. Estağfurullah. Sizin böyle bir yazarlık kimliğiniz olmasa bile duruşunuz bence bir bence örnek olunması gereken, alınması gereken, yazılması gereken isimlerdensiniz. Var olun inşallah.
1: Dua olsun inşallah. Amin.
0: İnşallah.
1: Diyelim.
0: Amin. Amin. Evet, dua niyetiyle. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: nasılsınız?
1: Bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Uzun aradan sonra ben bir radyo stüdyosunda, bir stüdyoda olmak da beni heyecanlandırdı. Eski bir radyocu olarak.
0: Evet, evet. Siz radyolara da, televizyon ekranlarına da yabancı değilsiniz. TRT'ye de hiç yabancı değilsiniz. Birçok işinde imzanız var. TRT'nin yaptığı birçok işte elbette imzanız var. Kıymetli eserlerinizi üretmeye devam ediyorsunuz ama bugün biz biraz farklı bir formatta gideceğiz. Bugün tanıdığımız Saadettin Acar'ın Baba Ocağı'na gideceğiz. Evet. İlk sorumuzu soralım. Baba Ocağınız nerede yandı?
1: Ben Mardinliyim. Çocukluğum ilk gençliğime kadar Mardin'de geçti. Çok disiplinli, çok ilim ehli, medrese mezunu bir babanın ocağında gözlerimi açtım hayata. İşte oradaki o kültürden, oradaki o farklı kültürlerin harmanlandığı o coğrafyadan elbette çok etkilendim. Gözümü ilk açtığım, hayata açtığım dönemleri hatırlıyorum. Bir taraftan babanın, bir taraftan o coğrafyanın beraberinde getirdiği o kültür vesaire. Benim oradan başladı hayatla kurduğum temas, hayata dair sorduğum sorular. Çok küçük yaşta, belki 8-9 yaşından itibaren böyle bir temasım oldu. İlk çocukluk anılarımı nereden başlatsam diye düşünüyorum. Bazen 2-3 yaşına gidiyorum. Oradan böyle küçük, çok küçük fragmanlar gibi, böyle hayal meyal bir rüya gibi bazı şeyler gidip geliyor aklımdan. Ama herhalde herkes gibi biz de işte ilkokul döneminden itibaren o baba ocağının İşte sıcaklığını hissetmeye başladık diyebiliriz.
0: Peki baba ocağı dediğim zaman zihninizde bir yer canlandı.
1: Evet.
0: O canlanan yerde, o kapının ardında kimler vardı?
1: Ben 9 çocuklu bir ailenin ikinci ferdiyim. Evet. İkinci ferdiyim. Dolayısıyla ilk hatırladığım dönem bir kardeşten çok anne baba ve bir abim vardı. Orayı hatırlıyorum ve ocağın etrafında tabii köylerde işte küçük yerleşim birimlerinde aile hiçbir zaman ailenin fertlerinden ibaret değildir. Komşunuz da ailenin bir parçasıdır. İşte mahalleli de vesaire de ailenin bir parçasıdır. Dolayısıyla orada küçük bir aile ilk hatırladığım, 3 kişilik bir aile olmamıza rağmen 4 kişilik. Kendimi hep kalabalık, hep geniş bir ailenin içerisinde hissettim. Öz akrabalarım, dedem olmasa, amcalarım olmasa bile. Çünkü o kültürü çok yoğun yaşayan bir köyler. İşte komşunuz vesaire sizin ailenizin bir parçası. Dolayısıyla orada evet birinci derecede kendi ailemizi hatırlıyoruz ama onun dışında işte komşunuz da teyzedir, haladır, amcadır. Öyle

0: seslenirdik zaten. Bir yere kadar da hani gerçek amcamız, gerçek dayımız, teyzemiz diyebilirdik. Evet, öyle hatırlıyorum diyebilirim.
1: Aslında getirdiği çok şey varmış. Biz sonradan kaybedince anladık,
0: evet,
1: değil mi onları?
0: Doğru.
1: Peki o Mardin gibi bir yerde büyümek, yani her kültürden, her dinden insanın yaşadığı, her farklı farklı milletlerden insanların yaşadığı bir yerde büyümek, sizin bugünkü kimliğinizde nasıl bir etki bıraktı? Yani bugünkü inşa sürecinde fikirlerinizin, duygularınızın, düşüncelerinizin, o karma dediğimiz yer nasıl bir yer tuttu hayatınızda?
0: Aslında etkiler, belki birçoğumuz kendi etkilenme kaynaklarını tam olarak tespit edemeyebilir. Nereden etkilendim, nereden beslendim? Bunun miladını başlatamayabilir. Nerede, tam olarak ne zaman başladı bu etkilenme? Ama şöyle ya da böyle, insan hem coğrafyadan, hem kültürden, hem o işte farklı yapılardan bir şekilde etkileniyor. Dolayısıyla oradaki o zenginliğin, hem kültürel zenginlik, insani anlamdaki o zenginlik, büyük bir tarihi birikim vesaire, şöyle ya da böyle insanlar üzerinden kuşaktan kuşağa aktarılmış, öyle anlaşılıyor. Tabii köyde yaşadığımız için böyle çok yoğun bir temas imkanımız, alanımız da yoktu açıkçası. Yani bir köy, bir köyün işte efendim insanları büyük oranda birbirine benzer aslında. O kültürel hareketliliği, zenginliği, farklılığı bir köyde temaşa etmek, takip edebilmek çok kolay değil.
1: Mümkün değil de.
0: Yani biraz daha merkeze doğru, diyelim ki Mardin merkezine doğru gittikçe oradaki o farklılığı, dini farklılıkları, kültürel farklılıkları, etnik farklılıkları, dil farklılıklarını vesaire daha yoğun görüyorsunuz. Bir taraftan Müslümanlar var, bir taraftan Süryaniler var, bir taraftan işte Arap kültürü var, Türkmen var, Kürt var vesaire, böyle bir farklılığı. Ama köylerde bu daha çok
1: daha
0: birbirine benzeyenlerin, evet, aslında bir araya geldiği mekanlar olduğu için. Ama tabii bu etkileşim şöyle ya da böyle şehirle temasınız bir şekilde kuruluyor. Ve oradan böyle bazı fragmanlar, bazı fotoğraflar çocuk hafızanızda yer ediniyor. Ben bunu Sezai Karakoç'un, üstadın hatıralarını okurken fark ettim. Malum Üstad Erganili, Diyarbakır'ın bir ilçesinde büyüyor vesaire. Ama üstadın o kendi hatıralarında kurduğu dünyayı kendi dünyama çok yakın gördüm. Yani kendimi ona benzetmek, evet, de bana şeref veriyor da, en azından yaşadığımız iklim bakımından. Orada dağla kurduğu ilişki, ovayla kurduğu ilişki, işte bir taraftan şehirden köye doğru akan masallar var, hikayeler var, efsaneler var. Bire bin katılıp size gelen bazı büyük meseleler var. Merkezlerde yaşanıp köye doğru akan büyük hikayeler var. Mesela onu çocuk dünyamda onları hatırlıyorum. Hani oradan geliyor ama bir efsaneye dönüşüyor. Şehirden diyelim ki 30 kilometrelik, evet, köye gelinceye kadar bir efsaneye dönüşüyor. Ve siz görmediğiniz halde onu zihninizde çok apayrı bir şekilde tasavvur ediyorsunuz. Birisi şehre gidiyor. Şehirde gördüklerini gelip anlattığında, biz onu dinlediğimizde onun gördüğünün çok ötesinde farklı bir şey. Dolayısıyla sanki masallar da böyle oluşuyor, hikayeler de böyle, evet, oluşuyor. Bir de insan hani her zaman betimlemeyi, soyutlamayı, bir miktarda abartmayı sever. Dolayısıyla oradan o kültür bir şekilde hani ruhumuza da sirayet ediyor, nüfuz ediyor. Bir de babamın kendi bir çevresi var. Babam bir medrese hocasıydı, alim bir hoca efendiydi, Allah rahmet etsin.
1: Amin.
0: Dolayısıyla bizim daha yoğun temasımız babamın çevresiyle olurdu. Alimlerle, işte medrese hocalarıyla, köy imamlarıyla vesaire, onlar gelirdi, biz giderdik. Mesela evimizden hiç misafir eksik olduğunu hatırlamıyorum. Sürekli babamın arkadaşları gelir, biz gideriz. Küçük bir çocukken, 8-9 yaşındayken sürekli böyle bir kendimi misafirlere hizmet ederken, işte bilmem, sürekli kendimi o şey dünyada hissediyorum hala yani. Babam da misafirleri çok severdi, çok iyi ağırlamak isterdi. Ve geldiğinde böyle babam başka bir insana dönüşürdü. Böyle çok daha disiplinli, çok daha sert, kuralcı misafirlere...
1: Titizlenirdi misafirleri,
0: evet,
1: ağırlamak için muhtemelen.
0: Eyvallah.
1: De o,
0: evet,
1: insanının,
0: evet,
1: güzel özelliklerinden.
0: Eyvallah. Yani orada küçük bir hatayı bile daha sonra bize hesabını sorardı. İşte ne varsa evde, böyle kıt imkanlar da olsa, sıkıntılı bir dönemlerimiz de olsa, en iyisini misafirlere hazırlamaya çalışırdı. Doğrusu kendimi böyle bir dünyada hatırlıyorum.
1: Siz kardeşleriniz doğdukça evden ayrılmış mıydınız?
0: Yok, aslında ayrılmadım. Ben bütün kardeşlerimin doğumunda gördüm aslında. Yani kendimi evin ikinci çocuğu olarak daha

0: Hatırlıyorum, evet. 1980'ler evin ikinci çocuğuydum. Ama daha sonra benim kardeşlerim de doğunca ben hepsini hatırlıyorum. Yani kendimi iki kardeş olarak da hatırlıyorum. Dokuz kardeş olarak da.
1: Yani 11 kişi olarak o evde yaşadığınız süreçte de
0: Hatırlıyorum,
1: hatıralar var.
0: evet.
1: Zaten çok büyük değildir köy evi ama
0: Çok
1: 9
0: küçük.
1: çocuklu bir ev şu anda hayal etmeye çalışıyorum.
0: Çok küçük. Bir de en büyüğümüz de vefat etmiş.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Abim, büyük abimiz. Dolayısıyla annem 10 çocuk doğurmuş. 9 çocuklu bir aile, evet. Yani ben hani o dönemleri hatırlarken hani biz ne yaptıktan çok annem nasıl yapıyordu diye hep düşünürüm. Köy şartları, imkanlar çok kısıtlı.
1: Hazır bez yok.
0: Ne hazır
1: Çamaşır
0: bezi,
1: makinesi yok.
0: ne çamaşır makinesi, ne fırını. Ev küçücük, iki gözlü hatırlıyorum bizim en azından 9 kardeş olarak yaşadığımız köyü. Bir de şöyle biz bir köyde kalmadık, bir köyde yaşamadık. Babam imamdı ve değişik değişik
1: Farklı yerler.
0: köylerde dolaşırdık. Ben kendi hayatımda 6 ya da 7 köy biliyorum. Benden önce de bir iki köy dolaşmış babam.
1: Hepsi Mardin'in köyleri mi?
0: Mardin'in köyleri, Mardin etrafındaki köyler. Dolayısıyla kimi köylerdeki evler biraz daha bakımlı, kimisi biraz daha bakımsız. İmama tahsis edilen lojman diyelim ama hani bugün lojman biraz daha modern, biraz daha işte efendim şey görünüyor da öyle değildi yani. Köy evleri genelde topraktan, kerpiçten yapılma, üzerine işte bir şekilde çılı çırpıyla kapatılmış evlerden söz ediyoruz. Son 9 kardeşli olarak yaşadığımız köy evini hatırlıyorum. İki göz vardı ondan sonra. Bir tarafta annem babam kalırdı. Diğer 9 kardeş biz bir göz odada kalırdık. Aynı zamanda biraz yani şimdi büyüktü desem hani böyle muhtemelen 25-30 metrekarelik bir göz, bir odaydı bizimki. Ama hani orada her şey vardı. Yani kapının arkası banyo olarak kullanıyorduk. Kenarda işte böyle mutfak olarak kullandığımız mutfak.
1: Yataklar üst üste dizili.
0: Yataklar üst üste, işte evin erzakı bir tarafta, orada oynuyoruz, orada yemek yiyoruz. İşte annem seriyor bize yatakları, biz kardeşler öyle hurra yan yana.
1: O güne de şükür, bugüne de şükür elbet.
0: Mesela o döneme dair bir mutsuzluğumu hatırlamıyorum. Bir yoksunluğumu da hatırlamıyorum.
1: Burada bir şey sormak isterim. Şimdi acaba beklentimi azdı da mutlu olabiliyordu o dönemin çocukları ya da talep edecek bir şey bilmediklerinden mi? Yani şu anda çocukların mesela talepkarlar ve beklentileri de çok çünkü biliyorlar da. Bugünkü çocuklarla mesela bunu kıyaslayabilir miyiz? Yani şartlar elbette aynı değil, çağ aynı değil. Ama işte talepkar olmak biraz orada.
0: Vardır muhtemelen. Yani insan gördüğünü talep eder, ister. Doğru. Biz başka bir hayatın imkanını çok bilmiyorduk açıkçası. Şimdi doğru konuşmak
1: Evet.
0: lazım. Ben sözünü ettiğim bu dönem televizyon daha yeni yeni gelmişti. Renkli televizyon falan.
1: Yani 80'ler mi?
0: Evet,
1: Evet, 80.
0: 80'lerin sonuna doğru artık hepimiz vardık, 90'lara doğru. Kardeşlerim de çok arda arda doğmuşlardır. 1,5-2 sene vardır aralarında, yoktur yani hepsinin. Dolayısıyla evet, bir tarafıyla öyledir. Yani başka bir hayatın imkanına dair çok bir fikrimiz yok. İkincisi köy ortamında aşağı yukarı bütün köy
1: Herkes
0: evleri
1: aynı.
0: aynı. Dolayısıyla bir de o hayattan bizi birbirimizi mutlu edecek bir şeyler çıkarmayı beceriyorduk yani. Dolayısıyla hani orada insanlar birbirine mutsuzluk aşılamak, umutsuzluk aşılamak yerine ya mesela biz o yatakların içerisinde birbirimize hikayeler anlatırdık. Ve çok heyecanlanırdık, çok mutlu olurduk. İçimizde diyelim abim, bazen annem başımızda dururdu, bazen biz uydururduk, anlatırdık ve onlar hala zihnimde dolaşır. Dolayısıyla hani evet buradan bakınca zor. Mesela daha başka bir zorluğu o dönemin hatırlıyorum. Köyümüzde okul yoktu. İlk ben işte üçüncü kardeşim de doğduğunda onlar çok küçüktü. Biz komşu köye okumaya giderdik ve yürüyerek giderdik. Ve yıllar sonra işte çocuklarla memlekete Mardin'e gidince işte bir köyden bir köye gidiyorduk dedim. Ya bu köy ne kadar mesafeymiş? Baktım tam 5 kilometre. Sabah 5 kilometre yürümüşüz, akşam 5 kilometre geri dönmüşüz. Kış, yaz, neyse yani okul
1: Tabii.
0: mevsimi gidip gelmişiz.
1: Ve anne babalar da çocuklarına gelmiyor tabii ki.
0: Ne
1: Yani hangi gün
0: gelmesi?
1: geldi?
0: Nasıl?
1: Serviste yok muydu?
0: Neyse. Şöyle en büyük şeyimiz oradaki bizi heyecanlandıracak şey işte bir at arabası çok yoğundu oralarda. Birisi bizi alır mı acaba? Ya da o zaman çok fazla yoktu ama yine de traktörler olurdu. Bir köyden bir köye gider, bir şey taşır bizi alır mı? Nadiren belki bir okul döneminde bir ya da iki kez köyler arası dolmuşlar olurdu. Köyden şehre giden yolu oradan geçmiştir falan.

0: İşte ona binerdik, bizi bırakırdı. O gün nimet olurdu ama onun dışında, ama şunu söylüyorum. Yani mesela bu bizim için bir sıkıntı değildi. Biz
1: çünkü başka bir ihtimal yok belki
0: ya
1: de
0: işte,
1: hayatta.
0: Yani o mudur acaba, yoksa insan gerçekten kendi şartlarını, kendi içinde bulunduğu durumu başka türlü de değerlendirebilir mi? Bu mudur? Şimdi mesela bazen çocuklarımız, işte şehir çocukları hepimizin, yeğenlerimiz, biliyoruz.
1: Evet.
0: Aşağıda servis bir dakika gecikti mi aşağıda mızmızlanır. Servis gelmedi, kapıda bekliyorum vesaire. Geçen kızıma dedim, yani bir dakika aşağıda servis bekliyorsun. Ben günde 10 kilometre yürümüşüm. Ha, sen de öyle ol demiyorum ama yani nereden nereye insan
1: Biraz da
0: geldi.
1: şükür ehli olmak
0: Yani evet,
1: lazım.
0: şükür ehli ve mesela o şartlar içerisinde sağlıksız büyümedik hamdolsun. Yani evet, bazı mahrumiyetler vesaire oluyordu ama onlar mesela çocuk dünyamızda bir yaraya dönüşmedi. Çünkü başka tutunduğumuz şeyler vardı aile içerisinde.
1: Evet.
0: Baba ocağında, babanın dizinin dibinde, annenin etrafında başka bir şeyler oluyordu.
1: Duygusal anlamda belki tamamlanmak, yani evet bazı şeyler eksik olabilir. Çocuk, yani 9 çocuklu bir aileye maddi anlamda her şey yetmeyebilir, yetirilemeyebilir. Fakat o yetirilemeyen şeylerin eksikliğini hissetmiyorsa çocuk, ya da ondan mutsuz olmuyorsa, travma yaşamıyorsa, demek ki anne baba orada onun yerini başka bir şeyle dolduruyor duygusal anlamda sanki. Yani bu daha kıymetli bir şey gibi geliyor bana.
0: Doğru, çok doğru. Yani dolayısıyla herkes anne babasına borçlu. Ben kendimi çok daha fazla borçlu hissediyorum. Çünkü bir taraftan bunu da yapmaya çalıştılar. Yani işte anne, 9 çocuğun bakımı, yemesi, içmesi, yatırılması, kalkılması, temizliği falan, bütün bunlarla uğraşırken de duygusal anlamda,
1: evet,
0: bizimle bağ kurmuş. Bir şekilde hiç o boşluğu da vermemiş, o açığı hiç bırakmamış yani. Diğeri de hani kendimize bir pay çıkarmak için değil ama ilk çocukluğumuzdan itibaren babamız bizim dini eğitim üzerinde çok hassasiyetle durdu açıkçası. Yani bu aralığında hiç
1: ne
0: boşluk
1: kadar
0: bırakmadı.
1: temeli sağlam attıktan sonra gerisi olur diye.
0: İnşallah yani
1: İnşallah.
0: İnşallah hani o istikamette hayatımızı sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruzdur. İnşallah Allah bizi layık kılsın babalarımıza,
1: Amin.
0: Büyüklerimize. Ama onun çok şey olduğunu anlıyorum. Bugün de mahrum kaldığımız en büyük boşluğun da bu boşluk olduğunu.
1: Evet.
0: Maddi boşluğun dolduramadığı, imkanların, paranın, pulun, zenginliğin asla dolduramadığı başka bir alan var insanda. Babam kendi imkanlarıyla, kendi sahip olduğu bilgiyle bir şekilde bizi o dini eğitim, o manevi eğitim noktasında çocuk yaştan itibaren doğrusu üzerimize çok durdu. Bize kendi yolunu sevdirdi. Yani kendi yolunu sevdirdi.
1: Çok özür diliyorum, sözünüzü
0: Estağfurullah.
1: Kesmiş olmak istemem. Bu şunun için de sizde yankı bulmuş olabilir. Babanız sizi sevmiş ve bunu hissettirmiş. Yaptığı, söylediği şeyi de yaşamış. Ve onun
0: Doğru.
1: Yaşadığı şey güzellik olarak
0: Doğru.
1: Babada görülmüş olması
0: Doğru.
1: Belki de sizde yansımıştır.
0: Doğru. Ben evet, babamı yazdım. Rahmetliyi ben bir kitabımda, Güzel Şahitlik kitabında yazdım babamı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Dünyanın kıyısında bir adam diye yazdım. Evet, kendine ait bir dünyası vardı. Çok müstesna bir dünyaydı, özel bir dünyaydı. Bu dünyayla kurduğu ilişki hep emanet bir ilişkiye benziyordu benim gözümde gördüğüm. Bir emanet olarak dünyaya bakıyordu ve gidici olduğunu biliyordu. Onu hissediyordu, hissettiriyordu bize. Dolayısıyla eşyayla kurduğu ilişki hep emanet bir ilişkiydi. Varlıkla, parayla, pulla, evle. Ya mesela hiçbir zaman ya neden bir evimiz yok ya da neden bu göçebe hayatı yaşıyoruz diye dertlendiğini hatırlamıyorum. Ama şunu mesela dert ettiğini biliyorum. Ya şu köyün çocuklarına bir şey öğreteyim, Kur'an-ı Kerim'i öğreteyim, namaz kılmayı öğreteyim, ahlaklı olmayı öğreteyim diye çırpındığını.
1: Babanız rahmet olsun, kendisiyle beraber gidebilecek şeyleri çözmüş. Yani ev, araba onunla gidemeyecekti ama o yaptığı şeyler onunla gitti.
0: Eyvallah.
1: Yani o toprağın altına beraber i̇nşallah. Sokulabileceği şeyleri rahmet
0: i̇nşallah,
1: olsun.
0: İnşallah, inşallah.
1: Saadettin Bey, vaktimiz maalesef çok hızlı aktı. Anlamadık değil mi 23 dakika nasıl geçiyor? Çok güzel sohbet dinliyoruz fakat vaktimiz maalesef sınırlı. O yüzden size şöyle küçük bir şey sormak istiyorum. Şimdi desem ki Saadettin Bey, çocukluğunuzdan bir kareyi alıp odanızın baş köşesine fotoğraf olarak asma şansınız olsa, hangi kareyi alıp odanıza, evinize bir fotoğraf olarak asmak istersiniz?
0: Çok fotoğraf var aslında çocukluğuma dair, baba ocağına dair. Ama şöyle, babamın benimle gurur duyduğu anları hatırlıyorum. Muhtemelen 8-9 yaşlarındaydım. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamıştım ve babam bana tesbihat yaptırırdı camide.
1: Ne güzel.
0: Bana müezzinlik yaptırırdı. 9 yaşımda vardım, yoktum yani. Ve bir miktar tecvid de öğrenmiştim böyle. Çok sesim çok güzel.

0: Değil, hala değil o zaman da, ama o küçük yaşa yakışıyordu demek ki. Sonra babamın bana böyle diyelim ki o tesbihat yaptırması camide. Sonra böyle benimle işte etrafa, cemaate, bazen misafirler oldu. Onların yanında işte benim oğlum falan diye benimle gururlanması, gurur duyması. Sanki bugün işte bir şekilde ismimiz Şöhret, Möhret ve Sertanyan olsa bile ben babamın gözüne girmeyi bütün her şeyin üstünde
1: Ben
0: tutuyorum
1: babamın
0: açıkçası.
1: şöhreti olayım.
0: Babamın sevdiği, gurur duyduğu bir oğlu olmak benim için unutulmaz bir şey ve bunu hamdolsun çok küçük yaşlardan itibaren babam hissettirdi bana,
1: Ne
0: kardeşlerime bir
1: kadar
0: şekilde,
1: güzel.
0: evet. Ve şunu hissediyorum, hatırlıyorum, son cümlelerim olsun. Babamın yani gurur duyduğu şey kendi istikameti, kendi yoluna denk düşen işler idi. Yani iyi bir okul kazandım, babam çok bundan mutlu olmazdı yani. Ya da ne bileyim, para kazansam, iş kursam falan. Ama diyelim ki namazlarımı cemaatle kılsam, babamın en büyük gururu buydu. Dolayısıyla hani çocukluğumda hep bu var. Yani babamın beni yer yer takdim etmesi, misafirlerine, etrafa sürekli öne sürmesi, oğlum şunu oku, oğlum şunu bir şey yap falan demesi. Evet, çocukluğumdan bir şey assam bunu asardım herhalde.
1: Allah babanıza gani gelir, rahmet eylesin.
0: Cümle
1: Çok
0: bütün
1: güzel bir baba
0: ölmüşlerimize.
1: ocağı
0: Bütün
1: modeli olmuş.
0: ölmüşlerimize.
1: Yani bu gerçekten olması gereken, çünkü arabanın bir başka modeli, yenisi, oyuncağın, her şeyin farklı farklısı olur, onun sonu yok. Ama babanızın size bıraktığı miras
0: Eyvallah,
1: bence en
0: eyvallah.
1: kalıcı miras. İnşallah ona da ötelerde yüz akı olur.
0: İnşallah.
1: Her evladı onun için kapanmayan bir amel defteri
0: İnşallah,
1: olsun. Bugünün
0: inşallah,
1: duası.
0: inşallah.
1: Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola. Bugün çok kıymetli bir misafirim vardı. Saadettin Acar'ı çok uzun zaman sonra ağırlamak benim için çok güzel, çok onur verici, mutluluk verici bir duyguydu. Var olsun. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sıra bana gelmediyse ben Ayla Aydemir buralarda olmak için gayret sarf edeceğim. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayan yapımda Nazlı Güven, teknik yönetimde Türkay Güner'e çok teşekkür ediyoruz. Ve gider ayak mikrofonumuzun yakasına, gönüllerimizin raflarına güzel bir söz bırakalım. Say ki her köşe tutulmuş, say ki her kapı kapanmış, say ki her tekere çomak sokulmuş. Göğü örtecek, kilit vuracak değiller ya, selametle.
2: Baba Ocağı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: Serviis.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Reklamlar. Kültür Turu.

0: Hayatın ve sanatın tüm renklerine kapanıldığımız Kültür Turu'ndan hepinize merhabalar. Teknik yönetmen Mahmut Bağıslan, yapımcı Özlem Demir ve ben Bünyamin Yılmaz, TRT Radyo 1'de her cumartesi sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz oyuncu, sporcu ve müzisyen Nazan Koçak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi üç şey, bunlar arasında yani tiyatro ile müziği çok birbirine yakın görürüz. Yani türler arası geçişkenlikler çok fazladır. Ama sizin bir sporcu geçmişiniz var. Önce oradan başlayalım. Nasıl başladı bu ilgi ve onu hangi seviyelere taşıdınız? Tabii ki ödüllü bir yüzücü olarak da bu soruya cevap vermenizi bekleyeceğim ama sporun hayatınızdaki özel yeri ne oldu? Ve sanatsal çalışmalarla birlikte sporu öneriyor musunuz? Onları da konuşalım. Buyurun.
1: Spor benim vazgeçilmezim. Küçücükten beri zaten suyu çok seviyordum. 5 yaşında yüzmeyi öğrendim. Suyla ilişkim her zaman çok iyiydi. Hatta karada olduğumdan suda olmayı tercih ederim. Yani bana işte böyle su dolu bir havuz verin. Oraya işte biraz ekmek, biraz içebileceğim su koyun. Ben orada günlerce yaşayabilirim. Çok seviyorum suyu. Belki yengeç burcuyum, ondan da olabilir. Spor hayatımda hep vardı. Lise 2'den itibaren işte basket oynadım. Okul takımındaydım. Daha sonra konservatuarı kazandım. Konservatuarda Müşfik Kenter'in öğrencisi oldum. Müşfik Hoca'yı bilen bilir. Bizi aynı zamanda bir sporcu gibi eğitir. Ve şöyle bir şey bu. Müşfik Hoca'nın biz komandolarıydık. Gerçekten sabah 6'da bizi sahneye çıkartırdı. Önce koştururdu, sonra bir takım kültür fizik hareketleri yapardı. Ve derdi ki bir oyuncunun en önemli enstrümanı bedeni. Bedeninize iyi bakacaksınız. Sağlıklı besleneceksiniz ve hareketi de hayatınızdan hiç eksik etmeyeceksiniz. Biz 4 sene bu şekilde bir komando eğitimi alarak mezun olduk. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı mezunuyum ben. Daha sonra önce Antalya Devlet Tiyatrosu'na girdim. Orada da tabii yine suyun yakınındayım. Evet. Hep böyle sulu yerleri seçiyorum. Orada başladı aslında. Önce scuba dalışı yapmaya başladım. Yani tüplü dalış. Çok sevdim. O işte suyun içinde rahat rahat hareket etmek, balıklarla göz göze gelmek. Orası apayrı bir dünya. Sanki bir terapi gibi. Telefon yok, televizyon yok, gürültü yok, trafik yok. Sanki böyle 40-45 dakika zamanın içinde yolculuk eder gibi. O suyun içinde kendi dünyanızla, o suyun altındaki balıkların dünyasıyla berabersiniz ve bu çok meditatif bir şey aynı zamanda. Daha sonra oğlumla bir maceraya atıldık. Benim oğlum otizmli. O zaman 14 yaşındaydı ve biz Meis'ten Kaş'a yüzdük Ege ile birlikte. Ege ilk defa açık denizde 7 kilometre yüzen otizmli çocuk oldu.
0: Çok ilginç yapmışsın onu, denemeyi.
1: Evet, evet.
0: Ya ona cesaret etmeniz önemli. Bir, o çocuğa güvenmek, inanmak. Çünkü birçok şeyi belki farkında değil ama o duyguyu geliştirme ve birlikte iş yapma. Herhalde anne hissediyordur diye tahmin ediyorum.
1: Ya şöyle, ben kendimden çok ona güveniyorum yüzmede. Ben evet, bir yunus doğurmuşum. O kadar güzel yüzüyor ki ben onu artık geçemiyorum zaten. Hani 13-14 yaşındayken başa çıkabiliyordum. Şimdi çok çok daha iyi yüzüyor. Bir de tabii o erkek gücüyle, o kaslarıyla. O zaman da ona çok güveniyordum. Hatta kendimden çok güveniyordum. Hep böyle onunla aramızda böyle bir şaka vardı. İşte kıyıya gideceğiz ve patates yiyeceğiz diye. O bizim en büyük motivasyonumuzdur. İşte yüzdükten sonra hemen patates kızartması gelir ve yeriz. Böyle bir iki kere bırakır gibi olur mu diye böyle bir tereddüt ettim. Papa pes dedi. Bizim işte papa pes diyordu patatese. Bizim aramızdaki bir şifreydi o. Yani devam edeceğim ve o patatesi yiyeceğimdi. İyi dedim ben de, devam. Öylece 7 kilometreyi bitirdik.
0: Maşallah. Yani o tabii uzun yıllara dayanan bir sporcu geçmişini daha sonra tiyatroda devam ettirmiş oldunuz. Yani tiyatroyla birlikte bırakmadınız yüzücülüğü sanıyorum.
1: Yazın full time sporcuyum, kışın full time oyuncuyum.
0: Peki arkadaşlarla bir araya geldiğinizde şimdi, yani sonuçta profesyonel yüzücüler. Yani tiyatro biraz garip kaçıyor mu onlar için, yoksa böyle çok, çünkü büyülü bir dünyada aslında oyunculuk yapıyorsunuz. Yani dizilerde de, sinemada da, sadece sahne değil. Onlar için böyle bir ayrıcı bir vasıf oluyor muydu? Arkadaşlar konuşmalarınızda neler geçiyordu mesela?
1: Onlar için tabii çok değişik bir dünya bizim dünyamız. Hmm. Onlar çok disiplinli yaşıyorlar. Ben iki dünyaya da hep böyle bir göz attığım için, gözlemci olduğum için bütün sporcuları ve oyuncuları çok yakından tanıma fırsatım oldu. Aslında disiplinleri benziyor. Oyunculuk da disiplin ister, sporcu zaten disiplinli olmak zorunda. Ama mesela bizim daha görsel bir işimiz var. İşte saç, makyaj, yani kıyafetler hep özenli seçiliyor. Görsel bir iş yapıyoruz sonuçta. Orada suyun altında makyaj yapsanız ne olur? Saçınıza
0: doğal bence. Hayat.
1: Evet, doğal hayat. Yani çoğu zaman bir güneş kremini bile zorla hani bir anda sürüp suya atlıyoruz. Onlar tabii çok ilginç buluyorlar. Bu kadar çok hani hazırlanma süreci onlara tabii dehşet geliyor. O arada onlar yüzebilirler, koşabilirler. O süreyi onlar öyle değerlendiriyor. Oyuncular da sporcuları aslında kendilerine yakın buluyorlar. Hani ben oyuncu olduğum için bunu biliyorum. Fakat bizim, yani ben kendimi oyuncu olarak tanımlıyorum. Hem sporculuğum benim bileziklerimden biri. Ama oyuncular gözüyle sporculara baktığımda o çok daha fazla disiplinli bir uğraş getirdiği için bizim biraz daha esnekliğimiz var. Hani biraz daha arada kaçamak yapabiliyoruz, öyle söyleyeyim. Sporcu spor hayatına başladığı andan itibaren tabii çok disiplinli olmak zorunda.
0: Şimdi tabii tiyatroda Müşfik Hoca gibi herkes komando eğitimi vermiyordur. Evet. Sonrasında başka ustalarınız da oldu. Onlarla ilişkiniz, iletişiminiz nasıl oldu?
1: Benim konservatuarda asıl idolüm Zeliha Berksoy'du. Zeliha hocam da çok disiplinli bir oyuncudur. Aynı zamanda çok iyi bir hocadır. Bana şunu öğretti Zeliha Hanım. Evet, düşebiliriz ama hemen toparlanıp kalkabiliriz. Bu sporda da olabilir, günlük hayatta da olabilir, oyunculukta da olabilir. Sahnede düşmüşlüğümüz var. Sonra çaktırmadan kalkıp hani oyuna devam etmişliğimiz var. Ben Zeliha Hanım'ın benim için çok çok yol gösterici olduğuna ve ilham olduğuna inanıyorum. Şu anda da onun kurmuş olduğu tiyatroda oynuyorum. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ederim. Hem konservatuarda öğrencisi olduğum için hem de onun kurduğu tiyatroda, Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda şu anda oyunculuk yaptığım için.
0: Evet, şimdi orada onu da konuşalım. Haldun Taner'in bir eserini sahneliyorsunuz. Nasıl başladı, nasıl gidiyor? Siz tabii farklı farklı yerlerde tiyatro yaptınız. Antalya'dan sonra İzmir sanıyorum.
1: İzmit'te, evet.
0: İzmit'te. Sonrasında Bakırköy. Yani Bakırköy'de şu anda bir yeni bir heyecan var. Yeni sezon bayağı güçlü açıldı. Dolayısıyla biraz sizden dinlemek isterim.
1: Çok güzel bir oyunda oynuyorum. Haldun Taner'in 70'lerde yazdığı Eşeğin Gölgesi oyununda oynuyorum. Oyunumuz pek çok dalda aday gösterildi. Umarım bu adaylıklardan bazıları ödülle buluşur. Heyecanlıyız. Yani çok başarılı bir prodüksiyon oldu. A'dan Z'ye herkes çok eğlenerek, çok bu işin içinde olarak var oldu. Yönetmenimiz Murat Karasu ve bütün oyuncular canla başla çalışıyoruz. Çok keyifli, seyirciyle de buluştu. Seyirci de çok güzel reaksiyon veriyor. Yani 3-5 defa sahneye çağırıyorlar, alkışlıyorlar. Çok güzel bir duygu tabii. Bu kadar hani emeğinizin görülmesi, değerlendirilmesi, bunlar oyuncuyu çok mutlu eden ve motive eden durumlar.
0: Bir de tabii Ragıp Bey, siz daha önce onunla çalıştınız, daha çok biliyorsunuz onun hem yönetim tarzını hem oyunculuğunu. Bakırköy'de yeni bir şey başladı gibi sanki. Ragıp Savaş'ın hani İzmit'te ve işte dizilerde falan zaten bizim dinleyicilerimizin bildiği bir isim ama tiyatro dünyası açısından baktığımızda o başka bir dünya ve orayı siz biliyorsunuz.

0: bakıyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni dönemde Bakırköy biraz öne çıkacak mı? Hangi özellikleriyle mesela dikkat çekecek? Tiyatro dediğimizde artık şu tiyatrolar ve artı Bakırköy denilir mi? Ne dersiniz?
1: Ragıp Savaş benim hem hemşerim, İzmit Lisesi'nden mezunum. İzmitliyim. Ragıp da İzmit Lisesi'nden mezun, İzmitli. Konservatuvarda da iki dönem üstümdü. Biz birlikte büyüdük. Birlikte sanat yolunda düşe kalka yürüdük. Ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda yollarımız kesişti. Hayatın çeşitli evrelerinde yan yana yürüdüğünüz zaman onun bütün gelişiminde de tanıklık ediyorsunuz. Ragıp kendini çok iyi yetiştirdi. Şu anda olgunluk dönemini yaşıyor. Son derece hoşgörülü, son derece yapıcı, son derece çözüm odaklı. Hiç kimsenin kalbini kırmadan çok güzel işler başarıyor. Bir yönetici olarak da ben çok başarılı buluyorum. Geldiği günden itibaren işte yeni bir tiyatro kazandırdı İstanbul sanat dünyasına. Evet. Leyla Gencer müthiş bir salon bence. Biz orada kendimizi gerçekten çok rahat hissediyoruz. Evimiz gibi hissediyoruz. Çok konforlu, çok büyük, gösterişli. Yani Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na yaraşır bir sahnemiz oldu. Yani çok hayranım genel sanat yönetmenime. Hem yönetici olarak hem sanatçı olarak şimdi yeni bir oyunda hem başrolü oynuyor. Anne Kafamda Bit Var.
0: Evet, Tarık Akan'ın.
1: Tarık Akan'ın hayatını canlandırıyor. Müthiş. Yani aynı zamanda dizilerde oyunculuk yapıyor. Bunlar çok özel insanlar. Yani öyle bir enerji var ki orada. O kadar hani hakikaten 7/24 Ragıp sahada. O yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum bu alanlarda da bizi hep desteklediği için.
0: Eyvallah. Yani sahne tabii çok başka bir duygu. Burada hani oyunlarda müzik nedir? Besleyici bir unsur olarak görülür. Bir oyuncu olarak bakıyorum. Ama siz aynı zamanda müzisyenliği tercih ettiniz ve bir single'la dinleyicinin karşısına çıktınız. Bak Yüreğime. Yani bu çalışma nasıl ortaya çıktı? Yani bunun bir alt metni, bir hikayesi mutlaka var. Belki yaz boyunca birçok yerde dinleyicilerimizin kulaklarına çalınacak büyük ihtimalle. Hikayesini demek isterim sizden Nazan Hanım, buyurun.
1: Hikayesi aslında 10 yıl öncesine dayanıyor. 10 yıl önce Cıngılı diye bir müzikal çalıştık. Emrah Eren, o da çok başarılı bir yönetmendir. Çok güzel bir müzikal koydu sahneye. O müzikalinde müzik direktörü Çiğdem Erken'di. Ben müzisyen olarak da çok başarılı bulurum Çiğdem Erken'i. Aynı zamanda tiyatro müzikleri için de müthiş bir isim. O bana şunu söyledi, bir prova yaptık. Oyun zaten çok kısa sürede çıktı. Çiğdem Hanım bizi evine çağırdı. Dedi ki ben evde çalıştıracağım sizi. Herkes giriyor içeri, işte yarım saat, bir saat, iki saat içeride ben bekliyorum. Diyorum herhalde yani bayağı uzun çalışacağız falan. Geldik, stüdyo gibi bir yeri var onun da evinde. Ve ben Evita'yı söyleyecektim. Dedi bir kere böyle bir hani bir geçelim, ondan sonra da kayıt edelim dedi. Bir kere üstünden geçtik. Bir kere de kayıt ettik. Böyle baktı bana. Prova ve kayıt yaptık dedi. Evet dedim. Oldu dedi. Nasıl yani dedim. Daha çalışmayacak mıyız? Hayır bence dedi. Çok güzel. Nazan sen şarkıcısın biliyor musun dedi. Nasıl dedim hocam yani. Sen dedi hemen bir sana dedi bir şarkı yapalım. Sen çık bir yasalara bence dedi. Yani ben tabii cesaret edemedim hani o kadar isimlerin içinde böyle bir şeye. İçimde hep böyle bir şarkıcı var ama şöyle düşünüyor insan kırklarına kadar. Aman nasıl olsa zaman var. Yaparım. Aman boş ver. Yarınlar torbaya mı girdi? Fakat hayatın bitebilen bir şey olduğunu insan kırkından sonra fark ediyor. Dedim ki şimdi yapamazsam ne zaman yapacağım? Yıllar kuş gibi uçup gidiyor. Işık hızıyla neredeyse. Böyle işte kafamda bu düşünceler varken annem de hep TRT müziği seyreder. Ya dedi şurada dedi bir çıksan dedi. Ben de dedim ki anneciğim hani ben oyuncuyum orada dedim bak ne güzel işte şarkıcılar çıkıyor. Ama dedi oyuncular da çıkıyor.
0: Çok güzel.
1: Bana seyrettirdi. Hakikaten işte oyunculuk yapan aynı zamanda işte şarkı söyleyen birkaç kişiyi seyrettim. Dur bakalım dedim bunun için bir şeyler yapabilir miyiz? Sonra bu yine Cıngılı müzikalinde beraber çalıştığım perküsyonları çalan arkadaşım Melih Yüzer. Annemle de arası çok iyidir. Annem bir gün ona şakacıktan takıldı. Melih evladım dedi. Şu kıza dedi bir şarkı dedi yap da dedi. İşte dedi TRT müziğe çıksın dedi. O da tamam dedi. Nurhan

teyzeciğim yaparım dedi. Yani şaka yani güldük biz hani buna. Bir ay sonra şarkıyı getirdi. Baktım şarkıyı ilk dinlediğimde böyle kalbim çarptı resmen. Çok güzel, çok akılda kalıcı.

0: Hem piyanoyu çaldı, perküsyonları çaldı. Aynı zamanda da stüdyoda beni yönlendirdi. Yani o anlamda ona nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sonsuz teşekkürler. Yani bu şarkının, bu hayalin gerçek olmasında gerçekten kilit isimlerden biridir kendisi. Daha sonra biz bu şarkıyı stüdyoda kaydettik. Ben Kaş'a gittim. Kaş'a gittim. İşte bir tane yönetmen arkadaşım var, Yasemin diye. Onunla da Gurbet Kadını dizisinde çalışmıştık daha önce. İşte dedim ben bir şarkı yaptım, bunu burada çeksek Yasemin nasıl olur filan. Yasemin Öztürk, o da çok iyi bir yönetmendir. Çekelim Nazancığım dedi. Nasıl falan, şöyle mi yapsak, işte denizin içinde mi çeksek bunun bir kısmını? Ben zaten denizi çok seviyorum. Derken o gün çok enteresan. Biz Doria Otel'de çekim günü aldık. Bize sponsor oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Yalçın Bey'e. Ve ben dedi bir yarım saat dedi. Bir eve gideceğim, bir kontrat imzalayacağım dedi. Ondan sonra geleceğim dedi Yasemin. Biz de çay kahve içip işte bekliyoruz. Ondan sonra o yarım saat içinde gitti geldi eve. Nazan dedi ben biriyle tanıştım dedi. Gökhan Palas 500 tane klip çekmiş dedi. Bence dedi bu klibi o çeksin. Nasıl yani dedim. Sen çekmeyecek misin? Yani dedi ben dizi yönetmeniyim. O dedi klip çekmiş. Bence bu büyük bir şans. Bunu kaçırmayalım. Gökhan'la böyle yolumuz o kadar aniden kesişti ki. Hemen aradık. Gökhan atladı geldi. Tamam dedi bu klibi ben çekeceğim dedi. Sonra olaylar hızla gelişti. Bayağı profesyonel bir klibim oldu. Yani biz çok amatör bir rula çıkmıştık ama bir anda baktım ki hani işler gerçekten çok ciddi bir duruma evrildi. Klibimizi çektik. Hem suyun altında çektik, hem Demre plajında, orası böyle Copacabana gibi. Hem Kaş'ta çektik, hem biraz da oraları tanıtmak istedim ben. Kaş'ı çok seviyorum. Yazları Kaş'ta yaşıyorum. İçimize de sinen bir klip oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum, Gökhan Palas'a. Daha sonra ben geldim İstanbul'a. İşte Okan Bayülgen benim yine konservatuardan büyüğüm. Ona işte dedim ben klip yaptım, şarkıcı oluyorum. Allah Allah dedi, nereden çıktı falan dedi böyle. Tamam dedi, hani yapabileceğim bir şey var mı? Ben dedim Dada Salon'da lansman yapmak istiyorum. Tamam dedi. Ve gerçekten bu insanların hiçbiri benden hani bir kuruş para istemediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bence bütün hayallerim gerçek oldu. Lansman da çok güzel geçti. Yani insanın hayallerini gerçekleştiren yoldaşlar bulması gerçekten çok değerli.
1: Ya evet, bunlar çok kıymetli. Şimdi tabii bu başlangıç, sizin tadını aldınız. Dolayısıyla single'lar peş peşe mi gelir, yoksa müzikallerle mi devam eder? Siz tabii bir taraftan sahne hayatınızda devam ediyor ve müzik sahnede de var. Dolayısıyla hangisi önce gelir Nazan Hanım?
0: Benim iki tane daha şarkım yolda. Bir tanesinin altyapısı tamamen bitti. Ben okumalarını yapacağım. Herhalde yazın ortalarına doğru ikinci şarkımız gelir. Üçüncü şarkımızda çok ters köşe yapacağız. Ben aynı zamanda elektronik müziği de çok seviyorum. Ve bir ilahiyi elektronik müziğin üstüne söyledim. Çok enteresan bir şey oldu. Çok güzel olacak. Ona da çok heyecanlanıyorum. O da herhalde yazın sonlarına doğru çıkar diye düşünüyorum. Bu iki şarkının da, elektronik şarkının da müziğinde hep altyapı çalışmaları ve işte diğer iki şarkının da söz müziği Melih Yüzer'e ait. Yani biz bir yola çıktık. Güzel şeyler de gelecek. İnsanın söyleyecek sözlerinin olması bence ister oyunla olsun, ister müzikalle olsun, ister şarkılarla olsun, eğer o insanlara ulaşacaksa bir yol buluyor ve o yolla akıyor diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Peki şimdi gençler açısından, şimdi öyle bir döneme geldik ki, yani dijitalleşme çok hızlandırdı birçok şeyi. Dolayısıyla şimdi ekrana bakıyor, tanınmış insanlara bakıyor. Genelde şöhretler üzerinden hep hayat okunur. Bazen bazı şeyler çok kenarda kalıyor. Mesela işte spor dediğimiz olay biraz öyle bir şey. Yani kişinin kendi yeteneği, belki yönlendirme, birçok şey devreye giriyor ama genel olarak baktığımızda gördüğü şey görsel hafıza ve dolayısıyla daha çok televizyonlar, şöhretler üzerinden okunuyor. Ama yetenek dediğimiz hikaye, yani insanın kendini geliştirmesi, orada belki doğru isimleri bulması, onlarla birlikte yeni şeyler yapması biraz daha zor yol gibi algılanabiliyor. Bugün de artık yani gençler, tabii dijitalliğin şöyle bir iyi tarafı var, bir de kötü tarafı var. İyi, birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani bilgiyle aranızdaki mesafe kalktı. Yani ulaşmak istediğinizde ulaşabiliyorsunuz. Ama bir taraftan da kafa karışıklığı çok fazla.

0: Çünkü çok fazla uyaran etki var ve nereye ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Sizin öneriniz ne olur? Mesela bir taraf spor, bir taraf tiyatro, bir taraf müzik ve bunlar da sizinki yani böyle şöhret olayım, meşhur olayım, insanlar görsün değil. Çünkü gerçekten istediğiniz, inandığınız bir şey yaptınız ve tabii orada tiyatro disiplini es geçmemek gerekiyor. O müzikallerdeki o çalışmalar falan belki hani dinleyicilerimiz yani normal bir şey olarak görüyorlar ama bu gerçekten çok özel çalışma isteyen işler. Bir de sahnede seyirciyle direkt temas. Yani işte dizide bir cam var. Camın öbür tarafı duyguları bilmiyorsunuz. Sinemada öyle hakeza ama tiyatroda doğrudan karşınızda etkiler, tepkiler. Bu anlamda baktığımızda yani gençler ya da bu tarz işlere meraklı olanlara ne önerirsiniz?
1: Çok çalışmayı. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Ben kendi hayallerimin aynı zamanda işçisiyim. Sabah kalkıyorum, sporumu yapıyorum, dengeli besleniyorum. Yani hayatı öyle çok hafif tarafından, hani televizyonda gördüğümüz gibi, işte o güzel kostümlerin içinde gibi algılamalarını tavsiye etmem. O işin en son işte krema tarafı. Bunun arkasında gerçekten hani çok büyük bir emek var. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Yetenek tabii ki olacak. Ama yetenek ham elmas gibi. O ham elması işte çalışarak kesmezsek onun değerini veremeyiz. O ancak o kesildiği zaman o ışıltısını, parlaklığını veriyor. Bizler de aynı şekildeyiz. O yüzden öncelikle disiplin, öncelikle çalışma. Ben Türkiye şampiyonu olduğum zaman şunu fark ettim. Çok güçlü rakiplerim vardı. Ama dedim bırakmayacağım. Yani ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerçekten istedim ve hayal ettim. Dedim ki evet, onlar benden çok daha önce yola çıkmışlar. Çok daha önce bu işe emek vermişler. Ama ben de fırsat kolladım. Dedim ki iyi bir günde olmadıkları bir gün bana da bir fırsat açılır dedim. Gerçekten de öyle oldu. Yani en güçlü rakibim o gün çok iyi bir performans sergileyemedi. Normalde onun kazanması gerekirken ben kazandım. Hayat böyle bir şey. Vazgeçmeyeceksin. Bazen ikinciliğe de razı olacaksın, bazen üçüncülüğe de. Ama hep aynı iyi kondisyonunu tutacaksın. O yüzden gençlere tek bir şey tavsiye ediyorum. Lütfen elinizdeki telefonları bırakın ve hayatın içine karışın. Yüzün, dalın, oyunlara gidin. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız ağaçların arasında dolaşın. O bile size o telefona baktığınız andan daha çok şey verecek. Daha güzel enerjiler verecek. Daha doğayla iç içe olduğu için daha yüksek frekanslar verecek. Çalışsınlar.
0: Eyvallah. Bak yüreğime de 90'ların esintisi var. Aynı zamanda bu single'da da birçok insanın emeği. Neler söylersiniz Nazan Hanım?
1: Öncelikle bu şarkıyı bana her zaman inanan ve destekleyen anneme ithaf ettim. Şarkıcı olmamda en büyük pay annemdir, onun arzusudur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Daha önce söylediğim gibi Çiğdem Erken'e öncelikle teşekkür ediyorum. Bana şarkıcısın kelimesini ilk o kullanmıştı. Sonra Ada Müziği'ye ve sevgili Bülent Forta'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Beni bünyelerine kattılar ve aileden biri gibi hissettirdiler. Orada direkt bağlantıda olduğum Birgül, Sevgi Yücel'e ve Gül Yalçın'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Abim İsmail'e ve oğlum Ege'ye her zaman yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Şarkımızın mix masteringini Çağan Tunalı yaptı. Bas gitarı Berker Günay, kanun bağlamayı Hasan Koç, yaylıları yani kemanı Emin Gülfidan çaldı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Klibin yönetmeni Gökhan Palas, görüntü yönetmeni İzzet Kulaksız, Umut Kavas ve Spotify klibim için yapay zeka desteği sunan Yılmaz Cüneyt Karamoğluoğlu'na çok teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bana bu desteği verdiler. Yalçın Çiftçi ve Sadun Akbala'a, güzel elbiselerim için Feraye Buti'ye, deniz kızı kostümüm için Dilşat Ayral Ünal'a, saç ve makyajım için Şule Moğul, Seda Kavas ve Elif Kuaför'e, en zor zamanlarda yanımda olan Nursen Gökçe'ye çok teşekkür ederim. Ve Özbir Erciyes'e kapak fotoğrafıma son dokunuşunu yaptığı için teşekkür ederim. Yasemin Öztürk de bu projede hep yanımda olduğu için ve beni desteklediği için teşekkür ederim. Hayalim sizlerle birlikte gerçek oldu. Minnettarım.
0: Eyvallah. Şimdi

0: Tabii bu kadar bir emek ortada. Yani bir single deyip geçmeyin. Bir şeyin başlangıcı bu anlamda çok kıymetli. Ama dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Tabii ki şu anda birçok müzik platformunda klibi de izleyebilirler, şarkıyı da dinleyebilirler. Ama sizden bir mırıldanmanızı istesek ve onunla veda etsek diyorum kültür turuna. Buyurun Nazan Koçak.
1: Hep benimle oyun oynuyor, parmağında döndürüyor beni. Çocukmuşum gibi davranır, bazen

0: Evet, oyuncu, aynı zamanda sporcu ve müzisyen Nazan Koçak. Teşekkür ediyoruz. Bak yüreğime dediniz, yüreğinize sağlık. İnşallah müzikal yolculuğunuz başarılı bir şekilde devam eder. Başlangıcı güzel yaptınız. Bundan sonrası için de o umutlar, o heyecanlar dinleyiciye geçsin isteriz. Çok sağ olun geldiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Turu. Reklamlar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Ne var sırada Denizbank burada?
11: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
12: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank, teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
13: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Reklamlar.
14: Hayatın gündemi.
1: Sevgili radyo dostlarımız merhabalar. Hayatın gündemi programı ile huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Çağlayan. Ekip arkadaşlarımla birlikte TRT Ankara Radyosu'ndan, Radyo 1 frekanslarından hepinize gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün programımızda çok kıymetli bir isim var. Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü, Tıbbi Biyokimya Uzmanı Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamız stüdyomuzda. Kendisiyle hayatımızın belki de başlıca gündemi olması gereken bir konuyu konuşacağız. Sağlıklı beslenmeyi odamıza alacağız bugün.

0: modern yaşam koşullarında beslenmenin nasıl dönüştüğünü, doğru bilinen yanlışları ve sağlıklı beslenmenin köşe taşlarını bilimsel bir perspektiften değerli hocamızdan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ayşe Hanım, sağ olun.
0: Nasılsınız hocam?
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Çok mutlu olduk sizi konuk etmekten. Gerçekten önemli bir konu. Siz de hem helal gıda noktasında hem sağlıklı beslenme noktasında ülkemizin çok değerli isimlerinden, bilim adamlarından birisini sizi ağırlamaktan ben de büyük bir memnuniyet duyuyorum
1: Valla
0: hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: ben teşekkür ederim. Yani böyle iltifatlar almak da güzel oluyor. Ne diyelim?
0: Hocam şimdi ilk olarak beslenmeye doğru bir bakış açısı geliştirmek istiyorum ve bunu sorgulamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi beslenme nedir? Tabii ki açlık duygusu gelince onu bastırmak için bir şeyler yiyoruz ama bunun ötesinde bazen böyle sırf ağzımızı oyalamak için de bazen misafir ağırlamak böyle bir sosyal ortamda daha hoş bir atmosfer oluşturmak için de hep beslenme, gıdalar hele de bizim kültürümüzde çok merkezi bir yerde. Ama doğru bakış açısı ne olmalı? Beslenme deyince insan hayatında nasıl bir önemi vardır?
1: Ayşen, insan oğlu hayatta kalmak, yaşamını sürdürmek üzere yaratılmıştır. Şey olarak, yapı olarak budur. Yani birçok özellikleri vardır. Ancak temelde mükemmele doğru gitmesi için onun kendisinin irade kullanması gerekir. Yani hayatta kalması için insanın belirli besin ögelerini vücuduna alması gerekir. Bunun için de içinde bir iştah Allah-u Teala yaratmış onu ve o iştah neticesinde siz gidip bir şeyler yiyorsunuz ve yediğiniz gıdaların içerisindeki, besinlerin içerisindeki temel besin ögeleri de sizin vücudunuzun ihtiyacını karşılıyor. Şimdi bu sadece beslenmede değil, hayatta kalmak üzere yapılan bütün diğer faaliyetlerde de bizim organizmamız böyle çalışır. Ama onun idaresi bizim tercihimize bırakılmış. Yani insanoğlu onu tercih eder. Bir şey yemekle ilgili, bunu gidermekle ilgili duygu içinde var. Ama ne yiyeceğini, nasıl yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini bunu insanın kendisinin belirlemesi gerekir. Yani beslenmedeki amacımız sadece karnımızı doyurmak olmamalı. Ama şu anda eğer bu konuda bir bilincimiz yoksa, yani beslenmeyi sadece karnımız doysun diye yapıyorsak orada yanılıyoruz. Dolayısıyla karnımızı doyururken aslında bizim beslenmedeki gayeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani orada sadece damak tadı olsun diye, canımız çok istedi diye bir şeyler yiyor olmak bizim için yetersiz. Mutlaka orada biz yeterli ve dengeli beslenme diyoruz. Yani yeterli olsun ve dengeli olsun. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan şeyleri biz gıdalarla alalım. O yüzden menü planlamaları önemli. Yani tabağımızda neler olacak? Bugün akşam ne yiyeceğiz? Yani çorba mı yapacağız? Yanında pilav mı olacak? Nohut mu olacak, sebze yemeği mi olacak, üzerine tatlı olacak mı, meyve olacak mı, hangisi olacak gibi konuların bir kere belli bir şeyde plan dahilinde, belli bir bilinç dahilinde bunların yapılması lazım. Sadece menünün planlanması değil, aynı zamanda bu şeyin miktar ayarlanması önemli. Sonra ne zaman yeneceği önemli, zaman önemli ve o menüye koyacağımız yemeklerin, gıdaların nasıl pişirildiği önemli. Yani ben buna 4N kuralı diyorum. Yani sadece ne yediğiniz önemli değil. Yani daha çok ne yediğimize odaklanıyoruz. Yani sağlıklı beslenmeyi böyle biraz önemseyenlerin çok odaklandığı yer, ne yiyorsun kardeşim sen? Ne var onun içerisinde? Zararlı mı, faydalı mı falan. Tamam. Bunlar çok önemli. Ne yediğimiz önemli ama en az onun kadar ne kadar yediğiniz önemli. Sonra ne şekilde yediğiniz önemli. Yani onu nasıl pişirdiniz? Hangi tekniklere göre hazırlandı? Bir de ne zaman yendiği önemli. Ya yani bu 4N kuralına uymadığı zaman bir şeyler eksik oluyor ve siz aslında sağlıklı beslenmeye çalışıyor olduğunuzu veya beslendiğinizi düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Hatta şey bile oluyor. Yani sadece ne kadar beslendiğinizi bile dikkate alsanız, arkadaşlarla onu konuştuk geçen gün. Ya diyor, şimdi ben nereden çıktım mesela, ben nasıl kilo aldım diyor. Ben böyle değildim diyor yani. Geçen yılki fotoğrafına bakıyor mesela. Ben böyle değildim diyor. Ne oldu falan. Yani orada işte ne kadar yediğine de dikkat etmesi gerekiyor. Mesela hep aynı örneği veriyorum. İşte ya 2000 kalori ise sizin günlük ihtiyacınız. 2000 kaloriden sonra aldığınız mesela her gün bir dilim baklava veya her gün dedi bir tane kurabiye veya bir 15-16 tane bir avuç badem, fındık, fıstık veya bir küçük tost. Ekstradan yediğiniz bunlardan bir tanesi. Her gün bunları yemiş olsanız onlardan gelen kalori bir yılda tam 5 kilo yapıyor size. Yani
0: Yani aman ne olacak deyip ağzımıza atıverdiğimiz, değil
1: işte
0: mi?
1: yani o şey oradaki,
0: Evet.
1: dolayısıyla hani şeyin, beslenmenin gayesi, yani yemek yemenin gayesi yeterli ve dengeli olacak şekilde bizim beslenmemizin planlanmasıdır yani.
0: Evet. Yani sadece mideyi doldurmak değil ya da sadece damak zevki ve yiyeceklerden haz almak değil. Beslenmenin ne kadar ciddi bir mesele olduğunu bu açıklamanızdan ben anlıyorum
1: Tabii
0: hocam.
1: ki.
0: Üzerinde önemli durulması gereken ne yediğimize, ne miktarda yediğimize, nasıl pişirildiğine dikkat edeceğimiz ki çok güzel köşe taşları bize sunmuş oldunuz bu noktada. Ben de kendi beslenmemi doğrusu bir sorguladım. Dinleyicilerimiz de büyük ihtimalle bunu düşünüyorlardır. Ya hakikaten biz bugünü de kurtaralım diye bakıyoruz genellikle. Hadi bugün de karnımızı doyurduk diyoruz ama vücudumuza ne alıyoruz? İhtiyaçlarını karşılıyor muyuz vücudumuzun? Bunlar gerçekten ciddi meseleler.
1: Bir anlık olmamalı yani, günlük anlık değil yani bu konu. Ve mesela kaç yaşındasın? 50 yaşındasın veya 20 yaşındasın. Yani 21 yıl önce neredeydin sen? Yoktun. Ya bu beden nereden geldi? Nasıl çıktı ya bu güzel, hani bu beden, organlar, yani işte bunların her biri bizim o besinlerle aldığımız küçük küçük birer beşer onar moleküller. Onları tek tek vücudumuza aldık. Onlardan yeni maddeler sentezlerini. Dolayısıyla aslında bizim bedenimiz tamamen yediğimiz gıdalardan oluşuyor. Dolayısıyla bu bedenin düzgün, sağlıklı, programlandığı şekilde gelişebilmesi için onun ihtiyacının karşılanması lazım. Yani yoktan var olan bu insan, eğer düzgün girdilerle, hani veya düzgün ön maddelerle bir şekilde onu sağlarsanız o beden düzgün oluyor, sağlıklı oluyor yani.
0: Bir emanet bilinci de burada bize sunmuş oldunuz gerçekten hocam. Bize emanet olarak verilmiş olan bu bedene de gerektiği gibi bakmamız gerekiyor sanıyorum. Şimdi sizin çalışmalarınızın odağı elbette sağlıklı beslenme ve temiz gıda, helal gıda noktasında. Neden bu alana odaklandınız hocam? Biraz bu soruyla birlikte yaşadığımız çağı da sorgulamak istiyorum. Belki eski yıllara göre çok avantajlı gibi görünüyor. İşte gıdanın çeşitliliği, gıdaya erişim, pratik ürünler değil mi? Önceki yıllara baktığımızda daha avantajlı bir çağda yaşıyoruz gıdalar açısından. Ama siz nasıl sorunlar gözlemliyorsunuz bu çağda ve sizin özellikle bu sağlıklı beslenme, temiz gıda, helal gıda noktasında çalışmalarınızı odaklamanızın sebepleri nelerdir?
1: Nereden başladık diyorsunuz ya, nasıl oldu? İşin açığı, ben tıp fakültesinde okurken 1984 yılında tıp fakültesine başladım. Yani o yıllarda daha ilk kez böyle, hatırlıyorum, İslam dergisinde bir şey çıkmıştı. Gıda raporu diye bir kitap kapak oldu mesela. Ben ilk kez orada gıda katkı maddeleri diye bir şeyin olduğunu, bunların bir kısmının hayvansal kaynaklı olabileceğini ve helal olmayabileceğini ilk orada duydum, gördüm. Çünkü bizim tıp fakültesinin eğitim müfredatında gıda katkı modelleri diye bir konu yok. Hani ondan sonra neyse, o zamanlar böyle bunlar konuşuluyor, böyle seyrek zamanlarda da olsa katkı maddeleri diye bir şeyler var. Hani tamamen muhalle. Bir de bugünkü gibi değil yani, şey yok, internet yok. Ondan sonra ne bileyim, sadece işte gazetelerden ne görüyorsanız. Ondan sonra bazen işte ayda bir, 15'te bir çıkan biraz daha güncel şeylerin olduğu dergilerden falan bir şeyler ne görürseniz, bilgi kaynağı falan da olmadığı için böyle bir duyuyoruz onlardan. Tıp fakültesini bitirdim. Sonra ben biyokimya doktorası yaptım. Ardından işte 2001 yılının işte başlarıydı herhalde. Bir doktor arkadaşım dedi ya, bizim işte o zamanlar bir STK'da da görevimiz vardı. Ya bu işte web sayfasına bir şey koyacağız. Gıda katkı maddelerle ilgili bir hazırlık yapsan filan dedi. Ne anlarım ben gıda katkı maddesinden dedim ya. Ya sen biyokimyacısın dedi yani, sen bilmeyeceğin de kim bilecek yani. İyi dedim ya, biyokimyada böyle bir konu yok. Katkı maddeler diye bir şey yok. Bizim tıp eğitiminde de yok böyle bir şey. Hani bunu ben bilse gıda mühendisleri falan bilir diye düşündüm. Ondan sonra ama o zaman ben başladım, yardım doçentim. Böyle 2 yıl Ayşe Hanım böyle yapmam gereken zorunlu derslerin haricinde bütün zamanımızı buna ayırdım. Ondan sonra oku oku, çok geniş bir konu, hiç bilmediğim bir konu derken 2 yılda böyle çok güzel bir derleme oldu. Ona bir kısmını Türkçe'ye çevirip web sayfasına koydu arkadaşlar. Sonra ben de katkı maddelerini

0: öğrenmiş oldum. Herkes bana sorular soruyor. Ya o neyi? İşte böyle bir şey var, bu helal midir, sağlıklı mıdır filan. Ondan sonra derken dedim bu şey olabilir ya, bu da bayağı bir birikim var, bunu kitaplaştırayım dedim. Sonra bir 10 yıl falan sürdü yani, o kitaplar kaç defa elden geçti, şekil değiştirdi falan. Bu
1: Farkında
0: arada
1: olmadan Yediklerimiz isminde bir kitabınız var hocam. Kaşığında ne var? Çok çarpıcı bir soruyla aslında karşımıza çıkıyor bu kitabınızda. Başka bir başlıkta Kaşığında Ne Var isimli kitaplarınız var. İki kitap başlığı da ya hakikaten dedirtiyor insana. Farkında olmadan pek çok şeyi vücudumuza alıyoruz bu katkı maddeleriyle birlikte. Kaşığımızda ne olduğunu da gerçekten bilmiyoruz hocam. Bu katkı maddeleri tabii programdan önce de hatta biraz bahsettik. Yani alenen de o paketlerin arkasında yazan işte ne miktarda olduğu belirli olan şeyler. Yani ne zararı olabilir ki gibi insanda böyle bir rahatlık da oluşturuyor adeta. Ama uzun süreli tüketimde ki artık paketli gıdalar hayatımızın bir parçası haline geldi. Ciddi problemler de oluşturabiliyor değil mi hocam? Yani çok da masum şeylerden bahsetmiyoruz.
0: Şimdi şöyle, yani buraya hangi değişik açılardan bakabiliriz? Bu konunun bir, yani bilim insanları açısından, toksikologlar tarafından bakılan bir tarafı var. Bir mevzuat düzenleyiciler tarafından bir bakılan yeri var. Bir de tüketici tarafından bakılan bir yer var. Ben şu anda üç tarafta da yer alıyorum. Yani hem bakanlıklarda görevlerim var, hem bilim insanı olarak bunların araştırmalarını yapıyorum, hem de bir tüketici olarak, bir baba olarak, bir dede olarak çocuklarıma ve aileme de mesela bunlarla ilgili hassasiyetlerimi aktarmaya çalışıyorum. Öncelikle birkaç cümle şunu söyleyeyim. Yani kimse kafasından herhangi bir gıda istediği katkı maddesini koyamaz. Bununla ilgili Tarım Bakanlığımız var, bir gıda kodeksimiz var. Orada hangi üründe hangi gıda katkı maddesinin ne kadar kullanılacağı belirlenmiş. Belirli standartlarda bunlar kullanılır. Ve bir katkı maddesinin gıdalarda kullanılmasına izin verilmeden önce uzun araştırma süreçleri vardır. Hani onlar önce deney ortamında hücrelerdeki etkisine bakılır, sonra deney hayvanlarına verilir yüksekten de küçük doza doğru. Sonra onlar işte yüze bölünerek insanlarda kullanımına izin verilir derken insanlar takip edilir. Varsa bir yan etkisi izin verilen miktar azaltılır veya yasaklanır. Yani şey tarafı öyle. Buna bilim şöyle bakıyor, diyor ki yani birisi vücuduna bir kimyasal madde aldığı zaman onun vücudunda işte karaciğerinde bir şey oluşturmuyorsa, böbreklerinde bir zarar oluşturmuyorsa, bir hastalığa sebep olmuyorsa, diyelim ki filanca hasta oluşturma riski işte binde birden daha azsa filan gibi kriterler var buna bağlı. Böyleyse bu vücut bunu tolere ediyor demek ki diye bakılıyor ve kullanılmasına izin veriliyor. Şimdi katkı maddelerine bakıldığı zaman bir kısmının gerçekten bir zararı falan yok. Yani mesela diyelim ki pancar kökü, kapancar kırmızısı. Ben pancar yiyorum zaten. Hani oradan elde ettiğim kırmızı boya da zaten yediğim bir boya. Onda bir zarar yok.
1: Yani renklendirici olarak
0: Evet.
1: kullanılıyor sanırım.
0: Mesela yağlardan elde edilen bir emulgatör. Ya ben yağın kendisini yiyorum zaten. Hani ondan bir parçasını kullanan emulgatörde bir sorun yok. Ama bununla beraber mesela sentetik renklendiriciler var, boyalar var. Bunlar tamamen kozmetik katkı maddeleri. Yani
1: Yani
0: bir
1: doğal bir
0: zorunluluk yok.
1: kimyasala dönüştüğünde orada riskler ortaya çıkmaya başlıyor o
0: O
1: zaman.
0: sentetikler tamamen sorun zaten. Onu diyor ki işte gıda bilimi, toksikologlar, ya işte 1 miligram kullandığın zaman bir sorun çıkmıyor. Ama yapılan araştırmalar devam ediyor diyor. Diyor ki mesela evet ya, yapılan son araştırmalara bakıldığı zaman 1 gramda bazı etkiler görülmüş. Biz bunu 0,1 miligram kullanalım artık deniyor. Sonra 10 yıl sonra ya bunda da bakın bazı etkiler varmış diyor. Bunu yasaklayalım. Şimdi hep bulgular üzerinden gidiliyor ve bu çerçevede mesela her yıl bazı katkı maddeleri yasaklanır. Mesela geçen yıl titanyum dioksit diye bir beyaz boya vardı. Biz bunu yıllardır kullandık. Hala ilaçlarda kullanılıyor mesela. Ve yasaklandı. Niye yasaklandı? Yapılan birçok araştırma sonuçları birikti, birikti, birikti. Ya artık bu yasaklanmalı noktasına geldi. Şimdi katkı maddelerinin bir kısmında böyle düşük gibi görünen riskler var. Biz bunları sınıflandırdık mesela kitaplarımızda ve uygulamalarda. Bir kısmı gerçekten bir sorunsuz görünüyor mesela. O ama şeyde olanlarda, yani o biraz az da olsa riskli olan gruptan kaçınmak lazım. Çünkü onlar yarın mesela Red 2G diye bir katkı maddesi vardı. Bu 2007 yılında falandı galiba. Vücudumuzda yani o zamana kadar kullanıldı bu katkı maddesi. Vücudumuzda işte anilin denilen bir kanserojen maddeye döndüğü anlaşıldı ve yasaklandı. Yani katkıma değerlerine %100 güvenmemek lazım. Her ne kadar birçok araştırmadan geçiyor olsa da bunların tarihine bakıldığı zaman, yani onların mezarlığına baktığımızda birçok güvenilir olarak kullanılan katkı maddesinin gerçekten zararlı olup yasaklandığını görüyoruz. %100 güvenmemek lazım. Ama bir taraftan da ya bak bu konu sahipsiz değil. Yani bilim insanları çalışıyor, mevzuat düzenleyiciler bakıyor. Yani gerçekten bariz zararlar olanlar yasaklanıyor. Dolayısıyla ben böyle biraz arada durup şey yapmak lazım. Ama çok açık bir gerçek var ki bizim aşırı işlenmiş gıdalar dediğimiz, ultra processed food dediğimiz aşırı işlenmiş gıdaların sağlığa zararları çok alenen ortaya koyulmuş durumda. Yani yüzlerce, binlerce araştırma makalesi sonuçlarını derleyen meta analizler dediğimiz büyük gerçekten derlemeler olan makalelerde görülüyor ki aşırı işlenmiş gıdalar birçok hastalık riskini artırıyor. Yani alerjiden, Alzheimer'dan, Parkinson'dan, kansere kadar ve ömrümüzü kısalttığı ile ilgili çok net veriler var. Yani tek tek her bir katkı maddesine bir şey demek çok kolay olmayabilir. Ama genel olarak bakıldığı zaman yani doğal yapısından uzaklaştırılmış ne kadar çok işlenmiş olursa bu riskler o kadar artıyor. Ya yani bunu şöyle söyleyeyim işlenmiş gıda derken ya yani bir buğday şeydir doğal bir gıdadır ama buğdaydan elde ettiğin uçta unla yaptığın bir cips diyeyim veya ondan yaptığın bir bisküvi işlenmiş gıdadır. İşte nohut doğal bir gıdadır. Nohuttan yaptığın cips mesela işlenmiş, aşırı işlenmiş bir gıdadır. Bu aşırı işlenmiş gıdalarda bakıldığı zaman çok sayıda gıda katkı maddesi kullanılıyor. Yani böyle sadece işlenip gıda katkı maddesi içermeyen gıdalar da var. Onlarda çok büyük sorun yok belki ama hem işlenmiş hem de beraberinde çok katkı maddesi kullanılanlar. Bunlar bizim sağlığımıza kesinlikle zarar veren şeyler. Ama mesela ben bunu bir cümleyle şöyle söyleyeyim. İşte konferanslara falan başlarken diyorum ki ya katkı maddesi zararlıdır diye düşünen bir el kaldırsın arkadaşlar. İşte bir kısım el kaldırıyor. Zararsızdır diyen el kaldırsın. Birileri zararsız diyor falan. Yani bu konu böyle bir cümleyle zararlı zararsız denecek kadar siyah beyaz değil. Ama bunu şuna benzetebilirsiniz diyorum. Mesela katkı maddesi içermeyen olabildiğince doğal gıdalarla beslenen kişiler böyle bir İşte bir ilkbahar günü bir böyle piknik ortamı da yaşayan, tertemiz havada böyle yeşillikli böyle bir ortamda yaşayan insanları koyuyorum. Böyle bir ortamda yaşıyor olduğunuzu kabul edebilirsiniz. Ama katkı maddesi yüksek olan gıdalarla besleniyorsanız işte hava kirliliğinin çok olduğu bir sanayi
1: Evet.
0: bölgesinin fotoğrafını koyuyorum. Yani hava kirliliği nasıl böyle direkt veya endirekt bizi olumsuz etkiliyorsa katkı maddeler de bizi böyle olumsuz etkiliyor deyip böyle noktayı koyuyorum.
1: Ve benzetmeniz de gerçekten çok yerinde. Değerli dinleyenler, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü, Tıbbi Biyokimya Uzmanı Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamızla sohbetimizi sürdürüyoruz. Hocam, tüm bu anlattıklarınızdan sonra ben bir kavramı burada dillendirmek istiyorum ve sorgulamak istiyorum. Gıda okur yazarlığı dediğimiz bir mesele var.
0: Evet.
1: Yani biz gıda okur yazarı olmalıyız. Tüm bu açıklamalarınızdan bunu anlıyorum. Ama bunun içinde dikkat etmemiz gerekenler
0: Ne
1: var.
0: yapacağız?
1: Ne yapacağız? Gerçekten öyle. Çünkü çok fazla katkı gıda maddesi var. Pratik ürünler, evet, paketli gıdalar hayatımızın bir parçası dedik. Ama bir taraftan da riskli boyutlarının da çok fazla olabildiğini sizin açıklamalarınızdan anlıyoruz. Ne yapmak lazım gıda okur yazarı olabilmek için?
0: Birincisi ben gıda okuryazarı olmam gerekiyor diye bir düşüncemizin olması lazım önce onu söyleyelim. Yani bu konunun önemli olduğunun önce fark edilmesi gerekiyor. Ardından biraz bilgilenmemiz lazım. Yani doğru bilgiyi edinmek gerekiyor. Doğru bilgi içinden uygun kitaplar, uygun sosyal medya mecraları, uygun işte internet sayfaları gibi bilgi kaynaklarına bakmak lazım. Yani burada mesela Sağlık Bakanlığımızın halk sağlığını korumakla ilgili web sayfasında çok güzel kaynaklar var. Yani oradan yani bizim işte Ulusal Beslenme Konseyi'nde ben yer alıyorum. Orada konsey raporları var mesela. Oralara göz atılabilir. Bir şekilde biraz bilgilenmek gerekiyor. Ancak günümüzde de böyle biraz zaman ayırarak, emek vererek bilgi edinme de zorumuza gidiyor. Çünkü her şey çok kolay. Telefonda elinizin altında saniyelerde kaydırıyorsunuz ekran. Bana oradan bir şey gelsin. Mesela en güzel şey o olabilir, kaynak o olabilir. İşte ben o anlamda bir kere önce şunu söyleyeyim. Yani bir kere alıp bir arkasını çevirelim ürünün. Sadece üzerindeki yazıya bakmayalım. Çünkü üzerindeki yazıda der ki mesela koruyucu katkı maddesi içermez yazar. Doğrudur, koruyucu katkı maddesi yoktur ama içerisinde 5 tane renklendirme

0: 3 tane sentetik
1: Doğru.
0: tatlandırıcı vardır. Dolayısıyla ve arkasını çevirip bir
1: Şimdi
0: bakma,
1: son
0: aşina olmaya
1: yıllarda bu konuda
0: çalışmak lazım.
1: bilgi ve bilinçlenme arttığı için artık o paket üzerindeki ibareler de biraz buna yönelik yazılmaya başladı. Tabii ki reklam
0: Tabii.
1: hileleri olarak bakıyoruz. İşte organik, doğal gibi ifadeler var, koruyucu içermez gibi ifadeler var. Sadece gıdalarda değil, kozmetikte de bu noktada bir bilinç ortaya çıktığı
0: Evet.
1: için bununla ilgili de üreticiler ikna edici tabiri caizse ifadeler kullanıyor ama onda da yine hani tamamen güvenilir demek değil anladığım
0: Ki
1: kadarıyla.
0: ben burada da aslında bu kötü bir şey. Ya nereden baktığınız ve yani niyet olarak söylemeyeyim. Şimdi burada da üreticiler tüketiciyi kaldırmak, onları yanlış yönlendirmek için bunu koyuyor demek de haksızlık olur diye düşünüyorum. Çünkü bak ben buraya koruyucu koymuyorum bak farkına var diye bize mesajı verir. Çünkü koruyucu içermeyen gıda aradığımı biliyor üretici. Bak ben koruyucu koymuyorum, koruyucu koymuyorum. O yüzden ürünün raf ömrü kısalıyor. Bak ben bunun farkındayım. Maliyetim artıyor ama sen bunu istediğin için özellikle bak bunu yaptım diyor. Aslında orada güzel bir şey yapıyor. Ve diyor ki mesela monosodyum glutamat içermez yazıyor. Ya koyabilir, koyarsa daha lezzetli olur. Ondan sonra ama ya ben onu istemediğimi biliyor ya üretici. Bak ben sen istiyorsun koymadım. Ya burada güzel bir şey var ama bunların yetmediğini bilelim. Yani orada şeyciler ya üreticiler ya burada koruyucu yok. Ondan sonra koruyucu yok desem bunu al bak ben arkadan neler koydum değil. Zaten var onlar zaten koyabilir. Hepsi mevzuata uygun. Sahtekarlık yapmıyor. Ya, ama orada benim hassasiyetimi ve tercihimi bildiği için bana kendisini gösteriyor sadece. Ben öyle iyi niyetli bakıyorum yani sürece.
1: Yani tüketici bu noktada bilinçli olup da yani ben işte mesela bu lezzet artırıcı monosodyum glutamatı istemiyorum gibi bir tavır koyduğunda üretici de ona uyumlanıyor aslında. Arz
0: Tabii.
1: talep de
0: Evet.
1: talebin sağlıklı talep edilmesi çok önemli
0: Tabii.
1: diye
0: Yani
1: onu da anlıyorum
0: o
1: hocam.
0: söylendiği için onu yazıyor. Yoksa niye yazsın üretici durup dururken? Yani şimdi bir
1: Evet.
0: şeyle ilgili mesela kolay olması açısından mesela biz bir uygulama geliştirdik. Gıda Ölçer. Yeni ismiyle iChoose. Şimdi buradan direkt barkodunu okutarak veya ürünün ismini markasını girerek aradığı zaman ürünle ilgili tüm içerik bilgilerini görüyor. Bunların sağlık ve helallik açısından analizlerini görüyor. Dolayısıyla en sağlıklı ürün grubuna veya ürünlere kolayca görebiliyor ekrandan. Dolayısıyla ben bu uygulamayı tavsiye ederim. Şu anda ücretsiz herkes bunu indirebilir.
1: Neydi uygulamanın ismi hocam?
0: Gıda Ölçer ismi bu ama bugünlerde ismi değişecek. Yani I choose olacak. Yani ben tercih ediyorum. Ben tercihim anlamına. Bu bir globale taşınacak. Ve bir tanıtım kampanyası da başlayacak. Daha yeni olduğu için daha yeni yeni paylaşıyoruz. Çok yıllarca bir grup arkadaşça çalıştık. Böyle çok hem bilim kurulu olan hem bilimsel olan hem de halkın istediği bilgiyi direkt sunan bir uygulama. Yani hocam kitaplar yazdınız diyorsunuz da ya kitap falan okuyan kalmadı artık çok azaldı. Yani çünkü insanların dikkatlerini toplama süreleri azaldı. Böyle meraklısı zaten okuyor yine kitabı okumamız da lazım ama bir şekilde ben hani ne yapacağızla ilgili bir çözüm yolu olarak dinleyicilerimize bunu tavsiye ederim.
1: Evet,
0: Öyle
1: çok da
0: söyleyeyim.
1: kıymetli bir çalışma olduğu ortada hocam. I choose veya
0: Gıda Ölçer.
1: gıda ölçer şeklinde uygulama indirilen platformlardan telefonunuza indirebilirsiniz. Pratik şekilde gıda katkı maddeleriyle ilgili doğru bilgilere ulaşabilirsiniz diyelim. Hocam konuşacak çok fazla şey var ama programımızın son dakikalarına doğru da yaklaşıyoruz. Ben ne kadar yediğimiz meselesine son olarak odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da sizin önemli üzerinde durduğunuz başlıklardan biri. Bir dönem böyle çok fazla işte altı öğünler olsun, hiç kendimizi aç bırakmayalım gibi tavsiyeler vardı. Son dönemde ise işte aralıklı oruçlar, işte 16 saat, 20 saat açlıklar daha ön planda. Sizin bu noktadaki tavsiyeniz nedir? Açlıktan da biraz korkuyoruz, hiç aç kalmıyoruz. Belki gereğinden fazla tüketiyoruz. Duygusal yememiz de çok fazla. Son dönemde bu da çok tartışılıyor. Burada açlık tokluk dengesi nasıl olmalı? Son olarak bu noktadaki tavsiyelerinizi alayım.
0: Şimdi niye çok öğünlü yemek tavsiye ediliyordu? Şöyle ki insanlar içimizdeki yeme içme arzusu çok güçlü. Gerçekten önde durması çok zor. Bunu bağ olarak biraz çok yiyoruz ve kilolarımız artıyor. Bir uzmana gittikleri zaman beslenme ve diyetetik uzmanına veya doktorlara gittiği zaman insanların iştahını birazcık frenleyebilmek adına ya sık sık yerseniz çok acıkmazsanız dolayısıyla hem yersiniz hem de kilo verirsiniz. Yolu tercih edin.

0: denmiş. Yoksa bu bizim metabolizmamıza uygun olduğu için değil. Yani insanların bir şekilde çok acıkmasını engelleyerek sürekli açlığını bastırmak üzere işte 6 defa yiyelim çok acıkmayalım dilen bir yol. Ama bu bizim metabolizmamızı köreltiyor. Çünkü nasıl hani işleyen demir ışıldar veya çalışan organlarımız gelişir. Hani ne kadar çok egzersiz yaparsanız kaslarınız güçlenir gibi metabolizmada da şeyler işleyen metabolik yollar güçlenir. Oradaki enzimlerin miktarları ve aktiviteleri artar biyokimyasal açıdan. O yüzden sürekli hazır gıda veriliyor olması şey yapar. Bizim metabolizmamızı olumsuz etkiler. O yüzden bizim öğünler şeklinde beslenmemiz lazım. Günde bir öğün beslenebilirsiniz, iki öğün beslenebilirsiniz.
1: Bir öğün
0: Üç
1: bile yeter diyorsunuz
0: kesinlikle
1: yani.
0: üç olabilir, dört olabilir. Bu sizin yaşınıza, cinsinize, işinize göre değişir. Ama öğünlerin arası tamamen boş kalacak. En az 5 saat iki öğün arasında boş kalacak şekilde bir şey yapmak lazım. Bunu açabiliyorsanız sizin menfaatiniz olur. Uzun süreli açlıklar bizim vücudumuzun temizlenmesi, yaşlanan hücrelerin sistemden kaldırılması için güzel yolları tetikler. Öyle söyleyelim. Öğünler şeklinde besleniyoruz. Araları boş bırakıyoruz. Yani çok özet olarak bunu böyle toparlayabilirim.
1: Kulaklarımıza küpe olsun diyelim hocam. Çok
0: Efendim.
1: teşekkür ediyoruz. Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü, Tıbbi Biyokimya Uzmanı Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamız ufkumuzu açan paylaşımlarınız oldu. Önemli tavsiyeleriniz için çok sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İnşallah böyle çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah dinleyicilerimize de öyle gelir. Hayırlı günler olsun diliyorum.
1: Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, bugün sofralarımızdaki gizli dünyayı, paketlerin arkasındaki küçük yazıların büyük anlamlarını ve en önemlisi bedenimize olan sorumluluğumuzu konuştuk. Gördük ki sağlıklı beslenmek sadece imkan meselesi değil, bir farkındalık ve niyet meselesiymiş. Unutmayın, tabağınıza koyduğunuz her lokma gelecekteki sağlığınız için verdiğiniz bir karardır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve hazırlayan ve sunan ben Ayşe Çağlayan. Hepinize huzurlu, kaygıdan uzak ve umut dolu bir hafta diliyoruz. Haftaya yeni bir gündemle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Hayatın gündemi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen ödül törenine katılacak. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. DAEŞ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. 39 ilde son 20 günde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Kırsal kalkınma hibe programlarına başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. Başlıkların ardından ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İslam aleminin son yıllarda farklı cephelerde krizlerle mücadele ettiğini söyledi.
2: İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle aynı anda mücadele ediyoruz. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila

0: politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bir diğer hamlelerinin ise ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacağını söyledi.
0: Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası'nı 2018 yılında yaptığımız düzenleme ile emlak katılıma çevirmiş. Böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik. Hamdolsun attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız. Bir diğer hamlemiz ziraat, vakıf ve halk katılımın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. İnşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır. Her iki kararımızın da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.
1: Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılacak. Ustalara saygı ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirak ettiği programda sahiplerini bulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin kabulüyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonsa akademisyenleri dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesi temaslarının son durağı olan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Fidan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından Dakka'da kabul edildi. Bangladeş'te gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliklerinin yanı sıra küresel gelişmeler de ele alındı. Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Duru 67 isimli balıkçı teknesi saldırı sonucu battı. Bölgede bulunan Burak Kaya isimli balıkçı teknesi

0: teknesi batan teknedeki 5 yaralı balıkçıyı kurtardı. Tahliye sırasında durumu ağır olan bir balıkçı hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir gemi İnebolu Limanı'ndan 4 doktor ve 15 UMKE personeliyle yaralılar için hareket etti. İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede yaralı 4 balıkçıyı taşıyan tekneye ulaşıldı. Tıbbi müdahale yapılan yaralıların İnebolu Limanı'na getirildiği belirtildi. AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeye göre askerlikten muaf olan şehit ailelerinin çocuklarına uzman er ve erbaşlık yolu açılıyor. 7 yıl hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Nitelik belgesi olumlu olanlar infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru ve itfaiye eri olarak çalışabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği süresiz nafaka uygulaması ile ilgili konuştu. Güler, yeni düzenleme için gerekçeli kararı işaret etti.
1: Anayasa Mahkememizin iptal ettiği süresiz nafaka ile ilgili olaraktan kararı henüz resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmadı. Gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarız. Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi? Onu gündemimize alıp önümüzdeki, tabii bu hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil. Çünkü gerekçe henüz daha ortada yok. 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu yayınlandıktan sonra değerlendirilir. Makul, uygun olan bir teklifi madde haline getirir. Yasama faaliyeti şeyleri çerçevesi içerisinde teklifimize yer veririz.
0: Sayın dinleyiciler, yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. DAEŞ terör örgütüyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda 39 ilde son 20 günde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada güvenlik güçlerimizle birlikte DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz ifadesine yer verildi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İstanbul'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 7 ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Gıda kaybı ve israfı küresel ekonomide yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar zarara sebep oluyor. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumunda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda israfına dikkati çekti. Gıdayı korumak, emeği, iklimi ve gelecek nesilleri korumaktır dedi. Yaz mevsimiyle birlikte orman yangınlarını engellemek için tedbirler devreye alınıyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir dizi önlem aldı. Buna göre ormanlık alanlara girişlere 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında izin verilmeyecek. Bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, çeşitli amaçlarla ateş yakmak da yasaklandı. Belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetler içinse herhangi bir kısıtlama olmayacak. Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalde hava gösterilerinin yanı sıra farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Festivalde milli ve yerli uçaklar, Gökbey, Hürkuş ve Hürjet'le Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçuşu sunacak. Gösterilere Macaristan Hava Kuvvetleri ekipleri de katılacak. Pazar günü de devam edecek olan Gençlik ve Havacılık Festivali, Türk Hava Kuvvetleri Orkestrası'nın konseriyle sona erecek. Dünyanın Gül Bahçesi Isparta'da festival coşkusu sokaklara taşındı. Isparta Uluslararası Gül Festivali,

yerli ve yabancı katılımcıların kortej yürüyüşüyle başladı. 3 gün sürecek festivalde katılımcılar gül bahçeleri ve gül müzesini ziyaret edebilecek. Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağı festivalde sevilen sanatçılar konser verecek. Kırsal kalkınma hibe programlarına başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsalda bereketi artıracak hibe programlarımızla başvuru süresini uzattık, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek, dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarlayan Trump, bunu büyük ölçüde başardıklarını söyledi. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerine vurduğunu duyurdu. Kuveyt ve Bahreyn'de de siren sesleri çaldı. İran devrim muhafızları saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıkladı. Ebola, Afrika'nın merkezinde etkisini sürdürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola vakaları artıyor. Çok ciddi olarak nitelendirilen salgının kayıtlardaki en kötü 4. salgın olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Ebola ile mücadele için 518 milyon dolarlık 6 aylık bir plan açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sızıntı paniği yaşandı. Rusya'ya ait modülde basınç düşüşüne neden olan iki yeni delik tespit edildi. NASA, astronot ve kozmonotları güvenlik nedeniyle sığınağa yönlendirdi. Hava sızıntıları 2019'dan beri kronik bir sorun. Bilim insanları bölgedeki basınç düşüşlerini yakından takip ediyor. NASA ve Roskosmos kalıcı çözüm için çalışmalarını sürdürüyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu dolayısıyla düzenlenen ödül törenine katılacak. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. DAEŞ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor. 39 ilde son 20 günde düzenlenen operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı. Kırsal kalkınma hibe programlarına başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir'de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece 1'de oynanacak. Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adam son olarak Bologna'yı çalıştırdı. Trabzonspor, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovski transferini resmen açıkladı. Muçi ile 3+1 yıl, Malinovski ile ise 3 yıllık anlaşma sağlandı. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Maçı 102-93 kazanan Efes, umutlarını korudu ve seride durumu 2-1'e getirdi. 4. maç yarın yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe kazanması halinde adını finale yazdıracak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçına çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen.

0: yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinde hava

0: tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Bursa, Adana ve Muğla 30, Antalya ve Kayseri 26, Trabzon 23, Samsun ve Rize 24, Zonguldak 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 34, Malatya 29, Erzurum ve Van 22, Kars 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunda Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana devlet yoluyla ilk 3 kilometresinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerinden D400 istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Perfiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da

0: güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.24'ü gösteriyor. Her cumartesi ve pazar olduğu gibi yine 13 ana haber bülteninin ardından sizlerle birlikteliğimiz başladı. Spor gündemi programımızda ve saat 19'a dek uzun bir maraton sporun gündemini konuşacağız. Neler var neler yok bunları konuşacağız. Ekibimiz yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetimde Engin Erkan ve Abdullah Tumbuloğlu ki bu iki arkadaşımız saat 14.30'da vardiyalarını bitirmiş olacak. Dinlenmeye gidecekler ve yerine yeni arkadaşlarımız gelecek. Saat 19'a dek o ekiple birlikte çalışacağız ve ben Yüce Er hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
1: Şimdi sporda ülke gündemi yoğun.
2: Evet.
1: Ama biliyorsunuz Galatasaray şampiyon oldu. Ardından Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları konuşulacak derken bir anda Fenerbahçe'de başkanlık konuşmaları, evet. Başkan adayları konuşulmaya başlandı. Ve şimdi bugün de Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor. Yarın da seçim var.
2: Seçim var, evet.
1: Şimdi öyle bir şey ki spor programlarında Fenerbahçe başkan adayı Sayın Hakan Safi, Sayın Aziz Yıldırım ne konuştu, hangi transferi yaptı, ne oldu, ne bitti,
2: onu merak
1: geliyor
2: ettim,
1: mu, gelmiyor mu? Ki Sayın Aziz Yıldırım şunu söylüyor, ben diyor transfer açıklamam çünkü transfer açıkladığım zaman diyor Fenerbahçe'nin aleyhine olur bu. Çünkü tabii, kulübüyle konuşacaksam bunun pazarlığını yapmam ki yapmam lazım ki ben biriyle yaptım hem kulübüyle hem futbolcusuyla, o tamam diyor. Ki bu Mallorca'dan Vedat Muriç bildiğimiz kadarıyla. Ama Hakan Safi de diyor ki kardeşim diyor benim param var diyor. 250 milyon avroyu diyor ben futbolcu transferine vereceğim. Ben bu işi iyi bilirim. Nasıl arkadan dönüldüğünü de çok iyi bilirim. Öyle de konuşuyor kendisi.
2: Evet, evet.
1: Şimdi bunu bildiğiz için şimdi transfer bütçesini düşünmüyoruz anladığımız kadarıyla. Yiyeceğimiz cezayı Türkiye anlamında düşünmüyoruz Fenerbahçe olarak. Ardından anladım ki sonraki yıllarda neler olacak, nasıl bir kıskacın altına alınacak düşünmüyoruz. Sadece bu sene bunun üzerine yürüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz dışarıdan bir Ankara spor yazarı olarak, Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olarak neler söylemek istersiniz?
2: Sabah ikisini de dinledim. Hem Sayın Aziz Yıldırım'ı hem Sayın Hakan Safi'yi de dinledim. Aziz Bey her zamanki tecrübesi ve deneyimiyle yaptığı açıklamalarda gerçekten aslında bir kulüp başkanı hem de Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün başkanlığına aday olan bir isimin nasıl davranması gerektiği gibi davranıyor.
1: Evet.
2: Transferler konuşulması hatadır. Sonuçta siz burada bir partiyi veya bir derneği başına geçmeyeceksiniz. Bir takım vaatlerde bulunarak iş yapamazsınız. Futbol oynanıp kazanıldıkça, başarılar elde edildikçe, peş peşe gelen başarılardan sonra zaman zaman yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak öyle ilerlenmesi gereken bir şeydir. Yani futbolda bir öngörüyle hareket edemezsiniz. Aziz Yıldırım gerçekten bunu yapıyor. Ama sabah baktım Sayın Hakan Safi'ye.
1: Sözünüzü unutmayın. Araya gireceğim. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım 20 senelik tecrübenin ardından tabii, buraya giderken bu yolu seçiyor.
2: Evet.
1: Şimdi Sayın Hakan Safi ben biraz Alişen dönemindeki Alişen'in o çıkışlarına benzetiyorum. O kadar olmasa tabii, da biraz tabii, daha farklı bir tarzı
2: bir
1: var.
2: Bir farklı versiyonu gibi
1: evet,
2: duruyor.
1: Evet.
2: Ama benim ilgimi çeken şuydu. Gerçekten çok böyle yani dinlerken de hani zaman zaman güldüm, zaman zaman böyle düşündüm. Farklı şeyler anlatıyor. Yıldız futbolcular sıralamış bir sürü. Bunları alacağız, bunları alacağım. Bunlar tamam, bu tamam, iyi güzel. Bir de üstüne üstlük koyduğu bareme bakar mısınız? Diyor ki futbolcuların, her alacağım futbolcuya şunu söyleyeceğim diyor. Oynayacağı maç için, maçın önemine göre, işte Türkiye Kupası maçı, Avrupa Kupası maçı, Türkiye'deki derbi maçı, lig maçı, atacağı gol ve yapacağı asiste göre prim vereceğim diyor.
1: Evet.
2: Şimdi böyle bir sistem olur mu? Yani ne yapıyorsunuz? Yıldızları takıma getiriyorsunuz, parayla onları oynatmaya çalışıyorsunuz, evet, ve böyle kalıcı bir başarı mı bekliyorsunuz?
1: Şimdi şöyle
2: bu bir
1: döndüm,
2: ütopyadır ya.
1: Şöyle bir dönüp baktığımız zaman bunu Real Madrid yaptı. Yıllardır yaptı.
0: Ara ara evet bu yıldızlarla şampiyon oldu.
2: Ama
0: ara
2: Real
0: ara Avrupa'da
2: Madrid'in
0: kupa getirdi.
2: Biliyorsunuz.
0: Ama bu başka bir ortam burası.
2: Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz Real Madrid'le Türkiye'deki ortamını hiçbir zaman bir araya şey yapamayız. Bunu hiçbir zaman bu şekilde kıyaslayamayız. Gerçekten burada bunları yapabilecek bir güç, burada bunları yapabilecek bir birikim ve burada bunları yapabilecekleri hiçbir şekilde bizim ekonomimiz uygun değil. Takımlarımızın ekonomisi uygun değil. Peşimizde FIFA'nın ve UEFA'nın cezaları var. Yaptırımları olacak. Bütün bunların altında milli takımda dahil olmak üzere bir takım şeylerden mahrum kalacaksak, ceza alacaksak karşılığında bunları açıklamak böyle çok kolaydır yani. Yaparım ederim evet eder. Sonuç? Peki sonuç ne olacak? Sonucu kim sırtlayacak abi? Burada olmadı bir takım olumsuzluklar yaşadınız. Böyle yani
0: işte Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Fenerbahçe Kulübü transfer ücretini veriyor. Ama kendisinin yaptığı Kerem Aktürkoğlu ile sözleşmeye UEFA'nın itirazı var. Evet,
2: evet
0: verebilirsiniz
2: evet,
0: diyor.
2: Evet.
0: UEFA verebilirsiniz ama kulüp üzerinden verebilirsiniz
2: aynen,
0: diyor parayı.
2: Aynen kişisel olarak veremezsin sen o parayı
0: evet.
2: zaten. Yani kulüpten çıkacak o para.
0: Evet.
2: Onun şartı o. Sen de kulüp üzerinden bu aynısını şimdi Hakan Safi de yapıyor. Yani
0: evet.
2: Kendi parasına güvenerek.
0: Hakan Safi yapmıştı zaten Kerem Aktürkoğlu transferi.
2: Diyor zaten. Onu da açıklıyor. Diyor evet. ki evet cezasını da ödedik diyor. Cezası da var
0: daha,
2: ödedik
0: daha
2: diyor.
0: Ödemedin.
2: İşte yani. Öyle diyor. Yani evet. Cezasını da ödedik. Yine öderiz diyor. Yine yaparız ceza.
0: Evet.
2: Ya bu kadar basit mi?
0: Evet.
2: Ya bu kadar. Ben hani Fenerbahçe camiasını yıllardır takip ederim. Bu kadar böyle ütopyaya, uçuk kaçık şeylere zannetmiyorum rağbet etsinler. Ayakları yere basan bir şey olması
0: diyeyim,
2: lazım.
0: Şöyle diyeyim, bizim de ulaştığımız belli kaynaklar var. Bu kaynaklarda en az 7-8 bin oy verecek olan potansiyel var Hakan Safi'de en az.
2: Yani bayağı ciddi anlamda o
0: tabii.
2: zaman
0: 44
2: zorlayacak.
0: Bin, 45 bine yakın bir kongre üyesi var. Hepsinin geldiğini düşünürseniz 15 bine yakın oy verecek olan potansiyel var.
2: Yani habersinler. Elbette ki mutlaka biliyorsunuz demokraside mutlaka
0: tabii,
2: görüşler farklı
0: tabii.
2: olacaktır. Uygulamalar farklı olacaktır. Kimisi o görüşün peşinde, kimisi bu görüşün peşinde orada kümelenecektir. Olacaktır bunlar. Yani Hakan Safi'nin açıklamalarına rağbet etmeyen olmaz mı? Elbette ki olur ama ben dediğim gibi Fenerbahçe camiası böyle çok geçici veya bu tür geçmişte yapılan biliyorsunuz Malatya Spor'da yaşadık aynı hataları. Çok büyük yıldız futbolcuları getirdiler. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. Aynı şeyler olursa Hakan Bey ne yapacak? Nasıl bir kamuoyunun önünde veya kendi camiasının önünde neleri söyleyecek de nasıl kendisinin bu hatasını telafi edecek? Bunun geri dönüşü de olmayacak. Ama öbür türlü adım adım ilerlemek çok daha doğrudur. Çünkü sizin uzun süredir bir şeyiniz var. Sadece şampiyonluğa odaklanmamak lazım. Fenerbahçe'nin bazı yapılanmada sorunları var. Kulüp içerisinde bazı sorunları var. Onların giderilmesi lazım.
0: Şimdi öncelikle şu var. Fenerbahçe kulübünün taraftarlarında da bazı gelgitler yaşadığını görüyoruz. Şimdi ben size bazı isimler vereceğim. Şimdi Avrupa'da olsa, şimdi Christoph Daum,

0: Evet.
1: 2 sene üst üste şampiyon oldu. Ve bir Denizli Spor mağlubiyetinin ardından ikinci oldu Fenerbahçe, ki Denizli Spor mağlubiyetinin hakeminin Sayın Selçuk Dereli'dir. Bunu dünyanın hiçbir noktasında böyle bir maç yönetmesine hiçbir ülkede izin vermezler. Sayın Selçuk Dereli.
0: Evet.
1: Bir maçın içinde kağıtlar atılıyor sahaya, sahanın kenarında temizleniyor. Ardından bunlar stadın dışına çıkarılıyor kamyonlarla, tekrar içeri alınıyor ve tekrar atılıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok ve 18 dakika bir maçın 90 dakikanın dışında 18 dakika
0: Uzat.
1: uzatılmaz. Böyle bir şey ikinci defa olur, üçüncü defa olmaz. Şimdi böyle bir durumda sen Christoph Daum'u yolluyorsun. Sayın Aziz Yıldırım'ın da evet
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de ikincilik olmaz. Ama işte o zaman kurumsallık olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Sayın
0: Olmuyor.
1: Zico'yla şampiyon oldunuz. Çeyrek final var. Ama ardından Zico'nun kardeşiyle olan ilişkiden ve soyunma odasına girmeyin diyor. Patron benim diyor Sayın Aziz Yıldırım. Kendi ifadesi
0: Evet,
1: bu.
0: evet, evet.
1: Ardından Zico'yu yolluyor. Şimdi şampiyonluk var. Avrupa'da başarı var. Çeyrek final var. Siz yolluyorsunuz. Hani bunun gibi Fenerbahçe kulübünde, taraftarında, başkanında yapılan hatalar var. Aykut Kocaman ikinci olmuştur, gönderilmiştir. Bir de taraftar stada gitmeyin diyenlere inanmıştır ve taraftar stada gitmemiştir, yuhalamıştır. O Hasan Ali Kaldırım iyi
0: Evet.
1: futbolcudur ama Fenerbahçe için hani evet vasatın biraz üstüdür.
0: İşte benim anlatmak istediğim
1: Evet.
0: nokta bu. Yani burada bir
1: Kurumsallık yok.
0: tabii burada bir ciddi anlamda sorun var. O sorunu önce çözeceksiniz. Yani adımlar önce o yönde olmalı. Yoksa kim gelirse gelsin bu zihniyetle Türkiye'deki birçok kulübümüz böyle değil ama büyük kulüplerimizin hepsi böyle düşünüyor.
1: Evet.
0: Yani eğer başarı yoksa mesela Trabzonspor bu sene başarısız mı?
1: Yıllar sonra, ki bu yıllar sonra deyince hani Ahmet Suat
0: Yazıyor. Evet.
1: Özyazıcı, Allah rahmet eylesin,
0: Ahmet
1: Özkan
0: Sümer.
1: Sümer, Allah rahmet eylesin. Hani onların döneminde akil adam gibilerdi. O zaman şeyleri de çok güçlüydü.
0: Hakimiyetleri
1: Başkanları da
0: vardı tabii ya.
1: çok güçlüydü Trabzonspor'un. Ama ardından onlar da bir şekilde bir selin önüne kapıldı ve her sene teknik direktör
0: Değişmeye
1: değiştirdi.
0: başladılar ve başarı gelmiyor. Şimdi mesela eleştiririz. Hataları var, yanlışları var. Evet, olmaması gereken şeyler var ama Okan Buruk 4-5 yıldır bu kulübün başında. Bak 2 yıl daha uzatılıyor sözleşmesi
1: Evet.
0: şimdi. Şimdi bu istikrar değil midir?
1: Ama
0: İstikrardır.
1: 2 yıl uzatılmasının şartını da ben size söyleyeyim. Göreceğiz bunu.
0: Evet.
1: Bu sene ikinci oldu. Sözleşmesine son verecekler.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: bunu da bilelim.
0: İşte onu
1: Yani
0: diyorum. Şimdi bir istikrar
1: böyle bir şey
0: gerekiyor.
1: olur mu?
0: Tabii
1: 5 sene
0: olmaması.
1: 4 sene şampiyon olacaksınız. Bir tane ikincilik var ve yolluyorsunuz. Böyle bir istikrar, böyle bir düşünce, futbol mantığı olabilir mi?
0: Olmaz, söyle yapmak lazım o zaman. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? O zaman yapılacak bir tek şey kalıyor geriye. Hiç kimse kusura bakmayacak burada. Kardeşim her sene sen şampiyon olacaksın, garantisiyle çıkacaksın.
1: Ha.
0: Diğer takımlara diyeceksin ki kardeşim sen bize yenil. Biz
1: Evet.
0: her sene öyle şey olur
1: Böyle bir
0: mu?
1: şey yok
0: Yani
1: zaten.
0: spor zaten şey değil, müsabaka değil midir?
1: Evet.
0: Müsabaka, rekabet, yarışma değil midir? Nerede yarışmada kim daha üstünse o kazanacak yani. O
1: Tabii.
0: zaman sen her sene şampiyonla oynayamazsın. Bu sene ikinciliğe oynarsın. Veya işte ligi
1: İyi oynarsınız
0: ortalarda.
1: şampiyonluğa ama yani olamaz, kazanamazsınız. Oyuncunuz sakatlanır,
0: Tabii ki.
1: kadro dışı
0: Ya kafadan
1: kalırınız.
0: zaten onu atamazsın. Yani
1: Ha.
0: eğer sen büyük takımsan şampiyonluğun zaten doğal adaysın. Ama mesela diyorum Trabzonspor için bu sene, Beşiktaş için bu sene mesela neydi? Geçiş dönemiydi. Bir şeyler yapmak zorundaydılar. Fenerbahçe için mesela bu sene şampiyonluğun adayıydı ama öbürü Galatasaray 3 sene üst üste şampiyon olmuştu. Bu sene şampiyonluğu yine düşünseydi ama Avrupa'ya ağırlık verseydi, bu sene Avrupa'da bir şeyler yapsaydı olmaz mıydı? Çok daha iyi olurdu. Bu sizin başarınızı pekiştirmez mi? Kalıcı kılmaz mı? Sadece ülkede yapılan başarı 4 yıl üst üste takımını şampiyon yapmış. Okan Buruk'a Avrupa'dan bir tane teklif var mı?
1: Yok.
0: Yok. Takım
1: Tedesco'ya var ama Okan Burak'a yok. Böyle bir düşünce
0: işte
1: olabilir mi?
0: olmaz ama görüyor ama adam. Avrupalı görüyor.
1: Evet.
0: Sen sadece şampiyonluğu alıyorsun ama nasıl bir futbol oynattığını görüyor. Ben sezon başından beri burada söylemiyor muyum? Okan Buruk'un bir sistemi yok. Okan Buruk sadece iki oyuncu üstüne kurmuş.
1: Sistemi var bu.
0: Osimhen ve Icardi'nin üstüne sistemi kurmuş. Her taraftan işte Barış'ıydı. Ondan sonra Sanesi'ydi. Hepsi topu getirecek. Bu futbolculara ceza sahası içerisinde verecekler. Bunlar da yetenekleriyle, bireysel güç şeyleriyle goller atacak. Böyle
1: Evet.
0: bir futbol anlayışı olmaz ki.
1: Olmaz.
0: Onun için bence önce bir sistemi oturtması lazım efendim.

0: Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın şu andaki diyorum, geçmişte mutlaka herkesin hatası vardı. Tabii. Ama şu andaki gidişatına bakıyorum, sistemsel anlamdaki hataları da dile getiriyor. Ama ben Hakan Bey'den hiç öyle bir şey görmüyorum. Hakan Bey dolu dizgin gidiyor. Biz şunu alacağız, bunu alacağız. Sen aldığın futbolcu, istersen dünyanın en iyi futbolcusunu al. Bu kulübe uyum sağlayabilecek mi? Bu lige uyum sağlayabilecek mi? Ve şampiyonluk getirecek mi sana? Böyle bir şey olmama ihtimali de var. O zaman bütün çabalar, bütün harcadığın paralar, bütün emeklerin boşa gidecek. Seyircinin önünde, camianın önünde ne hesap vereceksin? Bir de bunu düşünmek lazım.
1: Onu sonra konuşalım.
0: Peki.
1: Peki, teknik direktör Adnan Şentürk şu anda telefon hattımızda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi, evet, Fenerbahçe'de bir teknik direktörlük ismi, evet, isimler dolaşıyor ama belli değil, ama Beşiktaş'ta teknik direktör belli oldu. Bir İtalyan teknik direktör geldi. Vincenzo Italiano. Şimdi ben tanımıyorum, gerçekten bilmiyorum, ama hemen şu tartışmalar başladı. Siz nasıl bakarsınız? Şimdi ilk tartışma, Vincenzo Italiano'nun ekibine bir Türk teknik direktör veya antrenör veya işte sportif direktör veya futboldan sorumlu bir kişi girsin isteği var. Bir teknik direktörün ekibine böyle bir müdahale olursa siz ne dersiniz? Veya bu doğru mudur? Çünkü şunu da diyebilirsiniz. Arkadaş, adam İtalyan. İtalya'dan geldi. Türkiye'deki futbol iklimini bilmez. Bilmediği için de biz yanına bir yardımcı koyacağız da diyebilirsiniz. Sizin düşünceniz nedir? İlk olarak bunu öğrenmek isterim.
2: Evet, kendi düşüncemi söyleyeyim ama Italiano, Vincenzo Italiano Beşiktaş'la anlaşıp buraya geldiğine göre, eğer bu öneri kendisine sunulmuşsa bunu kabul etmiş demektir. Buradan sonra da şunu söylemeliyim. Başka bir ülkede yeni bir takıma gittiğinde orada oyuncu potansiyelini, oyuncuların daha önceki geçmişini, hafızayı bilen ve o konuda kendisine yardımcı olacak bir kişiyi kendisi istediği noktada konumlandırmak şartıyla yanına almasında fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben kendimle ilgili düşüncem daha farklı. Bu, yani konu ben değilim ama kendi ekibini oluşturup o ağırlıkla bir takımı çalıştırmak saygınlık kazandırır. Yoksa daha sonra başka konularda da size müdahale edilmesine imkan tanır. Fakat oradaki yapıyı, hem fiziki hem teknik yapıyı hem oyuncu potansiyellerini analiz etmek için kaybedilecek zamanı kısaltacak ve o konuda avantaja dönüştürecek kişi de güvenilir, kulübün de güvendiği ve kısa zamanda güvenilirliğini hocaya da gösterebilecek o değerdeki kişilerin görev yapması çok doğrudur. Bunda hiçbir yanlış yoktur. Hocanın otoritesini sarsacak bir tarafı da yoktur. Ona yardımcı olmak kaydıyla teknik ekibin içinde antrenör pozisyonunda hocanın üstünde olmamak koşuluyla böyle bir kişinin görevlendirilmesi takım adına da, aslında hocanın işini kolaylaştırmak adına da bana göre olumludur.
1: Şimdi Beşiktaş'a daha evvel 4 defa İtalyan teknik direktörler gelmiş. Giuseppe Meazza, Sandro Pupo, Leandro Remondini, Nevio Scala. Hepsinin bir şekilde katkıları olmuştur İtalyan teknik direktör olarak. Ama Vincenzo Italiano'nun çok Türkiye'yi daha iyi bildiğini düşünüyorum. Çünkü depremde Adıyaman'da olan 6 Şubat depreminde özellikle milli takım teknik direktörümüzle konuşarak Türkiye'ye yardımda bulunan, Türkiye'yi takip eden bir teknik direktör olduğundan büyük ihtimalle de Türkiye'ye yabancı olmayan biri ve katkılarda bulunmuş, maddi katkılarda, oradan yardım edilmesi için Montella'ya önemli bağışlarda bulunmuş Türkiye'deki, özellikle Hatay'da veya deprem konutları için. Bu kadar da Türkiye'yi iyi bilen biri. Bu avantaj, Türk insanını bilmesi, biraz da ateşti İtalyan olarak, tribünle birebir. Bu ilk zamanlar biraz yarar sağlayabilir mi bir teknik direktör olarak?
2: Bir kere her şeyden önce bir teknik direktörün bilgisi, becerisi, bir takım üzerindeki hakimiyeti, daha önce yaptıkları ve onları uygulamaya koyabileceği yeni bir ortamı bulabilmesi çok değerli. Önemli olan Beşiktaş.

0: Beşiktaş'ta bu ortamın ona sunulması. Şöyle bir avantajı olabilir. Önder Özen zaman zaman teknik direktörlük de yapan bir sportif direktör.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eğer futbolu başkan Önder Özen'in kontrolüne bırakırsa İtalyano'nun çok daha rahat ve sağlıklı çalışabileceğini düşünüyorum. Önder Özen'in de ona katkı sunabileceğini ve hiçbir komplekse girmeden bu katkıdan yararlanabileceğini de düşünüyorum. Biraz önce söylediğiniz gibi Montella ile arkadaş olması, Montella'nın uzun yıllardır Türkiye'de çalışması, milli takımdan önce de Adana'daki Adana Demirspor macerası ve burada oldukça başarılı olması zaten bir yerde onu milli takıma getiren oradaki performansıydı. Dolayısıyla davranış biçimiyle ilgili, Türk insanının karakteristik özellikleriyle ilgili bu süreçte bile Montella'dan almış olduğu bilgilerle sanırım başlangıcını çok doğru yapacaktır. Önemli olan yapılacak transferlerle Beşiktaş'ın kalitesini yükseltmek, eksik oyuncularını doğru tespit edip ki burada da yine parantez açıyorum. Ülkemizde yaşayan, sürekli yorumculuk yapan Önder Özen'in böyle bir görevde olması Beşiktaş'ın elindeki kadronun analizi açısından doğru sonuçlar yaratacaktır. Ve bu paralelde yapılacak transferlerle ve rakiplerinin çok iyi transferler yaptığını ve iyi kadroları bulunduğunu düşünürsek bu eksikleri doğru gidermeyle iyi bir teknik adamla anlaşmış olacaklardır ki bu ön hazırlığında mental olarak, düşünce olarak biraz bilgiye sahip olmanın getirdiği avantajları da zaman içinde kullanacaktır. Hem Fiorentina'da hem Bologna'da özellikle Avrupa Kupası maçlarında son derece başarılı olmuş bir teknik direktör. Ben anlaşıldığını öğrendikten sonra mantalitesini anlayabilmek adına onunla ilgili kısa biraz işte bildiğiniz gibi internet üzerinden kimdir, nedir, neler yapmıştır, nasıl yapabilir gibi bir baktım. Şunu gördüm. Yani hem Fiorentina'da hem de Bologna'yla çalıştığında çok önemli bir performans ortaya koymuş. Yani İtalya'nın orta sınıfın belki biraz üstündeki takımlar bunlar ama bunlarla Avrupa Kupalarında başarılar elde etmiş. Fiorentina ile ilk kere final oynamış. Bologna'yı Avrupa'da çok önemli noktaya taşımış. Kendi liginde yıllar sonra Avrupa Kupası kazandırmış. İtalya Kupası kazandırmış Bologna'ya. Bütün bunları gördüğümüzde oyununun da agresif, canlı, kanat oyuncuların değişik özelliklerde kullanabilme becerisine sahip, değişkenlikleri olan, kendine has bir takım stili de olan bir anlayışa sahip olması kadro eşitliğini tamamladığında Beşiktaş'ın coşkulu taraftarıyla bütünleşebileceğine inanıyorum. Ama bütün bunlarda biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ülkeyle ilgili bir takım avantajlara sahip olması onun artısı. Hem Montella'yla uzun süredir Montella'yı da takip etmesi, arkadaşı olması hem Adana Demirspor'da hem milli takımdaki performansı ve davranış biçimi Türk insanının Montella'yı nasıl kabullendiğiyle ilgili yapabileceği akıllıca yorumlar artı Önder Özen'in ülkemizde sürekli Süper Lig'i yorumlayan bir teknik adam olarak zaman zaman teknik direktörlük yapan bir kişi olarak hemen onun yanında bulunup ona bu konuda da yardımcı olması bence başarı adına performansını arttıracak unsurlardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir bilgi var. Bu bilgide de Fiorentina'da ve Bologna kariyeri boyunca aynı ilk 11'i hiçbir zaman ikinci kez sahaya sürmedi. Şimdi 5 yılda 248 maç ve bunu hiç yapmadı. Bu benim açımdan önemli değil. Ben bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bizim dijital medyada ve spor kanallarımızda ve televizyondaki spor programlarındaki özellikle eleştirmenler için büyük bir bir delik. Burayı büyütebilirler. Malzeme. Buradan yüklenebilirler. Önemli bir malzeme bu. Neler söylemek istersiniz? Ya bir teknik direktör hiç üst üste aynı 11'i kullanmadıysa bunun avantajları dezavantajları nedir? Neler söylemek istersiniz?
0: Bir kere şuradan bakmak lazım. Bu kişinin kendisiyle ilgili bir bakış açısıdır ama aynı zamanda elindeki oyuncuların potansiyeliyle de ilgilidir. Birbirine yakın çok sayıda oyuncusu varsa ve rekabetçi bir zihniyete sahipse birbirine yakın oyuncuları değiştirerek kullanmak takıma avantaj sağlayacaktır. Çünkü herkesin her an oynayabileceğini düşünmesi ve bunu da elde etmesi, zaman içinde bunun böyle sürüp gitmesi, saha içi rekabetini, antrenman rekabetini sonra da müsabaka performansını arttıracaktır. Eğer Fiorentina'da ve Bologna'da bu performansı ortaya koyup sonunda başarılı olmuşsa burada bir doğru var. Buna benzer bir şeyi Paris Saint-Germain'in bir yıl boyunca aynı kadroyla hiç çıkmadığı halde final maçına bir sezon önceki final kadrosuyla çıkması gibi. Sadece evet. Donnarumma'nın transferi olmasından dolayı Manchester diye onun yerine Rus kalecinin

0: oynaması gibi. Yani burada da Luis Enrique sürekli oyuncu değiştirdi. Zaten orada dikkatimi çeken bir şey vardı. Oyuncuların maç sayısına baktığımda final maçı öncesinde herkes 35-40 maç oynamış. Nasıl oluyor? Kaç maç yaptılar bunlar diyorsunuz. Yani bu bütün oyuncuları kullanmak ancak elinizdeki oyuncuların birbirine yakın olmasıyla ilgilidir. Yani bu olmazsa bu da oynayabilir noktasında olursa bu rekabeti ortaya koyabilirsiniz. Bu rekabeti ortaya koyarken herkesin şans aldığını gören oyuncu performansını hep yüksekte tutmak ve hep onun içinde olmak arzusunda olacaktır. Bence bu eleştirel değil, tam aksine desteklenebilir. Motivasyon unsuru olarak hoca tarafından da kullanılacak bir şeydir ki zaman içinde eğer Beşiktaş'ta bu böyle dengeli bir kadro oluşturabilirse, yani herkes herkesin yerine oynayamaz. Oynayan oyuncuların birbirine yakın olması lazım. Biz milli takımda bile Hakan'ın yerine oynayacak oyuncu Orkun olur mu diyoruz. Aynı özelliklere tam anlamıyla sahip olmamalarına rağmen. Dolayısıyla kadronun homojen yapısı ve birbirine denk, eşit, yakın aynı pozisyon oyuncularıyla oluşmasında böyle bir imkan sağlanabilir. Bence bunda bir anormallik yok. Aynı şekilde Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'de özellikle örnek olarak göstermek istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi bir gün diliyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk konuğumuz oldu. Saatimiz 13.49'u gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, 13.50 oldu hatta. Şimdi Fenerbahçe'den devam edelim. Şimdi olağanüstü seçimli genel kurul var. Ve şimdi Saadettin Saran 6. haftada başkan oldu.
2: Evet.
1: 6. haftada başkan olduğundan itibaren bitene kadar lig topladığı puan 62 puan. Ve Galatasaray'ın o dönemde topladığı, yani o 5. haftadan ligin bitimine kadar olan bölümde de 59 puan topladığını görüyoruz. Trabzonspor 58 puan, Beşiktaş 48 puan. Şimdi Saadettin Saran eleştirildiği için söylüyorum. Evet. Şimdi baktığınız zaman o zaman bu
2: kriterlerde
1: bir başarı. Evet. Tabii, doğru. İkincisi, Sayın Ali Koç'un bu takıma Tedesco'yu getirmesi. Tedesco'yu getirdikten sonra da Tedesco'yu değiştirebilirdi esasında ama değiştirmedi. Bir istikrar istedi. O istikrarla devam etti. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe kulübü tarihinde futbolun dışındaki şeyler dahil, futbol dahil, futbolun dışındaki özellikle 5 ana branş dahil şu ana kadar sadece bir sezonda 9 kupa alınmış. Bu basketbolda alınmış, futbolda alınmış veya işte diğer branşlarda alınmış. Şimdi Saadettin Saran'a baktığımız zaman tekerlekli sandalye basketbol takımı dahil, Avrupa'da aldı çünkü daha sezon bitmedi.
2: Evet.
1: Erkekler basketbol takımı şu anda final için uğraşıyor, yarı finalde. Tekerlekli sandalye basketbol takımı yarı finalde. Bu iki branşta sonuçlanmamasına rağmen 10 kupa, bunun içinde Avrupa kupaları dahil, almış durumda. Şimdi esasında evet, şahsi bir davası var özel hayatından dolayı. Bu davadan dolayı bir sekteye uğradı başkanlık açısından. Ben başarısız olduğunu düşünmüyorum. Hele şu 6. haftadan itibaren aldığı puanlarla Galatasaray'ın önünde. Ama bunu dile getirmedi, sakince aday olmayacağını söyledi ve kenara çekildi. Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii doğrusunu yapıyor ama tabii bizde futbol ağırlıklı olduğu için bütün spor olayları, futbolda ikinci de olsanız başarısızsınız. O yüzden
1: hani bu nasıl bir düşünce? İşte öyle. Bunu gerçekten hazmedemiyorum, bilemiyorum.
2: Yıllardır böyle. Yani evet. İlk kez yıllardır böyle. Bunun altında yatan gerçekte maalesef ve maalesef bizim spor yazarları arkadaşlarımız. Evet. Onlar nasıl anlatıyorlarsa, topluma nasıl bilgilendiriyorlarsa, toplumla ve taraftar gruplarını nasıl yönlendiriyorlarsa o şekilde gidiyor. Ama bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar sadece futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Keşke hani onda da bari hani şey olsa, derler ya, eksiksiz ve tam bilinç ve bilgi içerisinde olsalar, ona göre yapsalar çok daha iyi olur. Böyle bir şeyle asla ve asla gitmeyeceğini anladıkları birçok olayda da yetersiz kaldıklarını da görüyorlar. Ama nedense hep birilerinin adamı olma gibi bir tavır içerisindeler. Çok hatalı tavırlar. Maalesef kulüpteki hem taraftar grubumuz hem yönetim

0: Yönetimler hem de camialar artık tamamen sosyal medya ve basına endekslenmiş durumdalar. Onların ağzından çıkacak, onların yön vereceği bir cümlenin peşine takılıp gidiyorlar. Ve çok büyük ciddi anlamda hem kulübe hem takıma zarar veriyorlar. Kulüp diyorum çünkü kulüpte sadece futbol takımı yok. Diğer
1: Tabii.
0: branşlar da olduğu için
1: Tabii.
0: diyorum. Oraya da zarar veriyorlar. Ama gözlerini kapatmış durumdalar. Oysa bu sene bakın Avrupa'da Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımı kupa almadı mı?
1: Evet.
0: Aldı değil mi? Ne kadar güzel. Öbür tarafta dönüyorsunuz. Erkek basketbol takımı finale, yarı finalde elenmedi mi?
1: Bakın
0: Elendi.
1: ben size söyleyeyim. Saadettin Saran döneminde alınan kupaları söyleyeyim. Basketbol erkek Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası. Futbol erkek Süper Kupa. Basketbol kadın Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Lig Şampiyonluğu, Avrupa
0: Avrupa şu,
1: Ligi
0: evet.
1: Şampiyonluğu. Voleybol kadın Şampiyonlar Kupası, futbol kadın Süper Lig Şampiyonluğu, tekerlekli sandalye basketbol takımı Avrupa Kupası bir de şampiyon oldu. Şimdi ve dediğim gibi tekerlekli sandalye basketbol
0: Daha
1: takımı da
0: devam
1: yarı
0: ediyor.
1: finalde
0: Tabii devam ediyor.
1: ve erkek basketbol takımı
0: Ve
1: da
0: yarı
1: yarı
0: finalde.
1: finalde.
0: Yani tabii ki şimdi bunları bakın sayınca insan aklına ne geliyor biliyor musunuz? Acaba daha ne yapması lazım bir takımın başarılı olabilmesi için? Ya
1: Elikte
0: da
1: de ikinci olmuş durumda.
0: ve bir
1: Ve kendi kurduğu takım değil.
0: yani bir de ya bir kulüp başkanısınız size böyle bir başarı gelmiş, böyle bir başarı verilmiş, böyle bir başarıyı elde etmişsiniz ama maalesef ve maalesef herkes arkasını dönmüş gidiyor. Herkes sizi eleştiriyor ve gerçekten çok olgun bir
1: Eleştiri
0: insan.
1: kültürü Sayın Doğan çok güzel bir şeydir.
0: Ama yerinde olursa,
1: Ha,
0: doğru
1: yerinde,
0: olursa
1: olumlu, olumsuz
0: ve
1: ama
0: doğru
1: bir de
0: yapılırsa.
1: tarzı önemlidir
0: Tabii,
1: eleştirinin.
0: kesinlikle tarz çok önemli ve doğru olması gerekiyor. Yani kalem burada mesela. Ben bu kalemi buraya koydum. Burada bu kalemin durması eğer bir zarar veriyorsa bizim programımıza siz burada bunu rahatlıkla eleştirirsiniz. O kalemi oraya koymayın dersiniz. Çünkü şöyle şöyle zararları var. Ben bunu anlayışla karşılarım. Ama bu kalemin burada durmasının ne size ne bana zararı varsa ve kimseye de bir zarar vermiyorsa siz ısrarla bu konuda bana eleştiri getiriyorsanız o zaman ben de şey yapmam yani alınırım ve ben de karşılık veririm ya olmaz derim. Aynen bu durumdayız şimdi. Eleştiriyi doğru yapmak lazım. Hatası var mı? Mutlaka var. Hatasız insan olmaz. Ama doğruları da var. Neden doğruları söylemiyorsunuz? 10 tane kupa almış. Ne
1: Evet.
0: bekliyorsunuz bir başkandan siz daha? İlla futbolda alsın kupaları getirsin. Ne olacak yani? 4 sene aldı
1: Hayır, eğer
0: Galatasaray.
1: ki olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Haziran'ın sonunda olsaydı iki kupası daha vardı. Toplam 12
0: Doğru.
1: kupayla.
0: Doğru. Yani
1: En fazla.
0: ve dediğim gibi yani bakış açımız aramız o kadar farklılaşmış ki ben altını çizerek bir kez daha burada söylemek istiyorum. Artık hem spor müsabakalarına ara verildiği bir dönem yaz dönemi. Futbola ara verildi. Diğer branşlarda eğer şampiyonalar varsa onların birçoğu da Dünya Kupası'nın denk geldiği dönemlerde hep onlar da Dünya Kupası'ndan sonraya kalıyor. Bu arada da ben olsam Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin genel merkezinin yerinde bir şey düzenlerim. Bir seminer yaparım, bir bilgilendirme yaparım, yeniden bir yapılanmaya gidebilirim.
1: Spor yazarları olarak.
0: Evet, spor
1: Ben
0: yazarları olarak.
1: ümitsizim.
0: Yani ben
1: Ben ümitli değilim.
0: fikrimi söylüyorum. Ben olsam yaparım yani,
1: Şöyle
0: gerçekten
1: diyeyim.
0: yaparım.
1: Şu anda yetişen nesle ancak verirseniz. Bakın daha üniversiteye birinci sınıfında eğer bu imkanı tanırsanız ve o çocuklar iletişim fakültesinden eğer spor yazarlığına geçecekse, gazetecilik anlamında spor gazetecisi olacaksa şimdiden bu eğitimi verebilirsiniz. Ama 60 yaşında, 70 yaşında, 50 yaşında ardından bundan dijital medyada özellikle bunun olumlu taraflarını değil olumsuz taraflarını söyleyerek bir alan yaratmaya çalışan spor yazarları şu dakikadan sonra buna eğitim de verseniz bakın buradan söylüyorum ben de spor yazarlığına üyeyim. İmkansız.
0: Tabii ki şu bakımdan dedim. Gerçekten imkansız da sizin o
1: Hani
0: yaş...
1: siz iyi niyetle
0: Hayır,
1: bakıyorsunuz.
0: hayır sizin o yaş grubunda dediğiniz arkadaşların çoğu zaten biliyorlar işi.
1: Tabii.
0: Ama sisteme göre, düzene göre ayak uyduruyorlar.
1: Evet.
0: Yani efendim birinin adamı olmak ya da ne bileyim birisinin lehine yazmak ya da çalıştığı gazete diyor ki tirajımızı artırabilmek için
1: Evet.
0: buradan gir diyor.
1: Evet.
0: Öyle yaptırıyorlar. Yoksa onlar biliyorlar nasıl olduğunu. Çünkü geçmişte biz arkadaşlarla omuz omuza çalıştık. Beraber ne haber kovaladık, ne haberleri çıkardık. Birlikte ne büyük işleri başardık. Dünya kupalarında, Avrupa kupalarında, olimpiyatlarda beraber çalıştık biz bu arkadaşlarla. Çoğu da çok çok başarılı arkadaşlar. Ama şimdiki şeyde herkes köre bakıyor.

0: Aman boş ver diye böyle yürüyor. Yani biraz çıkarlar ön plana çıkmış ve biraz da hani dediğim gibi bizim yayın kuruluşlarının reyting anlamında ciddi anlamda sağlayabilmesi için bu arkadaşların nasıl çalışması gerektiği konusunda, çünkü patron o, parayı
1: Evet.
0: da o veriyor. Sonuçta da istediğini yaptırıyor. Evet, dediğiniz noktada zaten ben de diyorum. Biz zaten bizleri geçtik. Yeni arkadaşlara verip ama öyle bir eğitim vermeleri lazım ki bugünkü arkadaşlarımızın bizlerin düştüğü duruma düşmemesi için.
1: Tabii.
0: Onu da
1: Tabii.
0: sağlayabilecek bir altyapıda eğitim vermesi lazım. Ama görüyorum ki ben de sizinle aynı
1: Ve
0: fikirdeyim.
1: etik kuralların
0: Çok, çok, çok.
1: gazetecilere, patronlara verilerek biraz hani evet %10, %20 abartıya inanıyorum
0: Evet,
1: olabilir.
0: evet, evet.
1: Çünkü bu bir tarzdır. Olabilir. Bunu sunabilirsiniz ama diğer taraftan farklı bir gözle de başka bir alanı göstermek zorundasınız gazeteci
0: %100,
1: olarak, spor
0: %100
1: yazarı olarak.
0: kesinlikle. Bir de hele o yorum programlarında izliyorum, yani akılın hafızalarının almayacağı yorumlarla karşı, ya bunu bu arkadaş yapamaz dediğim arkadaşlar var. Mümkün değil, yapmaz demiyorum, yapamaz çünkü iyisini biliyor, doğrusunu biliyor. Niye yapsın diyorum, sonra şaşırıyorum.
1: Peki, şimdi bir reklam arası verelim. Reklamdan sonra tekrar devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 13.59'u gösteriyor.
2: Reklamlar.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Baba, bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.
5: Spor gündemi devam ediyor.
6: Saatimiz 14.03'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Bu kez basketbolu konuşacağız. Basketbolu spor yazarı Okan Can'la konuşacağız. Okan Can, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum. Şimdi basketbolda erkekler basketbol

0: Süper Ligi'nde yarı final karşılaşmaları devam ediyor. İsterseniz tek tek karşılaşmaları değerlendirelim. Önce Fenerbahçe, Anadolu Efes, ki dün Anadolu Efes galip geldi. Baktığımız zaman 2-1 önde Fenerbahçe. İki maçını kendi sahasında kazandı. Anadolu Efes de kendi sahasında kazandı dün. Ama iki takımın da itirazı vardı, özellikle hakemlere. Ben izleyemedim. Bir önemli bir işim vardı sağlık sorunuyla ilgili. Ama şöyle diyeyim, sen nasıl buldun? Sen basketbolla ilgili, aynı zamanda bilgili, takip eden birisin. Fenerbahçe Anadolu Efes serisini ve dünkü maçı nasıl değerlendirirsin?
1: Yani dünkü maç aslında Fenerbahçe'nin bir önceki iki maçına göre Fenerbahçe adına biraz daha iyi başladı. Hatta 9-0'lık seriyle başladı Fenerbahçe. Fakat yani Anadolu Efes'in içinde bulunduğu durum, gerek koç durumu, gerek takımın durumu, gerek işte oradaki takım organizasyonel durumlarının değişikliğinden dolayı Anadolu Efes'in aslında bir ölüm kalım maçıydı. Anadolu Efes aslında baktığınızda hayata tutulmuş gibi oldu. Yani Fenerbahçe'nin seri süpürmesi hem Efes için çok sıkıntılı olacaktı, hem de organizasyon açısından belki çok daha büyük değişikliklere sebep olabilirdi. Bu açıdan baktığımızda güzel bir seri oluyor, ama hakem kararları ve tartışmalı bir seri de olduğunu söylemek lazım. İki takım içinde aslında güzel bir oyun olduğunu söyleyemem. Yani ne Anadolu Efes ne Fenerbahçe istediği oyunu oynuyor mu dersiniz, ben iki takımın da çok iyi noktada olduğunu düşünmüyorum. Hatırlarsınız, Fenerbahçe son bir önceki kendilerinde oynadığı maçlarda son saniyelerde kazandı. Yani Fenerbahçe kazanıyor, ama Fenerbahçe'nin bu sezonki performansı, bu açıdan son iki ay performansı çok dalgalı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe adına bence sıkıntılı süreç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi evinde bakmayız, yani bu sayıyla kazandı. Fakat son topta işte Dojer'in yani o sayıyı atsa belki Anadolu Efes seriyi bir yapıp oradan dönecekti. Bir önceki maçta bir kere öne geçti Fenerbahçe, de maçı kazanmış oldu. Ama dediğim gibi üçüncü maç, Efes'in sahasındaki maç ise hem Anadolu Efes'in bir varoluş maçıydı, hem de oyun açısından da sertlik açısından da biraz daha iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Bir de Anadolu Efes sezon içerisinde bunu yürürlükte de gördük. Maçlarda kırıldığı zamanlar oluyordu. Yani bazı anlarda karakterinizin ve oyun yapınızın sert olması gerekiyor. Fenerbahçe'de bu açıdan Efes'e göre daha iyi noktadaydı. Anadolu Efes'i bu açıdan baktığımızda biraz kırılgan bir takım ümidi gösteriyordu. Efes'in dün Larkin'le ikinci yarıda öne çıktığını gördük. Bence serinin en iyi maçını oynadı. Fenerbahçe'de ise yani Fenerbahçe uzunların foul problemi yaşaması biraz sıkıntı yarattı. Yani orada oyunda biraz oyun sertliği ve savunma çizgisini kaybettiler. Baktığımızda Fenerbahçe'nin bence temel problemi savunmasının çok fazla organizasyonel savunması yoktu. Yani daha kontrollü, daha organize savunma yapabilirdi. Çok fazla sayıdılar. Normalde bu kadar sayı yemezlerdi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla güzel, yani 2-1 heyecanlı seri oluyor, ama biz bugün Fenerbahçe basketbol oyuncusu Cem Girkin'in bir paylaşımını gördük. Hakem hataları ve hakem kararları ile ilgili çok ciddi bir tepki var, sert tepki var. Özellikle Fenerbahçe ve Anadolu Efes arasındaki sayı serbest atış çizgisindeki orantısızlık üzerine bir söylemde bulundu. Ben de hakem kararlarının bazı yerler çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani kimin tarafına, yani kimin lehine olduğundan öte hakemlerin verdiği kararların büyük sıkıntılı olduğu, yani büyük sıkıntılı kararlar olduğunu düşünüyorum. Yani kime avantaj sağladığını çok tartışmak istemiyorum, ama bazı kararlar öyle kararlar olmaz yani yüceler. Yani öyle tuhaf kararlar verdiler ki bazı yerlerde. Dolayısıyla tartışmacı kararlardı. Ama günün sonunda pazar günü bir maç daha oynanacak. Ben Fenerbahçe'nin bence seriyi atış yeri taşımamak için bütün enerjisini koyacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu maçta bazı yerlerde bazı hatalar yaptı. Bu hataları tekrarlamayacaktır ki Fenerbahçe'nin ard arda iki maç alan çok kolay değil.
0: Evet. Şimdi baktığımız zaman İki takımın da yöneticileri hakeme tepki verdi. İlk yarı 33, ikinci yarı 33, toplam 66 faul var. Ve şöyle ki, baktığımız zaman Anadolu Efes 40 serbest atışın faulden dolayı 35'ini

0: sayıya çevirmiş %88. Fenerbahçe ise 43 serbest satışın 34'ünü sayıya çevirmiş. Şimdi esasında evet fauller belki biraz dengesiz ama bunların serbest atışa, bunların sayıya çevrilmesi biraz sıkıntılı. Fark buradan da doğabilir, doğmuş olabilir. Peki, şimdi bir diğer seriye bakalım. Beşiktaş ve Bahçeşehir.
1: Bahçeşehir.
0: Bu seride 1-1 oldu ve bugün bir karşılaşma daha var. İlk kez ben Beşiktaş'ın bu kadar sayı yediğini kendi sahasında ve kırıldığını düşünüyorum. Neler söylemek istersin?
1: Ya Beşiktaş aslında nereden beri yok biliyor musunuz Yücel? Bu Euro Cup finalinden beri
0: Evet.
1: Beşiktaş kayıp. Yani hem oyun olarak kayıp hem psikolojik olarak kayıp hem de aslında bence Fenerbahçe'de benzer şeyler de yaşıyorlar. Fenerbahçe'de Euroleague finalinden sonra, Euroleague finalinden beri çok iyi nokta değil. Buradaki sorunlardan biri şu Fenerbahçe. Başka bir skorer çıkartımı tarzı dışında. Yani üretimde problem yaşıyor ve ekstra oyuncu çıkartımı. Beşiktaş'ta ise geçen ki oyuncu kalitesinin biraz aslında altında kaldılar ve burada üretmekte zorlanıyorlar. Daha doğrusu hem savunma açısından zorlanıyorlar hem de bazı yerlerde maçları kopartamıyorlar. Yani 101 sayı yemek kendi sahanda Bahçeşehir'den ben çok tartışılmaya yani çok fecaat bir durum Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş son 2-3 yıllık baktığınızda bir basketbol organizasyonu açısından çok büyük bir aşama kaydetti. Böyle baktığımızda gelişerek ilerlemesini bekliyorduk biz Beşiktaş'ın. Yani ben mesela Eurocup'u kazanacak, yani benim
0: Evet.
1: favorim Eurocup'ta Beşiktaş'tı. Açıkçası benim adıma çok sürpriz oldu. Şimdi Bahçeşehir Koleji'nden 101 yemek yanlış anlaşılmasın. Bahçeşehir burada çok iyi bir takım. Yani herhangi bir takımdan 101 sayı yemiyor. Ama yine de 101 sayı yememesi gerekiyordu. Şimdi deplasmanda olacak ama Beşiktaş'ın yine de ne olursa olsun şöyle bir durum var. Bahçeşehir basketboldan çok iyi bir organizasyon olmakla beraber böyle takımların seyirci fonksiyonu çok güçlü olmuyor maalesef. Şimdi Bahçeşehir bir üniversite takımı bir başka bir kültürden çıkan bir takım dolayısıyla saha avantajı veya seyirci avantajı yaşayabilecek noktada değil Bahçeşehir. Bu açıdan Beşiktaş'ın hala turda yani finale çıkma konusunda %51'e %50 şans olduğunu düşünüyorum. Ama iyi savunma yapmak zorunda Beşiktaş. Çünkü savunma yapmadan maçı götüremez ki. Bahçeşehir'in bazı oyuncuları gerçekten bence Euroleague'de oynayabilecek oyuncular. Özellikle
0: Evet.
1: Flynn'ı ben çok beğeniyorum ki bu sene bir Hürriyet takımı da yapabilir. Dolayısıyla güzel maç olabilir ama ben yine Beşiktaş'ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani sahasının olmasına rağmen Bahçeşehir'in Beşiktaş yine de buralardan çıkabilecek tecrübeye sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani hem koçu hem de takım tecrübesi biraz daha yüksek Bahçeşehir'e göre.
0: Peki şimdi bu Türkiye'de Süper Lig'de alınan sonuçlar ve şu ana kadar da seriler devam ediyor. Peki NBA'deki son durumu nasıl değerlendiriyorsun maçları?
1: Ya güzel, işin aslı bir şey söyleyeyim mi? Ben NBA ile Euroleague, yani NBA ile Avrupa basketbolu arasında çok büyük fark olduğunu ve basketbol açısından Avrupa'nın daha iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani güzel maçlar oluyor, daha yüksek skorlu maçlar oluyor. Knicks'in Spurs'un çok ciddi şekilde hem lige yani hem NBA'de hem de yıllardır koydukları performansı yani özellikle Spurs'un biliyorsunuz geçmiş yıllarda çok ciddi bir San Antonio Spurs'un çok ciddi bir başarıları vardı ama NBA genelde yani mesela Thunder genelde daha önce finale çıkması bekleniyordu. Spurs onu süpürdü. Yani süpür derken eledi. Ama şu anda baktığımızda Knicks'in daha önde olduğunu görüyoruz. Hala maçlar devam ediyor ama Knicks şu anda iki maçı da Spurs'tan aldı. Ama ben hala Spurs'un bir şekilde karakter koyacağını da düşünüyorum. Ama ben keyif olarak Avrupa basketbolunun daha böyle hem koçların daha hegemonik bir yapısı olduğunu hem daha baskın olduğunu oyuncu özelinde oyuncuların hakimiyeti açısından daha koçlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Özgürlük açısından belli bir standart ve belli bir organizasyon içerisinde kalmak zorundalar. Hatta oyuncu performansı düzen içinde kaosla açıklanıyor. Yani oyuncuların kaos çıkartırken de o düzen içinde kalmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi NBA ayrı bir pazarlama, ki NBA de kendi ülkesinde

0: yani Amerika'da izleyici açısından düşüş olduğu da konusunda bir heyecan problemi olduğu da hem yazılıyor hem çiziliyor hem Amerikan medyasında basketbol medyasında. Dolayısıyla genel olarak bir NBA'in eski heyecanı, eski oyuncu kalitesini çok yansıtamadığı da görüyoruz. Ama şu anda Knicks'in bayağı bir adım, o yani bir iki adım önde olduğunu gördüğümüz üzere, ama ben sporcu bir şekilde bir iki maçla seri ortak olacağını düşünüyorum.
1: Peki NBA Avrupa'nın çok baskın bir şekilde, hoş şu anda sessiz sedasız EuroLeague'i izliyor ve oraya doğru gidiyor. EuroLeague'de anlaşarak bir anlamda hareket etmek istiyor. Ama baktığımız zaman EuroLeague'le anlaşmak, evet, ama kendi istediği sistemin de oturması için buna gayret ediyor. NBA Avrupa ve EuroLeague'in nasıl bir süreç yaşarlar ve sonunda nereye doğru gider bu?
0: Ya şöyle, NBA bence kitabın yanlış yerinden okumaya başladı Avrupa'daki basketbolu. Bunu şundan söylüyorum. Yani Avrupa'daki futbol devlerinin basketbola girmeleri üzerine bir planlama yaptı kafasında. Hem maddi güçleri hem de seyirci güçleri oldu. Yani mesela İngiltere'de City, yani çok büyük takım ama şimdi Manchester City basketbol takımı kurduğunda aynı efekti yapamayacak. Veya ne bileyim United veya Chelsea veya işte başka bir ülkenin, işte kim aklım, Paris Saint-Germain, yani dolayısıyla ki Paris'in bir basketbol takımı var, 3 yıldır
1: Evet.
0: oldukça EuroLeague'de başarılı oluyor. Ama şimdi EuroLeague takımları ikna etmek çok kolay değil ki. NBA Avrupa projesi burada çok fazla tatminkar işler yapamadılar. Bir de çok doğrudan EuroLeague hedef alarak ilerledi NBA organizasyonu. Yani bu biraz çatışma iletişimi üzerine gitti. Yani dedi ki, siz buradan çok para kazanmıyorsunuz. EuroLeague konusu iyi bir organizasyon değil. Baktığınızda EuroLeague aslında o takımların kendi ligi. Yani hem Fenerbahçe hissedar, hem Barcelona, Real Madrid hissedar. Dolayısıyla siz hissedarların olduğu bir organizasyonu kötüleyerek veya onlara onların yetersiz olduğunu söyleyerek gittiğinizde, orada bazı takımları ikna edemedi. Ben organizasyona değer katacak bir işbirliği yaratsaydı NBA Avrupa organizasyonu, daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani siz alternatif yaratmaya girdiğinizde o çok kolay bir iş değil. Bir de hatırlayın, ilk bu proje çıktığında 2-3 yıl çok ciddi bir maddi bir şey vaat edemedi NBA Avrupa projesi. Yani o takımlar girdiğinde çok ciddi bir mali yükün altına girmiş olacaklar. Çok ciddi bir gelir beklentisi yaratmadı NBA. Yani hani Fenerbahçe veya Anadolu oraya girdi, ilk yıl 20 milyon 30 milyon euro kazandı cakını bilselerdi belki farklı olabilirdi, ama sıfırdan bir organizasyon kuruyorlar. Siz oradaki Avrupa'nın, işte ne bileyim, Chelsea'nin veya İngiltere, İtalya'da işte Juventus'un peşine düşüyorsunuz, veya Almanya'da örnek veriyorum Dortmund gibi diyelim, veya Euroleague'de olmayan Avrupa takımları var, onları peşine düşüyorsunuz. Ama Euroleague yıllardır zaten bu organizasyonu yapıyor, yıllardır oturmuş bir durumu var. Siz Euroleague'i yok ederek, ezerek veya oradan 2-3 tane takım çalarak bu işi yönetemezsiniz. Zaten Euroleague'in çok ciddi sorunları var. Bu sorunları çözmeye dayalı ortak bir proje geliştirmek üzerine ilerleselerdi, ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Euroleague geliştirilebilir bir proje aslında. Euroleague kötü bir organizasyon değil. Euroleague'in çok ciddi eksikleri var. Pazarlama eksikliği var, gelir eksikliği var. Hakemlerin çok ciddi adaletsiz kararları var. Bu eksikleri gidermek üzerine bir işbirliği yapabilirlerdi, ben Avrupa basketbolu adına çok büyük bir devrim olacağını düşünüyordum. Bir de kaldı ki Avrupa'daki temel sorunlardan biri şu: NBA Avrupa'daki basketbolcuları hemen alıp götürüyor. Yani Avrupa basketbolu aslında bir oyuncu kıtlığı da yaşıyor. NBA orada yüksek paralarda buradaki havuzu daraltıyor, kurutuyor. Yani buradaki tabiri caizse tohumlanmış fizleri alıp hemen götürüyor. Dolayısıyla bunun engellenmesi yönünde bir takım düzenlemelere ihtiyaç vardı aslında. Ya yani çünkü hiçbir yaptırım yok. Siz geliyorsunuz, bir çocuğu 20 yaşına kadar, 19 yaşına kadar yetiştirip çok büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Sonra 4-5 milyon euro, 6 milyon euro paralarla veya 3-4 milyon euro paralarla alıp 500 bin dolar, 1 milyon dolarlık buyout vererek onları götürüyorsunuz. Dolayısıyla NBA burada herhangi bir yaptırıma maruz kalmıyor. Veya herhangi bir kural silsilesine doğru bir düzenlemeye tabi tutulmuyor. Dolayısıyla ben bu tür işbirliklerin aslında düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa'daki en büyük sorun şu anda nedir? Bir

0: İsrail takımı girdi, Dubai takımı girdi. Bir anda bütün bütçeler iki katına çıktı. Yani değişti her şey. Bir oyuncunun maliyeti iki katına çıkıyor. Yücel, bu çok zor bir durum.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bunların düzenlenmesi gerekiyordu. Buna göre bir işbirliğine gerek

0: NBA Avrupa'nın kuruluşu ülkemizde de özellikle bazı kulüpleri yanına çekmek istiyor ki Galatasaray'da çok önemli bir hamleyle, bu takımlardan biri de Galatasaray, önemli bir hamleyle basketbol şubesini ayrı bir başlık altında, ayrı bir idare altında yapılandırmak istiyor. Buna neler söylemek istersin? Özellikle Türkiye'den de katkılar olacak anladığımız kadarıyla NBA Avrupa'ya, çünkü bir bütçe var, bu bütçeyi verecekler. Özellikle NBA Avrupa salonların yapılması, kulüplerde basketbol şubesinin kendi kendine idaresi, bunun gibi kararlar istiyor, bunun gibi kurallar koyuyor ortaya.
1: Ya vallahi Yücel, ben çok uygulanabilir, çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Ben Türkiye'de hemen hemen birçok salonda maç izledim. Yani şimdi BGM'deki salon kalitesiyle işte Ataşehir'deki salon kalitesi diğer salonların çok üzerinde aslında. Kulüplerin basketbol adına organizasyonu farklılaştırması, ayrı bir organizasyon olarak yönetmesi çok kolay değil. Bunun için çok ciddi bütçeler ve bunun için çok ciddi emek harcamamız gerekiyor. Euroleague gölgesi varken oradan hani Fenerbahçe Euroleague'de bize Galatasaray'ı alalım mantığı ben çok kolay bir iş uygulanabilir bir proje gibi gelmiyor bana. Günün sonunda siz basketbolu, yani Galatasaray ve Fenerbahçe basketbolu birbirine bakarak büyümesi gerekiyor. Siz onları ayrıştırarak büyütemezsiniz ki burada Euroleague'in bence eksikliği şu. Ben Euroleague'de köy düşme olması gerektiğini düşünüyorum. Euroleague'de mesela Eurocup'tan yukarı takım çıkıyor ama küme düşme olmuyor. Yani hani sezonun sonunu bitiren, yani biraz bu durumların tekrar değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllarca mesela hatırlayın, Alba Berlin
0: Evet.
1: 5-6 milyon çok düşük bütçelerle avaraj takım oldu ve hiçbir heyecan katmadı. Böyle katıldı yıllarca. Asra diye keza öyleydi. Dolayısıyla orada bir takım düzenlemeler yapılabilir. Yani Galatasaray EuroLeague'i alacak şekilde bir düzenleme olabilirdi. Veya Beşiktaş'ın işte Eurocup'ta kaybetti. Beşiktaş'ın EuroLeague'e çıkabilmesi. Yani takımları motive etmek gerekiyor bu ligin içine girebilme konusunda. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Dolayısıyla NBA'in gelip alternatif bir organizasyon kurması, işte EuroLeague'de Fenerbahçe varsa bize Galatasaray'ı alırız. İşte Milano EuroLeague'de ise bize gider Roma'yı alırız gibi bir organizasyon bence çok uygulanabilir ve çok da basketbola fayda getirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Günün sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe biraz da beraber rekabet edebildiği sürece heyecan getiriyorlar. Yani ikisi farklı bir ligde olduğunda ben çok heyecanlı olduğunu düşünmüyorum. Birbirine bakarak büyümek zorundalar. Hatırlayın, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray Ergin Ataman'la bir Euroleague'e katıldı. Ligde heyecanlı süreçler yaşandı. Fenerbahçe Galatasaray rekabeti lige nasıl bir heyecan getirmişti? Keza Anadolu Efes Fenerbahçe rekabeti. Dolayısıyla basketbol rekabeti aslında birbirine bakarak bilmesi gereken bir iş. Ben Euroleague'in pardon NBA'in bu organizasyonun çok kolay olacağını ve uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum. Burada mutlaka yeni bir işbirliği, yeni bir düzenleme yapacaklardır. Yani tekrar kararları gözden geçireceklerdir ki Yücel biliyorsun çok somut adım atamıyorlar ısrarla. Yani
0: Evet.
1: hep söylemde kalıyor her şey.
0: Öncelikle
1: Ya bir tweet atmadılar Yücel, onu söylemeye çalışıyorum.
0: evet. Şu var, özellikle NBA Avrupa'nın şu tarzı var. Evet, NBA artık özellikle Avrupalı basketbol severler, basketbolu Avrupa'da izlemeyi seven basketbol severler için bir maç trafiği değil. Belki final maçları çok yüksek heyecana sahne oluyor. Başından itibaren kolay kolay kimse seyretmiyor. Sadece orada oyun bazlı, oyuncu bazlı seyrediliyor. Ama NBA Avrupa bunu direterek EuroLeague'e, evet parasını ben vereceğim, bunun anlamını salonlar yapacağız, burada işte bütçeler şöyle olacak diye, hani boğa tarzı, borsada boğa var ya, boğa tarzı girerseniz, hani oradaki bütün her şeyi yıkar giderseniz, Avrupalı basketbol severler, kulüpler de buna izin vermek istemiyor, ruhu bozmak istemiyor, daha doğrusu Avrupa'daki basketbol kulüpleri.
1: Ya hem öyle hem de ya şimdi artık insanlar Yücel şöyle bir durum da var. Maçı yerinden izlemek de televizyonu izlemek artık farklı duygular yaratmaya başladı. Yani
0: Evet.
1: birçok şey değişiyor. Yani televizyondan çok izlenen şey bazen salona insanların gitmesi gelmesi daha zor oluyor. Dolayısıyla ben organizasyonun basketbolun gelişimi adına başka şekilde düşünülmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani NBA Buraya bir kere

0: topu basketbolunu bölme kafasıyla geliyor. Yani ben evet. buradan pay alacağım ve burayı da böleceğim. Kendime göre bir şey yapacağım. Burası başka bir basketbol kültürü var. Yani çocuklar sokakta Avrupa basketbolu farklı şekiller dinamikleri var. Yani Avrupa basketbolunun kültüründe Real Madrid kültürü de bir şey var basketbolda. Valencia'da keza öyle, Baskonya'da öyle. Yani siz Baskonya'yı mesela futbolda bilmezsiniz belki ama basketbol futbolda bilmezsiniz, basketbolda evet. başka bir kültür yaratmışlar ki çok. Organizasyonları da ayrı. Yunan basketbolu görüyorsunuz, yani Avrupa'da en çok izlenen basketbollardan biri. Rekabet çok yüksek. Sırtların öyle. Dolayısıyla bunları böyle görmezden gelerek, bunları bilmeden meclisiyle basketbol kulübü açmaya çalışmak zaten hani kitaba yanlış yerden başlamak. Yani önce Pana'yı, Olympiakos'u ikna etmen gerekiyor. Önce gidip Partizan'ı, Kızılyıldız'ı oturman gerekiyor. Bu tür şeyleri yapmıyorlar. O kötü olan o.
1: Çok doğru. Bakalım göreceğiz neler yaşanacak özellikle basketbol anlamında. Evet, NBA Avrupa'nın parası olabilir ama Avrupa'da farklı oynanıyor basketbol ve farklı bir bakış açısı var. Bunu bakalım hangisi gücünü ortaya koyacak veya orta noktada buluşacaklar. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, tekrar görüşeceğiz zaten. Bu sefer futbolu konuşacağız.
0: Güzel.
1: Sağ ol, kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası var. Ardından konuklarımızla devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.28'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu arada televizyonumuz açık ve Fenerbahçe Kulübü'nün televizyonundan biz izliyoruz. Sayın Özgün Erdoğan'la stüdyo konuğumuz. Hani Saadettin Saran şu anda Fenerbahçe'nin artık bugün yarından itibaren eski başkanı olacak. Ve baktığımız zaman kongre üyeleri tarafından büyük teveccüh gördü.
4: Evet.
3: Ve stadın pistinde, Atletis'in pistinde o alanda stadı çevreledi, konuştu ve konuştuktan sonra çok büyük tezahüratlarla. Şimdi şu da olmuyor mu? Hani hep konuşuyoruz ya, spor yazarları işte bir dönemi kötü söylediler ama Fenerbahçe'nin kongre üyeleri, Fenerbahçe'ye sahip çıkan taraftarların da üye olduğu gruplar ve kongre üyeleri büyük teveccüh gösteriyor. O zaman spor yazarları hala anlayamıyor mu bazı şeyleri?
4: Vallahi öyle bir noktadan girdiniz ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlıyorlar, anlamamazlıktan mı geliyorlar? Yoksa işlerine mi gelmiyor? Yoksa
3: ama bu hoş bir şey değil. Tabii. Taraftarlar da inandırıcı. Taraftarlara da inandırıcı gelmiyor.
4: Kesinlikle.
3: Spor yazarları inandırıcılıklarını kaybediyorlar.
4: Güveni kaybediyorsunuz. Evet. Her şeyden güveni artık bir süre sonra ne olacak? Sizin söyledikleriniz, yazdıklarınız hiçbir şeye güvenmeyecekler.
3: Evet.
4: Onun için biraz daha ayak yere basması lazım. Biraz daha artık kendi inisiyatiflerini ortaya koymaları lazım. Biraz ciddi anlamda mesleklerine ve yaptığı işin etik değerlerine saygılı olmaları lazım. Her şey onların üstünde gelir zaten. Öbür türlü düşündüğünüz zaman, ben biraz önce siz dediniz de %10'luk bir şey elbette ki olur, abartı. %10'luk bir sapma elbette ki olur.
3: %20 de olabilir.
4: He, ama siz %70, %80 sapmışsanız, evet, mesleğinizden, evet, ve ilkelerinden,
3: evet,
4: o zaman sizin yaptığınız işten söz edilmez. Yani işin doğruluğundan söz edilmez. Güveniniz kaybolur, güvenilirliğiniz kaybolur. O işe olan emeğiniz kaybolur, verdiğiniz bir emek var sonuçta. Onun için biraz daha herhalde bunlara dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Elbette ki tamam, burada şimdi bir genel kurul var. Evet, İstanbul'da hep öyle. Mesela Ankara'da da genel kurulu izlersiniz ama bizim hiçbir spor yazarlığını göremezsiniz. Hiçbir başkanın yanında yoktur yani. Orada otururuz basın ayrılan yerde. Her başkanla tek tek gider konuşursunuz. Onunla ilgili haber yaparsınız. Burada öyle değil. Burada o başkanın yanında yer alan arkadaşlarımız var. Onun gibi, onun tarafında olmak zorunda oluyor. Öyle davranıyor. Ama elinde de bir kalemi var. Veya, evet, bir mikrofonu var. Onu da o amaçla
3: veya
4: kullanıyor.
3: Veya dijital medyadan yayın yaptığı bir kanalı var.
4: Kanalı var. İşte oradan onu kullandığı zaman, o zaman ne oluyor? Adınız spor yazarı. Yaptığınız alan o mecrada bir yayın kuruluşu olarak göründüğü için ne oluyor sizinki? Adınız kötüye çıkıyor. Adınız taraflıya çıkıyor. Adınız işte bir şekilde birinin yanında yer alıp onun adamı oldu, bunun adamı oldu diye çıkıyor. İşte bunlara fırsat vermemek lazım, meydan vermemek lazım. Ha, yapmak mı istiyorsunuz? O zaman bırakacaksınız spor yazarlığı. Diyeceksiniz ki şu tarihten itibaren ben işte falanca başkanla ya da falanca kulüple veya falanca şey angaje oldum, orayla çalışacağım. Yayınımı da, yayın kuruluşumda ya elimdeki sosyal medya mecrasında bunun için kullanacağım dersiniz. Herkes der ki tamam, adam rengini belli etti, bıraktı gitti. Ama sen bir taraftan kamuoyuna tekrar mesajlar verip onları yönlendirmeye çalışırken öbür taraftan da birilerinin adamı olursan, o zaman ikilemde kalıyor millet. Ya bu hangisi doğru? Adamlığı mı doğru? Orada onun yanında yer aldığı, onunla birlikte hareket ettiği şeyler mi doğru? Yoksa gerçekten bizim gördüklerimiz mi doğru? Öyle olunca da sizin yavaş yavaş hem güveninizi kaybediyorsunuz, hem mesleğe olan saygınızı kaybediyorsunuz, hem de mesleğin size karşı kazandırdığı o değerleri kaybediyorsunuz. Onun için biraz da düşünmek lazım. Artık Yani şu zamanda gelmişiz. Artık gerçekten bakıyorsunuz teknoloji almış başını gitmiş. Öbür tarafta düşünüyorsunuz artık her şey robotlara yaptırıldığı bir döneme girmişiz. Bu kadar hızla ilerleyen bir teknoloji içerisinde spor yazarlığı hala daha iki cendere arasında sıkışıp ya da sıkıştırılıp kalmışsa o zaman orada bir sorgulama gerekir diye düşünüyorum.
3: Şimdi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Fenerbahçe Kulübü'nde devam ediyor. Konuşmalar devam ediyor ama bir ara biraz tartışmalar yükseldi. Polis büronun, spor büronun da öne çıkmasıyla özellikle Şekip Mosturoğlu'nun, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun girişimiyle biraz daha sükunet geldi. Bir iki konuşma oldu. Bu konuşmanın sonucunda da Aziz Yıldırım'a karşı konuşmalarda üslubun biraz farklı olduğunu gören bazı taraftar grupları ki

0: Hakan Safi tarafında olan bir grup Aziz Yıldırım'ı desteklemek için Aziz Yıldırım'ın tarafına geçti.
1: Geçti, evet.
0: Şimdi burada evet Sayın Safi bir iletişim ne diyelim tarzı, üslubu tutturmuş ve bununla bir noktaya gideceğini düşünüyor. Doğru olabilir, gidebilir de biz de bilmiyoruz. Ama ne derseniz deyin bir kulübün geçmişi konuşulmaz. Geçmişle mi konuşacağız? İki, artık bay bay diyeceğiz. Üç, artık bu zihniyetin yok edilmesi lazım. Yok olması lazım. Dişe diş, kana kan. Bunları biz duyduk televizyon ekranlarından. Ve kongre üyeleri buna tepki gösteriyor. Şu anda Aziz Yıldırım da stada girdi. Stada girdiğinden beri de alkışlarla her taraftan. Çünkü Fenerbahçe Kulübü'nün bir başkanı.
1: Evet.
0: 98'den itibaren 20 sene başkanlık yapmış. Evet, hataları olabilir. Engellemeler olabilir. Sıkıntılar olabilir. Ama bu şekilde konuşulması bay bay diyeceğiz. Yani bu hoş bir şey değil. Ardından geçmişi kapatalım. Evet, geçmişi kapatalım ama bütün takımlar, hani Juventus'un geçmişini kapatabiliyor muyuz?
1: Hiçbir şeyin geçmişi
0: Milan'ın
1: kapatamaz.
0: geçmişini kapatabiliyor muyuz?
1: Bırakın
0: Real
1: kulüpleri,
0: Madrid'in.
1: insanların ile geçmişini
0: Ha,
1: kapatamazsınız. Silemezsiniz yani.
0: silemezsiniz.
1: Çünkü geçmiş de vardır zaten
0: Evet,
1: her
0: o
1: şeyin.
0: tecrübeyi yaşadı ki bir noktada bir noktaya gidebilmesi için o tecrübeye sahip olması gerekiyor. Hani biz şu anda 16 yaşımızdaki biz miyiz?
1: Değil, kesinlikle
0: Değiliz.
1: olamazsınız.
0: Hatalarımızla, onlardan yaşadığımız tecrübelerle, eğer tecrübe edinebildiysek, bir daha yapmayarak ya da az hata yaparak gibi hamle yapıyoruz. Kulüplerin de bir tecrübesi, bir mazisi vardır, bir tarihi vardır.
1: Tabii ki,
0: Şimdi
1: tabii.
0: siz buna geçmişi, hep geçmişle konuşuyorlar. Hep işte böyle dişe diş kana kan, ne demek ki tartışma çıktı demin işte. Spor polis büro devreye girdi. Şimdi bunun gibi tarzlar insanları geriyor esasında. Sporda olmaması gereken bir nokta diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Yani geçmişinizi bilmeden geleceğinize yön veremezsiniz. Çok önemli bir sözdür bu. Yani tarihi silerek nereye gidebilirsiniz ki? Siz bir çınardan bahsediyorsunuz. Asırlık bir çınar. Siz böyle bir asırlık takımların, asırlık kurumların geçmişini yok sayarak mı gideceksiniz? Peki yarın size şöyle bir soru gelmeyecek mi? Ya bu takım geçmişte nasıl başarılar elde etti? Buraya gelene kadar neler yaptı? Ne
0: Tabii,
1: zorluklarla
0: tabii.
1: karşılaştı? Bunların hepsine kalem mi çekeceksiniz? Yok kardeşim, bırak geçmişi. Şu andan itibaren mi var oldu bu kulüp? 1907 yılında kurulan kulübün oradan sonrası yok kardeşim. Ben 2026'dan sonrasını mı tanıyorum diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Öyle bir şey olamaz ki. Zaten akıllı politika takip eden insanlar böyle bu tür yarışlarda akıllı adayların geçmişi silerek değil de geçmişten ders alarak,
0: Tabii.
1: geçmişten övgüler yağdırarak, geçmişte yapılan güzel şeyleri anlatarak, hataları da anlatarak, nasıl düzelteceğini de anlatarak geleceğe dönük insanlara güven verirsiniz. Öbür türlü veremezsiniz.
0: Ay peki ben de sorarım. Sayın Ali Koç'un ekibindeydiniz siz.
1: Evet.
0: Sayın Hakan Safi. Niye o zaman hamle yapmadınız da Sayın Ali Koç'un yaptığı hataları içinizde bitirdiniz veya erittiniz de sustunuz kaldınız? Niye konuşmadınız? Hani niye dişe diş kana kan o zaman?
1: Tabii.
0: Niye oradaki geçmişi, yapılan hataları, teknik direktör ve oyuncu transferlerinin hatalarını almak ya da satmak? Şimdi Ferdi Kadıoğlu ağlayarak gitti. Ferdi
1: Evet,
0: Kadıoğlu.
1: evet, evet.
0: Siz o para için Ferdi Kadıoğlu'nu, transfer bütçesini dengelemek için bir daha 50 milyon dolara bulamayacağınız bir futbolcuyu sattınız.
1: Evet.
0: Şimdi ağlayarak gitti. Şimdi siz o zaman niye sesinizi çıkarmadınız da şimdi konuşuyorsunuz? Ben de bunu sorarım.
1: Tabii ki
0: Kerem
1: sorulması gerekiyor.
0: Aktürkoğlu transferinde niye bu hatayı yaptınız?
1: Doğru.
0: Yani işte biz her zaman böyle yaparız. Büyük bazı kulüplerin yaptığı gibi. Tamam, büyük kulüplerin yaptığı gibi de onlar cezayı yediği zaman en azından Avrupa Birliği üyesi odur budur. Ama
1: Tabii.
0: herkes Türkiye'nin üstüne yüklenmişken bazı yerlerde bunu yapamazsınız.
1: Ya bir bakıma şunu da ön plana çıkarıyor. Geçmişi konuşmayalım derken geçmişte kendi yaptıkları hatalar da konuşulmasını istiyor. Yani işte Kerem Aktürkoğlu olayında olduğu gibi, yani onların hepsini konuşmadan, evet hatalarımız var, boş verin onları, biz geleceğe yönelik planlarımız ve programlarımız

0: Bunları uygulamaya çalışıyoruz. Siz de bize bu konuda destek olun. Geçmişte yaptığımız bizim hatalarımızı da görmeyin diyor. Ama sen istesen de istemesen de senin önünde altın tepside sunulacak o bir süre sonra. Burada yaptığın hatalar ya yaptığın olaylar bir hata olarak önüne gelirse seni geçmişte tekrar yüzleştirecekler. Sen geçmişinle yüzleşmeden geleceğe nasıl yürüyeceksin? Ne
1: Evet.
0: diyeceksin? Elinde bir veri, bir bilgi, bir donanım olmadıktan sonra ben geçmişi sildim demekle silinmiyor ki. Bu
1: Evet,
0: kağıt
1: maalesef.
0: parçası değil ki yırttım attım kardeşim bitti diyemezsin.
1: Evet.
0: Geçmiş tecrübelerle dolu. Bir sürü
1: Doğru
0: hatalarla
1: ve
0: dolu. Tabii
1: yanlışlarıyla.
0: doğru ve yanlış hatalarıyla dolu. Güzellikleriyle dolu. Yapılan kazanımlarla dolu. Kaybedilenlerle dolu. Bunların hepsi size bir tecrübedir. Bu kulübün bir tarihidir işte. Geçmiş bir tarihidir. Her şeyle bir tarihidir. Bakıyorsunuz, açıyorsunuz kulüplerin geçmişini araştırırken sayfayı çevirin. Her sayfada farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığınız her olayın birbiriyle bağlantısı var mı? Yok. Farklı farklı olaylar.
1: Düşünebiliyor musunuz? Siz de hemen hemen aynı yaştayız. Geçmişe şöyle bakıldığı zaman, Sayın Aziz Yıldırım'ın kongresini hiç gördünüz mü? İlk başa gelirken
0: Evet,
1: Vefa Küçük'te yarışmışlardı. Vefa Küçük'ü ki onun yönetim kurulu
0: üyesi.
1: kazanmıştı.
0: Evet.
1: Onun Vefa Küçük'ün yönetim
0: Yönetim kurulu.
1: kurulu listesi
0: Evet,
1: kazanmıştı.
0: evet.
1: Aziz Yıldırım da bir
0: Başka.
1: oy farkla başkan seçilmişti. Buradaki o bir oyu belki de eski başkan Ali Şen'in Sayın Vefa Küçük'ün kafasına koyduğu bir bardakla kaybetti Sayın Vefa Küçük. Yani burada kimse Fenerbahçe kulübünde, bütün kulüpler de böyle,
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ta da böyle, Trabzonspor'da da böyle,
0: Hepsinde, hepsinde.
1: hepsinde böyle. Şimdi burada kulübü için çok hassas insanlar, kongre üyeleri, taraftarlar.
0: Kesinlikle.
1: En ufak bir şaka ya da konuşma, geçmişi ne diyeyim, silmek ya da
0: Kötülemek, tabii.
1: saygısızlık
0: Evet.
1: diyelim, kabul etmiyorlar. Şimdi burada okuyoruz, birçok taraftar şu anda büyük tepki gösteriyor. Aziz Yıldırım lehine tepki gösteriyor. Şimdi bunun gibi, neyse, konumuz daha bugün çok konuşacağız çünkü hala devam ediyor bu.
0: Evet.
1: Benim bir konuda da şöyle, bir 1 Haziran'da biliyorsunuz biz 31 Mayıs'ta programımız vardı ve 1 Haziran'da milli maçımız vardı. Şimdi milli maça gitmek için, hani biz Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olarak biz ne yapıyoruz? İşte başvuruyoruz,
0: Akrette
1: akredite
0: oluyoruz, evet.
1: alıyoruz ya da bir yerden davetiye buluyoruz
0: Evet.
1: ya da paramızla giriyoruz. Şimdi paramızla giremiyorsak, davetiye de bulamıyorsak akreditasyon isteriz. Peki akredite olmak için bir milli futbolcu ismini de söyleyeceğim. Bülent Korkmaz. Seversiniz sevmezsiniz.
0: Evet.
1: Bu ayrı bir şey. Bakın, Bülent Korkmaz Türk milli takımında 2002 Dünya Kupası'nda takımın kaptanıydı. Ve takımda önemli işler yapmış olan bir futbolcu ve golü de vardır. 2002 Dünya Kupası'nda o kadronun en önemli oyuncusudur. Siz bu kişiye, Bülent Korkmaz'a, milli futbolcuya davetiye istediği zaman eğer vermiyorsanız, Futbol Federasyonu olarak sıkıntılı bir durum vardır diye düşünüyorum.
0: %100.
1: Orada herhangi bir yöneticinin alırsınız biletini, oturtursunuz yanı başınızda. Şey gördünüz o gün, Paris Saint-Germain
0: Evet.
1: Aston Villa maçını,
0: Evet, evet,
1: Arsenal
0: evet.
1: maçını. Bütün dünyadaki futbolcular hepsi gelmiş ve seyrediyor.
0: O
1: Hepsine
0: kulüpten geçsin ya da geçmesin,
1: geçmesin. Bu
0: hepsi
1: kadar. Hepsi
0: oradaydı.
1: oradaydı.
0: Evet.
1: Şimdi biz niye bunu yapmıyoruz? En önemli futbolcumuz UEFA Kupası'nı kazanmış. Seversiniz sevmezsiniz, o ayrı bir şey. Takdir edersiniz etmezsiniz, o ayrı bir şey. Ama Galatasaray'da şampiyonluklar görmüş. Galatasaray'ın altyapısından gelmiş. Bülent Korkmaz iki davetiyeyi istedikten sonra verilmiyor ve bazı günlerde bazı futbolculara, milli futbolculara da aynısı yapılıyor. Bunun için konuşuyorum. Buna neler söylemek istersiniz? Yani ben çok üzüldüm.
0: Şöyle hani hatırlarsanız bir ara Futbol Federasyonu
1: Ha,
0: Başkanı'nın
1: Galatasaraylı da değilim bu arada.
0: Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir sözü vardı. Eski futbolcularla şimdiki futbolcular karakterli demişti hatırlıyorsanız. Bunlar daha karakterli bir ekibimiz var,
1: Evet,
0: takımımız var
1: evet,
0: demişti ve o
1: evet.
0: konuda da büyük
1: Tepki almıştı.
0: tartışmalar olmuştu. Büyük insanlar tarafından bazen yorumlar olumlu ya da olumsuz birçok tepkisi de olmuştu. Şimdi ben orada o zaman bir şey söylemiştim. Hani elbette futbol

0: Federasyonu Başkanı iyi niyetli söylenmişti hem de.
1: Evet.
0: Bunu art niyetli olarak söylememiştir dendi. Ve ben de dedim ki iyi niyetli insan çıkar kendine der ki kardeşim ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim. Eskisiyle, yenisiyle, yapılanıyla biraz önce dedik ya
1: Tabii.
0: geçmişini inkar
1: Tabii.
0: edemezsin.
1: Tabii.
0: Bu takımın altyapısı, bu takımın geçmişte yaptığı başarıları milli takımın görmezden gelemezsiniz ki. Dünya üçüncülüğü var. Avrupa üçüncülüğü var bu takımın. Peki bu takımın o dönem oynamış futbolcuları veya daha önceki yıllarda çok az imkan ve şartlar altında çıkıp Dünya Kupası'nda ekonomik nedenlerle katılamadığımız Dünya Kupası'na da göz önüne alırsak
1: Evet.
0: geldiğimiz noktada her birinin bir emeği var. Her biri bir tuğla
1: Tabii,
0: koymuşlar oraya.
1: tabii.
0: Bu inkar edilemez. İşte şimdi bakın burada aynı şey tekrarlanıyor. Madem öyle, değil mi? Siz bu amaçla söylemediniz. Hani ben kimsenin niyetini okumak diye o zaman da demiştim. Ben niyet okuyamam, bilemem ama madem iyi niyetliydiniz, madem bunu iyi niyetle söylediniz, o zaman siz bu yaptığınızla o iyi niyetiniz örtüşmüyor.
1: Evet.
0: Örtüşmüyor yani. Siz bu kadar emektar, bu kadar emek vermiş milli takımın kaptanına siz bunu görmezden geliyorsanız ve bu konuda gerekli
1: İki
0: şeyi göstermiyorsunuz. Evet.
1: kişi herhangi bir yönetici
0: Tabii canım.
1: o maçı televizyondan seyretse ve o bileti istediği zaman Bülent Korkmaz'a verselerdi
0: Zaten onun hakkıdır
1: bitmişti.
0: Yüce Bey. Yani oradaki yöneticilerden çok o
1: Aynı
0: futbolcuların
1: fikirdeyim.
0: hakkıdır.
1: Aynı
0: Geçmişte
1: fikirdeyim.
0: burada oynamış, hala teknik direktörlük yapan futbolcular izleyecekler onu. Onlar izleyecekler. Spor yazarları niye izliyor? Haber yapmak için izliyor. Futbolcular neden izliyor? Hem teknik direktörlük yapacaksa onunla ilgili oyun, sistem, futbolcular hakkında bilgi ediniyor. Transfer hakkında bilgisi oluyor. Hem de eskisiyle onur ediyorsunuz orada. Bir onur vermek zorundasınız. O futbolcu bir onur etmek zorundasınız siz. Böyle bir zorunluluğu var. Hayır efendim ben bunu görmezden gel. Olmaz.
1: Olmaz.
0: Oraya hiç alakası olmayan insanlar oturuyor. Ne gereği
1: Tabii.
0: var yani? Niye
1: Tabii.
0: izlesin o adam?
1: Hayır,
0: Yani
1: oradaki yöneticinin işte ailesinden biri geliyor. Bu
0: evet.
1: olmaz.
0: İşte
1: Olmaz.
0: onun için diyorum ya gerçekten benim yıllardır takip ederim Futbol Federasyonu'nu. Birçok başkanla birlikte de çalıştık. Birçok başkanla konuşmuşluğumuz var. Röportajlarımız oldu. Arkadaşça konuşmalarımız oldu. Oturup sohbet ettiğimiz zamanlar oldu. Ben bu Futbol Federasyonu'nun maalesef benim şahsi görüşümdür. Çok yerinde ve doğru hareketler ettiğini düşünmüyorum. Birçok yanlışları var. Yanlışları da devam ettiriyorlar. Futbol Federasyonu böyle olmamalı. Türkiye'nin Futbol Federasyonu'nun yönetimi böyle olmamalı. Daha çok hakemler konusundan başladık. Sezon başından beri her şeyi kulak ardı ettiler. Hiçbir şey duymadılar. Kendi başkanın açıklamaları vardı ikinci yarının başlamasından
1: Evet.
0: itibaren. Onu
1: Evet.
0: bile göz ardı etti. Hiç yapmadı dediğini. Sonra dönüyorsunuz iyi niyetten. Nasıl ben iyi niyetten bahsedeyim ya? Ya işi
1: Evet.
0: bilmiyor ya burada gerçekten farklı bir niyet var. Bilemiyorum. Tabii dediğim gibi niyet okuma gibi bir niyetimiz yok ama
1: Hoşuma gitmedi ve
0: evet,
1: bunu
0: yapılanlar hiç hoş
1: dinleyicilerimizle
0: değil.
1: paylaşmak
0: Çok
1: istedik. Bu
0: doğru.
1: hangi
0: Hiç
1: taraftar
0: hoş değil.
1: olabilirseniz, olursanız olun.
0: Milli takımın
1: Ama bu
0: taraftarı olmaz. Yani hangi
1: evet.
0: takımdan olursa olsun o
1: Evet.
0: formayı üstüne giydikten sonra milli futbolcudur
1: Benim
0: benim.
1: hoşuma gitmedi.
0: Çok doğru.
1: Özellikle de
0: Çok doğru.
1: programımızda bunu konu etmek
0: Çok
1: istedik.
0: doğru.
1: Ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na giden bir federasyonun da burada özellikle son ki ben ondan evvelki futbolcuların da eğer
0: Evet,
1: yaşıyorsa bir
0: evet.
1: şekilde oraya gönderilmesi,
0: Kesinlikle.
1: getirilmesi
0: Sizinle aynı fikirdeyim.
1: orada o
0: Kesinlikle.
1: koltukların da belirlenerek isimlerine yazılı koltuklarda oturmalarını isterim.
0: Çok doğru. Bugün Arda Güler'in bir röportajı vardı. Bir açıklaması vardı. O kadar hoşuma gitti ki. Diyor ki bundan önceki Dünya Kupası'na milli takım gittiğinde ben daha doğmamıştım diyor.
1: Aslında üzücü bir şey bizim için.
0: Evet. Doğmamıştım diyor.
1: Evet.
0: Ve 24 yıl sonra Arda Güler doğuyor, futbolcu oluyor, Real Madrid'de oluyor, oynuyor ve milli
1: Evet.
0: takımımızda yer alıyor. Şimdi bu Arda Güler için hayal edemeyeceğim diyor. Sonsuz mutluluk duyduğum, onur duyduğum bir olay diyor. Ama şimdi düşünün Arda Güler'in yanına, değil mi? Orada işte Bülent Korkmaz'ı veya
1: Tabii.
0: eski futbolcuları bir araya
1: Tabii.
0: böyle getirseniz
1: Tabii.
0: Arda Güler için belki Çok büyük bir jest olmayacak mı? O futbolcularımız, eski futbolcularımız için büyük bir onure kaynağı olmayacak mı bu?
1: Olmaz olur
0: Yeni
1: mu?
0: futbolcuların arasında abilerini görecekler. Bir dönem dünya üçüncüsü olmuş, futbol takımında yer almış, o kadroyla birlikte orada bir fotoğraf çektirseler, orada bir sohbet etseler, bir kahvaltı yapsalar ne kadar güzel olur. Hem moral motivasyon açısından çok iyi olur, hem de gerçekten yeni futbolculara eski abilerinin söyleyeceği bir iki tane nasihat olur, öğüt olur yani. Niye bunları göz ardı ederiz biz bilmiyorum. Bu çok kötü bir şey bence. Gerçekten bence orada hepsinin olması lazımdı ya.
1: Tabii.
0: Olması lazımdı yani.
1: Şöyle ki hani yine milli takımdan devam edelim. Milli takımın bir reklamı vardı. Orada özellikle 2002 Dünya Kupası'na giden, ondan evvelki Dünya Kupalarına gidenler özellikle bir klip yapmışlar. Onore etmişler ama bizim için bu daha değerli. Klip
0: Kesinlikle.
1: için evet yapmış olabilirler. Bu ayrı bir şey. Bu federasyonun ya da o federasyonun verdiği şirketin yaptığı bir iştir. Ama siz federasyon olarak bunu yapmak zorundasınız. Ki Şükrü Ersoy 1954 Dünya Kupası'na giden çok önemli bir kaleci ve o da milli takım kampını ziyaret etti. Bu güzel bir şey.
0: Çok.
1: Herkes elini öpmüş. Ondan sonra akli melekeleri yerinde. Evet hastalığı var. Şükrü Ersoy'un. Ama orada büyük sevgi, saygı görmüş.
0: Ne
1: Bu
0: güzel.
1: güzel bir şey. Milli
0: Çok
1: takım
0: güzel.
1: kampını ziyaret
0: Çok güzel bir
1: etmiş.
0: şey.
1: Tabii ki bu çok güzel bir şey. Olması gerekti. Ben hepsinin şu ana kadar milli takımda Dünya Kupası'na gidenlerin oraya gitmesini taraftarıyım. Peki şimdi yine federasyona geçelim. Şimdi siz 1954 Dünya Kupası'na giden kaleciyi, Fenerbahçe'nin kalecisini getiriyorsunuz. Milli takım kampına. Peki federasyon 59 öncesi şampiyonlukları sayıyor mu?
0: Yok.
1: Peki o zaman Şükrü Ersoy'un birçok şampiyonluğu var Fenerbahçe ile.
0: Doğru.
1: Peki bu bir çelişki değil mi?
0: Hem de çelişkinin ağababası. Ağababası. Gerçekten bu
1: Yani
0: çelişkinin ağababası.
1: böyle bir şey olmaz. Çok komiyiz.
0: Hem
1: Çok
0: komiyiz,
1: komiyiz.
0: hem kendi kendisiyle insanın çelişmesi kadar kötü bir şey yok ya. Yani bir taraftan oraya alıyorsunuz, öbür taraftan yok sayıyorsunuz. Bu böyle bir şey olamaz ki.
1: Evet.
0: Ya böyle bir şey nasıl olabilir?
1: Ya ben hani şöyle diyeyim. Kendimi bildiğim dönemde Hasan Polat
0: Evet.
1: dönemini hatırlıyorum. Daha sonraki federasyon başkanlarını da hatırlıyorum. Ama en iyi bildiğim dönem Şenes Erzik dönemi.
0: Dönemi,
1: Biraz daha
0: evet.
1: Avrupa'yı yönettiler. Biraz daha kulüplere belli mesafelerde bulundular. Ama hiçbirinde böyle bir şey görmedim.
0: Ben de diyorum ya hiçbir zaman.
1: Ahde vefa olması gerekti.
0: Kesinlikle. Şenol Güneş milli takımın başındayken dünya üçüncüsü yaptığı kadroyla birlikte beraberdik o dönem. Ben de o kafiledeydim. İnanılmaz derecede eski futbolcuların ziyareti, eski futbolcuların onur edilmesi, eski futbolcularla yeni futbolcuların bir arada olduğu birçok şeye şahitlik ettik biz.
1: Evet.
0: Yani çok güzel şeylerdi bunlar. Yani o dönem yapılabiliyorsa şimdi niye yapılamıyor? Sebep ne yani? Sanki o yanlış bir hareketmiş de şimdiki federasyon o yapılanı hiç olmuş gibi, varmış gibi görmüyor, kabul etmiyor. Şimdi bizim yaptığımız daha mı doğru demek istiyor? Bunu mu söylemek istiyor? O da çok büyük bir çelişki yani.
1: Maalesef, maalesef. Ve ben federasyonun çok fazla çelişkisi olduğunu ve bu çelişkilerden çıkmazsa önümüzdeki sezonun hoş geçmeyeceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle bakın. Üst klasmanda toplam 55 hakem var.
1: Evet.
0: 10 hakemi sadece üst klasmana çıkarıyorlar. Ama aşağıya düşülen bir tane hakem yok. Geçtiğimiz sezon biz hakem hatalarını burada konuşmadık mı? Bir sürü hakemin bir sürü hatası var. Üst üste hataları var. Peki bunları görmeyeceğiz mi biz? Niye alta düşürmüyorsunuz? Üst klasmana 10 tanesini çıkarıyorsun. Alt klasmana düşürmüyorsun. Niye? Çünkü bizde hatasız hakem yok. Öyle mi diyeceğiz? Ya sen yok saydın diye olmuyor ki. UEFA'nın, FIFA'nın önünde senin listelerin var. Bak Dünya Kupası'na bir tane hakemin götürülmemiş. Sen hala aynı davranıyorsun. Kafanı kuma gömmüşsün.
1: Ve işin tuhaf tarafı herkes şikayetçi hakemlerden. Ne Merkez Hakem Kurulu Başkanı ne de o başarısız olduğunu söylediğiniz hakemler bir tanesiyle ilgili işlem yok.
0: Yok. Federasyon başkanından çıt yok. MHK'ten çıt yok. Yani şaşırıp kalıyorsunuz ya.
1: Şeyi duydunuz mu bilmiyorum. Ben duydum. Spor Bakanlığı'ndan kulüplerin yöneticileriyle ilgili bahisle ilgili
0: Evet.
1: TC kimlik numaraları dahil olmak üzere federasyona yollanıyor.
0: İstenmiş, evet, gönderilmiş.
1: Hoş.

0: Bakanlıktan biraz inceleyip sık dokunmuşlar. Herhalde biraz uzun bir süre
1: Süre.
0: sonra gelmiş. Şimdi federasyonda Spor Toto'ya yollamış. Hani oynamışlar mı, oynamamışlar mı bahis?
1: Bakılacak.
0: 139 kişi bildiğim kadarıyla. Peki niye vermiyorsunuz cezalarını? Yani Dünya Kupası'nın bitmesini mi bekliyoruz?
1: Onu bekliyorlar.
0: Ama böyle bir şey var mı? Peki
1: Yok.
0: düşen takım,
1: Tamam.
0: şimdi ligden düşen Kayserispor. Kayserispor itiraz etti ve siz onu tescillini yaptınız ligin. Ardından da tescil olmaması için bir ne diyeyim, bir başvuruda bulundu. Onu da oy çokluğuyla, şey, oy birliğiyle reddettiniz. Peki bizim herhangi bir suçumuz olduğu zaman 5 dakikada cezasını görüyoruz. Doğru
1: Evet,
0: mudur?
1: doğru. Kesinlikle.
0: Yani
1: Kesinlikle doğru.
0: sicilinden tut, TC kimlik numarası, TC
1: Kesinlikle,
0: kimlik numarasından
1: kesinlikle.
0: tut, yaptığımız girişler, çıkışlar, ne kadar para aldığımız, ne kadar para verdiğimiz, hepsi şu anda vatandaşlarımızı, 86 milyonun hepsinin böyle bir durumu var.
1: Göz önünde, hepsi
0: Evet.
1: göz önünde, hepsi.
0: Peki bu arkadaşlar, bu yöneticiler de sıkıntı ne?
1: Bu sıkıntı şu. Dünya Kupası'na gidelim. Dünya Kupası'ndan sonra gereğini yapalım. Hani bu bir şey olmasın bizim için. Bir engel teşkil etmesin. Moral ve motivasyonunu bozmasın. Milli takım burada başarılı olsun. Çok güzel. Bak buraya kadar çok güzel düşünce. Bu başarılı oldu milli takım. Dünya ikincisi, dünya üçüncüsü, dünya şampiyonu oldu diyelim.
0: Evet.
1: FIFA demeyecek mi kardeşim? Gel bakalım. Tamam. Sen dünya şampiyonluğunu ya da ikinciliğini, üçüncülüğünü yakaladın ama bak senin böyle bir durumun var. Ben senin elinden bu başarını alıyorum.
0: Derse.
1: O zaman çok daha büyük bir ayıp ve çok daha büyük onur kırıcı bir olay olur.
0: Peki hadi tamam.
1: Çok daha büyük.
0: Kulüpler bu kadar
1: Hasar verir yani.
0: yatırım yapıyor. Derse ki kardeşim 5 sene futbol kulüplerinizin Avrupa'da oynamasını istemiyoruz. Yasak. Men geldi. Ne
1: Çok
0: yapacaksınız?
1: çok büyük bir darbe. Çünkü büyük gelir elde ediyor. Kulüpler buradan bir şey kazanmıyor zaten. Oraya gittikleri zaman para kazanıyorlar. Galibiyete, mağlubiyete, işte tur atlamaya hepsine para alıyorlar ve ciddi paralar alıyorlar.
0: Tabii.
1: Şimdi bunun önünü de kesersen o zaman Türkiye'de nasıl olsa Avrupa'ya gidiş yok. İçeride ne olacak? İş daha da kızışacak. Herkes şampiyonluk için bir sürü şey alavere dalavere dönecek o zaman. Olmayacak mı? Paralar, efendim havada uçuşan transferler, şöhretler. Ne olacak
0: İşte
1: yani?
0: Hakan Safi 80 milyon euroya Luis Suarez'i alabilirim dedi.
1: Onu da alabilirim demiş.
0: Aldınız. Peki 5 yıl men yediniz UEFA'dan. Ne yapacaksınız?
1: Hakimiyle temastaymış. Düşünebiliyor musunuz?
0: Onu konuşacağız zaten. Onu konuşacağız. Onu konuşacağız da federasyonun bu yaptığı işler hoş olmamaya başladı.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yarın da Mali Genel Kurulu var. Gerçekten bakalım neler olacak. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın katılmama durumunun olduğunu duyduk.
1: Doğru, ben de duydum.
0: Bakalım neler olacak, neler bekliyor bizi Türkiye Futbol Federasyonu
1: Mali
0: olarak.
1: Genel Kurulu.
0: Mali Genel Kurulu yapıyorlar ki oradan işte Dünya Kupası'na rahatça
1: Tabii
0: gidilsin,
1: tabii tabii tabii.
0: geçsin ve
1: Amaç o.
0: evet.
1: Amaç o. Kesinlikle o paraların rahat harcanabilmesi, oradaki işte harcamanın önündeki engellerin kalkması veya işte tam yetki verilmesi yönetime o konuda biraz da bütçenin belki de artırılması yönünde.
0: Ama orada doğru bir şey yapmışlar. Demiş ki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan nedir o, bizimle birlikte gelecek olan kişiler, şu kadar masrafınız var, şu kadar otelde kalacaksınız, masraflarınız bu, bu masrafları ödeyenler gelsin
1: Denmiş mi?
0: denmiş.
1: İnşallah uygulanır.
0: Aldım ben bu haberi.
1: İnşallah uygulanır. Bakın diyorum
0: Bu haberi
1: inşallah
0: aldım.
1: uygulanır.
0: Bu haberi
1: Çünkü
0: aldım.
1: gittiğimiz daha önceki organizasyonlarda
0: Böyle bir şey
1: biz
0: yoktu.
1: özel arabalar, kaç tane özel araba ve korumalarla gitti. Aldılar götürdüler havaalanından falan. Hatta birisinde ben haberini yaptığım için de uyarı da almıştım. Ya başka işin gücün yok mu? Benim işim burada bu.
0: Evet.
1: Yani ben
0: Ben
1: buraya
0: bunu
1: niçin
0: yazacağım.
1: niye geldim buraya? Zaten maçları izleyip yazacağım. Buraya bu kadar adam dışarıda bir konvoy gibi dizilmiş araba ve şoför ve korumalar konvoy eşliğinde çekti gittiler otellerine. Ya bunlara peki kimin parası? Federasyon parası. Ne olacak şimdi? Bakın şimdi ne diyoruz? Bülent Korkmaz'a iki tane davetiye vermediniz ya. Peki bu kadar adamı götürdünüz oraya.
0: Evet.
1: Ağırladınız, yedirdiniz, içirdiniz. Ya bir tek Bülent Korkmaz mı fazla geldi size? Ya
0: Evet.
1: insan bazen hakikaten lafın bittiği yer diyorlar ya. Ne söylersek söyleyelim. Biz burada ilk günden beri konuştuğumuz hiçbir şeyde

0: bakıyorum federasyonumuz hep kulağın üstüne yatıyor. Denetim konusunda da işte Spor Bakanlığı'nın ne kadar etki edebileceği ya da nasıl etkili olabileceği konusunda da tam bir fikrim yok. Eskiden olsa derdik ki federasyonu denetleyecek bir kurum
1: ama
0: var.
1: Özellik olduktan sonra bazı şeylere karışamıyorsun.
0: Karışamıyor.
1: Ya da bir yere kadar
0: karışamıyor. Ama orada da bir çok ince bir çizgisi var.
1: Evet.
0: Yapılan bir yanlış uygulama varsa Spor Bakanlığı orada müdahale edebiliyordu. Şimdi o da zannedersem kaldırılmış. Şimdi tamamen federasyonun yetkisinde. Her türlü şeyi yapmaya muktedir. Ama yaparken de biraz hani gerçekten etik değerleri de geçmişteki insanlara duyulan saygıyı da ön plana çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Ehil ellere geçecek diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Yavaş yavaş
0: Temenninize
1: Türkiye'de.
0: Yürekten katılıyorum. İnşallah öyle olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15'e doğru ilerlemekte. Arkadaşımız haber bültenini okuyacak. Sinem Yalçın arkadaşımız haber bülteninden sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Bu kez 1. Ligi konuşacağız ve bildiğiniz gibi Sebatspor'da önemli bir başarı öyküsüyle bir üst lige çıktı. Teknik direktör Turgay Karslı konuğumuz olacak.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in bölgede işgal ve istilayı sürdürmesini eleştirdi. Bölgedeki krizlerin yüksek küresel borçlanmaya olan etkisine dikkat çekti. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu cevaplanması gereken ciddi bir sorundur, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez üssü olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek, bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk, Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağ merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişine dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
3: Hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Opet'te bulacaksın. Reklamlar.
1: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
1: Yasa dışı bahise hayır de.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Saatimiz 15.07'yi gösteriyor. Spor gündeminde yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Teknik yönetmen olarak da Semih Ballı bizlerle birlikte olmaya başladı. Daha evvelki teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Semih Ballı'ya da kolaylıklar diliyoruz. Saat 19'a dek kendisiyle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, şimdi birincilik gündemini konuşacağız. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
5: Merhabalar Yücel, kolay gelsin. Özgün Erdoğan meslektaşıma da iyi programlar diliyorum. 15 haberleri öncesinde uzun uzun Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki gelişmeleri söz ettiniz. İzin verirseniz ben de birkaç böyle örnek vereceğim. Örneğin daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu daha kapanmadı.
4: Evet.
5: Şöyle ki bölgesel amatör ligde birinci grupta henüz daha birinci takımın kim olacağı belli değil. Neden belli değil? Şırnak Kurtaran arasındaki o meşhur işte Şiko operasyonu sonrasında maçta yapılan sıkıntılar nedeniyle bir türlü karar alınamadı. Örneğin Bitlispor grubunda birinci grupta ligi birinci bitirmesine karşın tam 40 günden bu yana maç yapamıyor, rakibini bekliyor. 40 günden beri bu Bitlis takımı örneğin mağdur durumda. Bereket Türkiye Futbol Federasyonu hafta içinde karar aldı geçen hafta ve 7 Haziran'da yarın Hakkari Zap Doğu Beyazıt takımı karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibiyle 10 Haziran'da Bitlispor final maçı oynayacak. Galip gelirse 14 Haziran'da bu defa Bitlis gibi mağdur olan Çarşamba Spor'la 14 Haziran'da 3. lige çıkma maçı oynayacak. Yani alt liglerdeki o kadar çok hata, o kadar çok eksik var ki bunlar fazla bir şekilde gündeme gelmiyor, gündeme getirilmiyor. Ne kadar acı bir durum. Birçok futbolcu, birçok kulüp tatile çıktı. Yeni sezon için hazırlıklara başladı. Ama maalesef Bitlis gibi, Çarşamba gibi takımlarda daha ligi tamamlayamadılar. Bunu da belirtmek isterim. Bir diğer olay da çok güzel özetlediniz 15 haberler öncesinde. Yine enteresan bir geçen hafta olay oldu. Şöyle ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği 19 Gelişim Ligi finalinde Göztepe takımı bildiğiniz gibi şampiyon oldu. Trabzonspor maçı, iki maç bu maç Bursa'da oynandı, final maçı. Minerali Çavuş sahası ve bu maçta maalesef futbolculara deyim yerindeyse yani böyle pikniklerde kullanılır ya plastik sandalyeler, masalar.
4: Evet.
5: Onun üzerine kupalar konularak bu çocuklar geleceğimizin çocuklarına böyle bir sade tören yaptılar. Bu da böyle Bursa medyasına yansıdı. Şöyle ki çok da güzel özetlediniz. Örneğin işte İstanbul'da oynanan bir maç vardı bildiğiniz gibi, Aston Villa Freiburg maçı. Ne kadar güzel, hemen 2 dakikada o güzel gösteriler, o güzel şovlar, harika bir olay. Yine işte Macaristan'daki Budapeşte'deki Paris Saint Germain Arsenal maçındaki maç öncesindeki yani dakikalar kala sahada sanatçıların olması ve maç sonundaki o organizasyon mükemmel. Ama gelin görün, bizdeki işte böyle acemilik mi diyelim, unutkanlık mı diyelim, iş bilmemiz diyelim, maalesef işte alt liglere değinince böyle plastik bir sandalyeyle, plastik bir masayla gençlerimiz işte böyle ödüllendiriyor. Söz ettiğiniz Bülent Korkmaz olayı aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda hem Eskişehir'de hem Bursa'da hem Konya'da oynanan birçok milli maç, örneğin en fazla takım kaptanlığı yapan İsmail Erca hiç çağrılmadı ki İsmail Erca döneminde kaptanlık yaparken 10 kez milli takım kaptanlığı yapmış bir isim. Cemil Turan, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, bu isimler varken İsmail Arca da yine aynı şekilde, Ender Konca da maalesef bir davetiye bile çok gördüler. Bunu da belirtmek isterim.
4: Gerçekten hani Hani evet, milli takım forması giyen futbolcular o şehrin futbolcuları ve o şehirdeler. O şehirde oldukları için çağırması lazım. Hatta iki ay öncesinden bu bağlantının yapılarak hiçbir engel olmadan getirilmesi lazım. Araç gönderilerek, kendi araçlarıyla da değil. İkincisi, gerçekten çok önemli gençlerimiz ve bu gençler bize, ki şu anda Dünya Kupası'na giden oyuncularımızın hepsi genç ve en az iki Dünya Kupası görecekler. Bu futbolcularımız en az iki Avrupa Şampiyonası görecekler ve bizim yüzümüzü gerçekten her yerde güldürecekler. Çok güzel bir ekibe denk geldik, kuşağa denk geldik. Ama bu gençlerimizin altyapılardan gelen diğer çocuklara ilgi göstermemek, ki Futbol Federasyonu bu konuda birçok sponsoru var, birçok desteği var. Yayınlardan para alan bir kurum. Aynı zamanda kulüplere cezalardır, oradan buradan gelen paralarla hareket ediyorlar. Şimdi biraz da vereceksiniz arkadaşım.
6: Kesinlikle.
4: Ya. Biraz da ve vereceksiniz.
5: Gelişim ligleri de, alt liglerde hep böyle gözlerden uzak yerlerde oynanıyor. Yani medya görmüyor, işte kulüp idarecilerin çoğunluğu görmüyor. Hatta A takım teknik direktörleri dahi o gençleri izleme şansı olmuyor. Neden ne gelince işte ya A takım maçının denk geldiği bir sahada konuluyor veya bir sentetik sahaya veriliyor maçlar. Ve bu şekilde de maalesef hep diyoruz ya üretim. Oysa işte A milli futbol takımımızın kadrosuna baktığımızda genelde gurbetçi oyuncularımızın ağırlıkta olduğu bir kadroyla Dünya Kupası'ndayız. Umarım başarılı olunur ve altyapıya da önem vermemiz gerektiğini çok da güzel özetledi Özgün Bey. Defalarca siz de dile getiriyorsunuz. Umarım bir an önce bu çalışmalar başlar. Eğer bunu başaramazsak hazır

0: daha dayanmaz derler. Ama biz de genelde hep üst taraf, işte kırmızı koltuklar, söz ettiğiniz isimler. Ama o isimlerde kendilerine yakın olan isimler var. Bunu hep beraber görüyoruz. Umarım bu hatalardan dönülür ve doğru bir şekilde yol alınır. Hatta Özgün Bey bahsetti. İşte Türkiye Futbol Federasyonu bugün Merkez Hakem Kurulu şeyler açık, klasman hakemlerini açıkladılar. Oysa işte ben de listeyi inceledim. Geçtiğimiz yıllarda birçok hata yapan hakemler yerlerini korumuşlar çoğunluğu. Yeni çıkan hakem sayısı oldukça az. Gözlemciler hep aynı gözlemciler. Yani genel anlamda yeni çıkan birkaç tane gözlemci var. Oysa hep dile getiriyoruz. Ülkemizde çok sayıda spor bilimleri fakülteleri var. Orada işte bir hakemlik bölümü açılabilir. İşte oradan çıkan genç arkadaşlar gözlemcilik yapabilir altlıktan gelerek. Hatta futbol antrenörleri çok iyi bilirsiniz. Kurslardan sonra antrenör diploması almadan önce mutlaka bazı amatör maçlarda da antrenör adaylarına hakemlik yaptırıyorlardı. Ben bunu defalarca izleme şansını buldum.
1: Peki şimdi birinci lige geçelim.
0: Elbette.
1: Birinci ligde birçok takımın borcu olduğunu ve bu takımların gerçekten büyük borçlar altında ezildiğini görüyoruz. Şimdi bu borçları varken transfer yapamıyorlar. Borçları varken ellerindeki oyuncuları tutamıyorlar. Borçları varken başarı elde etme sorunları çoğalıyor. Hani altyapıdan birçok futbolcuyu getiriyorlar. Bu borçları olduğu için, transfer yapamadıkları için, ki geçen sene Ankara Gücü'nde gerçekten çok büyük bir başarı öyküsü yazdı o gençler. Ankara Gücü'nün altyapısından gelen, evet, çocuklar. Bunun gibi birçok spor kulübü bütün sınırlı imkanlara rağmen önemli çabalar sarf ederek önemli başarılar elde etti. Bu borçların kontrol edilmesi kulüpler anlamında, Futbol Federasyonu'nun onlara yön vermesi, bunlar için neler söylemek istersiniz?
0: Elbette bir defa Süper Lig'deki takımların gelirleriyle birincilikteki takımların gelirleri arasında olağanüstü bir uçurum var. Yani işte üst lige çıktığınız zaman biraz rahatlıyorsunuz. Yayın gelirleri olsun, iddia gelirleri olsun, maç gelirleri, reklam gelirleri, bir yönde eğer doğru yönetirseniz kulüpleri çok rahat bir şekilde idare ediyoruz. Ama alt liglere geldiğiniz zaman çok büyük sıkıntı var. Örneğin işte Süper Lig'den düşen Antalya Spor'un durumu. Büyük bir belirsizlik var. Yönetim belirsizliği var. İşte eski futbolcuların yöneticilere karşı yaptığı açıklamalar var. Yani yenilir yutulur cinsten de değil. Yani bir Antalya Spor bu duruma mı düşmeliydi? Ama baktığınız zaman ligde işte senelerin birikimi Antalya Spor'u bir noktaya getiriyor. Yine aynı şekilde işte bu ligin gediklisi Bolu Spor hala bir yönetimini bulamıyor. Hala bir sıkıntı var. Sivas Spor takımına bakıyoruz. Evet, üst ligden geldi. Geçen sezon birincilikte yer aldı. Başarılı olamadı. Yani başarı demek Sivas için playoff'ta yukarı çıkmak demek. İlk ikiye girmek demek. Sivas gibi hedef olan, taraftarı olan, stadyumu olan, geçmişi olan bir takımın buralarda kalmaması gerekiyordu. Onlarda da şu anda aynı şekilde yönetimsel anlamda sıkıntıları mevcut. Elbet hani böyle ligin yenileri var. Hani böyle hevesli olan işte Mardin gibi, Batman Petrol gibi takımlar. Eğer bu takımlarda bu ligde hani böyle çok büyük paralar harcayıp işte Iğdır'ın yaptığı gibi, hadi Iğdır takımında arkalarında bir isim sponsoru var, hadi öyle gidiyorlar. Ama bir yere kadar gidecekler mutlaka baktığımızda. Oysa işte İstanbul takımları, Ümraniye'nin durumu baktığımız zaman, Esenler Erol'un yine aynı şekilde genel anlamda, İstanbul Spor esas örnek alınmalı. Sarıyer aynı şekilde. Baktığımızda birçok takım doğru işler yapınca doğru işlerde kalıyorlar. İşte Manisa takımında genç oyuncuların olması gibi. İşte Muğla Ligi'nin yeni takımı hala bir yönetimini belirleyemedi. Eğer bu ligdeki takımlar, ki geçtiğimiz sezona göre bu sezon bütün ligleri kastedebilirim, alt ligleri, ikinci ligi, üçüncü ligi, işte birinci ligi, geçen yıldan daha zor geçecek gibi duruyor. Nedenine gelince, olayın başı ekonomi. Yani ekonomi bulmak için ne yapıyor yöneticiler? Normalde genel kurullar, Özgün Bey de çok iyi biliyor. Yani dernekler kanununa göre, ki çoğunluğu artık spor bakanlığına geçti bazı spor kulüpleri. 3 yılda bir yapılması gereken genel kurullar, her yıl yapılan mali genel kurullara mutlaka bir madde konuluyor. Seçimli genel kurul.

biri saat 11'de başlıyor, biri saat 13'te başlıyor. Baktığımızda kulüplerin durumu gerçekten iç acıcı. Ama bunlara tedbir alacak kişi kim? Makam kim? Gençlik ve Spor Bakanlığı.

0: O zaman bakımsızlıktan görüyoruz birçok takımın durumunu. Başka reklam geliri için gidiyorlar. Gelecek yılın hatta gelirlerini elde etmek için federasyonda görüşmeler yapan kulüp başkanlarını biliyoruz. Hani biz nasıl olsa bu ligde kaldık. Bize işte gelecek sezon mutlaka bu gelirlerimizi veren, örneğin işte 30 milyonluk gelir varsa, 10 milyonluk gelir varsa bunların 1/3'ünü almak için çaba sarf ediyorlar. İşte federasyonun mali genel kurulu var. Mali genel kurulu sonunda mutlaka kulüplerin çoğunluğu giderek federasyonun kapısını çalacaklar. Aman ne olur biz öldük bittik, bize destek olun diyecekler. Ama şirket olan takımlar, işte Karagümrük takımı, baktığımız zaman yine Alexander Stankovic ile anlaşmışlar. Sırp teknik direktör, bildiğiniz gibi geçen sezon 17 maçta görev aldı. 6 galibiyet, 3 beraberliği, 8 yenilgisi var. Genel anlamda işte böyle şirket takımları iyi gidiyor. İstanbulspor şirket takımı iyi gidiyor. Ama iyi yönetilmeyen kulüpler ya son anda ligde kalıyor, ya işte sıkıntıya neden oluyor, kongreye gidiyor. İşte Sarıyer geçen sene son anda ligde kaldı. Vanspor çok büyük paralar harcamasına rağmen ligde kalmayı başardı. Kendilerine göre öyle diyelim. Genel anlamda baktığımızda çok para harcayarak bir hedefe ulaşılmıyor. O nedenle TFF 1. Lig'de bulunan futbol takımları zaten genel anlamda da yenilendi de bir yöndelikler. Nedenine gelince işte Erzurumspor'un, Amedspor'un ve Çorumspor'un lige çıkması, Serikspor'un, Sakaryaspor'un, Hatayspor'un, Adana Demirspor'un küme düşmesi, baktığımızda işte Karagümrük gibi takımın yine lige dönmesi, alt lige gelmesi, Bursaspor'un yükselmesi, Kayserispor'un, Antalyaspor'un hatalar sonucu lige veda etmesi Süper Lig'e. Seneler sonra eğer Kayserispor küme düşüyorsa bir alt lige ve hala yönetimsel anlamda sıkıntıları varsa bunu oturacak, şapkasının önüne koyacak. Neden biz bu haldeyiz? Çünkü Kayseri bir büyük şehir, potansiyeli var. Spor sahaları oldukça geniş. Çevrede vilayetler var, işte Nevşehir gibi, Kırşehir gibi çok yakın bölgelerden futbolcu bulabilirler. Ama böyle bir model uygulamıyorlar. Oysa işte Ankara Keçiören Gücü takımı ne yapıyor? Ayağına göre yorganını uzatıyor, doğru futbolcuları buluyor. Ne oluyor? Playoff potasından dönüyor ama ne oluyor? Bir gelecek için bir umut bağlıyor. Ama aynı şekilde bir Bolu takımına baktığımızda maalesef işte ligin gediklisi hala yönetimini bulamıyor. Hala aman eski başkan Necip Çarıkçı'nın kapısını çalıp aman başkan bizi kurtar diyor. Artık eski başkanların da, daha önce görev yapan başkanların da heyecanları kayboluyor. Nedenine gelince 20 yıl önceki bir başkanın heyecanıyla şimdiki heyecan arasında dağlar kadar var. Ekonomi de aynı şekilde. O nedenle kulüplerimizin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer dikkatli olmazlarsa birçok takım lig bitmeden havlu atabilir ekonomik anlamda. Bunu belirtmek isterim.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir sıkıntı ve bunu da Türkiye Futbol Federasyonu bir sistem içine sokması lazım. Bu takımları da yönlendirmek açısından, çünkü bugün yine bir konuğumuz olacak, teknik direktör Turgay Karslı, Sebatspor'un öyküsünü konuşacağız. Ama Akçaabat Sebatspor vardı, maalesef hem Süper Lig'e çıktı, ardından da büyük bir düşüş yaşadı, borcun içinde kalarak amatöre kadar düştü.
0: İşte şimdi, Giresun da öyle, Karadeniz'de Giresunspor,
1: evet,
0: da öyle.
1: Evet. Şimdi bunların olmaması, daha sonra toplanıyorsunuz yine başka bir takım ve bununla birlikte yükseliyorsunuz. O şehrin bir kültürü var. Akçaabat Sebat dediğiniz gerçekten Trabzonspor'un altyapısı olarak da değil, esas da çekiştiler. Evet. Ama gücü o kadardı. Gücü o kadardı. Önemli bir potansiyeli olan bir kulüptü. Ben esas size şunu soracağım. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e çıktı. Şimdi çok önemli bir scoutla çalışacağını açıkladı. Özellikle yanlış hatırlamıyorsam Aston Villa'nın ya da Arsenal'in scout ekibinden bir kişiyle futboluna yön vereceğini söylediler. Bu haberle ilgili size bilgiyi aktarabilirim. Buna neler söylemek istersiniz? Hani modern bir tavır sergileniyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Bir defa tabii Çorum Futbol Kulübü geçen sezon işte Iğdır gibi,
1: Hemen söyleyeyim Sayın Sarıçoban. Çorum Futbol Kulübü sahibi Savaş Balçık transfer operasyonlarının başına Arsenal eski scoutu Jürgen Kost'u getirmek için resmi görüşmelere başladı.

0: Elbette.
1: Büyük ihtimalle anlaşacaklar. Çünkü orada bir ne diyeyim, bir ışık olmasa o hamle yapılmaz. Ama güzel bir hamle, çağdaş bir hamle, bunun sonu gelir mi?
0: Şöyle bu konuda işte geçen sezonda idari menajer olarak, teknik menajer olarak kulüpte görev yapan Mustafa Soley ve işte teknik direktör hoca ile birlikte, kulüp başkanıyla birlikte İstanbul'da bir toplantı halindeler. Eğer bunu başarırlarsa, yani çünkü genelde yabancı gelen gerek teknik adamların gerekse işte sportif direktörlerin işine fazla karışamıyorlar. Ama bunu başarırlarsa, çünkü Çorum'un bu ekonomik gücü var.
1: Evet.
0: Doğru işler yaparlarsa Süper Lig'de kalıcı olurlar. Örneğin işte Iğdır Alagöz Holding takımı da Kenan Koca'yı tekrar takımın başına getirdi teknik direktör olarak. Ve yine Altınordu'da uzun yıllar görev yapan, Altınordu altyapısında görev yapan Murat Korkmaz ile prensip anlaşmasına sağladı. Çünkü hep böyle harcayarak, hep böyle büyük transferleri yaparak, yaşlı futbolcuları diyelim deyim yerindeyse,
1: Evet.
0: kadroya katarak başarı elde edilmiyor. Ve Iğdır takımı da bir dedi ki gençleştirme yapacağım. Aralara iyi isimleri koyacağım ve ben artık altyapıya yöneleceğim. Evet, Iğdır takımının nüfusu az, bölgesinde takım sayısı az ama ne yapacak? Ankara'da tesisleri var. Fenerbahçe'den satın aldıkları bir tesisleri var. Belki de o gençleri orada kullanacaklar. Belki de Ankara'da belli takımları kullanacaklar. Yine Hikmet Karaman Hoca'nın da idari kadroda yer alacağı yönde bilgiler var. Eğer bunu başarırlarsa, çünkü futbolu çok önemli. Yani işte siz de söz ettiniz Fenerbahçe Kongresi'nde. Konuşanlar kim? İki başkan adayı, birisi müteahhit, bir işte iş adamı. Oysa yanlarında futbolun içinden gelen insanlar lazım. Yani Nasrettin Hoca söylemiş ya, bana daldan düşeni getirin diye herkes öğüt veriyormuş.
1: Evet.
0: Tutulsaydın, işte iyi ayakkabı giyseydin, şöyle yapsanı böyle. Hayır, düşen gelecek orada, o işi yaşayan gelecek. Ama maalesef bizde kesinlikle yaşayan gelmiyor. Ekonomisi güçlü olan, işte Özgür Bey de bahsetti. 2-3 tane böyle medyayı yanına alan, 2-3 tane sosyal medyayı yanına alan, 2-3 tane işte Amigo'yu, taraftar kitlelerini yanına alan ne oluyor? Sadece günü kurtarıyor. İşte bunun acılarını kim yaşadı? İşte bak Sakarya yaşadı, küme düştü.
1: Evet.
0: Kim yaşadı? Kocaeli amatör kümeye kadar düştü. 16 yıl sonra tekrar lige çıkabildi. Kim yaşadı? Bursaspor yaşadı. Daha yeni yeni Bursaspor filizlenmeye başladı. Bakın Akhisar onlarca başarısı var, kupası var. Ne oldu? Adı bile anılmıyor. Denizli nereye kadar yükseldi Denizli Spor Rıza Çalınbay döneminde Avrupa kupalarında? Bugün amatör kümeye düştü baktığımızda. Malatya'nın durumu aynı şekilde. Sergio'lar geldi böyle, hatta televizyon ekranlarını top sektirdiler. Ne oldu? Nereye kadar gitti? Kayboldu gitti. Baktığımızda işte sıkıntının kaynağı bu. Mutlaka yani tespit, teşhis, tedavide kulüplerin doğru tercih yapması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu da sağladığı kaynakları mutlaka denetlemesi lazım. Sadece gelip o şehirde gövde gösterisi yaparak, birkaç yere giderek gün geçirmemesi lazım. Sağlıklı bir şekilde bütçelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer bunu etmezlerse maalesef işte hani bizim başarımız Edirne'ye kadar gidiyor. Edirne'nin öbür tarafı kulüpler bazında geri dönüyor diye düşünüyorum.
1: Ali İhsan Sarıçoban, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Özgün Erdoğan'a da selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Sağ ol.
0: Tüm
1: Ederim,
0: dinleyicilere
1: sağ ol.
0: sevgiler.
1: Sağ ol. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15:28'i gösteriyor. Reklama gitmeden evvel sizin de ekleyecekleriniz bu ortama, birincilikteki duruma dair neler var?
2: Ya tabii şimdi Çorumspor'un hamlesini bir kere ben yerinde bulmuyorum.
1: Evet.
2: Yani siz birinci lige çıkmış bir Anadolu takımısınız. Yeni çıkmışsınız Süper Lig'e birincilikten. Yapmanız gerekenler önce ayaklarınızı sağlam yere basacağınız iyi bir ekibi kurup ona göre çalışmak. Siz şimdi kalkıp da dünya devi birisinin scout'ını getirerek ne yapacaksınız? Yani Çorum'a büyük futbolcular mı getireceksiniz? Dünya çapında futbolcular mı alacaksınız? Ya da işte Avrupa'dan çok çok çok üst düzey topçuları getirip Çorum'da başarılı mı olmaya çalışıyorsunuz? Hayır, sizin
1: Evet.
2: bence ilk yılda hedefiniz ekonomik olarak bir istikrarı yakalamak ve ligde kalmak olmalı. Ondan sonraki yıllarda üstüne koyarak giderseniz, ama birdenbire hani türbüne oynar dedikleri gibi bir furyayla kendinizin sadece reklam ve tanıtım amacıyla yaparsanız bu işi elinizde kalır, patlar. Bence hamleyi yanlış buluyorum.

0: Ve görürsünüz, bakın böyle bir hamle yaptıkları takdirde çok büyük bir hayal kırıklığı da yaratacaklarına inanıyorum. Çünkü yani Çorum'a düşünebiliyor musunuz? Ya şimdi bu adamların hepsi dünyada oynamış, o scoutlar sana bulacağı futbolcu kim olabilir ya? Allah'ını seversen.
1: Şöyle ki hani yaptığınız hamleden hani dedik ya tecrübe doğru ya da yanlış bir şekilde mesela Aziz Yıldırım'da Sayın Aziz Yıldırım'da Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı döneminde altyapıdan neden futbolcu çıkmıyor bunu konuştular. Mert Günok vardı işte altyapıdan çıkan Semih vardı. Şimdi baktığımız zaman dedi ki biz altyapımızdan futbolcu çıkaralım. Niye
0: Doğru.
1: çıkaramıyoruz? Bir Hollandalı ekiple anlaştı. Hatta sizinle bunu daha evvel konuştum ben.
0: Konuştuk. Evet.
1: Hollanda'dan altyapıya bir antrenör getirdi. Bir antrenör grubu getirdi. Ama bir şeyler yapıyor, arkasında duramıyorsunuz. Ve Aziz Yıldırım bir sene dolmadan göndermek zorunda kaldı.
0: İşte evet. Yani düşünün, Fenerbahçe'de böyle bir şey yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çorum'da neler
1: Mesela
0: yaşamazsınız?
1: şöyle bir durum vardı. Teknik direktör veya sorumlu demiş ki siz demiş altyapı antrenörlerine siz demiş bir futbolcuyu nasıl seyrediyorsunuz? Evet, yedekler kulübesinin önünden seyrediyorsunuz. Ama demiş bir futbolcuyu böyle seyredemezsiniz. O futbolcu eğer karşı taraftaysa, sol bekse karşıdan seyretmeniz lazım. Eğer stoperse tribünden seyretmeniz lazım arkadan. Yerinizi değiştirmeniz lazım. Dört bir taraftan da seyrederek karar vermeniz lazım demiş. O dönem bunu ne diyeyim hazmedemedi bazı antrenörler
0: Ama
1: altyapıda.
0: şunu anlarım. Altyapı için bir hoca getirirsiniz, o baş tacı. Doğrudur. Altyapıdaki futbolcuları
1: Evet.
0: tespit edip
1: Ben
0: çıkarır.
1: şey olarak
0: Tabii.
1: mantık olarak.
0: Çok doğru. Ama şimdi siz bir scoutla anlaşırsanız, scout size kimi getirecek? Yani düşünün, Aston Villa'nın ya işte Real Madrid'in ya da Barcelona'nın ya da ne bileyim diğer takımların oyuncuları arasında hani çok ön plana çıkmamış oyuncuları tercih edip getirmesi
1: Ama
0: lazım.
1: bunu Göztepe yapıyor mesela. Bunu da
0: Ama
1: konuşacağız.
0: İzmir şehri.
1: Şundan dolayı anladım ben sizin. Yani coğrafi olarak da durumuna bakarak.
0: Kesinlikle,
1: Ama
0: kesinlikle.
1: burada
0: Futbolcular onu arıyorlar çünkü
1: 100 bin
0: yabancı.
1: dolara aldığı bir oyuncu 15 milyon euroya satıyor.
0: Satar. Ama Göztepe dediğim gibi, bakın İzmir'de tutar. İzmir gerçekten bu iş için dört bir tarafında bakıyorsunuz şeyler var.
1: Ürdün Ligi'nden aldı.
0: Sahi.
1: Eğer Fenerbahçe Ürdün Ligi'nden veya Beşiktaş'a veya ne diyeyim Süper Lig takımlarından birine Ürdün Ligi'nden bir futbolcuyu getirdiğiniz zaman başa oynuyorsa gerçekten çok fazla dedikodu oluyor.
0: Olur, bir de çok göz önünde yani. Şimdi
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye Ürdün'den getirirseniz bütün herkes şunu diyecek ya, koskoca Fenerbahçe Ürdün'den gelecek bir futbolcuya mı? Kendi liginde
1: 100 bin, 100 bin dolara futbolcu mu
0: ne?
1: gelirmiş?
0: Yani kendi ligin ne ki gelip Türkiye'de ne kadar başarılı olacak diyebilir. Ama şimdi Çorum olunca şimdi bu yabancı futbolcular gelecekleri illeri çok iyi tahlil ediyorlar, araştırıyorlar.
1: Vallahi
0: Kolay kolay kabul etmiyorlar.
1: ben bir futbolcuyu gördüm. Gözlerimle gördüm. Dediler ki Fenerbahçe'ye santrofor gelsin. Christoph Daum döneminde Japonya'dan Nobre geldi.
0: Evet.
1: Japon liginden geldi.
0: Evet.
1: Herkes dedi ki kardeşim Brezilyalı bir futbolcu Japonya'da mı oynar ya? Japonya'dan gelen Brezilyalı olsa olsa işte yedekte oturur filan. Kasıp kavurdu, Beşiktaş'ta da şampiyonluğa gitti.
0: Yaptı. Yapar. Yani
1: Şimdi biz esasında çok ön
0: tabii
1: yargılıyız.
0: oyun yargıları kırmak lazım. O çok
1: Evet.
0: doğru. Bir de şöyle bakmamak lazım. Yani bu tabii istisnalar vardır. Kaideyi
1: Tabii
0: bozmaz.
1: tabii.
0: Bu bir istisna. Nobre gerçekten istisna. Hacı bir istisnaydı. Hacı
1: Ama Hacı
0: geldi.
1: Yıldız'ı zaten
0: Ama
1: işte o
0: işte ama
1: Bükreş'te kupayı kazanmıştı.
0: geldiğin zaman da Türkiye'deki oyun ilk senesinde herkes dedi ki bu adam bitirmiş ya. Bırakmış
1: Evet.
0: artık. Bundan hiçbir fayda sağlanmaz. Sonradan Hacı. Alex yine öyleydi. Yani
1: Alex bitmişti zaten.
0: evet bitmiş.
1: Konferans
0: Ve sonradan
1: Konfederasyon Kupası'nda bitmiş olarak geldi.
0: kesinlikle burada neler yaptığını gör. Bunlar istisna gerçekten. Ama istisnalar kaideyi bozmaz.
1: Ama orada şuna da dikkat edelim. Teknik direktörlerine de dikkat
0: Ha.
1: edelim. Onlara değer
0: Ha,
1: kattılar.
0: işte o önemli. Siz önce scout'tan önce iyi bir teknik adam bulacaksınız ki o teknik adamla o scout'ın ortak çalışacakları nokta olacak. Birbiriyle anlaşacakları nokta olacak. Nasıl bir ekip kurmak istiyorsun? Nasıl bir takım yaratmak istiyorsun? Nasıl bir sistem kuracaksın? Öyle oynatacak yani.
1: Evet. Şimdi bir reklam arası verelim. Ardından bir konuğumuz olacak. Bir başarı öyküsünü konuşacağız sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Petrol ofisinden unutulmaz

0: kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Reklamlar.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.37'yi gösteriyor. Saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Programda birçok konuğumuz var, birçok konuğumuz var. Sevgili dinleyiciler, saat 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. Sporda neler oluyor? Şimdi bir başarı öyküsünü konuşacağız. Bu öykü nasıl geldi? Nasıl bir mücadeleyle, nasıl o kırılma noktalarından düzelip hedefe doğru gitti? Bunu konuşacağız. Sebaspor'un öyküsü sevgili dinleyiciler. Teknik direktör Turgay Karslı konuğumuz. Sayın Karslı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Yüce Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Karslı ve stüdyo konuğumuz da Özgüner Doğan, spor yazarı. Sevgili dinleyiciler, şimdi Sayın Karslı, Sebaspor çok önemli bir başarı öyküsünü yazdı ama biz yıllar öncesine dönelim. Bizim bildiğimiz bir kulüp vardı. Akçaabat Sebaspor. Şimdi
2: evet.
1: Akçaabat, ki bizim TRT Trabzon radyosunun olduğu yerdir. Biz çok orada maç seyrettik Akçaabat'ta, o sahanızda, denizin yanındaki sahada. Bilmiyorum hala o stat mı var, o saha mı var. Ondan sonra biz orada antrenmanları da seyrettik, maçları da seyrettik. Güzel bir sahaydı. Şimdi oradaki takımın devamı mı, ne oldu da Sebaspor oldu, Akçaabat Sebaspor?
2: Evet, sizin bahsettiğiniz stat Fatih Stadı, eski Fatih Stadı. Bugün onlar, o statlar işte projeyle beraber millet bahçelerine dönüştürüldü. Ama şu an yine aynı heyecanla ve aynı yüksek enerjiyle yeni bir stadyum projesi var. Şehrin batı çıkışına doğru sahil kısmında çok güzel bir alanda yeni bir stadyum projesi var. Bunu yapacaklar. Yine aynen denize nazır bir stadyum. Futbol heyecanıyla Akçaabat Sebat ya da Akçaabat futbolu aynı heyecanla devam edecek yoluna. Şimdi evet, bahsettiğimiz bu Sebat, geçen lig için söylüyorum, Sebat evet. Gençlik kulübü idi. Bu sefer Sebat Spor olarak adını değiştirdiler.

0: Öncesinde Akçabatspor kulübüydü. Ama profesyonel yaşamın, profesyonel sürecin içerisinde karşılaştığı bir takım sıkıntılar ve yoğunluklardan dolayı Akçabatspor kulübü şu anda alt liglerde, amatör seviyede. Ama onun ruh olarak devamı, vücut bulmuş hali şu anda çok doğru bir tespittir. Sebat Gençlik Kulübü.
1: Evet.
0: Yani eski adıyla yine Sebat
1: Evet.
0: Gençlik, ama yeni kurulda alınan bir kararla, daha geçtiğimiz günlerde 10 gün önce alınan kararla Sebat Spor olarak hayatına devam edecek. Futbol serüvenine devam edecek. Burası tabii biliyorsunuz, yaşadığınız Türkiye buradaki futbol iklimini çok iyi biliyor. Geçmişten günümüze ve geleceğimize bir futbol yuvası, bir futbol tarlası olduğunu,
1: Evet.
0: futbolcuların burada kaynak oluşturduğunu biliyoruz ve biliyorlar. Bunların da efektif sahaya performans olarak, hatta bir ölçüde yüksek oranda Türkiye'ye, diğer spor kulüplerine, diğer futbol kulüplerine buradan futbolcu gönderdiğimizde bilinen bir gerçek. Bugün üst düzey liglerde Trabzon'dan, Akçabat'tan, Yomra'dan, Araklı'dan, Artvin'den, bu bölgeden daha doğrusu Türkiye'nin futbol iklimine yayılmış çok ciddi anlamda yetenekler var. Bu kaynağı biz burada sahip olup onu burada yönlendirmenin de ayrı hazını yaşıyoruz. İşte biz de tam bu noktada neden hala aşağılardayız, aşağı seviyelerde, liglerde yarışıyoruz diye düşünüp taşınıp üst liglere çıkmanın yollarını aradık.
1: Evet.
0: Arıyoruz. Kulüp yönetimi olarak buradaki kitlesel bir tavır olarak da değerlendirebiliriz bunu. Halkın da, buradaki spor severlerin de böyle bir beklentisi olduğunu gördük, görüyordular. 2 yıldır 3. ligde, hatta 3 yıldır diyebilirim, çok ciddi başarı hikayesi elde etmiş bir yapı var burada. Üst üste kazanılmış başarılar. Sadece geçen yıl çok ciddi bir enerji birikimi vardı. Eşit puanda iki takımın playoff sürecinde kaybettiği bir yarıştı bu. Ama sonraki sene için söylüyorum, yani bu sezon için konuşmam gerekirse, bu enerji sıkışmasını çok olumlu yönde kullanıp bir üst lige, lig bitmeden, playoff oynamadan çıkma hakkını elde ettik. Şu an bunun haklı sevincini yaşıyoruz.
1: Şimdi Sayın Karslı, o kadar güzel söylediniz ki, ama sezona başlarken neler hedeflediniz? Bazı çünkü biz de biliyoruz, o hedeflere odaklanmışken, kilitlenmişken bazen öyle bir kırılma yaşanıyor ki olmasaydı diyorsunuz. Bu hakem hatası olabiliyor, sakatlık olabiliyor veya ceza olabiliyor. Ama bu kırılma noktaları da sizi belki hedeflerinizden alıkoyabiliyor. Ne oldu da kırılma noktalarında bu hedeflerle hedefe doğru yürüdünüz ve Akçaabat ne diyeyim, Akçaabatlılar nasıl bir destek verdi size?
0: Evet, güzel bir yaklaşımla beni konuyu anlatmamı istiyorsunuz. Anlatabilirim. Çok da güzel bir
1: Sevinirim.
0: hikayesi var. Çok da güzel bir hikayesi var bu serüvenin, bu sürecin. Ben uzun yıllar üst liglerde yardımcı antrenör olarak çalıştım. Bu yıl, yani bu sezon için buraya gelmem istendiğinde, kendi çabalarımla ve kendi birikimlerimi burada nasıl kullanabilirim diye kendimce de çok ciddi senaryolar ürettim. Bir takım kurgusunun oluşması için, bir başarı hikayesine sahip olabilmek için. Açıkçası buraya davet edildiğimde, buraya geldiğimde Sebat'ın, Akçaabat'ın PR'ında, marka değerinde çok yüksek bir potansiyel olduğunu biliyordum zaten. Bu biliniyor, bu Türkiye genelinde biliniyor. Ama öyle bir mühendislik yapmamız gerekiyordu burada ki, oyuncu kurgusu açısından mutlaka yarışan, bu yarıştığıyla da çevresindeki gruba, kitleye zevk veren ve heyecan yükleyen bir anlayış olmalıydı. Önce transfer politikamızda doğru seçimleri ve doğru oyuncuları bularak yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü ben buraya geldim, binaya ilk girdiğimde, evet, ben bu yıl bu lige başarılı bir süreç yaşayıp üst lige çıkacak bir takımı kurabiliriz heyecanını direkt yönetimden aldım.

0: Atalay Bey başkanımız beni çağırdığında buraya, ben bu heyecanı onda da gördüm. Tabii kaynaklar da çok önemli. Ama ilk transferimizde, ilk transfer ettiğimiz oyuncunun gözünün içine bakarak ben buraya şampiyon olmak için geldim, sizleri de buraya şampiyon olmak için çağırıyorum dediğimde, çocuklar yani topluca bir arada oluştuk bunu konuştuğumuzda, buna inandıklarını gözlerinden anladım.
1: Çok güzel.
0: İnanın bunu samimiyetle evet. söylüyorum, gözlerinden anladım. Ve biz buraya ilk başladık. Topbaşı yaptığımızda, transferlerimiz bittiğinde, paket halinde böyle kampa çağrıldığımızda bütün oyuncular sanki sezonu bitirmiş, artık sezonun zevkini yaşayan, heyecanını sürdüren, ondan tad alan oyuncular haline geldiler. Ve aralarında öyle ciddi espriler, öyle ciddi konular konuşuldu ki, bir tanesi de şuydu, ben o zaman anlamıştım zaten bunun geleceğini. Çocuklar tatil planları yaparken hep playofflarla uzayan lig süreci olur ya, hani Mayıs'ın sonuna kadar sürer bu bazen. Nisan'da da bizim lig bitiyordu normal sürecinde. Herkes Nisan'ın 24'ünde, Nisan'ın 25'inde tatil planlarını hazırlayın dediğimde hepsi heyecanlandı. Ne demek istiyoruz, ne yapacağız diye. Evet dedim, bizim için lig Nisan'ın sonunda bitecek. Asla playoff'a kalmayacak. Playoff gibi bir lüksümüz olmayacak. Buna inandılar ve hepsi her hafta için, her sona yaklaşım sürecinde bunu hatırladılar. Herkes erken tatiline gidecek. Herkes kafası berrak, temiz bir şekilde bir süreç yaşayacak diye. Tabii buna onlara inandırmak sahada aldığınız sonuçlarla da alakalı. Kulübün içerisinde birlik, beraberliği, dostluğu, arkadaşlığı ve kardeşliği güçlendirdiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Dedim ya, işte iyi bir aile olmanın, iyi bir süreç yönetmenin, güçlü bir ekonomiye de sahip olmanın sonucu bu olsa gerek. Ve sonunda biz şampiyon olduk.
1: Biz de kutluyoruz sizi ve konuğumuz var, Özgür Erdoğan, spor yazarı. Evet. Onun da size sorusu var. Dinlerseniz, cevap verirseniz seviniriz.
0: Tabii. Merhaba Özgür Bey, nasılsınız?
2: Merhaba, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Şimdi hocam, yani anlatıyorsunuz, evet, resmen yoktan bir takımı var etmişsiniz yani baktığım zaman. Turgay hocam, benim sorum şu: 1923 yılında kurulmuş Akçabat Sebat Spor.
0: Akçabat Sebat İdman Yurdu.
2: Evet, İdman Yurdu. Evet.
1: Cumhuriyet takımı.
2: Aynı Gençler Birliği gibi Cumhuriyet'le yaşıt bir takımsınız. Evet. Ve o yıldan bu yıla kadar, 2018 yılında herhalde kulüp kapanıyor. Evet. İsim daha sonra farklı bir isimle tekrar liglerde mücadele ediyorsunuz. Bu kadar 100 yıllık bir takım, 100 yılı aşkın bir süredir bir takım.
0: Evet.
2: Ve gerçekten Türk futboluna büyük futbolcular kazandırmış. Trabzonspor'un o dönem yaptığı bir çalışmayla bütün Karadeniz civarındaki illerde futbolcu bulup getirip Trabzonspor'un aslında iskeletini, temelini kuran takımlardan biridir Akçabat Sebat. Zaten Trabzonspor'un da altyapısı olarak görülüyordu, biliyorsunuz o dönem.
0: Doğru.
2: Evet, şimdi bu geldiğiniz noktada yeterli dediniz ya konuşmanızda, yeterli desteği ve şeyi göremedik biz dediniz. İlgiyi göremedik dediniz. Şu anki durumu peki nasıl takımın? Yeteri kadar destek, bilgi oluyor mu ve ekonomik olarak gerekli desteği sağlayacak yapıya sahip mi?
0: Ben hemen bir düzeltme yapayım. Ben gerekli desteği ve ilgiyi göremedik demedim.
2: Hayır. Yok şöyle. Sizin dediğiniz şuydu, hani aslında bu takımın, bu kadar başarılı ve mal olmuş bir takımın yeteri kadar, hani dediniz ya, ilgilenilmemesi, çok fazla ilgi gösterilmemesi gibi bir durum ortadaydı ya, hani
0: geçmişten gelen belki, hani
2: geçmişten
0: 2018'den sonra evet. 2018'den sonraki bu düşüş sürecinde belli bir yorgunluk yaşamış olan kent biraz uzak kaldı. Daha doğrusu herkes, hani bir tabir vardır, kendi derdine düşmek vardır ya.
2: Evet, evet. Çok doğru.
0: Herkes bir şekilde bu yükün altında ciddi anlamda ezilenler oldu ve bu heyecanı uzun süre sürdüremediler. Tabii takdir etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Üst düzey seviyelerde 2018'den sonra hızlı bir düşüş, kentte

0: olumsuz etkiler doğuracaktır. Bir yorgunluk olmuştur. Ama arkasından bunu sürdürebilmek için ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için de iri ufaklı, küçük çapta da olsa çabalar oldu. İşte şu an bugün geldiğimiz nokta, bugünkü Sebat Spor Kulübü, bu çabaların şu an vücut bulmuş hali. Yani ben size biraz önce 1923'ten bahsederken ben de böyle biraz geriye doğru gittim. Şöyle Türk futboluna da, sadece Trabzon'da değil, Trabzonspor'a değil, Türk futboluna da nasıl etki ettiğini hatırlatmak isterim size. Türkiye'de ilk kurulacak olan futbol yapısında her bölgeden 4 tane kulüp olması, 4 tane kulübün yapısının reel olması beklenirken, bizim bu bölgede de hali hazırda daha Trabzonspor yokken, daha eskisinde, daha eski kulüpler varken, Akçabat Sebat'ın federasyonun buranın lige katılmasında çok büyük bir rolü var. Çok ciddi bir rolü var. Federasyon bazında bu bölgeden kulübün katılmasını sağlayan önemli bir tarihi rol oynuyor Sebat Kulübü. Onun haricinde Trabzonspor'da forma giymemiş ama bu bölgeden ilk defa milli takıma oyuncu vermiş, Sebat üzerinden oyuncu vermiş Yaşar Mumcu. Sebat Spor Kulübü, evet, formasını giyip Fenerbahçe'ye kadar, evet, gitmiş. Oradan da milli takımlara kadar gitmiş bir oyuncu havuzundan, bir futbol ikliminden bahsediyoruz burada. Dedikleriniz çok doğru. Yani 100 yıllık bir birikim var burada. Ben de bu 100 yıllık bir birikimin futbolun içerisine koyacağı kaliteyi sadece bulunduğu ligle değil, temsil ettiği güçlerle de takdir edileceğini düşünüyorum. Şu an kent içerisinde futbola olan ilgi var ama taraftar bazında taraftarımızı sahaya toplayamamamız anlaşılabilir. Ben aslında belki biraz önce onu söylemek istediğinizi zannettim. Bu yıl taraftarlardan sahada ve deplasmanlarda büyük bir kitle hareketi göremedik ama bunun çeşitli nedenleri var. İşte bahsettiğiniz dünün Fatih Stadı'nın olmaması, bugün yerine yenisinin yapılacak olması belki bu işi hızlandıracak. Yani onun haricinde hem sosyal olarak hem ekonomik olarak kulüp çevresindeki bütün elementlerin kulübe destek olduğu, şehrin bu yapıya ciddi anlamda sahip çıktığı, hatta Trabzonspor'un bu konuda işte siz de biraz önce söylediniz, ciddi anlamda bir pilot bakışı, destek bakışının olduğunu da söyleyebiliriz. Bu bir gerçek yani. Bunu biz burada, evet, yaşadık. Ben bir teknik adam olarak hem şehrin yerel yönetiminden hem Trabzonspor'un hamiliğinden, olgusundan hem de kentin önde gelen akillerinden ciddi anlamda buraya, Sebat Spor Kulübü'ne destek olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi şöyle, artık bir üst ligdesiniz. Kaçıncı, evet, ligdesiniz?
0: İkinci lig. Şu an bulunduğumuz, evet, lig ikinci lig. Evet. Bu hafta sonu da fikstür çekilecek.
1: Çok güzel.
0: Sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Evet. Umarız fikstürünüz, şansınız istediğiniz gibi olur. Şimdi önümüzdeki sezon için nasıl bir yapılanma ya da nasıl bir hedef belirlediniz veya belirleyecek misiniz?
0: Evet, çok doğru bir teknik soru. Bunu cevaplandırmak beni mutlu edecek. Şimdi Sebat kendi başına bir kulüp olarak değerlendirdiğinizde en üst seviye lige kadar hak edebilir bir pozisyonu var, çıkabilir. Bugün Süper Lig'e kadar çıkabilir. Bu güce de sahip aynı zamanda. Ama şimdi gerçek yaklaşımlarla değerlendirdiğiniz zaman futbol çok ciddi bir endüstriyel bir yapıda, yani ekonomisi çok yüksek, hacimleri çok yüksek bir yapıda. Bu gerçeklerle yola çıktığınızda kendinizi bir yerde frenlemeniz gerekiyor. Yani bunun ucu yok. Bunun, evet, ucu çok sonsuz bir şekilde gidiyor. Bu ekonomilerle de planlama yaparsanız Sebat için söyleyeceğim, yani Akçabat Sebat için söyleyeceğim yer, kendini birinci lig seviyesinde, Süper Lig'in bir alt seviyesinde konumlayıp orada üreten, yarışan ama üreten,
1: evet,
0: ürettiğiyle de kazanan ve kazandıran bir yapı.
1: Çok
0: yoksa
1: güzel.
0: yukarıda, en yukarıda Süper Lig'de bulunduğunuzda artık üretimde değilsiniz, tüketim yerindesiniz. Sürekli tüketmek zorundasınız. Oysa Sebat için konuşacağım, söyleyeceğim en güzel durak, en güzel yer birinci lig seviyesinde yarışan ama üreten, ürettikleriyle de kazanan ve kazandıran bir kulüp olarak olması. Benim beklentim ve buradaki şu anki yönetimin de bakış açısı bu. Yani biz bir üst lige çıktık, çok vakit kaybetmeden bir üst lige daha çıkıp kendimizi oranın üreten ve ürettiğiyle de kazanan ve kazandıran kulübü olmak istiyoruz.
1: Çok güzel. Şimdi zaten şöyle diyeyim, çok akıllıca bir politika bu. Politikanızda başarılar diliyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine fikstür çekildikten sonra bizlerle birlikte olmanızı isteriz Sayın Karslı.
0: Çok sevinirim, çok teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. En azından düşüncelerimizi, kulüp mantığımızı, vizyonumuzu anlatabilecek, çok ciddi kitlelere ulaşabilecek bir alan yarattınız bize. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan başkanım adına, yöneticilerim adına, şehrin önde gelenleri adına hepinize selamlarımı iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını isteriz. Teknik direktör Turgay Karslı bizlerle birlikteydi. Sebat Spor'un öyküsünü, hedeflerini konuştuk. Şimdi çok mantıklı, çok akıllı ve şimdi Trabzon'a gittiğiniz zaman bir futbol şehri. Esasında bir spor şehri de oradan çok fazla özellikle boksörler de çıkmaya başladı. Sporcular çıkmaya başladı.
2: Basketbolda
1: ama,
2: bile baksanıza.
1: Evet. Basketbolda çok güzel transferler yapıyorlar önümüzdeki sezon için. Şimdi futbolda da çok aklı başında hareket etmeye başladı Trabzon ve özellikle Sebat Spor. Şimdi mahalleye baktığınız zaman herkes futbol oynuyor. O futbolculardan, o çocuklardan en az bir ikisini takıma kazandırdığınız zaman çok daha farklı şeyler kazandırabiliyorsunuz o camiaya, o bölgeye. Onun için çok hazmederek çalışmak, hazmederek çıkmak istiyorlar anladığımız kadarıyla. Dağılmadan fazla bir daha Akçaabat, Sebat Gençlik yapılan hataları yaşamamak istiyorlar.
2: Doğru.
1: Bunu anladım.
2: Aslında çok güzel bir plan ve proje içerisindeler de fakat Trabzon gibi dediğimiz şehir anlamında baktığınız zaman bir spor şehri ama bir futbol şehri,
1: evet,
2: aynı zamanda futbolla,
1: evet,
2: yatıp kalkan bir şehirde siz kendi takımınızı birinci ligde koğuşlandırarak aslında en doğrusunu yaparsınız ama
1: tabii.
2: Buna şehir ne kadar izin verir? Bir de o var yani. Düşünsenize, oraya kadar gelmişsiniz, büyük başarılar, orada kal. Ne yapacağız burada? Oraya gelen futbolcu da diyecek ki ben nasıl olsa Süper Lig'e çıkamıyorum. O zaman transfer işiniz de zorlaşacak. Onun için hedef hep en üst olmalı ya sporda. Yani hedefi oraya koyarsınız, orada da üretime devam edersiniz. Nasıl ya? Dışarıdan alacağınızı altyapıdan yetiştirirsiniz.
1: Bir zaten şey, onu söylüyor ilk etapta da, hani biraz daha hazmederek, merak etmeyin, orada kalmayacak. Akçaabat Sebat gençlik döneminde de durdurulmadı. Daha evvel Trabzonspor'dan ayrılanlar, Trabzonspor altyapısından gelen çocuklarla Süper Lig'e çıktı ve büyük renk katmıştı o
2: tabii
1: zaman.
2: Tabii Turgay Karslı Hoca zaten konuşmalarına baktığım zaman gerçekten dolu ve çok mantıklı, çok güzel ifade edebiliyor. Anlattıklarını çok net anlayabiliyorsunuz.
1: Çok net.
2: O yüzden ben kendisinin yolunun açık olmasını diliyorum ama Turgay Hoca gibi hocaların Türk futboluna kazandırılması gerçekten önemli bir aşama olur. Turgay Hoca'yı da yakından izlemek, takımını da izlemek, o felsefenin de sahada nasıl yansıdığını görmeyi çok isterim ben.
1: Şimdi bir kere şunu söylüyor. Ben diyor, futbolcu karşıdan geldiği zaman gözündeki ışığı gördüm diyor.
2: Tabii.
1: O ışıkla
2: ne için geldiğini belli ediyor zaten.
1: Evet. Şimdi onu siz o kadar güzel yönlendirirsiniz ki o ışığı görebiliyorsanız, nasıl bir o ışıkla o hedefe yönlendirirsiniz, onu yapabiliyorsanız büyük başarı.
2: Kesinlikle. Mesela en basit örneği burada vereyim. Karşılıklı yayın yapıyoruz değil mi? Ben ilk yayına girdiğiniz zaman karşınızdaki insanın size bir güven vermesi lazım.
1: Evet.
2: Ben mesela ilk kez oturduğumda yayına, sizinle buraya,
1: sırlarımızı söylemeyin.
2: Yok öyle değil. Sizin program içerisindeki rahatlatmanız ve o hakimiyetiniz, ya ben hani kendi bilgi birikimimi de çok rahat ortaya koyacağımı gösterdi. O kadar rahat bir program sunmaya başladık ki siz bana o ışığı verdiniz. Şimdi futbol takımını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Karşıdan geliyor. Teknik adamla göz göze. Diyor ki bu adamın, teknik hocanın diyor, hocamızın diyor bir ideali var.
1: Evet.
2: Ben bu ideale hizmet etmek için oraya gidiyorum diyor. Eğer o ışığı da hoca sizden almışsa zaten ortam o kendiliğinden oluşuyor. Ve dediğiniz gibi zaten isteseniz de birincilikte de tutamazsınız bu takımı. Böyle bir o ışıkla gelen oyuncuların olduğu bir takım kesinlikle birincilikte de Süper Lig'de de hem üretir hem kasıp kavurur.
1: Biz yolunun açık olmasını istiyoruz Sebatspor'un.
2: İnşallah, inşallah.
1: Ve güzel haberlerin her zaman biz burada spor gündeminde duyurulacağını da sözünü veriyoruz. Sevgili dinleyiciler, saat 16 haber bültenimiz var. Sinem Yıldırım Yalçın bizlere haber bültenimizi sunacak. Ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu kez voleybolu konuşacağız saat 17'ye kadar.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkati çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor, dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreninde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken, Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişine dikkatle takip ediyor. Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A-Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
4: Hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Tatilse Setur.
7: Lezzet arıyorsan
8: Festi.
7: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
8: buldum.
7: Opet'te bulacaksın.
0: Reklamlar.
9: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
10: Spor gündemi devam ediyor.
11: Saatimiz 16.07'yi gösteriyor. 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi voleybol diyoruz. Voleybolu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefon hattımızda. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
12: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
11: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
12: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum, sağ olun. Pırıl pırıl güneşli bir İstanbul havasında, serin kalmış, henüz ısınmamış evimizde rahat rahat oturuyoruz Yüce Bey.
11: Evet, Ankara'daysa güneşle başladı yaşam. Saat yarımından itibaren bir yağmur yağdı. Şu anda yayındayız tabii. Yayında olduğumuz için dışarıya bakamıyoruz ama sonra ne olacak bilemiyoruz. Ankara'nın havası çok değişti ama şöyle bir şey diyeyim. Ankara yemyeşil oldu bu kadar yağan yağmurdan sonra. Ben 1982'de geldim Ankara'ya. Hiç bu kadar yeşil olduğunu görmemiştim. Hep bozkırdı, hep kahverengi yaprakları vardı. Biz onu görüyorduk ama yemyeşil şu anda. Ne güzel bir Ankara'ya uyanıyoruz her sabah.
12: Doğru valla, ben de askerliğimi Ankara'da yapmıştım Karagüç'ünde. Hep bana kışı denk gelmişti askerliğim boyunca. Ve çok soğuktu gerçekten. Evet. Hatta Sayın Erman Toroğlu'yla da karşılaşıldık ortak gittiğimiz yerlerde de Ankara havası delikanlı havası derdi. Böyle de bir anımız oldu kendisiyle.
11: Kulakları çınlasın.
12: Kulakları çınlasın.
11: Hem Türk futbolunun hem Ankara gücünün hem futbolcu hem hakem hem de yorumcu olarak Türk futboluna önemli renkler kattı ki ben onu 70'li yıllarda Erman Toroğlu'nu Fenerbahçe Ankara Gücü Türkiye Kupası maçı vardı.
13: Tek kırmızı kart gördüğüm hakemdir.
11: Sizin öyledir ama
13: kırık karede bana tek kırmızı
11: kart. O futbolcuyken ben seyrettim. Fenerbahçe Ankara Gücü bildiğim kadarıyla 7 kişiyle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti.
13: Evet, doğru.
11: Ve çok iyi bir kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Çok sert bir maçtı ve orada yaptığı sertlikler, evet, futbolun sert tarafını oynardı ama çok iyi bir futbol oynamıştı, çok iyi bir savunma yapmıştı. O gün ilk kez Erman Toroğlu'nu seyretmiştik. Neyse, voleybola geçelim biz futbolda. Savaş, evet. Eskigülek. Şimdi Filenin Sultanları, bir galibiyet, bir mağlubiyet. Nasıl buldun Filenin Sultanları'nın performansını şu ana kadar?
12: Şimdi her şeyden önce şunu söylemek lazım Yüce Bey. Şöyle düşünüyorum. Biz hatırlarsınız yayınlarımızda hedef turnuvadan ve bizim bir sonraki adımımızda, yani kısa vadeli adımımızda Avrupa Şampiyonası'nı, kıtamızın şampiyonluğunu, ünvanını korumak suretiyle kıtamızın şampiyonluğunu yeniden elde edersek, gönül rahatlığıyla önümüzdeki iki sene için Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantilemiş bir takım olarak gençlerimize yönelmeyi hedef olarak koymuştuk. Ve demiştik ki Santarelli bana göre çok doğru bir karar aldı. Çünkü bizim bu dönemde oynayabileceğimiz 3 tane turnuva gibi düşünmek lazım. Milletler Ligi'de 3 etap. Finale kalırsak da 4 etap gibi düşünmek lazım. Ama ilk 3 etapta lig usulü oynandığı için dolayısıyla ilk 3 etapta ne kadar çok maç oynarsak ki 12 tane karşılaşma oynayacağız. Bir tanesi yani bir etapta Ankara'da biliyorsunuz. Burada biz ne kadar çok altyapıdan yetişen oyuncularımızı yukarı çıkartırsak, hatalarını ve sevaplarını gözler önüne çıkartıp elimize bir nasıl söyleyeyim size, test edebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz, analiz edebileceğimiz verileri elde edersek bu genç oyuncularımız için Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na çok çok daha hazırlıklı gidip hedefimiz olan kürsüyü ve mümkünse de en parlak renk olan altın renkli madalyayı kazanmak için uğraşırız diyorduk. Şimdi evet, buraya kadar bir sorun yok. Ayrıca şöyle söyleyeyim, yani 2009 doğumlu iki tane gencecik pırıl pırıl genç kızımız Milletler Ligi sahnesine çıkıyor ve hakikaten bana göre çok çok güzel işler yapıyor. Şimdi bunları düşünmek varken biz hala işte milli takım oyuncu yetiştirme yeri değildir, orası değildir, burası değildir. Peki altyapılardan yetişmiş yaş gruplarında Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşamış, Balkanların şampiyonluklarını yaşamış bu oyuncular ne zaman A takım tecrübesi elde edecekler? İşte bu bakımdan biz bazı şeyleri o kadar fazla böyle dejenere ederek düşünüp konuşuyoruz ki bunları okuyan bu minnacık genç kızlarımızın da etkilenmemesi mümkün değil. Yani dün bakıyorum 3-0'lık bir yenilgi var Hollanda. Bir defa her şeyden önce Hollanda bizden çok iyi oynadı. Bizim takımımıza karşı çok iyi oynadı. Ama şimdi gencecik bir kız çıkıyor diyor ki biz bugün yapmamız gerekenlerden hiçbir tanesini iyi yapamadık. Maalesef bizim oyun düzenimizde bunlar var. Biz genciz. Lütfen bize tahammül gösterin. Evet. Aynı iki sene önce Murat Yenipazar'ın gözyaşlarını tutamadığı dönemdeki yapmış olduğu açıklama gibi. Bu arada ben Murat Yenipazar'la da medya gününde karşılaştım. Sorunuz var mı? Benim sorum yok Murat dedim. Sadece bir şey istiyorum. Hani sen dedin ya dedim, hepimizi üzdün dedim tavrolardan. Ne yaptım abi dedi. Dedim ki sevgili kardeşim sizin dedim sonsuz krediniz var. Dilediğiniz gibi oynayın, biz size inanıyoruz dedi. Anladı, teşekkür etti, sarıldık birbirimize. İşte biz bu müsamahayı, bu iyiliği, bu toleransı bu sporcularımıza, bu gencecik sporcularımıza göstermek zorundayız. Kızcağız dedi ki biz dedi hatalarımızı yaptık. Bir defa dedi bakın servis karşılayamadık, servis atamadık, oyuna giremedik ve karşımızda da çok iyi servis atan bir Hollanda karşısında manşet getiremedik. Bu şartlarda zaten galip gelebilmemiz mümkün değil. Ya bu kadar küçük bir yaşta bu kadar güzel öz eleştiri olur mu ya milli forma altında? Biz bunlara bakmamız gerekirken hala biz Santarelli'yi yargılıyoruz, federasyonu yargılıyoruz. Diyoruz ki işte milli takımda oyuncu mu denilir? Nerede deneyeceğiz? Nerede deneyecek? Bir daha milli takımın hepsinin 14'ünün 12'sinin bir arada sahaya çıkabileceği imkan yok. Biz bir türlü bunları şey yapamıyoruz, anlayamıyoruz. Hani hakikaten bu sosyal medyadaki şeylere mutlaka bir çeki düzen verilmeli. Her önüne gelen, eline kalem alan yazı yazamaması gerektiği gibi klavyenin başına geçen herkes de ya bu çocukların kalbini kırmamalı diye düşünüyorum. Neleri yapamadık Yüce Bey? Bir defa Dominik Cumhuriyeti karşısında ki biliyorsunuz hep söylerim Dominik Cumhuriyeti Türk milli takımına çok ters gelen bir oyunu vardır. Evet. Allah'tan teknikleri Avrupa voleybolu gibi bir olmadığı için ki Avrupa voleybolunun da en iyi iki temsilcisinden bir tanesi Türkiye olduğu için biz tekniğimizle her zaman 3-0 3-1 yenebiliyoruz Dominik Cumhuriyeti. Bu sefer de 3-2 yendik ki yaş farkımızdan

0: dolayı, tecrübe farkımızdan dolayı. 3-2 karşılaşmada vermiş olduğumuz geri dönüş sinyalleri bu gencecik çocuklar için gerçekten çok kıymetliydi, çok değerliydi. Niye? Milli takım formasıyla ilk defa karşılığa çıktılar. Karşılarında da hani eskilerin bir tabiri vardı, zıran gibi delikanlı derler ya, çok uzun evet. boylu insanlar için. Hakikaten inanılmaz atletik yapılarıyla Karayip'in sultanları vardı ve buna rağmen 3-2'lik bir galibiyet elde etti milli takımımız. Üstelik de karşılaşmadan önce oynamayacak dedikleri çok tecrübeli oyuncuların da oynadığı halde. Şimdi bu durumda bu oyunculara bu haksızlığı yapmamamız lazım. Hollanda karşısında gerçekten beklediğimizin de altında bir milli takım gördük. Hollanda karşısında gene gençlerden kuruluydu. Tabii bu arada bazı ufak tefek sakatlıklar da oldu. Ayşe Çürüğün boynunda bir nasıl söyleyeyim, kas sıkıştırması var, sinir sıkışması var galiba. Tam olarak bilmiyorum, net bilgi olarak algılanmasın lütfen. Boyunlukla çıkıyordu. Fakat bir önceki karşılaşmada da Saliha'nın karın kasında bir sakatlık yaşamasından dolayı riske edilmemesi için Ayşe Çürük'ü aldık kadroya. Ayşe Çürük alındı kadroya. Fakat Ayşe Çürük'ten de biz yeteri kadar istifade edemedik. Öyle olunca şimdi manşet getiremiyorsunuz. Manşet getiremeyince Dilay iyi pas atamıyor. Dilay iyi pas atamadığınca İlkin şey yapamıyor, sayı alamıyor. Gençler elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya kalkıyor. Yaprak erkeğin maşallahı var ama yeterli olmuyor tabii. Hollanda gibi bizden daha tecrübeli, sahada bulunan oyuncularımızdan daha tecrübeli oyunculardan kurulu bir Hollanda için yeterli gelmiyor. Ama şurası bir gerçek ki biz bu yöntemde ısrar etmeliyiz. Bir defa Türk halkının bunu anlaması lazım. Biz kendimize ait olan şeyleri almak için çok güzel bir zamanlama periyodu yaşadık. 2023'te gelebileceğimiz en üst yere geldik. Avrupa şampiyonu olduk. Milletler Ligi şampiyonu olduk. 2024 Olimpiyat oyunlarına giderken namalup şampiyon olduk. Son Dünya Kupası niteliğindeki karşılaşmalardan sonra biz Japonya'da oynadığımız için son Dünya Kupası'nı da biz aldık. 2023 yılı her zaman olabilecek bir şey değil. Jenerasyonları değiştirmek durumundayız. Şimdi bakacağız, bizim esas milli takımımızın az kadrosunun da bir araya gelmiş olduğu, ki Eda Erdem o karşılaşmalarda da olmayacak, hani takımımızın kaptanı. Ankara'daki karşılaşmalara bakacağız. Benim bir tek ricam var sesimizin ulaştığı yerlerde. Ne olur üzüm yemeye çalışalım. Bu çocukların kalbini kırmayalım. Bunların her biri hem Efeler için hem Sultanlar için her biri milli formayı giyiyorlar ve hiç kimse de sahaya bugün Özgüner Bey, sizle ben bir çıkıp halı saha karşılaşması yapacak olsak, maç oynasak yenilmek için mi çıkarız? Yapamayız.
1: Olamaz bu.
0: Sporcunun ruhunda böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla ne olur kantarın topuzunu kaçırmayalım diye seslenmek istiyorum ben Türk halkına.
1: Gerçekten çok önemli mesajlar verdin. Şimdi erkek milli takımımız da çalışıyor kampta. Onlarda son durum nedir?
0: Erkek milli takımımızda maalesef Efe Mandıracı'nın en önemli hücum güçlerimizden bir tanesi olan, transferin göz bebeği olan Efe Mandıracı'nın maalesef ki bir sakatlığı var. Daha doğrusu bir rahatsızlığı var. Aldığımız bilgi teyit edilmiş bir bilgidir. Akciğerlerinde bir sönme yaşadı.
1: Çok büyük geçmiş olsun.
0: Evet, gerçekten çok büyük bir şanssızlık ki biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer için inanılmaz derecede birbirleriyle yarıştığı bir şeydi. Rakamlar ayyuka çıktı. Fakat her ne olursa olsun 2028'e kadar da kontratı var. Galatasaray gözünü karartmış bir şekilde o kontratı da bozdurmanın tarafına gidiyor. Fenerbahçe'de biliyorsunuz bugün ve yarın seçim süreci var. Mutlak surette erkek voleybolu için önemli bir hamle olacaktır Efe Mandıracı. Onlar da tekrardan devreye girecekler. Ama şurası bir gerçek ki Efe Mandıracı özellikle ilk etapta milli takımımızın kadrosunda yer alamayacak Kanada'daki, Ottawa'daki karşılaşmalarda. Bununla birlikte herhangi bir sakatımız yok. Milli takımımız inançlı. Özellikle Semih Oktay'la, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi As Başkan Semih Oktay'la görüştük ki programlarımıza da konuk olur biliyorsunuz. Nasıl dedim abi takımın durumu? Savaş dedi. İtalya'daki dedi karşılaşmayı görmen lazım dedi. Seyrettim abi ben dedim şeyleri, İtalya'daki özellikle ikinci karşılaşmayı. İkinci karşılaşmada dedi nihayet dedi istediğimize yakın bir oyun kurgusu gördük. İnşallah dedi Ottawa'da da bunu yaparsak dedi çok daha güzel sonuçlarla başlayacağımıza inanıyorum dedi Semih Oktay. Ve Almanya'yla da hazırlık karşılaşmaları yapmak üzere erkenden Kanada'ya gitti milli takım. Dün Kanada'ya gittiler. Tabii ki bir kıta değişikliği falan filan da olacak ama çarşamba gününe kadar süreleri var maçlar. Ruslar da ona rağmen erkenden gittiler. Almanya ile hazırlık karşılaşması yapacak Filin'in Efeleri. Umutlular, güzel şeyler düşünüyorlar ama şurası da bir gerçek ki özellikle Filin'in Efelerinin olimpiyat oyunlarına gidebilmesi için ihtiyacı olan puanları bu seneden biriktirmeye başlaması lazım.

0: Çok da kolay değil. Umut ediyorum ki bizi sevindirecek karşılaşmaları izleme şansımız olacak.
1: Şimdi evet bir konuğumuz olacak 16.30'dan itibaren ama biraz da transferlerden bahseder misin? Çünkü yavaş yavaş transferler de duyurulmaya başladı. Özellikle kadınlarda ve erkeklerde. Bu transferlerde son durum nedir? Nereye doğru gidiyor bu transferler?
0: Şöyle söyleyeyim İce, özellikle transferde hani bizlerin netleşip teyit etmiş olduğumuz, sezon içerisinde bahsetmiş olduğumuz transferler artık yavaş yavaş açıklanmaya başladı kulüpler tarafından. İlk aşamada şu anda hani ligin bitmesinden sonra eski oyuncularıyla yollarına devam etmek istemeyen kulüpler bir bir onları açtırdılar. Sonrasında da genel temayül gereği önce vedalaşırsınız, sonra yerine yenilerini alırsınız. Bu bakımdan da erkeklerde özellikle Ziraat Bankart ve Halkbank açıklamalara başladılar. Kadınlarda da özellikle Eczacıbaşı Dynamit'in tabiri caizse arka arkaya bombalar patlattığını söylemek lazım. Yani şöyle söyleyeyim, Ziraat Bankart'ın ağabey olan Ishikawa'yı alması, Eczacıbaşı Dynamit'in kız kardeşi olan Mayu Ishikawa'yı alması, özellikle hani hep bahsediyoruz ya, İtalyanlarla da aramızda biliyorsunuz bir öyle bir sürtüşme oluyor. Hani yıldızlar geliyor. Evet, yıldızlar artık Türkiye'yi tercih ediyorlar. Hem erkeklerde hem de kadınlarda. Kadınlarda çok uzun zamandan beri Türkiye'yi tercih ediyorlar. Ve böyle olunca da seyir zevkinin arttığı, mücadele gücünün yükseldiği, elbette ki ekonomik olarak bu bütçelere ulaşamayacak takımlar için makasın birazcık daha açılabileceği bir sezona doğru ilerliyoruz. Halkbank iç transferde Ertuğrul Gazi Metin'le anlaşırken, az önce bahsetmiş olduğum gibi Ziraat Bankart Yuki Ishikawa'yı Türkiye'ye getirdi. Bu arada yapmış olduğumuz haberler ve Efeler Ligi'ne bakış açısı Uzak Doğu'da, Japonya'da daha da artacak. Hatırlarsınız geçtiğimiz dönemlerde de Sarıyer'de Taylandlı iki tane oyuncu vardı. Sarıyer'in YouTube karşılaşmaları bile milyon izlenmiş olduğu rakamlarına gelmiştik. Anlık 150-146 bin izleyiciyi görmüştük Sarıyer'in karşılaşmalarının YouTube'da canlı yayındığı anlarda. Bu bakımdan da Japonya'da önümüzdeki dönemde hem Sultanlar Ligi hem de Efeler Ligi karşılaşmaları ilgiyle izlenecek. Yapmış olduğumuz haberlerin bile coğrafi haritalarına baktığımızda Japonya'da inanılmaz bir akın var voleybol aktüel sitesine doğru. Bu arada işte Halkbank'ın Halit Kurtulmuş orta oyuncu, genç orta oyuncu renklerine bağladığını söyleyebiliriz. Ve Sultanlar Ligi'nde önemli değişiklikler oluyor. Eczacıbaşı Dynamit'te Ankara temsilcisi Zeren Spor'da Ahmetcan Erşimşek var ki şu anda zaten Hollanda milli takımda da Felix Kozlowski'nin yardımcı antrenörlüğünü de yapıyor. Romanya'da çok güzel işler yaptı. Şampiyonluklar bulunduğu 2 sene içerisinde 2 kez şampiyon oldu, 2 kez kupa kazandı, süper kupa kazandı. Umut ediyorum ki Zeren Spor yerli hocaya dönmek suretiyle önemli bir aşamaya gelip o başarıyı inşallah istediği gibi yönlendirebilir. Çünkü Zeren Spor gerçekten Türkiye'nin Sultanlar Ligi'ne takımıyla voleyboluna da tesislere yapmış olduğu destek ve katkılarla önemli işler yaptı. Aynı şekilde İlbank, bir başka Ankara temsilcisi İlbank'ta önemli isimleri, tecrübeli isimleri takımının kadrosuna katarken iç transferde de önemli oyuncuları bünyesinde bulundurdu. Begüm hep kaptan transfer oldu. Fatma Beyaz Fenerbahçe'den transfer oldu. Emma Strunjak transfer oldu. Çağla Çiçekoğlu Türk Hava Yolları'ndan transfer oldu. Simarzek İlbank'a geldi. Dolayısıyla önemli ve tecrübeli isimleri, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayacak Mehmet Duygun Hoca önümüzdeki sezon İlbank için. Galatasaray'da dediğim gibi şu anda bir Efe Mandıracı rüzgarı esiyor. Kulübe yakın olan kaynaklardan almış olduğunuz bilgiye göre özellikle işin Arkas kanadında düğümün çözüldüğünü, İtalya için de çözülüp hani çözüldü denebilecek hale geldiğini duyuyoruz. Ama tabii ki bugün dediğim gibi Fenerbahçe'de bir kongre, bugün yarın bir kongre var. Pazartesi günü rüzgarın seyri değişebilir. Bu bakımdan da Efe Mandıracı erkek voleybolunda Efeler Ligi'ne

0: önemli bir dinamizm katacak bir oyuncu. Bir an önce sağlığına kavuşup hem milli takımımızda hem de yeni takımı ile ilgili olarak ülkemizde izlemeyi başarırız inşallah diyorum.
1: Şimdi Özgün Erdoğan'ın da sorusu var sana.
0: Buyursun.
2: Şimdi Savaş Bey, ben ilk kez karşılaştım sporun birçok branşıyla ilgilenmeme rağmen. Geçtiğimiz sezon Samet Güneş Galatasaray'a transfer oldu ve hiç maç yapmadan sakatlığı nedeniyle bir sezon takımda hiç yer alamadı. Şimdi yeni sezon başlayacak. Bu sezon bitti. Bu durumda yani böyle bir sporcu için uygulama nedir? Ne yapılır? Ve Samet'in durumu nedir? Samet burada oynayabilecek mi? Yoksa artık spor hayatını noktaladı mı? Nedir, sizden bu konuda bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii ki Samet Güneş'in topla oynayabilecek seviyeye geldiğini söylememiz lazım. Biliyorsunuz en son Eskişehir'deki Aksa Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray'la Ziraat Bankart oynadığında kendisiyle bu konuyu da söylemiştim. Sizin onunla ilgili, kariyeriyle ilgili yakınlığınızı ve hislerinizi anlatmıştım. Selamlarını iletmişti kendisine. Ben de size iletmiştim.
2: Sağ
0: Ondan
2: olsun,
0: sonra
2: evet.
0: gördüğüm zaman işte milli takımımızın da fizyoterapistliğini yapan Aykut arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre de Galatasaray'da sakatlıkların düzeldiğini, herhangi bir sakatlık olmadığını, kadroda önemli değişiklikler olabileceğini, yavaş yavaş açıklanacağını söyledi. Fakat şurası bir gerçek. Faik Samet Güneş'in spor hayatıyla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını, sözleşmesinin olduğunu, önümüzdeki sene ilk haftadan itibaren Galatasaray forması giymek için sezon haricinde çalışmalara devam ettiği gene almış olduğum bilgilerde mevcut.
2: Teşekkürler, sağ ol.
1: Özellikle Voleybol Federasyonu Başkanı açıkladı. Sahada yer alan oyuncuların, yabancı ve yerli oyuncuların durumunu. Son durum nedir? Nasıl bir sezon bekliyor bizi? Yerli ve oyuncu olarak 6 oyuncudan kaçı yerli, kaçı yabancı olacak?
0: Saha içerisinde, İlce Bey, saha içerisinde 3 tanesi bulunmak suretiyle kadronuzda 6 tane yabancı bulundurabiliyorsunuz. 3 tanesi aynı anda sahada olmak durumunda. 14 kişilik kadro içerisinde de 5 tane yabancı bulundurabiliyorsunuz. Yani yabancıları çıkartıp yabancılarıyla değiştirebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama saha içerisinde hakem servis atışı için düdüğü çaldığı anda 3 tane yabancı olacak. 3
1: Evet.
0: tane de Türk olacak. Ve şunu söyleyeyim, her sene bu spekülasyon yapılır. İyi niyetli veya kötü niyetli veya gündem yaratma peşinde olan bazı voleybol kaynakları her sene için yabancı sayısının artacağını, belli takımlara, ismi lazım değil, belli takımlara tabiri caizse bir güzellik tabiri, amiyane tabiri bir kıyak yapılacağı yönünde beyanlar olur. Her sene lig bitmeden, bittikten sonra bunlar karşı karşıya geliriz hep. Ama şurası bir gerçek ki, görev süresi dolana kadar mevcut Türkiye Voleybol Federasyonu yönetimi olduğu müddetçe, Başkan Mehmet Akif Üstündağ olduğu sürece bu kuralın ötesine kimse geçemeyecek. Yani 3 artı 3 olur, 3 artı 4 olmaz.
1: Evet.
0: 3 yabancıdan fazla sahanın içerisinde olamaz. Bunu bir nasıl söyleyeyim sana? Ben yaşadığım müddetçe bu olmayacak dediği için Sayın Mehmet Akif Üstündağ bu kadar net olarak söyleyebiliyorum. Kural 2028 Olimpiyat Oyunları sonuna kadar bu şekilde kalacaktır diye Mehmet Akif Üstündağ'dan almış olduğumuz bilgiyi sizlere ulaştırmış olayım.
1: Bu da özellikle yeni gelen, altyapılardan gelen genç sporculara milli takım anlamında çok büyük avantaj sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi şöyle bakınız, genç oyuncularımızın büyük takımlarda oynaması elbette ki iyi oyuncularla antrenman yapması bu çok önemli. Düşünsenize şimdi Ishikawa ile antrenman yapacak Ziraat Bankart'taki genç kardeşim.
1: Evet.
0: Bunlar gerçekten çok ama çok çok değerli hazineler bir sporcunun geleceği için, kariyerindeki geleceği için. Şimdi böyle olunca da 6 tane yabancı, iyi nitelikli yabancı ile antrenman yapan takımlardaki gençler bunlardan çok istifade ediyor. Hani biz hep futboldan örnek vermeyi çok seviyoruz ama bugün baktığınız zaman Lobianco hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de ya harika parmakları var bu kızın dediğimiz, çok uzun boylu olmaması

0: rağmen dünyanın yetiştirdiği en iyi liberalardan bir tanesiydi. Bugün baktığınız zaman Arelia'ya, Fenerbahçe'deki, geçtiğimiz sezon Arelia Fenerbahçe'deydi. Evet. Arelia'ya çok büyük emeği geçmiştir Lobianco'nun.
1: Doğru.
0: Yani bunlar çok önemli, çok kıymetli hazineler. Böyle olunca da bu yeterli sayıda özellikle gençlerimizin kaliteleri ve kapasiteleriyle bağlantılı olarak büyük takım, büyük bütçeli takımlarda yer alabiliyorlarsa bulunmaz bir nimet. Ama şurası da bir gerçek. Diyelim ki Kuzey Boru'ya geldiniz, işte İlbank'a geldiniz, nasıl söyleyeyim size, Zerenspor'a geldiniz. Orada da yabancı oyunculardan alabileceğiniz her türlü kültür, her türlü hareket, her türlü onların çalışma şekilleriyle ilgili elde edeceğiniz deneyimler bulunmaz fırsatlar bu gençlerimiz için. Ama her zaman için söylediğim gibi gençler, özellikle genç oyuncularımız yedek bekleyerek değil, özellikle bugün bakınız Beren'den bahsediyoruz, işte Aylin'den bahsediyoruz, ondan sonra Ezel'den bahsediyoruz. Bunlar da 2009 doğumlu Ezel'le Aylin. Ama hep oynadılar, hep oynadılar. Birinci ligde de olsa hep oynadılar. İşte bugün ödülünü de aldılar, A milli takımda yer alıyorlar. Dolayısıyla yabancı sayısı 3 artı 3'ten fazla değişmez. Sahanın içerisine çıkacak yabancı sayısı da 3'ü geçmez Yücebek.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefonda kalırsanız eğer bir konuğumuz daha olacak. Reklamın ardından sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam arası, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar.
4: Eğlence artıyor, atıklar azalıyor. Konserler, atölyeler, çocuk oyun alanları ve sıfır atık mutfak gibi birbirinden farklı etkinlikler sizi bekliyor. Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, spor gündeminde şimdi sporda psikolojik performans danışmanı Sayın Nazlıcan Eftelya Toprak var. Sayın Toprak, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bir diğer telefon hattımızda Savaş Eskigülek. Tekrar merhaba.
0: Evet, ben de buradayım.
1: Evet. Ve stüdyomuzda da Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Toprak, psikolojik performans danışmanlığı ne demektir ve sporda nasıl bir yol haritası çiziyorsunuz?
6: Şu şekilde oluyor. Bizler aslında sporun çok da görünmeyen teknik ekibiyiz. Sporcuya bir zihin inşa etmek bizim görevimiz. Psikolojik performans danışmanı sporcunun odaklanma becerilerini keskinleştirir. Stres altında karar verme hızını artırır ve motivasyonu dışsal ödüllerden kurtarıp içsel bir disiplinden beslenmesini sağlar. Bireysel psikolojik danışmanlıkta genelde hayatın her alanındaki iyi oluş hedeflenirken, biz spor psikolojisi alanında çalışanlar olarak doğrudan performans ve zihinsel beceri yönetimi üzerine odaklanıyoruz. Yani özetleyebilirsek şöyle özetleyebiliriz: sporcunun potansiyeliyle performans arasındaki o zihinsel engeli ortadan kaldırmak üzerine çalışıyoruz.
1: Peki Savaş Eskigülek, Sayın Toprak'a yönelteceğin soru ya da ekleyeceklerin var mı?
0: Elbette, biz kendisiyle YouTube yayınımızda da programımızda da gerçekten çok yararlandığımız, herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğümüz, özellikle sporcu velilerinin, sporculardan ziyade sporcu velilerinin bilmesi gereken şeyleri çok güzel izah etmişti. Bir kere daha teşekkür edeyim huzurlarınızda. Şimdi sevgili Estelya, şuna bakmamız lazım. Biz de hasta olmadan ilaç almayız biz,
6: evet,
0: doğal olarak. Şimdi sizin mesleğinizde bir sporcu için bir sorunla karşılaştığınızda mı size gelmeli? Nasıl olmalı? Bu işin aslı nasıl olmalı?
6: Bu çok önemli bir soru Savaş Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu soru için. Spor psikolojisi kesinlikle sadece bir kriz anında ya da bir sorun çıktığında bizi bu sorundan kurtar diye başvurulacak bir çözüm alanı değildir. Aksine önemli bir önlem ve gelişim alanıdır. Nasıl ki başarılı bir sporcu olmak için kaslarımızın düzenli bir şekilde güçlenmesi ve antrene edilmesi gerekiyorsa, baskı anında zihnimizi destekleyebilmek için de zihinsel antrenman ve psikolojik destek kısmına önem verilmelidir. Yani sporcu sadece sorun yaşadığında kurtarmak değil, aynı zamanda en yüksek performansına ulaştıracak zihinsel kasları inşa etmek için de bu destek çok önemli bir yer tutuyor.
1: Şimdi Sayın Toprak, stüdyo konuğumuz da var. Özgün Erdoğan, spor yazarı. Onun da bir sorusu var size.
6: Buyurun.
7: Efteli Hanım, kolay gelsin.
6: Teşekkürler.
7: Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Çok önemli bir sporda bana göre en önemli işi yapan kesimin en önünde gelenlerinden birisiniz siz. Şimdi tabii düşündüğümüz zaman bilhassa bizim spor camiasında kolay kolay kabullenilmez. İşte performans düşüklükleri başka yerlerde aranır. Oysa kulüp başkanları, teknik ekipler bunu teşhis ve bir şekilde ortaya çıkarabilecek ikili iletişimlerde de bulunmalarına rağmen bir türlü ortaya çıkaramazlar. Benim sorum şu: aslında sizin meslek grubunuzdan birisinin, bir görevlinin, bir yetkilinin her spor kulübünde olması gerekmiyor mu? Yani bu kadar elzem olan bir olayda, çünkü sporun içerisinde psikolojik gerginlikler hep fazladır. Yaşanan travmalar olabilir. İşte birçok kaos ve karmaşa içerisinde oluyor sporcular ve bunu tek başlarına halledemedikleri zaman bu takımın başarısına da yansıyor. Böyle olunca hemen devreye giren teknik ekipler ya da baş antrenörler birebir konuşarak çözmeye çalışıyorlar, ama bunu bir uzman gözüyle, uzman eliyle halletmek gerekmez mi?
6: Kesinlikle çok çok haklısınız. Aslında çok önemli bir nokta. Tabii ki geçmişe göre büyük bir gelişme var bu alanda. Bu noktada bunu belirtmek isterim. Haksızlık etmek istemem. Bazı kulüplerimiz bu konuya çok ciddi yatırım yapıyorlar, destekliyorlar. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi spor psikolojisi hala birazcık işte motivasyon, konuşalım, kendi aramızda halledelim, işte dert etme, sakin ol gibi çözülebilecek bir konu gibi düşünülüyor. Ama klinik bir altyapısı var bu durumun ve gerçekten çok ciddi literatür araştırmalarından, akademik araştırmalardan geçerek biz bugünlere geliyoruz. Sadece oturup sporcu karşımıza alıp sakin ol, toparlan, iyi hisset, kendin gibi olmadığı, aslında çok farklı nörolojik dinamikleri de içerdiği için bu durum, sizin de belirttiğiniz gibi, aslında keşke mümkün olsa her sporcu buna erişebilse.
1: Şimdi ülkemizde son durum nedir gelinen noktada? Sporda psikolojik performans danışmanı kullanan kulüpler, milli takımlar ya da branşlar var mı? Siz konuşuyorsunuzdur aranızda en azından, evet. Sivil toplum örgütü olarak hangi seviyede ülkemizde? Buyurun Toprak, Sayın Toprak.
6: Geliyor mu sesim?
1: Duyuyoruz sesinizi, net duyuyoruz biz.
6: Tamamdır.
1: Seste kesilmeler oldu Sayın Toprak.
6: Geliyor mu sesim? Kusura bakmayın.
1: Şimdi geliyor ama yerinizden oynamazsanız sesiniz net geliyor şu anda.
6: Tamamdır. Bu anlamda bu kişi çok olumlu yönde değişti. Rekala çok yolumuz var. Buradan tüm simülasyon ismini vermem bizim açımdan çok etkili olmayacaktır. Ama bir farklılığın aklını söyleyebilirim.
1: Şöyle ki sözünüzün başını dinleyemedik. İkincisi, belli bir yerden sonra da çok parazitli gelmeye başladı sesiniz. Toparlayacak olursak nasıl tekrar eder misiniz sorumun karşılığını?
6: Tabii ki. Son yıllarda kulüpler, federasyonlar, bireysel sporcular bu alanda bakış açısı olarak çok olumlu yönde değişti. Doğrudan kulüp, federasyon ve sporcu ismi vermem etik sayılmayacaktır. Ancak bu konuda pozitif bir bakış açısı oluşmaya başladığını söyleyebilirim.
1: Şimdi Savaş Eski Gülek, senden de ekleyecek bir şeyin var mı ya da soracak sorun var mı?
0: Elbette. Ben özellikle hani bireysel sporlarda da takım spor

0: raporlarında da bu işin psikolojik denilen aslında bana göre en önemli kısmı. Çünkü spor ve sporcu sadece fiziksel antrenmanlarla veya işte yetenekle ölçülebilecek veya dışarıdan aldığınız besinlerle kimyasal olarak geliştirebileceğiniz bir şey değil. Bazı maçları yerde işte yatağınızda yatarken de oynayabiliyorsunuz imgeleme yapmak suretiyle. Dolayısıyla bu gibi bilimsel şeylerin daha fazla ön plana çıkması için sevgili Estelya'nın bahsettiği gibi bazı kulüplerin bu işe birazcık daha fazla yatkın olup bu şekildeki danışmanlıklara ulaşmak istemesindeki çabanın yanında birazcık da zorunluluk olması gerektiği yönünde ben düşünüyorum. Bilmiyorum Estelya tabii ki buna ne düşünüyor. En basit örnek vereyim. Biz geçtiğimiz hafta Mustafa Söğüt'ü aldığımız zaman voleybol antrenörü istatistikleriyle ilgili olarak bir sertifika programı geliştirileceğinden, federasyonumuzun bir sertifika programı geliştireceğinden bahsetmişti hatırlarsanız. Hafta içinde Türkiye Voleybol Federasyonu yapmış olduğu açıklamayla bundan sonra Efeler ve Sultanlar Ligi'nde istatistikçi koltuğuna oturacak olan kişilerin yeterliliklerini federasyona kanıtlamak üzere bir eğitimden geçip bir belge almaları gerektirecek. Ne dersin sevgili Estelya? Sence de orada fizyoterapistlerin yanında milli takımlarımız da var ama her takımımızda böyle psikolojik anlamda düşüşlerin yaşanmaması için önceden tedbir alabilecek bir görevliye ihtiyaç var mı?
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Yani bu milli takımımızdaki özellikle yaş gruplarına çok çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Evet. Milli takımlarımızda bunlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Çünkü uzun yıllardır bu işi yapan değerli insanlarımız var milli takım kadrolarında. Ama şurası bir gerçek ki özellikle Anadolu'da bu işi yapabilecek, bu işe yeterlilik sağlayabilecek kişilerin oluşturulması, spor bilimleri fakültesinde sadece sizler gibi psikoloji eğitimi almış değil, sporun içerisinden gelen kişilere de birkaç saatlik ders değil de mutlak surette bir branş haline spor psikolojisi olarak bir şeyler verilirse belki hem antrenörlük hem de bu işler yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Çok haklı bir değerlendirme. Gelişmekte olan bir alan aslında ülkemizde spor psikolojisi. Adım adım ilerliyoruz. Bu alanda çalışan bütün meslektaşlarım, akademik kadro.
2: Telefonunuzda parazitleşmeler var ve sizin sesiniz net ulaşmıyor Sayın Toprak.
1: Şu an net geliyor mu?
2: Şu anda net geliyor ama sözü aldığınızdan itibaren şu ana kadar dinleyemedik.
1: Evet, kusura bakmayın.
2: Evet, telefonunuzda net olarak sıkıntılar var ulaşımında. Biz Sayın Toprak'a teşekkür edelim. Gerçekten sıkıntı yaşandı. İleriki programlarımızda tekrar bunu değerlendiririz. Sayın Toprak teşekkür ediyoruz. Sporda psikolojik performans danışmanı Nazlıcan Eftelya Toprak bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigürek gerçekten çok önemli bir durum. Aslında altyapılardan itibaren psikolojik performans danışmanlarının olması gerekiyor. Bu hani bizim Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri bundan evvel işte sporcu altyapılarında bu dersin verilmesi ve o çocukların üst düzeye çıkması gerektiği. Hani şurada şunun için de söylüyorum. Mesela Arda Güler Gençler Birliği takımında oynarken babası onu çok güzel bir şekilde ne diyelim psikolojik olarak beslemiş ve bir noktaya getirdi. Hani bunun için altyapılarda böyle bir çalışma var mı?
0: Normal şartlarda aslında şöyle söyleyeyim. Başta camia takımları dediğimiz o büyük kulüplerimiz var ya önce onlar başlamalılar.
2: Evet.
0: Neden başlamalılar biliyor musunuz? Çünkü çok kısa bir süre önce çok yakın bir şekilde yaşamış olduğum acı örnekler bunun neden olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Midiler turnuvası yapılıyor festival voleybol kapsamında. Yani kulağıma gelen veli şikayetlerini duysanız şaşarsınız. Yani inanılacak gibi değil. Sadece ve sadece büyük bir takımın armasını temsil eden bir genç antrenör arkadaşımızın Türk voleyboluna hizmeti değil, şahsi kariyerine bir şampiyonluk eklemek zorunda olduğunu hissetmesiyle ilgili gelen şikayetleri rapor halinde o büyük kulübümüze sunacağım. Yani bizim

0: altyapıda katılımcılıktan sonraki aşamada bazı şeyleri yapmamız lazım. Nedir? İşte bu da psikolojik bir danışmanlıktır. Bu psikolojik danışmanlık, yanlış anlamayın, buraya kadar sözlerim sporcular için değil, antrenörler için. Çünkü federasyonumuz küçük yaşta sporcu yetiştirilebilecekleri bir eğitim veriyor antrenörlere. O sertifikayı almayanlar çocukları yetiştiremiyorlar altyapılarda.
1: Evet.
0: Ama gelin görün ki o sırf o mecburiyetler karşısında alınan sertifikalardan sonra genç antrenör arkadaşlarımız kendini ispatlarının sadece şampiyonluk olduğunu düşünerek hareket ederek olası yıldızlarımızı, her şeyden önce o minicik çocuklarımızı, kızlarımızın, erkeklerin kalplerini, dirençlerini, heveslerini, spora olan bağlılıklarını, ona da geçtim, armaya olan aidiyetlerini kaybettiriyorlar. Mutlak surette bunun için altyapılarda bu şart. Dışarıdan tamamen bu işin profesyonel olarak gözlemleyebilecek, bir dakika diyecek, gerektiğinde kırmızı bayrağı çekecek, diyecek ki böyle olmaz, böyle olmalı diyecek ve sözü yönetim tarafından da desteklenecek. Aksi takdirde biz başarıların belli bir süre sonra jenerasyon değişikliğine veya elde edilen jenerasyonlara bağlı olarak gerçekleştiğini, başarıların elde edildiğini çok geç anlayacağız. Onun için şart. Yani bizim ülkemizde işte ben bir destek aldım dediğinizde direkt olarak size yapıştırılacak etiket belli. Bunun önüne geçmemiz lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eski Gülek. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Yarın da konuşacağız voleybolu. Saat 17'ye dek 16 haber bülteninin ardından. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyorum Filenin Sultanlarına. Bugün 11 maçta karşı 28 maçtır kaybetmeyen İtalya karşısında başarılar diliyorum. Bugün saat 22.30'da.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saatimiz 16.47. Şimdi voleybolda başarılar var ve sporda psikolojik performans danışmanı Nazlıcan Eftelya Toprak'ta bize başka bir kapı, başka bir yöne doğru yönlendirdi. Evet, birçok gencimiz var ki bunu daha evvel de Sayın Adnan Şentürk'ten duymuştum. Hani genç çocuklarımız var, pırıl pırıl gençlerimiz var, çok yetenekli, ama onları biraz daha desteklememiz, her şeyiyle, yolda yürümesiyle, arkadaşlarıyla konuşmasıyla, işte pazara çıktığı zaman nasıl davranmasıyla, performansıyla, hatta şu soruyu, o soruyu şunun için sormuştum. Manchester City'de Pep Guardiola, bir ekibimiz var. Futbolcuların doğum gününden eşlerine alacakları hediyelere kadar, özel zamanlarında harcayacakları zamana kadar biz yardımcı oluyoruz demişti kulüp için. Bunlar çok önemli bilgiler esasında. Bunun, evet, hani voleybolda başlamış ama bunun tüm spor dallarında, tüm altyapılarda devam etmesi gerekiyor. Çünkü bunu yapan takımlar üst üste hem Premier Lig şampiyonu oluyor, hem Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşıyor.
2: Kesinlikle. Tabii burada Savaş Bey de çok önemli bir noktaya değindi aslında. Öncelikle antrenörlere verilmesi lazım bu. Çünkü küçücük çocuklar onların ellerinde geliyor. Orada yeşeriyorlar, orada yetiştiriyorlar. Çocuk psikolojisini, insan psikolojisini iyi bilmeyen teknik adam nasıl davranacağını da bilmiyor. Orada yaptığı bir hata, bir yanlışlık, çocuğa karşı olmaması gereken bir hareket olursa hem spordan soğutuyor hem iş dünyasını karartıyor. Çocuk zaman içerisinde bu travma haline dönüştürebiliyor. Onun için önce altyapıda veya üst yapıda teknik ekiplere verilmesi gerekiyor bu destek. Nasıl davranacaklarını öğreterek. Sonra tabii ki çocuklara da mutlaka verilmesi lazım. Yani ben Gençler Birliği'nde işte yıllar önce İlhan Cavcav diyetisyen almıştı ve diyetisyenle birlikte beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye başlıyordu. Antalya'da deplasmandan dönüyorlar. Takım antrenmana çıkacak. Bir baktım, bir sürü ceza. Hepsi konuşuyor aralarında. Bu kadar ceza, bu kadar ceza falan. Allah Allah falan. Arka tarafta bir panoları vardı. Hep o panoyu kontrol ederdim gidince antrenmana. Bir baktım, Mesut Bakkal oraya yazmış: sucuk yeme cezası. Antalya'dan dönerken
1: kulakları çınlasın.
2: Mesut Bakkal. Diyetisyen şey yapmış. Sucuk yemeyeceksiniz demiş. Şöyle besleneceksiniz. Futbolcular da o maçtan dönüyorlar artık Ankara'ya. Mola yerinde durmuşlar. başlamışlar. Sucuk ekmeği. Sucuk ekmeğe yemişler tabii. Mesut Hoca da görünce cezayı yazmış falan. Buradan hemen şu sonucu çıkardım ben. Demek ki diyetisyenden önce böyle bir kontrol yok.
1: Evet.
2: Şimdi diyetisyenle birlikte beslenmeleri kontrol... Peki aynı zamanda insan ruhunun da besini psikolojidir. Evet. Yani psikolojikmen ruhunu hazırlamanız lazım. Bedenini hazırlıyorsunuz ama ruhen de kafa olarak da hazırlamak lazım. Onun için gerçekten psikolojik danışmanlık çok önemli bir birimdir. Ve o bilimin özellikle spor kulüpleri, kalabalık ortamlarda çalışma olan ortamlarda, bütün o kurumsal anlamdaki yerlerde de olması gerekiyor. Mesela bir şey oluyor, aranızda bir takım sıkıntılar oluyor. İşte biz yaşadık, büyük kulüplerde gördük işte ne yapıyor. Okan Buruk alıyor, işte krizi çok iyi yönetiyor. Çok iyi yönetmiyor, sadece biraz önce Eftali Hanım'ın dediği gibi alıyor karşısına, iki sohbetle hallediyorsunuz. Belki o
1: ama
2: an için...
1: Bu profesyonel olmuş olan, iyi para kazanan sporcular. Peki altyapılarda hedeflerini yüksek çizmek
2: kesinlikle
1: için neler yapılması lazım?
2: Orada da halledemiyorlar. İnanır mısınız,
1: evet,
2: Yüce Bey?
1: Doğru.
2: Orada da halının altına süpürülüyor. Geçici, evet, olarak. Sonra tekrar ortaya çıkıyor, biliyorsunuz. Onun için gerçekten çok ciddi anlamda bütün kulüplerin, büyük küçük kulüp demeksizin, üst düzey kulüp, alt düzey kulüp demeksizin, alt lig, üst lig demeksizin, bütün spor camiası altyapıdan itibaren böyle yetiştirilirse biz gelecek nesilleri kurtarmış oluyoruz. Gelecekte Türk sporunu belli bir noktaya getirmeyi kurtarmış oluyoruz. Aslında biz direkt temel noktadan girmemiz lazım. Burası bizim için önemli. Yoksa öbür türlü zaten sporcu yetiştiriliyor. Yetiştirilmiyor mu? Mutlaka iyi antrenörlerimiz çıkıyor. Çok iyi de veriyor. Çocuk çok iyi de alıyor. Kendini de geliştiriyor ama eğer dediğim gibi ruhen bir takım şeylerde ya da kafa olarak bir takım şeylerde eksikliği varsa bocalamaya başlıyor. İşte onu da ortadan kaldırırsanız engellerin tamamı önünüzden kalkıyor.
1: Şimdi bugün saat 12'de bir karşılaşma vardı. Biliyorsunuz dünyanın en önemli tenis turnuvaları 3-4 tane,
2: evet,
1: biliyorsunuz. Bir tanesi Roland Garros,
2: evet,
1: ki Roland Garros'la açıldı ve Ahmet Kaplan. Ahmet Kaplan, milli sporcumuz Ahmet Kaplan, Roland Garros Quad finalinde tekerlekli sandalyeyle tenis oynuyordu.
2: Evet, evet.
1: Ve en başarılı isimlerinden biri olan finalde kariyerinde 8 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunan Niels Winck'e 2-0 mağlup oldu setlerde. 6-3 ve 6-4. Ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
2: Evet.
1: Bu tenis sporunda gerçekten büyük bir başarı.
2: Türk tenisinde bence altın harflerle yazılması, evet, gereken bir başarı. Gerçekten bizim son yıllarda görüyorsunuz teniste. İpek çıkıyor zaman zaman, başka bir Zeynep çıkıyor zaman zaman. Yani böyle sporcularımız çıkıyor 1-2, 1-2,
1: evet,
2: 1-2.
1: Artık yani gerçekten söyleyeyim, bir 10 yıl içinde biraz daha destek verirsek çok iyi sporcular da yetişecek.
2: Kesinlikle yetenekli. Çünkü gerçekten Türk sporu bunu yıllar önce dediğim gibi bir test yapılmıştı. Türk halkının elle oynanan top oyunlarında, işte tenis de buna dahil, top oyunlarında Türk halkının, Türk ırkının daha yetenekli ve başarılı olduğu ortaya çıkmıştı.
1: Evet.
2: Bunu basketbolda gördük, voleybolda gördük, handbolda gördük. İşte şimdi teniste görüyoruz. Yani gel su topunda görüyoruz. Gerçekten ciddi anlamda başarılar artıyor. Ben inanıyorum bu başarı, bu sevgili kardeşimizin başarısı altın harflerle yazılacaktır. Ve bu da milat olsun. Bundan sonraki gelecek sporculara da kesinlikle önlerindeki hedefi alsınlar. Kendilerini de hiçbir zaman küçük görmesinler. Çalışan başarır, inanan başarır. Sonuna kadar mücadele eden başarır. Bırakmayacaksın. Sonuna kadar götüreceksin. Birincide elenirsin, ikincide elenirsin ama üçüncide belli bir noktaya gelir elenirsin. Yavaş yavaş. Ne olacak? Çeyrek final, yarı final, final, en sonunda da kupayı alırsın. Onun için inanmak lazım ve başarmak için dört elle sarılıp çalışmak lazım.
1: Gerçekten biz de kutluyoruz. Gerçekten büyük bir başarı Ahmet Kaplan'ı.
2: Kesinlikle.
1: Ve
2: kesinlikle.
1: Ahmet Kaplan'ın da başarılarının devamını diliyoruz.
2: Canı
1: Çünkü
2: gönülden.
1: Çok önemli bir başarı ve bu başarıyı da bireysel olarak mücadele ettiği tekerlekli sandalye ile mücadele ettiği.
2: Kesinlikle.
1: Hiç seyrettiniz
2: kesinlikle
1: mi bilmiyorum.
2: Ben yok, seyretmedim. Ben seyretmedim.
1: Ben seyrettim.
2: Başına.
1: Olimpiyatta da seyrettim. Çok yetenekli bir sporcu. Hatta madalyayı, olimpiyat madalyasını, kıl payı kaçırdı. Bazı hatalar yaptı, sakatlandı, sıkıntılar yaşadı. Paris Olimpiyat Oyunlarında, Paralimpik Oyunlarında daha doğrusu alacağı bir madalya vardı, alamamıştı. Ama Roland Garros da ilk Türk tenisçi oldu tarihimizde.
2: Final oynayan. Çok güzel.
1: Ve hem Türk tenisinin reklamını yaptı, hem bizim çok önemli bir sporcumuzun oralarda Türkiye yazması büyük başarı, büyük gurur kaynağı.
2: Çok, çok.
1: Orada o maçı seyredenler çok şanslı diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle, yani düşünün ya 5-6 yıl öncesine kadar bizim oralara sadece nasıl bakıyorduk? Televizyondan izliyorduk ya da haberini yapacaksak izleyip haberini yapıyorduk yani.
1: 3 ya da 4 ön eleme oynardı, öyle gelirdi.
2: Evet yani.
1: Gelebiliyorsa.
2: O da tabii gelebiliyorsa, ama şimdiki bu durum gerçekten takdire şayan bir durum, ama bu takdirin sadece hani dillerde değil de artık televizyonlarda ve medyada da yer alarak, hak ettiği yeri alarak takdir edilmesinden yanayım. Ben buradan da spor yazar arkadaşlarıma sesleniyorum. Ahmet kardeşimizin lütfen başarısını taşıyalım. Taşıyabileceğimiz kadar taşıyalım.
1: Evet, çünkü hani iyi şeyleri konuşmazsak, iyi şeyleri, başarıları konuşmazsak, altyapılardan gelecek olan çocuklara rol modelleri gösteremeyiz.
2: Evet, çok önemli bir şey. İşte rol model çıkmış ortaya. Hazır. Evet. Bunu da sunalım o çocuklarımıza.
1: Evet.
2: Ha olmuyor demesinler. Olabiliyormuş, biz de yapabiliriz, evet, desinler. Bunun için de çok büyük desteğe ihtiyacı var. Çok büyük.
1: Biz herhangi bir engelimiz olmadığı halde tenis oynamayı yapamıyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Ama tekerlekli sandalye ile bu büyük başarıya imza attı.
2: Gerçekten. Yani, gerçekten hem teniste tekerlekli sandalye, hem basketboldaki tekerlekli sandalye mücadelesinde ben izlerken diyorum ya, tüylerim diken diken oluyor. Yani biz normal şartlarda yapamıyoruz. O şartlar altında o başarıyı gösterebilmek, oraya kadar gelebilmek çok büyük bir başarı. Gerçekten hani böyle kelimeler bazen kifayetsiz kalır bazı, evet, şeyleri anlatmakta. Bu da öyle olaylardan biri işte.
1: Bunda da spor basını da biliyorsunuz maalesef sınıfta kaldı.
2: Kaldı.
1: Hani bu başarıyı iyi bir şekilde sayfalarına yerleştiremediler.
2: Kesinlikle.
1: Sadece magazin sayfasına, o da iş işten geçtikten sonra, kusura bakmasınlar.
2: Tabii. Kesinlikle. Olması gereken o. Orada yer alması lazım. Orada görmesi lazım. Ya bu çocuğun kendini orada görmesi, bunun gibi düşünen insanların o aşamalara gelmiş, orada görmesi çok büyük bir hedef olmaz mı? Evet. Türkiye için büyük hedef olur. O çocukların geleceği için hedef olur. Türk sporu için hedef olur. Biz olimpiyatlara aday, düzenlemeye aday bir ülkeyiz. Her zaman aday oluyoruz. İşte böyle böyle aday olacağız. Biz bunlara ne kadar çok yer verirsek, yani basın da önemli.
1: Tabii.
2: Olimpiyat düzenlerken komite ona da dikkat ediyor. Yani ne kadar sporda ilgililer ve ne kadar yer alıyor basında. Sabahtan akşama kadar bütün sayfaları inceleyip de sadece futbolu görürse size ne diye olimpiyat versin? Evet. Bunlar zaten, bu olimpiyatlar alakası yok ki, diğer spor branşlarıyla ilgileri yok diyecekler. Onun için biz de kendimizi aşmalıyız ve bu çocukların başarılarını da sonuna kadar desteklemeliyiz.
1: Gerçekten bunu aktarmalıyız. Bu arada Savaş Eski Güley'in söylediği hatırlatmayı da yapalım. Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya olacak ve Türkiye-İtalya karşılaşması bu gece Türkiye saatiyle 21.30'da TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak bu karşılaşma. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 16.59'u gösteriyor. Bir dakika sonra sevgili dinleyiciler 17 haber bültenimizi Sinem Yıldırım Yalçın arkadaşımız sunacak size. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Futbolu konuşacağız. Özellikle Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u, Fenerbahçe'deki kongreyi konuşacağız. Hala devam ediyor. Gördüğümüz kadarıyla Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşması ya da bir itirazı var. Kürsüye doğru ilerliyor. Onu konuşacağız. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi bu akşam milli takımımızın da karşılaşması var. Milli takım karşılaşmasında da Venezuela rakibimiz, son hazırlık karşılaşması ve bu karşılaşmayı da izleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ayrıca teknik direktör Celal Kıbızlı ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven de bizlerle birlikte olacağız. Sadece ve sadece futbolu konuşacağız son 2 saatte sevgili dinleyiciler. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Bizler bildiğiniz gibi 16 haber bülteninin ardından sadece ve sadece voleybolu konuşmuştuk. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski

0: Gülek önce bizlerle oldu. Sporda psikolojik performans danışmanı Nazlıcan Eftelya Toprak da diğer konuğumuzdu. 17 Haber Bülteni az sonra sevgili dinleyiciler.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkati çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor, dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreninde konuştu. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken, Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat, Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek, dedi. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası sonuçlandı. Öğrencilere ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin törende Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Törende öğrenciler Bakan Tekin'e büyük ilgi gösterdi. Yaz mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda hareketlilik arttı. İstanbul Valiliği orman yangını riskini azaltmak için bir dizi tedbir aldı. İstanbul genelinde 8 Haziran-15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece belirlenen mesire alanlarında piknik yapılmasına izin verilecek. İş insanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı sözlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen ifadelerin kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü nesillerin huzurlu aile ortamında yetiştiğini belirterek, bunun için aileyi koruyan ve güçlendiren çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. Bakan Göktaş, İstanbul'da Bilge Çocuk Canım Ailem Kısa Hikaye Yarışması ödül töreninde konuştu. Aileyi, çocuğu ve nesiller arası bağı merkeze alan çalışmalarımızı kalıcı politikalara dönüştüreceğiz ifadesini kullandı. AK Parti yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni haftada meclise sunulması beklenen düzenlemede üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilmesi planlanıyor. Teklif ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsıyor. Her yıl binlerce misafir ağırlayan Erzincan'daki Girlevik Şelalesi koruma altına alındı. Şelale, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Sky Televizyonu'nun Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimeri'nin gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına ayrı bir parantez açtı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma gece saat 1'de başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normalin 3 ila... 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

0: dinliyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 7-9 Haziran tarihleri arasında evcil hayvan mama ve aksesuarlarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklamlar.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Saatimiz 17.07'yi gösteriyor. Spor gündemi programımızda son 2 saate yaklaştık sevgili dinleyiciler. Programımıza başlarken yine Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı vardı. Şu anda hala devam ediyor. Bu arada Sayın Hakan Safi'nin açıkladığı Fenerbahçe Kulübü, Spor Kulübü Başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin açıkladığı Paolo Maldini stada geldi ve hem danışman da değil de akıl danışacağım dediği kişiydi. Sayın Safi'nin yanında statta oturdu. Şu ana kadar evet bir gerginlik yaşandı. Biraz konuşmalarda tarzlar biraz sertleşti ama şu anda Sayın Safi statta onu destekleyenlerle veya Fenerbahçe'den onu destekleyen kişilerle sohbet ederek yavaş yavaş kürsüye yürüyecek anladığımız kadarıyla. Nasıl görüyorsunuz yıllardır bu kongreleri bilen, yaşayan kişi olarak?
11: Vallahi gidişat normal. Yani şu anda baktığınız zaman ki zaten olağanüstü bir kongre ve beklenen seviye ve düzeyde geçiyor. Olacak ufak tefek tabii ki tartışmalar, ufak ufak sorunlar çıkacaktır. Onlar hemen hemen her yerde olur. Bu kadar insanın bir araya gelip de tek ses, tek yürek olma ihtimali yoktur.
10: 45 bine yakın kongre üyesi
11: var. Bir de onun dışında seyirciler var. Evet. Taraftarlardan gelen var.
10: Şöyle diyeyim, 45 bin kongre üyesi şu anda oy verme hakkına sahip.
11: Evet,
10: yani
11: evet.
10: Parasını, aidatını ödemiş olan kişiler.
11: Evet, onun için gayet iyi gidiyor. Evet, ilk baştaki Hakan Bey'in konuşmasından dolayı ufak bir gerginlik yaşandı. O olabilecek şeylerdi, bitti. Şimdi iki başkan da artık son düzlükteler ve son kozlarını ortaya koyuyorlar. Taraftarı ve delegeyi nasıl ikna edecekler, ne yapacaklar ve yarınki seçimden sonra sonuç ne olacak onu bekleyip göreceğiz. Ama gidişat gayet iyi ki statta yapılan bir kongre. Biz Ankara'da çok küçük alanlarda, salonlarda yapılan kongrelerde bile çok büyük sorunların yaşandığını görüyoruz. Bu kadar kalabalığı böyle bu kadar sağduyulu bir şekilde bir arada tutmak kolay değildir. Bu gayet iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla.
10: Şöyle ki Aziz Yıldırım esasında kulüp başkanı olduktan sonra ilk istediği şey 1 milyon üye.
11: Evet, evet.
10: Kongre üyesi.
11: Başlatmıştı onu, evet.
10: Hedefi oydu esasında. Bunun yararı da vardı, zararı da vardı. Yararı nedir? Evet, Fenerbahçe'nin her ilde bir kongre üyesi ya da derneklerin olması. Hatta o kongre üyesi olanlara dinlenme evi, bir arada maç seyretme alanı, Fenerbahçe evleri yapılıyordu.
11: Evet.
10: Ancak Sayın Ali Koç'un gelmesiyle birlikte bu biraz sekteye uğradı. Bu hayal, ne diyeyim, bu hedef

0: biraz sekteye uğramış durumda şu anda. Ama çok dinamik, çok şöyle diyelim hareketli, atmosferi çok sıcak. Çok fazla insanın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Nasıl sonuçlar çıkacağı. Bu anlamda çok demokratik olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet, doğru, haklısınız.
0: Bunun yanında ki Sayın Aziz Yıldırım bazı serzenişlerde bulundu. Dedi ki başka kulüplere üye olanlar da üye yapılmış dedi. Şimdi anladığım kadarıyla burada hatalar da olabilir, görmemiş de olabilirler. Bunu bir kere giderecek anladığım kadarıyla Sayın Yıldırım geldiği zaman. Bunun yanında Fenerbahçe'de gruplar vardı. Gruplar olmasın mı? Olsun. Yani o
1: Evet,
0: gruplar
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin veya o takımın hem taraftarı hem iyiliğini düşünen
1: Tabii
0: kişiler.
1: dinamizmidir bir yerde.
0: Evet.
1: Dinamiklik katar takıma.
0: Ama o gruplar bir yerden sonra işte şu yöneticimizi listenize alın. Şunu yapın. İşte şu spor dalına daha çok ki kürek şube sorunları vardı. Kürek şube destekte özellikle Semih Bayülken
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Onun bir isteği vardı. Her yönetimde bir iki kürek şubeden kişi alırdı gibi isteklerle biraz sıkıntılar da yaşandı esasında. O sıkıntıları aşmak içindi bu 1 milyon üye hedefi.
1: Evet.
0: Ama dinamizm kattı ve demokrasiyi daha net bir şekilde ortaya çıkardı diye düşünüyorum.
1: Doğru. Bir de tabii sakıncası da vardı. Neyi o kadar 1 milyon bir delegeyle seçime gitmek de kolay değildi. Çokluğun olduğu yerde, çok fazla kalabalığın olduğu yerde kontrol de zorlaşabiliyor. O nedenle bölünmeler farklı olabiliyor. Farklı sesler çok çıkabiliyor. O da biraz yavaşlatmış gibi görünüyor. O düşünce de biraz bu işi yavaşlatmış gibi görünüyor. Ama tabii düşündüğünüz zaman 1 milyon, Fenerbahçe gibi bir camiada 1 milyona ulaşmak demek gerçekten ciddi bir rakamdır, ciddi bir destektir. Türkiye'nin her yerindeki illerde Fenerbahçe'nin bir delegesinin olması, Fenerbahçe'nin orada işte dediğiniz gibi evlerinin ya da bir
0: Evet.
1: sosyal tesis gibi bir
0: Evet.
1: şeyinin olması
0: Bu Ankara'da vardı
1: vardı.
0: esasında ama Sayın Ali Koç onu Iğdır Futbol Kulübü'ne
1: Evet,
0: kiraladı ya da
1: kiralamış. Evet.
0: sattı bilemiyoruz.
1: Evet. Kiralamış. Onlar kullanıyorlar. Ama buradaki şey hakikaten açılışına da ben gitmiştim. Çok da güzel bir tesisti. İncek'te çok hoş bir yerdeydi de. Buradaki şeyi daha diri tutuyor. Yani Fenerbahçeli ruhunu diri tutuyorsunuz illerdeki. Oradaki Fenerbahçe taraftarlarını daha canlı tutuyorsunuz. Camiaya olan ilginin ve artan bir desteğin sürmesini de sağlıyorsunuz. Güzel bir proje aslında düşünürseniz. Mesela Topuk Yaylası
0: Evet.
1: yıllardır konuşulur. Gerçekten çok büyük katkısı vardır. Gidip Topuk Yaylası'nı ben gördükten sonra dedim ki ya, çünkü normal zamanda yani takımın olmadığı dönemlerde insanlar oraya gidiyorlar. Fenerbahçelisi de gidiyor, Fenerbahçeli olmayanı da gidiyor. Orada bir şekilde gidiyorsunuz. Bu yani sadece takımın o sevgisini size vermiyor. Oradaki o atmosferi de alıyorsunuz. Hele ki düşünün bir küçük çocuğun orada olduğunu. Buradan
0: Tabii.
1: çok daha fazla etkileniyorlar falan. Aslında proje çok güzel bir proje. Çok iyi düşünülmüş, planlı ve programlı yapılmış bir proje. Ama tabii hedefe ulaşabilmek için biliyorsunuz besleyecek şeyler lazım o projeyi. Aziz Yıldırım'dan sonra tabii ki Ali Koç farklı bir
0: Evet.
1: şekilde düşündü. Farklı bir yola doğru gitti. Biraz sekteye uğradı. Aziz Yıldırım tekrar gelirse zannediyorum onu tekrar canlandıracak gibi bir düşüncesi, tavrı olabilir. Bu da Türkiye geneline eskiden Diyarbakır'a gidiyordunuz. Fenerbahçe taraftarları bir ayrı bir grup oluyordu. İşte atıyorum başka biriyle Fenerbahçe deplasmana gittiği illerdeki taraftarları, oradaki taraftarları İstanbul'dan gitmesine bile gerek kalmadan tribünleri doldurabiliyordu. Bunu yeniden canlandırması güzel olur diye düşünüyorum. Tabii o aidiyet duygusu da çok önemli. Onu hissederek oralarda bulunuyorsunuz. O evlerde, oradaki sosyal tesislerde bulunduğunuz zaman size o ister istemez o duygu geliyor. Aitmiş duygusunu hissediyorsunuz. Yani siz oraya kendinize aitmiş gibi düşünüyorsunuz. Bu aslında yapılan buna benzer çalışmaları Avrupa'da araştırsak çok çıkar. Çok böyle benzer şeyler vardır. Gerçekten bir de artık 100 yıllık kulüpleri de geçtik. Bunlar artık 150 yıllık kulüplere doğru gidiyorlar.

0: 150 yıllık bir süreci tamamlayacaklar yakında. Oraya doğru gidiyorlar bu kulüplerimiz.
1: Evet.
0: Onun için de ciddi anlamda artık bu tür çalışmaların ön planda olması lazım. Evet, mutlaka başarı başarı başarı diyoruz. Başarı şampiyonluksa şampiyonluk, bilmem madalya ise madalya, bunları da düşünerek hareket ediyorlar. Zaten hangi gelen başkan adayı der ki ben şampiyon takım yaratmayacağım ya da ben takımımı şampiyon
1: Tabii.
0: yapmayacağım. O zaten o amaçla geliyor. Bu şeye benziyor. Yani belediyeler efendim sokakları süpürüyorlar. Belediyelerin görevi o değil mi? Onun için
1: Evet.
0: geliyor. Ama onun yanında başka hizmetler de sunarsa o artılık getiriyor. Artı hizmet o oluyor. O zaman daha fazla ilgi çekiyor. Daha fazla destek görüyor. Takımlar da böyle. Şampiyonluğu zaten hedefleyerek geliyorsunuz. Onun için çalışma yapıyorsunuz. Takım kuruyorsunuz. Hoca getiriyorsunuz. Ciddi anlamda bir program hazırlıyorsunuz. Ekibinizi çok güzel bir şekilde oluşturuyorsunuz. Scout ekibini kuruyorsunuz. Transferler için sezon başından başlıyorsunuz çalışmaya. O zaman başarı zaten geliyor. Ama bu tür çalışmaları da yanında olursa manevi ve sosyal anlamda yapacağınız çalışmalar iletişim ağını da geliştiriyor. O zaman hem kulübün hem taraftarın hem yönetimin işbirliği halinde çalışmasını da sağlayacak bir ortam ortaya çıkıyor. Onu da düşünerek hareket etmesi lazım kulüplerin. Gerçekten o proje güzel bir proje. İyi bir projeydi. İşi umarım sürdürür Aziz Başkan gelirse.
1: Şimdi Gençler Birliği'nde Ankara takımımız
0: Evet.
1: Süper Lig'de. Gençler Birliği bize bu senede Süper Lig'deki karşılaşmaları seyrettirecek. Özellikle yeni statla
0: Stadyum.
1: birlikte
0: Evet.
1: Süper Lig takımlarını orada ağırlayacak Gençler Birliği. Şimdi hafta içinde Metehan ve Erhan
0: Erhan, evet,
1: kulüpten
0: söz.
1: ayrıldı. Şimdi burada gerçekten basın toplantısı düzenledi Sayın
0: Arda
1: Arda
0: Çakmak.
1: Çakmak ve Metehan ve Erhan'ın ayrılığıyla ilgili ikisi de benim çok sevdiğim oyuncular. Hala insan olarak severim ancak yaptıkları işin doğru olduğunu düşünmüyorum. Kendileriyle de konuştum, bunu söyledim. Sporcuları ödeme için son gün 20 Mayıs Çarşambaydı. Buradaki asıl sorun bir kulüp çalışanının sözlerine güvenerek hareket etmek oldu. Onu da yaktılar bir bakıma. Kendilerine ödemenin cuma günü yapılmasının sıkıntı olup olmayacağı sorulmuş. Onlar da sıkıntı olmayacağını söylemişler. Şimdi siz şimdi bir futbolcu ekmek parasını buradan kazanıyor. Sakatlanmadığı müddetçe parasını almaya devam ediyor. Ve siz bu bir kulüp başkanı olarak veya yöneticiler olarak Erhan ve Metehan'a yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Ligde bıraktı Gençler Birliği'ni. Siz eğer parasını işte bu yanlış anlaşıldı şöyle deyip geciktirirseniz ya da işte gün vermek adına yanlış yaptı diyemezsiniz. Bir kere o futbolcunun hakkını vereceksiniz.
0: Evet.
1: Vermiyorsunuz, ardından serzenişte bulunuyorsunuz. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada ben futbolcuları biraz daha haklı görüyorum. Çünkü patronları var ve paralarını vermiyor. Parasını veren kulübe gidecektir bu futbolcular. Çünkü ekmeğini, çocuğunun eğitimini, eşinin işte ne diyelim ihtiyaçlarını buradan karşılıyor veya annesinin, babasının ya da kardeşlerinin.
0: Evet.
1: Siz bunun parasını geciktiremezsiniz. Eğer bir Süper Lig kulübü başkanıysanız ya da yöneticiyseniz. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz?
0: Çok doğru tabii. Bir de Gençler Birliği'nin bir geleneği var. Yani rahmetli İlhan Cavcav, İlhan Başkan şunu derdi. Futbolcunun teri kurumadan ben onun parasını zaten yatırırım.
1: O kadar.
0: Ben bu kulübe gelen giden büyük kulüplerimizden de çok futbolcu geldi. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan,
1: Tabii ki.
0: Beşiktaş'tan ve Beşiktaşlı futbolcuların ağzından şunu duymuşumdur ben. Ya biz Beşiktaş'ta paralarımızı böyle alamıyorduk. Gününden önce paralarımız yatıyor. Niye İlhan Cavcav kaç yıl başarı sağladı bu
1: Tabii.
0: kulüpte? Niye
1: Tabii.
0: o kadar uzun süre başkanlık yaptı? Bunun için. Şimdi Arda'nın sabah ben izledim basın toplantısını. Şimdi bir günah keçisi arıyor ve günah keçisi de kulüp çalışanı olmuş. Neden? Kulüp çalışanını kandırmışlar. Demişler ki işte 20'sine kadar parayı biz yatıracağız, bir sorun olur mu? Hayır, olmaz demiş. Ama para 20'sinde yatacak, 19'unda gitmiş bu iki kulüpte. Bu iki Metehan'da ve şeyde
1: Erhan'da.
0: Erhan'da, ikisi de gitmişler, sözleşmeyi feshetmişler.
1: Evet.
0: Şimdi bu durumda bir başkanı çıkıp da bir basın toplantısı

0: Gençler Birliği gibi, dediğim gibi, Cumhuriyet'le yaşıt bir kulüpsünüz siz ve büyük başarılara imza atmışsınız kendi
1: Ve
0: çapınızda.
1: İlhan Cavcav'ın da yanında çalışan idareciler bu kişiler.
0: Tabii yani Arda,
1: Yani bir eğitimden de geçiyorsunuz, bir
0: kesinlikle.
1: tedrisattan.

0: Arda da onlardan biriydi. Arda Çakmak o zaman genç, çok genç bir kardeşimizdi. Şimdi bakıyorum tabii bir kulüp başkanının çıkıp da burada işte sorumlu budur, sorumlu futbolcudur. İşte bana burada katakulli yaptılar. Kulüp başkanı katakulliye gelmez.
1: Evet.
0: Ödemenin bir tarihi vardır.
1: O kadar.
0: Çağırırsın. Bir de diyor ki bana gelip deselerdi ki biz falanca kulüpten işte 30 lira daha fazla alacağız. Oraya gidelim mi? Ben seve seve gönderirdim. Ya ben seve seve gönderirdim diye bir şey yok. Sen o kulüpten alacak parası varsa ve kendisi serbest kalarak gidecekse, sen bonservis bedeli ortadan kalkıyorsa, futbolcu kendini, geçen sene burada yaşananlar belli. 5
1: Evet.
0: milyon dolarla geçen yıl bu takım ayakta kalmaya çalıştı. 5 milyon dolar.
1: 5 milyon dolar çok küçük bir para.
0: Çok küçük ve çoğu zaman topçular parasını alamadılar. Bakıyorum öbür taraftan teknik direktör değişikliklerinde yaşanan sıkıntılarda Metin Diyadin olmasaydı, bunların bu ekonomik sıkıntılarında hiç kimse gelip de bu takımı kurtarmazdı. Metin Diyadin gerçekten o kulübe olan vefa borcu nedeniyle kabul etti ve sonuna kadar da direndi. Kulübü de takımı da ligde tuttu. Yani Süper Lig'de düşmesine engel oldu. Şimdi böyle bir imkanı yaratılmış, böyle bir şeyiniz varken çıkıp televizyonda işte insanların gözünün içine baka baka işte kulüp yöneticisi, orada çalışan bir çocuğun başını yaktılar. Niye başını yaksınlar? Kulüp yöneticisi kulüpte çalışan çocuğun yetkisi ne? Yani bunlara kulüpte çalışan çocuk şunu diyebilir mi? Ben 20'sini de vereceğim, bana müsaade eder misiniz demiyor. Senin söylediğini söyleyecek başkan olarak.
1: Tabii.
0: Yönetim size 20'sinden kadar müsaade istedi. Bunu sizin onun aracılığınızla söylemeniz de bir kere ayıp. Yönetimden hiç mi kimse yok? Başkan çağıracaksın o zaman iki futbolcuyu, oturacaksın. Arkadaşlar biz sizin paranızı 20'sinde ödeyeceğiz. Bu zamana kadar bize müsaade edin. Bir gün, çünkü arada bir gün fark ediyor. Bir gün sonra paranızı almazsanız ondan sonra serbestsiniz. Bunu söylemeniz lazım. İşim sen hiçbir şey söyleme. Ne zaman ödeneceği de muallakta. 20'sinde demişsin ama verip garantin var mı? Yok.
1: Evet.
0: Çocuk alamayacaksa parasını ne yapacak? Oradan geçiniyor. Diyor ki elektrik faturası mı, su faturası mı, çoluk çocuğun okul masrafları, benim geçimim, ailenin geçimi, her şey buna bağlı. Sen oradan para akıtmazsan, o çocuk oradan alacağını alamazsa ne yapacak? Nasıl hayatını idame ettirecek?
1: Hayır, bir de bu takımın ne olursa olsun 5 teknik direktör değiştirmiş 5
0: Evet.
1: kez.
0: Evet.
1: Ardından bu takımı son maçta da ligde bırakmış. Bir futbolcu topluluğu var.
0: Tabii ki.
1: Bunların bir tek
0: Hakkının
1: futbolcu topluluğu
0: verilmesi
1: değil,
0: tabii.
1: teknik direktöründen ne diyelim masörüne kadar.
0: Tabii.
1: Bunları vermek zorundasınız.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Geciktiremezsiniz.
0: Volkan Demirel'i iki kere getirdiniz. Ne başarı
1: Evet,
0: kazandı? Yok.
1: evet.
0: Ve bir sürü paralar gitti. Volkan Demirel'i ödediniz. Yazık değil mi? Metin'le devam etseydiniz suyu mu çıkmıştı?
1: Tabii ki.
0: Hem paranız cebinizde kalacaktı, hem çocukların paralarını ödemekte sıkıntı yaşamayacaktınız, hem bir şekilde idame ettirecektiniz takımın devamını. Ama şimdi sonra kendi hatanızı kalkıp başka bir yere yaklaştırmak, birine şey bulunmak, günah keçisi bulmak yanlış bir şeydir. Hiç yakışmaz bence. Bu tür şeyler hiç hoş bir şeyler değil. Arda kardeşime ben diyorum ya, ben çok genç, çok şey yaşlardan beri tanırım kulüpte. 3-5 tane öyle genç kardeşimiz vardı. Gelir giderlerdi İlhan abinin yanında. İlhan abi bunları gerek yönetimde görevlendirdiği zaman, gerekse sahada vereceği görevlerle ilgili bilgilendirmeleri yapardı. Gerekse bu arkadaşlarımıza sorumluluklar vererek onları denerdi. Ve her seferinde de mutlaka bir şeyler almışlardır diye düşünürdü. Ya ben, evet, benden sonra kimi getireceğim, kimi geçireceğim, benim yerimde bu işi kim yapacak? Ben o konuda bir hazırlığım yok ama ben hepsine aynı mesafedeyim ve hepsine de aynı şekilde öğretiyorum. Umuyorum diyordu. Onlar da bir şeyler öğreniyordur benden. Yani burada
1: Evet.
0: boş bulunmuyorlardır. Benim yanıma gelip oturduğu zaman ne yaptığımı, nasıl idare ettiğimi, karşılaştığımız sıkıntıları veya krizleri nasıl çözdüğümü mutlaka mutlaka, çünkü hepsi eğitimli çocuklar, okumuş çocuklar. Kafaları çalışıyor, gençler, mutlaka bir şeyler almışlardır diyordu. Ama görüyorum ki yani gerçekten kulübün içinde bulunduğu durum, geldiği nokta, yapılan açıklamalar üzücü olarak karşılıyorum.
1: Evet, saatimiz 17:25'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim, reklam arası. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bütün hızımızla saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: bak burada.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada Deniz Bank burada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Saatimiz 17.27'yi gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süremiz kaldı sevgili dinleyiciler. Ve şimdi spor yazarı Okan Can'la bir kez daha mikrofonda kendisi konuk ediyoruz. Hoş geldin Okan Can.
11: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum tekrar.
10: Teşekkürler. Şimdi Beşiktaş'ta bir değişim oldu teknik direktör olarak. Öncelikle Beşiktaş'ın yaptığı teknik direktör değişikliğini veya hedefini nasıl buldun? Neler söylemek istersin?
11: Ya aslında beklentim ölçüsünde bir teknik adam seçimi oldu. Yani beklentim şöyle, isim olarak değil ama hani tercih kriterler olarak baktığımızda Beşiktaş bu yolu seçmek zorundaydı aslında. Tabii ki çıkışta olan bir teknik adam. Eski bir futbolcu. Bologna'da kupa aldı. Oyun açısından cüretkar bir oyun oynatmaya çalışıyor. Önde sert baskılar yaparak oynatmaya çalışıyor. Ama tabii aması var. Şimdi bu tür seçimleri yaptığınızda Yücel, aslında iş teknik adam seçiminden çok bu teknik adamların organizasyonunu hazırlayabilmek. Yani şimdi Tedesco'yu da hatırlayayım, Fenerbahçe'ye geldi. Organizasyon açısından çok sıkıntısı var Fenerbahçe'nin.
10: Evet.
11: Yani böyle teknik adamları özellikle Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi baskının yoğun olduğu, beklentinin yüksek olduğu kulüplerde tek başına bir teknik adam seçimi bence doğru değil. Çünkü yeri geldiğinde organizasyonun cevap veremediği sorunlar olduğunu bu tür teknik adamlar maalesef problem yaşıyor. Valerian İsmail'i hatırlayın. Ondan sonra geçen sene Solskjaer geldi. Yani tabii ki bu teknik adam onlardan daha iyi isim, daha çok vaatkar. Ama yine de bu bir aslında organizasyon, doğru transfer işi, doğru bir yapılanma işi, doğru transferleri yaptıktan sonra onların entegrasyon işi. Dolayısıyla çok kolay bir süreç değil Beşiktaş için. Başarı kadar başarısızlık potansiyeli de çok fazla. Bu topraklar, bu ligler, bizim ligimiz maalesef tüketime çok hazır ve tüketim açısından müthiş hızlı ve müthiş olur bir yer. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Bir de mesela ne olur bu yanlış anlaşılmasın. Hani Galatasaray öyle zamanlarda öyle teknik açıdan öyle kalite açısından oyuncular getirdi ki sorunları çözdüler. Beşiktaş'ın da böyle zamanlarda çok kaliteli bir iki oyuncu getirmesi gerekiyor. Yani teknik adamın işlevsizliği durumunda teknik kalitenin sorun çözmesi gerekir. Dolayısıyla burada yapılanmaya bakmak lazım. Ben açıkçası kolay bir seçim değil ama riski çok yüksek bir seçim.

0: Büyük bir marka, büyük bir isim getirdiğinizde de anahtarı vermeniz gerekiyor. Bu isim, bu tür isimlerde de organizasyon yapmanız gerekiyor. Bakalım nasıl sonuç getirecek, ama ben Beşiktaş'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten bir organizasyon işi. Yani bir de bence bir iki yılı gözden çıkartması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani zaten bir iki yıl transfer, yani bir iki tane transfer dönemine ihtiyacı var. Bir de bir iki yılı, yani siz Galatasaray'la Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışına girmeye kalkarsınız beklenti ve talep olarak, o sizi çok geriye itebilir. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor.
1: Peki şimdi bir haber var. Bu haberde de özellikle İtalyano'nun hiçbir maçta üst üste iki aynı 11'i çıkartmadı. Bunu çalıştırdığı kulüplerden de özellikle istatistik olarak söylemişler. Buna hani ben bir şey demiyorum tabii, onun takdiridir o. Ama spor yazarları buna ne diyecek acaba?
0: Ya ben Türkiye'de spor yazarların, yorumcuların, futbolu sevenlerin ilgilendiği, çünkü herkes ilgileniyor, herkes anlıyor artık. Ben çok fazla yani bazı yerler çok hadsiz olduğumuzu düşünüyorum. Yani bazı şeylere
1: Evet.
0: çok fazla kafa yoruyoruz.
1: Aynı
0: Bu bizi,
1: fikirdeyim.
0: yani bu hadsizlik beni çok rahatsız ediyor. Yani üçlü oynayamaz, beşli oynayamaz. Yani çok şematik, çok şablon konuşmalar bunlar. Ben çok bana bir şey ifade eden şeylerdi. Yani o antrenmanda, o taktikte, o dizilişte, o stratejide, o teknik adam neyi gerekiyorsa, neyi gerektiği inanıyorsa, o özgürlüğü de o alanda vermek gerekiyor. Biz buradan oturup televizyon başında veya stat başında oturup hiçbir antrenman izlemeden, hiçbir bununla ilgili akademik çalışma yapmadan, bununla ilgili akademik bir bilgiye veya saha içi bilgisine sahip olmadan buradan, bu yorumlar bana çok ezber ve çok katalog yorumlar olarak geliyor. Dolayısıyla ben katılmıyorum bu tür şeylere. Yani iyi bir teknik adam, iyi bir hücumcu, iyi baskıcı oynamaya çalışan, cüretkar bir hoca, alan vermek lazım. Yani biraz rahat bırakmak gerekiyor. Bu rahat bırakma olayı işte şu: yani siz ligin ilk haftasında şampiyonluk parolasıyla başlamayacaksınız bu tür seçimleri yaptığınızda. Yani bence en büyük sorun orada başlıyor zaten.
1: Peki şimdi Trabzonspor'a geçelim biraz. Trabzonspor bir baktık daha transfer sezonu başlamadı ama imzalar gelmeye başladı. Gerçekten futbolcuların biri iniyor biri çıkıyor. Baktığımız zaman Zubkov AEK takımına gitti Yunanistan'da. Gelenler Ernest Muçi, Malinovski, Cabral, Gençler Birliği'nden büyük ihtimalle Metehan Mimaroğlu. Bildiğimiz kadarıyla Sigankov, bunun yanında da Rizespor'dan bazı futbolcular, özellikle Samet Akaydın, Metehan, bunun gibi futbolcuları alıyorlar. Buradaki Trabzonspor'un politikası nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya belli bir çalışma yapılmış. Bence derinlik yaratmak üzerine yapılan bir çalışma var. Ben bu açıdan yani Trabzon'un çalışmalarını ve hızını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bu, çünkü şöyle söylemek lazım: rastgele yapılan transferler değil. Yani belli ki bir çalışma var, bir düzen var. Bunun üzerine bir planlama yapılmış. Ben bazı oyuncularla ilgili beklenti olduğunda düşünüyorum. Hani bazı oyuncuların, genç oyuncular var burada. Yani mesela Saviola'nın 22 yaşında bir oyuncu. Hani burada bir çıkış yapıp belki tekrar Avrupa'ya gönderilmesi, yani burada bir pişme, burada bir olgunlaşma sürecinde bazı oyuncuları yurt dışına gönderebilir Trabzonspor. Ben bu açıdan yani hızlarına, planlamalarını çok beğendim. Tutar tutmaz iyi paralar da harcıyorlar. Yani baktığınızda o Victor Gomez'den alınan Saviola'nın 11 milyonla yakın bir maliyeti var. Malinowski'yi getirdiler. Yani ki Köln'den çok genç bir çocuk getirdiler. Yani ben Trabzonspor'un bu tarz çalışmasını ve bu planlamasını çok beğeniyorum. Geçen sene transferlerde oldukça başarılı iş yaptılar. Biz çok konuşmuyoruz ama transfer çok başarılı bir süreç yaşadı geçen sene Trabzonspor. Dolayısıyla Fatih Tekke'nin ve Trabzonspor'un böyle bir kredisi var. Bir de Yücel, geçen Uğurcan Çakır'ın satışından gelen parayı muhtemelen bu iki transfer bütçesinde kullanıyorlar. İnşallah güzel bir kadro olur, derinliği olan bir kadro olur. Trabzonspor geçen yıl çok renk kattı. Evet, Trabzon'un bazı sorunları var. Merkezde, kalede, Onaçu'yu yedeklemesinde işte bu oyuncuları biraz da ondan getirdiler. Ki bence en büyük derinlik, en büyük sorun derinlikteydi ki. Derinlikteki en büyük problem de ilk 11'i yedekleyemiyordu. Bazı oyuncular o açıdan çok yetersiz kalıyordu. Ve ligin sonuna doğru nefesi yetmedi Trabzonspor'un. Bence bu yıl biraz daha sağlam olacak ve ben Trabzonspor'un belirleyici bir yerde olacağını düşünüyorum. Yani ligin belirleyici takımı olacak Trabzonspor. Yani şampiyonluk yarışına girebileceği bir yıl olabilir Trabzonspor'un.
1: Peki milli takıma geçelim. Milli takımımız da bugün ikinci hazırlık maçına geçecek. Ve şuradan yürüyelim biraz. 35 kişilik bir kadro vardı. Bu kadro bazı futbolcuların gönderilmesiyle birlikte indi. Biraz daha indi. Bir kere bu kadroya alınmayanlar için neler söylemek istersin?
0: Yani güzel, benim de kadroda kalanlarla gidenler arasında bazı kafamda soru işaretleri var ama yani Montella'ya ben açıkçası güvenen taraftayım. Ben Montella'yı beğeniyorum. Yani eleştireceğinin çok şeyi var. Gerçekten bu açıdan yani 9 isim toplamda kadrodan çıkartılıyor. Yani gidenler var ama o hoca bence kendi bildiği, kendi tanıdığı, inandığı, kendini konforlu hissettiği oyuncuları tercih etti. Bu açıdan hocaya bence şey vermek lazım, alan vermek gerekiyor. Bazı yorumlar göre bunu kulüpçülük üzerinden yorumlayanlar var. Ya benim de mesela aklıma yatmayan isimler var. Yani çok net söyleyebilirim. Bu açıdan eleştirilebilir. Yani Samet Akaydın Adana Demirspor'dan beri hocanın tercih ettiği bir isim. Oğuz Aydın belki kendi takımında oynayamıyor. Kaleye yakın oynarsa daha verimli olabilir belki onun gözünde. Ama hocaya bence bu alanı vermek gerekiyor. Ben eleştirel bakmıyorum çünkü 2002 Dünya Kupası'ndaki bir tartışma yok bizde şu andaki. Hatırlayın, o dönem dışarıda kalan teknik adam, oyuncular biraz orada bazı kulüplerin ağırlığı ve bazı oyuncuların söylem gücü vardı, konumlama gücü vardı ve orada bir tatsız, ağzınıza kötü tat bırakan tercihleri olmuştu. Yani adil gelmemişti bize. Ama bu sanki burası bugün böyle bir durum yok. Yani hoca burada bazı tercihleri bağımsız yapıyor. Yani kendiyle ilgili bir şey bu.
1: Peki özellikle kaleci konusunda ben Berke Özer'in ki Fransa liginde en iyi 11'e seçildi Berke Özer. Berke
0: evet, Özer'in de kaleci, yani yılın kalecisi Fransa'da. Evet. Yani tekrar söylemek lazım buradan.
1: Ve oynayarak geldi. Ve Avrupa'da ve kendi liginde gerçekten önemli karşılaşmalar çıkardı ki Fransa Ligi daha taktiksel, daha fiziki güce dayalı ve hıza dayalı bir lig. Bu ligde başarılı olmuş bir kalecinin Dünya Kupası kadrosunda olması gerekli diye düşünüyorum. Neler söylemek istersin?
0: Bence Berke'nin temel problemi camiası olması. Berke camiadan, yani bir camiaya ait olsaydı Beşiktaş, Fenerbahçe, hatta şöyle söyleyeyim, transfer yapmış olsaydı Mayıs ayında bir kulübe, bence bugün kadroda görürdük. Biraz bunun idari kararı da var. Berke'nin bir süreçle ilgili bir eleştirisi vardı. Ama bu temelde sorun camiasız kalması ile ilgili bir şey. Yani kolay hedef. Berke'yi almak kolay hedef bence. Ben Montella'nın tercih olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunu ispatlayamam ama yani Mert Günok mu Berke, ben Berke derdim. Fransa yılın kalecisi olmuş. Genç bir çocuk. Buraları yaşaması, görmesi lazım. Mert artık yani kariyerin sonunda, yani önümüzdeki yıl belki futbolu bırakacak. Siz geleceğe dair bir kaleci yetiştirmek zorundasınız. Bunun hazırlığını yapmak zorundasınız. Daha önünüzde çok turum olacak. Berke'yi buralara götürmeniz gerekiyordu. Ben çok yanlış, çok hatalı karar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben bazı oyuncuları anlayamıyorum. Ama böyle karar verildi. Yani çok işte gördüğünüz gibi, bir de Yücel başarı geldiği anda o tercihleri sorgulayamayız. Yani işin aslı biraz da ona dönüyor iş.
1: Gerçekten çok önemli ve bunun gibi mesela ben Konya Spor'dan Adil'in çok net iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Hani eğer buraya alınması gerekirse Adil'in de alınması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Ve bunu almadık. Hani en azından bir geniş kadroya alabilirler miydi? Böyle düşünüyorum.

0: Ama sen neler söylersin?
1: Sen Adil de yani Adil de kalabilirdi. Bence ben açıkçası Mustafa Eskiyağlı'yı çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Yani çok beğendiğim bir oyuncu. Olabilirdi. Ama işte hani Mustafa Eskiyağlı, Adil orada da bazı ya ben mesela Çağlar'ı olmasını anlamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. İşte Oğuz Aydın'ı hiç anlayamıyorum. Çünkü gerçekten kötü bir yıl geçirdi. Ama hoca böyle karar veriyor. Mert Günok'u da çok anlamış değilim. Yani benim kafamda o gördüğüm performanslara baktığımda anlayabildiğim oyuncular değil ama böyle karar veriyorlar. Dediğim gibi yani şimdi bugün Montella başarılı olursa Dünya Kupası'nda hedef açısından, beklentisinden karşılarsa bu tercihler sorgulanmaz ama olur da tatsız bir sonuç olursa bu mutlaka masaya gelir tekrar diye düşünüyorum.
0: Futbolda yeni kurallar var Dünya Kupası'nda. Bu kuralları inceledin mi Okancan?
1: Yani çok açıkçası incelemedim. Yani çok hani bir haberlerde gördüm ama yani baktım ama çok böyle teknik şeylere bakmadım. Çok böyle incelediğimi söyleyemem. Yani bu işte kornerlerde işte mola yani bu oyuncuların zaman geçirme durumlarını falan engellemeye çalışıyorlar ama çok incelediğimi uygulamasını görmek lazım biraz.
0: Mesela bir iki tanesini değerlendirelim istersen. 5 saniye kuralı. Taç atışları ve kaleci vuruşlarında topun kullanılması için 5 saniye geri sayım uygulanacak. Bunu evet Dünya Kupası'nda uyguladık. Peki liglerde uygulayabilecek miyiz?
1: Ya valla güzel ben şöyle söyleyeceğim ben bu kalecinin elini top tutmana çok takıntılı bir birisiyim. Ben çok sayıyorum Türkiye Ligi'nde hep ihlal ediliyor mesela. Hiç uyuldu yani çok nadir uyuluyor. Yani kaleci o süreyi doldurduğunda hakemler hiç karar vermedi orada. Yani rakip lehine karar vermiyorlar. Orada bizi bazı kararlar maçlarına göre değişecek ben ona eminim. Yani mesela kalecinin elinde bir büyük takım puan ihtiyacı olduğu bir maçta uygulamasını hakemler bence bunu uygulamayacaklar diye düşünüyorum.
0: Mesela duran top öncesi faullerde VAR devreye girecekmiş ki Türkiye'de bu hiç girmedi. Yeni dönemde herhalde VAR Türkiye'de duran top öncesinde çok fazla devreye giremeyecek diye düşünüyorum.
1: Ya bence buradaki yani bu kurallardaki en önemli iki kuraldan biri bu sakatlanan oyuncunun zaman geçmek için sakatlanma numarasını
0: Evet.
1: yapıp onun dışarıda bir dakika beklemesi bence çok önemli. Onun bir cezai durumu yani ceza demeyeyim mi? Onun bir yaptırım olması lazım. Çünkü suistimal ediliyor. Bir de bu kalecilerin topu ellerinde oyalama süreci. Ben bu ikisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hani taç atışlarındaki süre konusunda sayacaklar edecekler belki ama çünkü orada da manipülasyon yapılıyor. Bazı takımlar bunu geçtiğimiz maçlarda yaptılar. Ama özellikle bu sakatlanma durumu Türkiye'de çünkü çok sakatlanmış, çok yere yatmış oluyor. Yücel bunun bitmesi gerekiyor. Yani topun oyunda kalması çok azalıyor. Durup dururken kendini yere atıyor oyuncu. Yani 88 dakikada her şey normal giderken bırakıyor kendini ne olduğunu bilmiyorsun. Sakat da değil.
0: Evet.
1: Dolayısıyla onların mutlaka bir şekilde engellenmesi gerekiyordu. Ben bu iki kurala daha çok açıkçası sıcak duruyorum. İnşallah doğru uygulanır.
0: Şöyle bir tane daha var. Ağzı kapatma cezası. Eğer bir tartışma sırasında ağzını kapatan oyuncu varsa doğrudan kırmızı kart gösterilecek. Buna
1: Şey
0: neler söylemek istersin?
1: ağzı kapatma derken tam oradan ilk kastettiğini
0: Kendi
1: tam anlayamadım.
0: ağzını kapatarak bir şey söylemek rakip oyuncuya ya da hakeme.
1: Ya anladım. Yani aslında tarihten bahsediyor biraz da. Evet. Yani biliyorum Türkiye çok kolay değil bunu uygulamak için. Bazı kurallar bizde takımına göre değişiyor. Bir de biliyorsun bizde VAR uygulamaları da problemli. Bakalım nasıl uygulayacaklar ama Dünya Kupası bu açıdan bence doğru bir şey değil. Yani bunu yerel liglerin nasıl uygulayacağı önemli. Yani Dünya Kupası'nda kurallar daha uygulanabilir. Daha hassas olabilir. Hatırlayın son Dünya Kupası'nda uzatma konusunda 10 dakika 11 dakika uzatmalar oluyordu. Yücel son Dünya
0: Evet.
1: Kupası'nda hatırlar mısınız? Sonra Türkiye'de dönemin Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi Türkiye'de de bunlar olacak dendi ki hatırlarsan Dünya Kupası sonrası ilk maçlarda şey vardı onu 11 dakika maçlar uzamaya başlamıştı. Sonra bir anda tekrar eski eski ayarlarına dönmüştü. Dolayısıyla Dünya Kupası burada çok bazen belirleyici olmayabiliyor. Yani çünkü oradaki uygulamalarla buradaki uygulamalar aynı olmuyor.
0: Şimdi
1: Seni
0: gel.
1: heyecanlandırıyor mu yeni kurallar Yücel?
0: Ben Türkiye'de uygulanamayacağını düşünüyorum.
1: Ben de yani çok kolay değil Türkiye'de maalesef. Yani şeyi çok uygulayamıyorlar. Stadına göre değişir yani bunlar.
0: Evet. Stadına göre, büyüklüğüne göre, takımına göre,
2: baskısına göre,
0: saha ve seyirci baskısına göre, federasyonda yöneticisinin fazla olmasına göre, hakemi olarak fazla olmasına göre. Yani bunları çok konuştuğumuz için maalesef ülkemizde bunların %10'u belki uygulanır.
1: Yani inşallah diyeceğim ama ben hani bu şeyde çok son bizim geçen bazı kurallarda hakemlerin çok keyifli kararlar verdiğini gördüğüm için biz burada çok şey değiliz. Yani doğru bir örnek olmayabiliriz Süper Lig olarak.
0: Çok doğru. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyiciler, şimdi tekrar Özgün Erdoğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi baktığımız zaman olağanüstü seçimli genel kurulda Sayın Hakan Safi konuşuyor ve Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri de büyük bir coşkuyla. Evet, Sayın Hakan Safi konuşmasını bitirdi. Kürsüden indi. Herkesin elini sıkarak taraftarları selamlayarak yerine gidecek bildiğimiz kadar. Şöyle ki biraz başlıkları vereyim. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım diyor. Hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem imkansız diyor. Bir yıldız yeter diyen mi yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak? Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok, kimsenin de malı değil demiş. Arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, evet burada da federasyonla ilgili büyük bir mesajı var. Fikstüre ayar çekenleri, burada özellikle şunu söylemek istiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerin arasında Avrupa mücadelesinin ardından hiç deplasmana gitmeyen grup maçları sürecinde veya işte bunlarla ilgili önemli maçlar sürecinde ki bu sene Beşiktaş, geçen sene Beşiktaş, ondan evvelki sene de Fenerbahçe bundan çok sıkıntı çekmişti. Her Avrupa deplasmanının ardından tekrar deplasmana gitmişti. Artık anladığımız kadarıyla bunu gören idareciler de var. Fikstürü ayar çekenler, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri çok sert cevaplar vermiş. Fenerbahçe'yi sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttıkları bu kardeşiniz unutmaz demiş. Sanırım televizyon kanallarında Aziz Yıldırım'a çok sert mesajlar ama bu sefer bugün şu anda konuştuğu alanda bu mesajları gönderiyor. Bu arada basketbolda düşüncemiz net, oradaki başarıdan dolayı yöneticilerinden memnunuz diyor. Bunun yanında kendisi aleyhine tezahürat edenlerin tribünlerini selamlamış. Yani bir yarıştır. Bu yarışta herkes bir şekilde tepkisini koyabilir, desteğini koyabilir demek istiyor anladığımız kadarıyla. Stadyum projesini geçen sene biz geliştirdik diyor. 64.500 kapasiteye çıkacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil diyor ki Sayın Aziz Yıldırım, Nihat Özbağ ile birlikte Fenerbahçe stadını Mayıs ayında eğer şampiyon olursak şampiyonluk kutlamaları için hazır tutmuş olacağız diyor.
2: Tabii şimdi Sayın Hakan Safi'nin konuşmasına bakılırsa sanki cebine garanti bir şampiyonluk biletini koymuş gibi konuşuyor.
0: Evet.
2: Yani bütün şöhretlere getirdiğiniz zaman iş bitiyor mu? Hemen şampiyon mu olacaksınız? Bu kadar kolay mı? Yani bu iş o zaman herkes koysun parasını getirsin.
0: Hani şampiyon bu yapsın camiayı yani. Da direkt olarak şampiyonluk yolunda hedefini koyduğunu ve iddialı olduğunu anlatmak için diye düşünüyorum ben.
2: Öyle de olsa siz bir şekilde şartlandırmış oluyorsunuz bu camiayı. Diyor ki çocuklarımla bir şampiyonluğu kutlamanın bedeli yoktur. Yani sınır

0: hırsız para harcayacağım diyor. Bu da suç zaten.
1: Evet.
0: Cebinden para harcaması. Yani siz o kulübü öyle şartlandırıyorsunuz ki ve o umduğunuz şeyler olmadı. Yaptınız transferleri. Çok güzel. Takım geldi.
1: Ama şöyle ki burada da hani programımızın başında konuştuk ya, UEFA kriterleri var.
0: Tabii.
1: Siz elinizdeki parayı ona göre harcayabilirsiniz. Fazlasını
0: Kesinlikle.
1: gösteremezsiniz.
0: Şimdi bunu burada söyleyerek ya algı yapılıyor ya da şöyle bir şey var. Diyelim ki yaptığınız her şeyi dediklerinizi gerçekleştirdiniz. Takım sağda, şöhretler karması. Ve ilk 3-4 hafta peş peşe yenilgi. Ne yapacaksınız?
1: Bunu yaşadı Fenerbahçe, çok yaşadı. Yani ben bir tanesine şahidim mesela. Fenerbahçe 9 puan öndeydi.
0: Evet.
1: Erhan Önal'ı getirdi.
0: Evet, biliyorum.
1: Standard Liège'den, Bayern Münih
0: Evet.
1: altyapısından yetişip, ki Bayern Münih'te de
0: Daha sonra
1: önemli
0: Galatasaray'da
1: futbolcular,
0: da
1: evet önemli
0: oynadı.
1: futbolculardan biriydi Erhan Önal Bayern Münih'te top
0: Çok
1: oynarken.
0: çok iyi oynardı, evet.
1: Standard Liège'in ardından Fenerbahçe'ye getirdi. Emin olun ikinci devre yapılan transferdi bu. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti.
0: Evet. Yani onun için bu tarzda çok iddialı konuşmamak lazım. Hele böyle büyük camiaların. Yani siz evet şampiyonluk hedefinizi koyabilirsiniz. Çok doğaldır Fenerbahçe'nin şampiyonluktan söz etmesi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon şampiyonluktan söz etmeyecekse kim edecek? Bunlar edecek tabii ki ama şartlandırarak değil. Bazı şeyler ortaya koyarak değil. Kendi takımınızı, kulübünüzü ekonomik olarak zor durumda bırakarak değil. Söyleyeceğiniz şeyler bir kere ayağa yere basacak şeyler olmak zorunda. Belki tribünlere oynuyorsunuz şu anda, alkış çok alıyorsunuz, destek alıyorsunuz. Evet yeter getirsin yapsın şampiyon diyenler de var. Mutlaka var o camia içerisinde. Ama aklı selim düşünenlerin hepsi şunu soracaktır. Ya tamam da biz bu paraları nereden bulacağız?
1: Yani hibe mi edeceksiniz? Hibe edecekseniz bilelim.
0: Ya hibe etse bile biliyorsunuz onun da belli bir kriteri
1: Evet.
0: var yani o kriterler çerçevesinde yapacaksınız. Bırakın onları hepsini geçtik. Hadi diyelim ki para bulundu transfer yapıldı. Siz hangi teknik adamla çalışıp da bu başarıya %100 garanti edebilirsiniz? O takımı, o kadroyu hangi teknik adamı getirip hadi o da getirdiğiniz adam da çok üst düzey bir teknik adam nasıl garanti edeceksiniz?
1: Şöyle ki ben biraz hani size ekleme yapayım. Conte'ye teklifte bulunuyorlar.
0: Evet.
1: Conte İtalya milli takımından haber bekliyor. Futbol Federasyonu'nun da seçimini bekliyor ve oradan bilgi bekliyor. Ve Conte eğer milli takım teknik direktörü olmazsa anladığımız kadarıyla Hakan Safi'ye söz vermiş.
0: Evet.
1: Ama dün bir gazeteci soruyor. Buna cevap vermiyor. Yorum yok diyor Conte ki bu normal bir şey.
0: Evet.
1: İtalya milli takımı onlar için daha önemli. İkincisi Farioli.
0: Evet.
1: Farioli'yi Karagümrük'ten biliyoruz. Hatta herkes şöyle dedi. Bir kaleci antrenöründen teknik direktör mü
0: Direktör.
1: olur kardeşim dedi.
0: Evet.
1: Alanyaspor'a gitti. Bir futbol oynattı. Kaleden itibaren paslaşarak oyuna çıkmak. Bütün pozisyonlarınız seçmişti, belirlemişti. Ve burada da çok eleştiri aldı. Emin olun çok eleştiri aldı ve Hollanda'ya gitti. Hollanda'da şampiyonluğun kıyısından döndü Ajax'la. Ve ardından Porto'ya gitti. Porto'da şampiyon oldu. Şimdi Farioli'nin gelme ihtimali var ama 20 milyon euro çıkış maddesi var Porto'da. Hani bunu da ödediğini düşünelim. Gelip konuşacak. Şimdi Farioli'nin o sistemini oturtabileceği futbolcularla oynaması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ayağa top oynayan, burada önemli pozisyonlar kurgulayan bir teknik direktör çünkü. Hadi bu da olmadı, İsmail Kartal'ın gelmesini getirmek istiyor özellikle. İsmail Kartal evet ligi de biliyor, sistemi de biliyor. Böyle bir teknik direktör seçimleri var Sayın Safi'nin.
0: Var işte biliyorsunuz İsmail Kartal 99 puanla ikinci oldu bu ligde.
1: Evet.
0: Yani yine öyle bir şey yaşama ihtimali var mı? Var. Ya çünkü bizim ligimiz her şeye gebe.
1: Evet.
0: Bizim ligimiz çok farklı. Bizim ligimizde öyle şey oluyor ki hakem bir kırmızı kart hatalı bir penaltıyla sizi devre dışı bırakabiliyor.
1: Evet.
0: Yanlış bir kararla. Onun için bütün bunlar için garanti konuşmak yerine bence ayağı yere basar konuşması daha doğru olurdu. Evet seçimi kazanma yönünde anladığım kadarıyla kendisi de Aziz Başkan'ın bir adım önde olduğunu düşünüyor. Bunu nasıl aşağı çekebilirim yolunda bir mücadelesi var. Bu da tabii

0: seçimlerde doğaldır. Seçimlerde rakibinize nasıl hitap edeceğiniz, hangi yönlerden onunla puanını düşüreceğiniz veya oyunu daha aşağı çekebileceğiniz yönünde mutlaka bir çalışma yapılmıştır. O çalışma çerçevesinde de o yolu izliyor. Ama tabii ki sonuçta yarın göreceğiz kimi kazanacağını. İzlediği yolun içerisinde daha ayağa yere basar bir tavır koysaydı bence, inanın bu alkışlayanların çoğunun suratına bakarsanız böyle gerçekten alkışlıyorlar, coşkuyla alkışlıyorlar ama gülerek de alkışlıyorlar biraz da. Hani çok da ciddiye almamış gibi de bir tavır görüyorum oradaki bazı taraftarların veya delegelerin. Onun için genç bir adam, genç bir iş adamı
1: Tabii,
0: Hakan Safi.
1: çok başarılı bir iş adamı.
0: Ve o yönüyle ön plana çıkıp oradan yürümek istiyor. Oradan da diyor ki ben gözümü her şeyi diktim kardeşim. Hiçbir gözümü budaktan esirgemeden gideceğim. Bu yolda gerekiyorsa paramı da koyacağım diyor. Diyor ama işte hani söylenenlerle yola çıkılınca yapılanlar birbirini tutmayabiliyor. İnşallah sonuçta kazanan takım olsun. Sonuçta kazanan Türk futbolu olsun.
1: Evet.
0: Temennimiz o. Yani Fenerbahçe şimdi Türkiye'nin çok önemli kulüplerimizden birisidir. Önemli takımlarımızdan birisidir. Türk futbolu kazanır Fenerbahçe kazandı mı? Kimse bu konuda gocunmaz. Galatasaray kazandı mı Türk futbolu kazanıyor. Beşiktaş kazandı mı Türk futbolu kazanıyor. Samsunspor kazandı mı Türk futbolu kazanıyor. Göztepe kazandı mı
1: İşte
0: Türk futbolu kazanıyor.
1: Samsunspor'u gördük.
0: Evet.
1: Rayo Vallecano final oynadı
0: Evet.
1: ve Samsunspor olsaydı çok farklı olurdu ve başarılı olurdu diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle aynı
1: Bir golle
0: düşünceyle.
1: elendi.
0: Kesinlikle aynı şeyi de düşünüyorum.
1: Bir golle.
0: Ben aynı şekilde Gençler Birliği Sevilla UEFA Kupası maçında da
1: Evet.
0: burada 1-0 bir tek mağlubiyet aldı Sevilla. O da gençlerden gitti kupayı aldı. O kupada Sevilla'yı elemiş olsaydı sonraki turlarda çok rahat gidip tarihe altın harflerle adını
1: Ve
0: yazdırabilirdi Gençler
1: ben
0: Birliği.
1: yanlış hatırlamıyorsam Sevilla mıydı, Valencia mıydı? Ben Valencia diye hatırlıyorum
0: Yok
1: ama
0: Sevilla.
1: olabilir.
0: Sevilla
1: Yanlış
0: maçıydı.
1: hatırlıyor olabilirim.
0: Sevilla maçıydı ve burada tek yenilgiyi aldı. Gitti orada yenildi. Burada 1-0 yendi.
1: 1-0.
0: Orada 2-1 ile
1: 2-1.
0: kaybetti. Ama dediğim gibi o maç öncesinde de bir takım olumsuz şeyler, tablolar ortaya çıktı. Ersun Hoca'ya milli takım teklif edildi. Ersun Hoca milli takımın başına gitti. Futbolcular kendilerine takım arama derdine düştüler. Ve bir anda o güç kayboldu. Güç
1: Evet.
0: kayboldu gitti. Onun için gerçek anlamda biraz daha ayaklar yere basarak konuşmak lazım. Yani büyük kulüplerde hakikaten çok zordur kulübü yönetmek. Bir sürü derdiniz vardır, bir sürü sorunuz vardır. Sadece futbol takımıyla değil, geri kalan branşlarla da başarısı var. Yani şimdi Hakan Bey'in basketbol şubesiyle ilgili söyledikleri çok doğru. Niye doğru? Gerçekten basketbol şubesinde ciddi anlamda başarısı var. Ve bu ekibin aynı şekilde çalışması lazım, değil mi?
1: Tabii.
0: Çalışması lazım yani. Olacağı
1: Tabii.
0: bu. Onun için bak orada çok hak veriyorum kendisine. Başarılı olmuş ekip. Başarılı ekipse başarısını devam ettirecek. Onun için bir tek futbol değil, çok düşünmesi lazım. Çok yönlü bir şey.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17:59'u gösteriyor. Şimdi bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın

0: en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Efendim, son bir saatin içine girdik. Saat 19'da süremiz sona erecek spor gündemi programımızda. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte ve şimdi de telefon hattımızda teknik direktör Sayın Celal Kıbrızlı var. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk sevgili Yüce, sevgili Özgün'lere de iyi programlar, her şey gönlünüzce olsun.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, şimdi Gençler Birliği'ni konuştuk bu saatin başında. Evet. İki futbolcu Gençler Birliği'nden sözleşmesini feshetti ve ayrıldı.
5: Evet.
4: Metehan ve Erhan.
5: Evet.
4: Şimdi siz, evet, Gençler Birliği kongre üyesisiniz ama tarafsız bir gözle söyleyin. Hani ben Gençler Birliği hiçbir bağım yok. Ha, sevdiğim bir kulüptür. Ankara'ya ilk geldiğimde o zamanki adıyla birincilikti. Süper Lig'e, evet. Yani şu andaki. Evet. Evet. Statta olan kişilerden biriydim. Evet. Eskişehir Spor Gençler Birliği maçını stattan izledim ben. Hatta şöyle bir anım da var. İki takımın da siyah kırmızı renkleri. Evet. Eskişehir Spor taraftarların içine girmişiz. Ve polis yardımıyla tribünden başka bir tribüne geçmek için izin istedik ve geçtik. Hani evet. Eskişehir Spor'u da çok severim.
6: Evet.
4: Büyük
6: evet.
4: bir renktir. Ama hani Ankara'da okuyoruz ve Ankara'da Ankaralı arkadaşlarla birlikte oturmak istediğimiz için Gençler Birliği tarafına geçtik. Neyse. Evet. Şimdi bir tarafsız bir kişi olarak Metehan ve Erhan'ı siz yönetici olsaydınız ne derdiniz, ne yapardınız? Öncelikle bunu sorayım.
5: Genel olarak onu soruyorsunuz. Şunu yapardım. O iki oyuncuyu da çok hizmetleri var. Bir de kaliteli oyuncular, kaliteli evet. insanlar. Yakından da tanıyorum ben onu. O ikisini. Ve onları takımda tutmaya çalışırdım.
4: Gerçekten takımda tutmayı çalışırdınız ama bunlar da profesyonel futbolcu.
5: Evet.
4: Kulüpte bazı şeyleri yerine getirmeyince veda ettiler, ayrıldılar.
5: Evet.
4: Ama kulüp başkanının bir basın toplantısı düzenleyip Metehan ve Erhan'a serzenişte bulunmasını nasıl karşıladınız peki?
5: Bakın, işten geçtikten sonra bu söylemlerin falan bana göre hiçbir değeri yok. Bir anlamı da yok. Siz sezon bittiği an, ki kritik bir sezon yaşadı Gençler Birliği futbol takımı ve hepimizin istediği, arzu ettiği ligde kaldı. Kaldığı günden ertesi gün hemen siz, evet. siz orada sizin çalışan profesyonelleriniz var.
4: Evet.
5: Futboldan şube sorumlusu arkadaşınız var. Sportif direktörünüz var. İşte genel menajeriniz var. Basın sözcüğünüz var. Şu var, bu var. Siz hemen ertesi gün içeride bu karesi biten oyuncuları listesini çıkaracaksınız. İçeride bu karesi devam ediyorsa onların listesini çıkaracaksınız. Kiralık girip kulübe dönecek oyuncuların listesini çıkaracaksınız. Oyuncuların ne kadar alacakları var, onları çıkaracaksınız. Son iki hafta biliyorsunuz 4-5 oyuncuya izin verildi kulüp tarafından. Metin Diyadin'in isteği doğrultusunda ve oyuncular izinli gittiler. Oyuncuların kulübe geri dönüşü var mı yok mu, bunu iyi bileceksiniz. Siz bunları sezon biter bitmez, yani kritik bir sezon yaşadığınız için sezon biter bitmez diyorum. Yoksa sezon içinde takım iyi gidiyorsa bu yenilemeleri sezon içinde de yapabilirsiniz. Ocak ayından itibaren yeni transferler, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ve sezon bittikten sonra siz bunlarla ilgilenmeyip siz farklı kulvarlarda mücadele vermeye

0: çalışırsanız yönetim olarak, bu tip olaylar şimdi oldu, yarın da olur, pazartesi günü de olur. Niye? Siz çünkü işi bilmiyorsunuz. Biraz sert gidiyorum burada.
1: Evet.
0: İşi bilmiyorsunuz ve işi bilenlere de inanmıyorsunuz ve işi bilenlerle de beraber olmak istemiyorsunuz. Her işi çok iyi bildiğinizi zannediyorsunuz. İşte bu şekilde hatalar yapıyorsunuz. Metin Diyadin olmasa bu takım küme düşer.
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bak, net söylüyorum. Metin çok Diyadin doğru. Olmasa, Metin Diyadin benim oyuncum ama Metin Diyadin benim avukatlığımla hiç ihtiyacı yok Metin Diyadin. O da kültürlü, eğitimli, yüksek tahsilli. Süper Lig'de gençlerinde Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu. Şanssız bir şekilde futbolu bıraktık. Ayağı kırıldı. Ya yani bırakmadı da o form grafiği aşağı doğru gitti. Siz eğer oyuncular gittikten sonra bir tabir var, onu tabiri söyleyeyim yani. Atalan Üsküdar'a geçtikten sonra bu işleri konuşmayacaksınız. Dert yanmayacaksınız.
1: Evet.
0: Siz hala kulüp içinde kongreye gidelim mi gitmeyelim mi? Tüzük değişikliği yapalım mı yapmayalım mı? Bu tartışmaları yapıyorsunuz. İnsanlar transferlerini bitiriyor. İş transferi hemen bitiriyor zaten. Sezon evet. Devam ederken. Hadi dedim ya, kritik bir sezon geçirdik için onu bir tarafa koydum dedim. Hemen ertesi gün başlayacaksın. Siz onun bunu söylemesiyle oraya profesyoneller alıyorsunuz. Yanlış. Orada deneyimli, tecrübeli, görmüşlük, geçirmişliği, yaşanmışlıkları olan insanlar size lazım. Siz bu şekilde devam ederseniz daha farklı olaylar da gelebilir. Hiç istemiyorum. Gönlüm arzu etmiyor. Gençler Birliği hep iyi olsun. Gençler Birliği hep ligde kalsın. Gençler Birliği taraftar sayısı artsın ki artıyor. Ve 19 Mayıs Stadyumu da yeniden yapılıyor. Şu an 19 Mayıs diyorum. Daha ismi belli değil.
1: Evet.
0: Ama ve orada 51 bin kişilik stat. O statta siz en azından her maçınızda siz Süper Lig'de o stadın 20-25 bin kişi doldurmak zorundasınız. Bunun için atılımlar yapmak zorundasınız. Ne yapıyorsunuz şimdi? Kombineyi açıklıyorsunuz. Kale arkasını açıklıyorsunuz. Maratonu açıklıyorsunuz eski tabirle. VIP'i açıklıyorsunuz. Kapalıyı açıklıyorsunuz. Locaya niye bunları açıklıyorsunuz? Niye açıklıyorsunuz? Demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı gidermek için bunları açıklıyorsunuz. Kardeşim hiçbir koltuk kimseye kalmamış. Tamam, onun için ya erdemliktir ya açık sözlükte konuşmak. Yani ben bunları konuşurken çok duygusallaştım yani şu anda. Çünkü ben o takımı 1967 yılında ben Koç Talep Ördün'ün altında ayak basmışım ve orada lisansım çıkmış benim.
1: Evet.
0: Ha, üst tarafta oynamadık, başka takımlara gittik, oralarda oynadık futbolumuzu.
1: Ama o camianın elemanısınız, o camiada özdeşleşmiş insanlardan birisiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Yani şimdi ama bu değeri bilen orada işte şimdi şu anda yönetimde olan arkadaşların çok azı biliyor bunu.
1: Evet.
0: En fazla bilen de Sayın Arda Çakmak. Ama ne hikmetse bizden uzak durmayı tercih ediyor. Ve benim gibi Ümit Altın Makas, Fatih Dağcı, Zeki Ünaldı, bunlar Gençler Birliği'nin Cemal Baymaz.
1: Çok müthiş.
0: Bunlar Gençler Birliği'nin duayenleri ya. Bunlar Ümit Altın Makas bu takımda oynamış, Ümit Altın Makas bu takımda kaptan olmuş, Ümit Altın Makas bu takımdan milli takımlara gitmiş, Ümit Altın Makas bu takımda genel sekreterlik, genel kaptanlık, futbol sorumluluğu yapmış. Ya insan bir çağırır, arkadaşlar bir gelin, gelin. Daha sezon içinde çağırır ya insan. Biz senden para filan talep etmiyoruz. Yani senden derken gençler bir futbol evet. takımından biz para talep etmiyoruz. Haşa, para filan talep etmiyoruz. Yani siz öyle insanları getiriyorsunuz ki oraya profesyonel olarak, yani layık mı onlar, layık değil mi? Onu ben şeyine girmiyorum. Ama hepsini tanıyorum ben. Hepsini tanıyorum. Çok iyi tanıyorum. A'dan Z'ye tanıyorum.
1: Sayın Kıbrıslı, Sayın Kıbrıslı, şimdi evet bu iki futbolcu kaybedilmiştir ki 10+4 özellikle yabancı sınırlaması varken elinizdeki yetenekli iki önemli futbolcuyu kaybetmişken yeni sezon için neler hedefleyebilir, neler düşünüyor, buradan nasıl döner? Çünkü yani adımında da sezonun

0: daha transfer sezonu başlamadan önce iki değerli oyuncusunu kaybetti. Hani yabancı deseniz, yabancı serbest deseniz Afrika'dan bulursunuz, Avrupa'dan bulursunuz, Türk Cumhuriyetlerinden getirirsiniz, oynatırsınız. Ama
1: sevgili Yüce,
0: evet.
1: Pardon. Sevgili
0: Buyurun.
1: Yüce, pardon. 4 tane de yabancı oyuncunun 450 bin euroya yakın protestoları var.
0: Evet.
1: Bir de o var. Siz şimdi şu anda şunu yapmak zorundasınız kulüp olarak, gençler futbol takımı. Bir birleşim, bir de birliktelik yaratmak zorundasınız. Ve bu birliktelikte ilk önce içerideki oyuncuları memnun etmek zorunda. En azından geçen sezon, yani 2025-26 futbol sezonunda Mehmet Ali Yılmaz spor sezonu, ya futbol sezonundaki alacaklarını kapatacaksınız. Ondan sonra mukayese biten oyuncular hemen anlaşacaksınız tutmak istediğiniz oyuncuları. Ondan sonra sizin kadronuzda 14 tane yabancı var. O yabancılardan gönderecekleriniz var. Onlarla anlaşıp göndermek zorundasınız. Ya inanır mısın? Bu işler bir saat sizin için çok çok önemli. Bir saat, bir saat. Cumartesi, pazar demeden çalışmak zorundasınız. Ağzınızın laf yapması gerekir. Diksiyonunuzun çok iyi olması lazım. Konuşma usulünü bilmeniz lazım. Hem sevecen hem tatlı sert olmak zorundasınız. Ya bunlar psikolojidir ya, insan hayatı psikolojidir ya. Ya siz bunları ben tutarım. Tutamazsın kardeşim. Gider. Niye? Profesyonel. Metehan gelmiş 30 yaşına.
0: Evet.
1: Erhan gelmiş 30 yaşına. Onların da bir hayatları var, eşleri var, çocukları var. Geleceklerini düşün. Ölene kadar futbol oynanmıyor, Allah kecinden versin.
0: Evet.
1: Belirli bir yaşta bırakıyorsunuz. Metehan şimdi bayağı isim yaptı Süper Lig'de. Bayağı başlar aldı, atmış olduğu gollerle, yapmış olduğu asistlerle birlikte. Kaleci Erhan Velo'dan evvel Gençler Birliği futbol takımını Hüseyin Eroğlu zamanında şampiyon yapıp bu oraya çıkaran kişi. Oraya Metehan olsun, Erhan olsun, Çorum'a giden Sinan olsun, bunları hep buraya getiren Hüseyin Eroğlu. En azından açın Hüseyin Eroğlu'na. Hocam bu oyuncular bize çok katkı yap, teşekkür ederiz. Bize önereceğiniz oyuncu var mı? Hüseyin Eroğlu buna katkı yapar, inanır mısın? Öyle bir insan.
0: Evet.
1: Aynı şekilde çağırın Osman Özdemir'i. Bu kulüpten oynamış, evet. Yıllarını vermiş, takım kaptanlığı yapmış. Çağırın Osman Özdemir'i. Hocam bize yardım edin. Metin Diyadeni tek bırakmayın. Yani ya arkadaş, aklın yolu bir. Lütfen ya. Yani bunları yapmak zorundasınız. Siz yapamazsınız kardeşim. Yaymış kombinelerden para gelecek, toplanacakmış. İşte ondan sonra federasyondan avans isteyeceklermiş. Ya öyle olmaz. Ha. Şimdi Fenerbahçe'nin şeyini dinliyorum. Ya ne gerekiyorsa o parayı yapacağım diyor Hakan Safi. Şimdi Aziz Bey konuşuyor. Aziz Başkan, benim Fenerbahçe'ye borcum var diyor. Bu borcum şampiyonluk diyor. Ama bu nasıl olacak diyor. Birlik beraberlik içinde olacak diyor. Yani, yani onları da dinliyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Siz yani Gençler Birliği futbol takımı, bakın başkentin tek takımı. Ankara Gücü futbol takımının bulunduğu konuma müthiş üzülüyorum.
0: Evet.
1: Orada görev yaptım, oranın ekmeğini yedim. Ekmeği var bende onun. Oraya üzülüyorum. Gençler Birliği futbol takımının şu andaki, biraz sert konuşuyorum, ağır konuşuyorum ama dost gerçeği söyler, acı gelir ama. Acıyı söyler, gerçektir ama onlar. Onun için ben Gençler Birliği futbol takımının dostuyum. Ben Ankara Gücü futbol takımının dostuyum. Ankara'daki tüm takımları, Keçiören Gücü'nün ben başında vardım ya. Keçiören'le şampiyon olmuş insanım ben. Yani o Keçiören Gücü'nün unutur muyum? Hacettepe takım bak kayboldu gitti. Şeker
0: evet.
1: Spor kayboldu gitti. Petrolimiz kayboldu gitti. Yani bunları dikkate alın lütfen. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Yani o zaman bu takıma katkı yapalım. Eğer olmuyorsa bir kongre kararı alırsınız. En kısa zamanda kongre yapılır. Eğer almıyorsanız kongre kararı, evet kardeşim biz götüreceğiz diyorsanız, elinizi değil taşın altına, vücudunuzu koymak zorundasınız. Sorumlu kişiler bunu yapmak zorunda. Ha, benim bir beklentim var mı? Var. Ne o beklentim? Gençler bir futbol takımına katkı yapmak benim beklentim. Bak daha isim vererek de konuşmak istemiyorum,
0: evet.
1: Sevgili Yüce. Çünkü isim verirsem üzülürler sonra. Ondan için ben orada kim ne iş yapıyor, ne ediyor, kimin beklentisi var oradan, ne bekleniyor. Yazayım sana sevgili Yüce, inşallah Allah ömür verirse. Sana mektubun içinde göndereyim. Mektubu açma ama lütfen. Özgüler de şahit olsun, dinleyiciler de şahit olsun. Eğer Ocak ayına kadar, ara transfere kadar söylediklerimde bir tane sapma olursa ben bir daha futbol konuşmayacağım.
0: Şimdi biz hep futbol konuşalım Sayın Kıbrıslı. Şimdi bugün milli takımımızın maçı var. Nasıl bir hazırlık maçı bekliyorsunuz ki biraz daha ilk hazırlık maçında, Kuzey Makedonya maçında biraz daha sakat olan futbolculardan mahrum çıktı Montella ve biraz daha farklı futbolculara yer verdi. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ve bu karşılaşma son provamız olacak? Az kadroyla veya ona benzer bir kadroyla çıkar mı Montella?
1: Bakın, ben Kuzey Makedonya maçını bir değerlendirmeye almıyorum. Değerlendirme dışı bırakıyorum. Çok övgüler oldu bu maç bittikten sonra. Şöyle oynadık, böyle oynadık, şunu yaptık, bunu yaptık. Ya Kuzey Makedonya'nın, yani bunları lütfen ya yapmayalım. Ne olur yapmayalım ya. Gerçekleri görelim ya. 2 milyon nüfusu olan bir yer ya. Keçiören'in nüfusu 2 milyon Ankara'da ya. Yani 2 milyon nüfusu olan bir yerde şöyle oynadık onlara karşı, böyle oynadık. Not almışım burada.
0: Evet.
1: 1. Vasat oyun. 2. Tempo düşük. 3. Makedonya sıradan bir ekip demişim. Bakın, notlarım var önümde. O, yani ona ne demişim? Fizik olarak üstünüz. Mücadelemiz iyi. Tempo yükseltip düşürdük. İstek iyi diyormuşum. Yani burada şimdi topsuz oyunda oynadık demişim. Oyunun hakimiydik. İki takım arasında kalite farkı çoktu demişim. Şimdi bakar mısınız, orada notları almışım. Demişim, evet, ki yurt dışı Avrupa'da oynayan oyuncularımız demişim. Zeki, Meri, Demir Ege, gerçi Meri Suudi Arabistan'da. Arda, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, değil mi?
0: Evet.
1: Onun dışında lejyonerler var hep Avrupa'da, altyapılardan yetişip Türk Lig'de. Mert Müldür, Kaan Ayan, Aral Şimşir, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Aydın, Deniz Gül. Yani ya bu takımla o takımı mukayese edemeyiz. O bir kere Makedonya takımını kazanmak tabii güzel bir duygu, moraldir. Onu tebrik ediyorum, milli takımı. Milli takımda ben de görev yaptım. Fatih Hoca ile birlikte, Sayın Terim ile birlikte. Yani şimdi bugün oynayacağınız maçtan evvel bunu kritik yapmak zorundayım. Niye? Eğer siz Dünya Kupası'na hazırlanıyorsanız bu 11'le, gerçek 11'le çıkacaksınız sahaya. Veya ona yakın bir 11'le çıkacaktınız Kuzey Makedonya maçını. Ne oldu bu 11'den? Oynadınız, ettiniz, 35 kişi aldınız, oraya indirdiniz onu 26'ya, FIFA'nın yaptığı 3 kişiyi oraya soktunuz yedek olarak, 29 kaldı, 6 kişiyi kadro dışı bıraktınız. O 6 kişinin psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ya Montella çok iyi. Hayır abi, ben geldiğinden beri söylüyorum, böyle bir kaliteli kadroyla herhangi bir teknik adam Türkiye'de Süper Lig'de falan görev yapan, Trendyol Birinci Lig'de görev yapan bu milli takımla aynı başarıların daha üstüne çıkar. Bak, başarılı milli takım. Niye? Bu kadro elit bir kadro. Elit oyuncular var. Yani seçkin oyuncular var. Yani özel oyuncular var. Siz bu kadroyla bunu yapacaksınız. Hep son anda hamlelerle bir şeyler yapıyoruz. Son anda bir şey oluyor, çıkıyor. Son anda bir şey oluyor, galip geliyoruz. Yani siz bunlara karşı oynarken daha farklı oynamak zorundasınız. Yani ne oluyor? İşte ben bunları kadroya aldım, milli takım ruhunu verdim. Ben Dünya Kupası'na gidiyorum. Vefam var. Vefa olduğu için oyuncular var. İsimlerini saymayacağım o 5-6 oyuncunun.
0: Evet.
1: Ya Türkiye'de oynamıyor, süre alamadı oyunların çoğu ya.
0: Çok doğru.
1: Takımları, onları başka takımlara gönderdi, kiralık verdi. Etti. Siz oyuncular alıyorsunuz kadronuza. Onu almayacaksın kardeşim. Milli takım nedir? Milli takım seçildiği andan itibaren ana kadar oynadıkları liglerde üstün performans gösteren, takım birliği içinde oynayan, bencil olmayan, özellikleri olan oyunculardan seçilir. Siz öyle bir

milli takım seçmiyorsunuz ki. Hiçbir zaman da öyle seçmedi. Allah yardım ediyor. Kurban olduğum. Ondan sonra eğrisi derisine denk geliyor. Ondan sonra da gidiyor. Ya kimse kimseyi kandırmasın.

0: kalkıyorum. İnanın şu anda sevgili dinleyiciler, sevgili Özgünler, sevgili Yüce, ya yemin ediyorum masamın üstünde 10-11 tane parça kağıtlar var. Bir takım kadroları var, şunlar var, bunlar var. Amerika'nın şeyi var, Paraguay'ın var, Avustralya'nın var. Yani biz dersimizi çalışıyoruz ya. Dersimizden biz size katkı yapmak istiyoruz. Yani onun için ben bugünkü maçta, Venezuela maçında milli takımın gerçeğe yakın ilk Avustralya maçında oynayacak 11'e yakın oyuncu grubuyla çıkmasını bekliyorum. Ha, burada sakatlık, hafif sakatlığı olan oyuncular vardır. Onları dinlendirirsiniz veya az süre verirsiniz onlara, durumunu görmek için maçın sonlarına doğru. Çünkü tempo düşer maçın sonuna doğru. Çünkü havalar bayağı ısındı. Onun da etkisi olacaktır. Gerçi orada maç saatiyle bizim maç saat arasında çok farklılıklar var. Yetlak dediğimiz olayı onlar, bizimkiler geçirmiştir artık, atlatmıştır olayı da.
1: Evet.
0: Ben bu maçta 11'e, ilk 11'e, Avustralya maçındaki ilk 11'e yakın bir 11'le çıkacağını düşünüyorum. Çıkması da gerekir diye düşünüyorum. Makedonya maçında, Rev Akademi maçında hiçbir ölçü olarak da kabul etmiyorum.
1: Bir sorum daha olacak. Sonra reklama gideceğiz. Biraz kısa cevaplarsanız sevinirim. Tabii. Şimdi geçen gün Kuzey Makedonya maçına Bülent Korkmaz iki davetiye istemiş Futbol Federasyonu'ndan. Ancak bunu Bülent Uygun söyledi. Fenerbahçe'nin futbolcusu, eski futbolcusu. Evet. Bu iki davetiye verilmemiş federasyon tarafından. Şimdi daha evvel Bülent Uygun'a da aynı şekilde bu muamele yapılmıştı.
0: Evet.
1: Bir federasyonda çalışan biri olarak, ahde vefayı bilen biri olarak neler söylemek istersiniz? Kısaca alabilir miyim?
0: Tabii. Bir kere onlara ne eder eder, o iki bilet istedi ya, üç tane veririm. Bir arkadaşları daha vardır. Onlar kibarlık yapıp Bülent Korkmaz ve Bülent Uygun, benim oyuncum Bülent Uygun Göztepe'den. İkisi de dik duruşları vardır. İkisi de oynadıkları takımlarda, milli takımda büyük görevler yapmışlardır. Ve o ne yapıp o biletleri vereceksiniz kardeşim. Bülent Korkmaz bugün milli takımda en fazla milli olan oyunculardan bir tanesi. Evet. Siz bunları kıramazsınız. Siz bırakın onları, beni de kıramazsınız. Biz bu futbola hizmet veriyoruz. Ben 5 sene hizmet verdim Futbol Federasyonu'na. 2006'dan 2010'un sonuna kadar. Ben de gerçi istemem de istersem eğer bana da vereceksiniz. Eğer vermiyorsanız ben sizin aklınızda farklı düşünceler olduğunu düşünürüm ve sizle olan ilişkimi de yavaş yavaş ketlerim yani. Ket vururum, böyle yavaş yavaş uzaklaşırım sizden. Bana göre hiç güzel olmamış. Hem Bülent Korkmaz bir değerdir Türk futbolunda, hem Bülent Uygun bir değerdir Türk futbolunda. Bana göre çok yanlış yapmışlar.
1: Sayın Kıbrıslı, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: Teşekkür ediyorum sevgili Yüce, sevgili Özgünler. Özgünler soru sormadı çünkü ben biraz bugün sert girdim işe.
1: Yok hocam. Çok yoruldu Sayın Doğan.
0: Benim neler demek istediğim, beni çok yakinen tanır. O benim antrenmanlarımı da seyrederdi.
1: Evet.
0: Benim neler demek istediğim o çok iyi anlamıştır. Ona buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tüm bu programı yapıp hazırlayıp dinleyicilere soran TRT çalışanlara da buradan selamlarımı ve iyi hafta sonları diliyorum, iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kıbrıslı. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.26'yı gösteriyor. Kısa bir reklam arası, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar.

5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.
5: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
6: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
7: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
8: Geleceğini şansa bırakma.
7: Yasa dışı bahise hayır de.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Saatimiz 18.27. Saat 19'a dek spor gündemi programında sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven konuğumuz. Erhan Seven, hoş geldiniz.
11: Teşekkürler. İyi yayınlar Yücel. İyi yayınlar kısmını şöyle dinledim de bir süre. Güzel de oldu. Günü getirdiniz bugüne. Bitiriyorsunuz artık son dakikaları. Evet. Ben de sizlere eşlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.
10: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizin sesinizi, sizin yorumunuzu merakla bekliyoruz. Şimdi bugün Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu vardı. Genel kurul toplantısı vardı ve yavaş yavaş da bitiyor. İki başkan adayı da konuştu. Seçimi, yani genel kurulu nasıl buldunuz? Öncelikle genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
11: Evet, gün boyu ben de ekranlardan takip ettim açıkçası. Aynı alanda değildim ama gün boyu ben de takip etme şansına sahip oldum. Öncelikle evet, ufak tefek sıkıntılar oldu. Bir ara locada bir gerginlik yaşandı. Bir konuşmacının bazı ifadeleri memnuniyetsiz yarattı. Orada ufak tefek gerginlikler oldu ama genel itibariyle tribünlerden de tribündeki delege ya da zaman zaman orada taraftar pozisyonunda bulunanların da laf atmaları, sataşmaları oldu mu oldu. İki aday, ikisi de başkanlığı hak eden ve ikisi de başkan olacak potansiyelde iki aday. Zaten biri 20 yıl yapmış Sayın Aziz Bey. Diğer başkan adayı da 15 ay, kendi ifadesi de öyle zaten. 15 ayda Sayın Ali Koç'un döneminde yöneticilik yapmıştı Hakan Bey. Sonuçta şu ana kadar geçen İlk gün adına söyleyebileceğim en önemli şey sıkıntı olmadan, iki tarafın birbirine ağır sataşmaları, sözleri olmadan farklı adaya oy kullanacak delegenin diğer adaya ya da diğer aday gruplarına tepkisinin çok fazla olmadan, sıkıntı yaşanmadan bir gün bitti. Yarın oylama var. Oylamada da iki aday kongre üyelerinin oylarına mazhar olacak. Bir oy fazlalar. Fenerbahçe'nin 2027 Haziran'ına kadar başkanı olacak yöntemiyle birlikte. İlk günü ben enerjik, verimli bulduğumu söyleyebilirim. İki aday da konuşmanın akşam saatlerinde yaptı. Bahsettiğiniz gibi yeni bitti. Yani biraz önce 18-15 civarında konuşmalar bitti. O konuşmalar üzerine isterseniz biraz değerlendirme
10: evet,
11: yapabilirim.
10: Evet, iki başkan adayını da değerlendirelim.
11: Evet, Hakan Bey önce konuştu. Akşam saatlerinde dediğim gibi kürsüye geldi. 50 dakika civarında bir konuşma yaptı. Konuşması da başlar başlamaz transferlerle, işte bahsettiği, garanti aldığı transferlerle konuya girdi. İşte bahsettiği transferlerin yapılma potansiyeli anlamında sportif direktör Maldini, zaten Maldini de tribünlerdeydi. Maldini'ye yönelik de Hakan Safi taraftarlarının da desteği vardı. Onu da belirtelim. Onun dışında da yapabileceği potansiyel transferleri, şu ana kadar irtibatlı olduğu, bitirmeye yakın olduğu transferleri de ifade etti. Birkaç gündür biliyoruz ama işte Luis Suarez, Merih Demiral ve Greenwood üzerine bahsetti. Bir iki isim de ıslak imza olmadan da bildirmek istemiyorum dedi. Birkaç isim daha var diyerek de konuşmasına taraftarı öncelikli ama tabii ki delege ağırlıklı bir toplantı yeri, Şükrü Saracoğlu Çoban Stadyumu. Orada baktığınızda da coşturarak başlama isteği vardı bu transferler hikayesiyle. Transferler her zaman heyecan yaratır. Ya bu hangi takımda olursa olsun, ne zaman olursa olsun, ister transfer döneminde, ister farklı zamanda, ister seçim döneminde. Tabi bu da coşkuyu artırdı Hakan Bey adına yaptığı konuşmanın başlangıç kısmında. Biraz gelecek vizyonuyla, biraz geçmişe takılmadan konuşmaya gayret etti. Yani geçmişe takılma kısmını şunun için söylüyorum. Aziz Bey bu Fenerbahçe tarihinin 20 yıllık bölümünde başkan olarak görüyor. Daha öncesinde futbol şube sorumlusu olarak yönetimlerde de yer aldı.
10: Evet.
11: Yani neresinde bakarsanız bakın 2018'den önceki 25 yılda Aziz Bey var. 2018'den önceki 25 yılda. Yani 1990'lı yılların ortasından ki 98 Şubat mıydı siz de hatırlarsanız, o günden bu yana da başkanlığı var ki, o günden bu yana derken 2018 Haziran'a kadar, şöyle 2018 Şubat'tan 2018 Haziran'a kadar 20 yıl diyelim. Hakan Bey geçmişe dönük, evet eksiklikler belki Aziz Bey döneminde olmuş olabilir. Onlara da çok da girmeden biraz daha gelecek vizyonu çizmeye çalıştı. Biraz daha yapacaklarıyla ilgili, projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte stat projesi büyütmek anlamında yeni araziler elde edip orada antrenman sahaları yapmak adına diğer şubelerin daha kuvvetli bir şekilde futbolcu şubelerin devamı anlamında, çünkü futbol deniyor, diğer branşlar ötelenebilir mi diye şüpheler de vardı. Orada da Hakan Bey görüşlerini beyan etti. Bir 50 dakika yakın konuştu. Tribünlerde de bir coşku vardı. Aziz Bey şöyle bir yöntem deniyor. Biraz daha tabii çok sıcak bir gün İstanbul'da. Allah korusun sağlık problemi gün boyu orada. Bir yorgunluk da olabilir o cepte. Ama sonuçta Aziz Bey şu ana kadar yaptığı konuşmalarda karşı tarafa, yani Hakan Safir Beyefendi'ye çok sert ifadelerde bulunmadı. Yani
10: evet.
11: Bugüne kadar böyle bir taktik izledi. Bu aslında bildiğimiz tipik bir Aziz Yıldırım profilde değil. Onu da söyleyelim. Aziz
10: evet.
11: Yıldırım hem Fenerbahçe'deki rakipler adına hem Fenerbahçe başkanıyken ya da değilken de futboldaki rakipleri adına sert ifadeleriyle tanıdığımız bir kişi. Ama şu anda dinginlik mi diyelim, efendim bir tecrübe mi diyelim, yaşın getirdiği bir olgunluk mu diyelim ya da kendini anketlerde ya da söylemlerde, ortamlarda önde gördüğü için hata yapmadan az konuşarak, rakibe de saygı duyarak, ki dedi ki kaybedersek dedi Hakan Safi'yi tebrik ederiz dedi, yolumuza devam ederiz dedi. Zaten bunu değerli buluyorum, bu saygı vurgusunu değerli buluyorum. Bir de şu detay önemli benim için, bir yıl için varım dedi. Bakın dedi, seneye evet hepimiz de biliyoruz 2027'de olan kongre var, ben bir yıl için geliyorum dedi. Bir yıl geleceğim, bu takımı şampiyon yapacağım, daha sonra gençlere devredeceğim dedi. Bu vurgu da önemli. Neden? İşte olan doğal rakibi 4 yıldır şampiyon oluyor. O seriyi bozmak, rekoru kırdırmamak adına. Efendim 12 yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe. O seriyi bozmak, onu 13 yıla çıkartmamak adına. Çok vurguladığı unsurlardan biri çocukların Fenerbahçe olamamasıyla alakalı, şampiyonluk olmadığı için o şampiyonluktan getirip tekrar Fenerbahçe'nin o şaşalı günlerine dönmek anlamında o bir yıla çok vurgu yaptı. Onu da belirtmekte fayda var. Bir de şöyle bir cümlesi var. Rakibi Hakan Safi sürekli olarak yıldızlardan yola çıkarak transferlerden bahsediyor. İşte 3 tane ismi biraz önce bahsetmiştik, potansiyelleri. Ya bizde neye ihtiyaç varsa onu getireceğiz dedi. Yıldızsa yıldız, Ronaldo'ysa Ronaldo, Messi'se Messi'yi de alacağız dedi. Ya burada tabii çıtayı çok yükseltir gibi şunu demek istiyor. İhtiyaç neyse Fenerbahçe'nin şampiyonu için ona o oyuncu alınacak anlamda vurguluyor. Tabii burada şöyle de bir şey var. Ben hemen burada kendi futbol görüşüme döneyim. Yani bir takımı yıldızlar şampiyon yapmaz. Yıldızlar var olacaktır mutlaka. Fenerbahçe gibi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlarda mutlaka yıldızlar olacaktır. Ama o dengeyi korumak önemlidir. Ben burada kendi görüşümü söylüyorum. Yıldızların sayısının fazlalığı da belki Hakan Bey'in buradaki önerisi, vaatleri anlamında değerli olabilir ama o takımı sadece yıldızlar şampiyon yapmaz, askerler şampiyon yapar. O nedenle Fenerbahçe'nin doğru yapılanmış bir şekilde kadro yapısına ihtiyaç var. Aziz Bey de aslında Ronaldo, Messi'ye Messi derken rakibinin, Hakan Bey'in sürekli o yıldız vaatleriyle delegeyi tırnak içerisinde etkileme gücünü kırmak için de bu lafları ediyor, söylüyor. Onu da belirtmekte fayda var. Benim gözlemlediğim kadarıyla sabah saatlerinde Aziz Yıldırım taraftarının daha yoğun olduğu bir sabah coşkusu vardı. Akşam saatlerinde biraz o sıcağın etkisiyle azalmış olabilir. Hakan Bey'in konuşması sırasında daha coşkulu.

0: tribün gördük. Tribün diyorum çünkü stadyumda yapılıyor.
1: Evet.
0: Genel itibariyle baktığımızda benim şöyle bir öngörüm var. Hakan Bey ilk kez seçime giriyor. Oy testini bilmiyoruz. Ama 2 yıl önce Haziran ayında Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım mücadelesinde bir oy rakamı var bize. Işık tutabilecek. 26.947 delege gelip oy kullanmıştı. 26.947. Onun 16.464'ü Ali Bey çıkmıştı. 10.483. Bu rakam değerli. 10.483 oy da Sayın Aziz Yıldırım'a çıkmıştı. Şimdi ben tabii ki burada Allah korusun vefatlar olur, sağlık problemleri olur, gelmek istemeyen olur. O günden bu yana Aziz Bey'e karşı teveccühünü kaybetmiş insanlar da olabilir ama ben 10 bin civarında bir kemik oyunu olduğunu gözlemliyorum burada Aziz Bey'e karşı, evet. Aziz Bey'e verilecek. Tabii burada bunun üstüne de konulabilir. Çünkü hem Sayın Koç hem de Sayın Saran başarılı bir sezon geçiremedi. Futbol dışındaki branşlarda evet ama futbolda hayır. O nedenle o ekibe yönelik de bir tersten bakıldığında Aziz Bey'e karşı bir teveccüh olabilir. Benim beklentim Aziz Bey'e, anti Aziz Yıldırım demeyeyim ama Aziz Yıldırım'a karşı oyların ne kadar vücut bulacağı ile ilgili. Bunun adı Ali Koç olabilir, bunun adı Saadettin Saran olabilir, bunun adı çok öne çıkması da Hakan Bilal Kutlu Ali. Bu isimlerden total bir şekilde Hakan Safi'ye ne kadar teveccüh gösterileceği. Buradaki espri bence 25-26-27 bine delege sayısı çıkarsa oy vermek için gelen Hakan Bey şanslı olabilir ama 20-22 bin civarında kalırsa ben Aziz Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Genel beklentim 22-24 bin civarında olup Aziz Bey'in de 12-13 bin oy alıp Hakan Bey'in de 9-10 bin oy civarında kalacağı yönünde. Bu benim genel görüşüm, gözlemim, söylemler, anketler, bugün gözlemim gibi unsurlara baktığımızda bu çerçeveyi çizebilirim bugünkü kongre adına.
1: Şimdi Erhan Seven, şunu konuşalım. Şimdi Sayın Safi Ali Koç, Sayın Ali Koç'un yönetimindeydi.
0: Evet.
1: Ve Sayın Ali Koç'un yönetimindeyken hakemleri gördü. Fikstürle ilgili yapılanları gördü. Şu ana kadar o zaman da parasını verip transfer yapıp transferleri yapsaydı Fenerbahçe'de başarılı olurdu. Saadettin Saran ekibine bırakılmazdı en azından yönetim. Ama burada şimdi sanki o dönemde idareci değilmiş gibi burada işte Nikin'de Galatasaray ismi yazan hakem kalamayacak. Bize hata yapamayacaklar. Fikstürü buna göre düzenleyemeyecekler. Sanki o dönemde idareci değilmiş gibi konuşuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, güzel bir noktaya temas ettiniz. Hakan Bey o dönemlerde 15 ay görev yaptı. İki evet. yaz dönemi, transfer dönemi geçirdiğini söyledi. Yani iki sezona yakında, bir buçuk sezon, iki sezona yakında, iki sezon içerisinde yer alabilecek şekilde de görev yaptı. Onun olduğu dönemlerde bu fikstür en çok eleştirildi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe camiası tarafından. Yani burada rakibi Sayın Aziz Yıldırım döneminde olan bir şeye gönderme yaparmış gibi algılatmak evet. maksadıyla söylenmiş olabilir. Ama burada hakikaten bahsettiğiniz gibi kendi yönetim döneminde olmuş olanları bundan sonra olmayacağını, oldurmayacaklarını, yaptırmayacaklarını evet. söylemekte bir tenakuz, bir çelişki. Doğru bir tespit. Ben de aynen o çelişkinin peşinden gideyim. Doğru söylüyorsunuz. Yani o dönemlerde fikstürle ilgili söylendi ama o şikayet edilenler aynen devam etti. Efendim hakemlerle ilgili söylendi ama şikayet edilenler aynen devam etti. O bahseden hakem yeğeninin nicknemiyle girip de işte orada rakip takımın isminin olduğu nicknemler kullanıp da o hakemler yine maçlar yönetti ve hatalar belki Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Değişen bir şey olmadı. Biz bunları değiştireceğiz dediğinizde de o zaman yöneticiyken de ne kadar kuvvetli bir şekilde masaya vurduğunuz yumruğunuzu vuramadınız. O da tartışılı bir hale geliyor. Ben de size katılıyorum. Geçenki seçimde de zaten 24.393 oy kullanılmış ve Ali Bey orada bir güven tazeleme oylamasına dönmesini beklemişti 2025 Eylül'ünde, 21 Eylül'deki oylamada. Ama orada da 12.325 oyu Saadettin Bey, ki ben beklediğini sanmıyorum, Saadettin Bey'in de başkan olmayı beklediğini sanmıyorum o seçimde ve oldu. Kucağında buldu, ne kadar götürür tartışılır. 12.068 oyda Ali Bey almıştı, aradaki fark 257. Bunu sağdan sola, soldan sağa bu oy, 128 oyu bir arada yani Ali Bey'e verseniz bir oy farklı da seçimi kazanacaktı. 250 evet. oyla farklı kazanmıştı. Ya ben de Hakan Bey'in evet bu seçimde bu rakamları veriyorum. Biz de

0: şunu belirtmek için işte Hakan Bey de bu seçimler içerisindeydi, yönetimlerin içerisindeydi. Tabii ki bir rakip, bir olay, bir pozisyon oluşturup da onun üstüne gidecekleri yönünde bir mesaj vermek adaylar adına bir profildir, bir unsurdur. Ama bunu doğru kullanmak, o propagandayı doğru yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ben de size katılıyorum. O zaman yöneticiyken Hakan Bey neden yeteri seviyede bu bahsettiğiniz olaylara müdahil olamadınız? Belki Ali Koç baskınlığı vardır. Belki Ali Koç ekibi yetersizdir. Ama bu da siz de bir ekibin parçasıydınız diyerek ben de Hakan Bey'e buradan bir gönderme yapayım.
1: Şimdi bir başka boyutta. Şimdi Luis Suarez de imza attıldığını söylüyor. Ama kulübü diyor ki 80 milyon euroyu çıkış maddesi, eğer bu parayı verirseniz alırsınız. İki, Merih Demiral'da anlaştım diyor. Merih Demiral'ın kulübü de diyor ki arkadaş bizim oyuncumuz bu. Bununla nasıl anlaşırsınız diyor. İşte Porto kulübü beni kutladı diyor ama Porto kulübünün başkanı ya da yöneticisi böyle bir şey yok diyor. Yani bu çelişkiler nasıl bir şey? Bu çelişkiler ki şu andaki medyada herkes bunu görüyor, duyuyor, biliyor. Yani burada büyük büyük bir çelişki var. Bu çelişkiyle bir iletişim stratejisi yapılmış olabilir mi bu? Yani bu şekilde giderek.
0: Evet. Ya şöyle, karşısında çok büyük bir aday var. Yani Aziz Yıldırım çok büyük bir aday. Aziz Yıldırım, bu biraz önce bahsettik. 2018'den önceki 25 yıla damga vurmuş. 20 yılı başkanlık, 4-5 yılı yöneticilik anlamında. Çok büyük bir isim. Fenerbahçe camiasında 3 Temmuz 2011 şike kumpas sürecini yaşayıp orada bedel ödemiş de bir isim Aziz Bey. O çerçevede baktığımızda bu büyük ismi yenmek için de başkan adaylığı anlamında, başkanlık anlamında ilk kez ortaya çıkan bir isim olarak Hakan Bey vaatleri çok üst seviyede tutup delegeleri etkileme çabasında. Bu bir gerçek. Yani karşısındaki Aziz Bey ismini, Aziz Yıldırım ismini yenebilmek için çok ekstra bir şeyler yapmak durumunda olduğunu hissediyor. Evet. Bu hissin de beraberinde getirdiği unsurların başında da vaatler geliyor. Şimdi bol kesene atılan vaatler demeyeceğim. Evet. Vaatler geliyor. Vaatlerin karşılığının olup olmadığını göreceğiz. Ama güzel bir yere değindiniz. Sporting diyor ki biz anlaşmadık. 80 milyon avro olmazsa gidemez. Diyor ki Merih Demiral. Merih Demiral'la birlikte fotoğrafını koydu. Hatırlanacağı üzere Kocaeli'de Gürcistan maçıydı sanırım. Orada oynanmıştı maç. Kocaeli'deki milli takım zamanında kampta çekilmiş bir fotoğraf. Yeni bir fotoğrafmış gibi de, yeni anlaşılmış ve üzerinde bu fotoğraf çekilmiş gibi de bir algılatılma da yapılıyor. Onu da bir söyleyeyim. Çünkü Merih'in de bu konularda, ben Merih'e de şöyle haksızlık yapmayalım. Türk milli takımına şöyle haksızlık yapmayalım. Bu çocuk şimdi ayın 14'ünde maça çıkacak. Evet. Bu çocuk Merih kafasını işte karıştırmayalım. Çıkıp topunu oynasın. Arabistan'da mı Fenerbahçe'de mi bilemem ama bu işler Merih'in de katkısı da olumlu anlamda olur mu olmaz diye soru işaretle uyandırabilir milli takımda. Ben de orada da reaksiyon veriyorum. 2029'a kadar da kulübü dedi ki Merih'le sözleşmemiz var. Yani Merih'in anlaşmış olması da yeterli değil. Ki Merih'ten de böyle bir şey de duymadık. Onu da zaten yapmaması lazım. Eğer varsa bile, ki olup olmadığından emin değiliz. Kulübü de diyor ki 2029'a kadar sözleşmesi olan bir futbolcum ve bırakmıyorum diyor. Merih'le beraber evet, gelecek planlaması yaptığını ifade ediyor. Greenwood kısmında menajerler olduğu söyleniyor, bilemiyoruz ama sonuçta bu bahsettiğiniz unsur soruda cevabı da var gibi de iletişimle ilgili, etkileşimle ilgili delegeyi tırnak içerisinde birazcık da sosyal hayat tabiri tavlamakla ilgili girişimler olduğunu ben de düşünüyorum. O çerçevede bakın bu isimler Maldini'nin gelmesi bile, Maldini'nin bu toplantıya, kongreye getirilmesi bile etkileşimi sağlamak maksadıyla, o iletişimi en üst seviyede kurmak maksadıyla. Ama şöyle de bir şey var, Maldini ile bu bir yıl için ne yapacaksınız çok merak ediyorum Hakan Safi adına. Maldini ile olursa en azından bu tür isimler, sportif direktörler, efendim teknik direktörler önlerinde 2-3 yıllık bir plan proje görmek isterler. 2027 Haziran ilk haftasında yine Kadıköy'deyiz, yine kongredeyiz, yine benzer bir durum olacak. O yüzden bu kısa vadede planlamayı yapacak şekilde Maldini ve türevlerinin de geleceğini de sanmıyorum. Ama Maldini de burada bir İstanbul gezisi, İstanbul'a gelmişken, getirilmişken bir Kadıköy'de fotoğraf verilmesi de tabii ki iletişimin, etkileşimin, oy kazanma, devşirmenin de bir yöntemi diye düşünüyorum. Aziz Bey az konuştu, 13 dakika konuştu. O konuşmasında da 3 Temmuz 2015 şike kumpas sürecine ve ülkenin damarlarına kadar girmiş terör örgütüne vurgu yaparak da o terörle karşı verilen büyük mücadeleyi ifade etti ki o mücadele hakikaten takdir edilesi bir mücadeledir. Onu bir kez daha ben de söyleyeyim. Aziz Bey orada hak vermemek mümkün değil. O mücadelenin bedeli de ödenmiştir. Ama sonuç itibariyle o mücadele Türkiye'de 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin 251 de şehidimiz var, yaralılarımız var, gazilerimiz, ama Türk milletinin o mücadeleyi vermesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsurlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve gerçek Türk askerleriyle birlikte de önlenmiştir. Onu da bir kez daha belirtelim. Fenerbahçe orada bir meşale, bir ışıkla yakmıştır. O anlamda Aziz Yıldırım da o konuda haklılığını bir kez daha ortaya koydu konuşmasında diyebiliriz.
1: Şimdi bir iki cümleyle eğer bize katkıda bulunursanız sevinirim son olarak, çünkü toparlayacağız. Şimdi Sayın Safi birçok televizyon kanalında işte 65 yaş üstündeki insanlarla bizi hani artık onların devri bitti gibi konuştu. İki, biz seçimi kazanarak diğer adaya bay bay diyeceğiz. Şimdi bu dil nasıl bir dil?
0: Evet. Şöyle, Fenerbahçelerin çok fazla 65 yaş üstünde Fenerbahçe taraftarı var. Taraftara indiriyorum.
1: Şu anda olayı. Yönetiminde zaten 65 yaşını geçmiş 80 yaşında kişiler var Sayın var. Hakan Safi'nin.
0: Evet. Oradan oraya, ama ben biraz daha diyoruz ya, 20 milyon, 25 milyon, 30 milyon taraftarı var Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerin, Beşiktaş'ın daha keza yakın işte diyoruz. Bu taraftarların arasında 65 yaşın üzerinde yani milyonları aşan taraftar var. Şuraya geleceğim. Biraz daha tümden gelip yapıp biraz daha sizin dediğiniz gibi üyelere veya yönetim kurulu üyelerine indireceğim. Kendi ekibinde var. Evet. Seni Sayın Başkan, sizi diyelim. Sizi destekleyen insanlar içerisinde 65 yaş üstü insanlar var. Ya yani bir anda 40 yaş ile 65 yaş arasında yapılır. Bu süre dışında, zaman yaş dilimi dışında yapılmaz. Ya yani böyle bir kriter de yok. Evet, enerji anlamında denebilir ama hayatta tecrübe diye de bir şey vardır.
1: Evet.
0: Tecrübe diye de bir şey vardır. Evet. Bu da göz ardı edilmesin. O anlamda ben o kriterleri çok doğru bulmuyorum. İncitecek, acıtacak laflar da olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Burada bir dolu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyelerinin biz toplantılarını izliyoruz. Hala dinç gelip elinde bastonuyla Fenerbahçe'ye destek veren insanlar var. Bu nedenle Hakan Bey'in bu seçim söylemini ben çok doğru bulmuyorum. Kendi yönetimdeki insanları da incitecek durumda ifade olduğunu düşünüyorum. Kendi yaşına vurgu yapıyor. Ama milyonlarca Fenerbahçe 65 yaş üstü. Bir de 65 yaş kriterini kim niye koydu? Onu da anlayabilmiş değilim. Bir dolu insan o dingin, feraset sahibi, tecrübesiyle birlikte de Fenerbahçe'sine katkı yapabilir. Hakan Bey bir anda 65 yaş üstünü sildi. 65
1: evet.
0: yaş üstünü sildi. Olacak iş değil. Yani bence de bir strateji hatası var burada.
1: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Şimdi toparlayacak olursak, günü toparlayalım isterseniz. Sizin dikkat etmemizi, altını çizmemizi istediğiniz noktalar nelerdir? Biraz toparlayalım artık son 10 dakikamız.
2: Tabii öncelikle Fenerbahçe Kongresi ile ilgili. Sizin de söylediğiniz gibi Hakan Safi'nin bu çıkışları belki ilk etapta bakıldığı zaman tribünler tarafından alkış alıyor ama yarın sandığa ne kadar yansıyacak onu göreceğiz. Bana göre böyle ayağı yere basmayan, hayal kurdurulabilecek tarzdaki yaklaşımlar hoştur. İnsanlara böyle bir oyun gibi gelir. Kabullenirler ve coşkuyla alkışlarlar ama sandığa gittiği zaman daha haklı serim düşünürler.
1: Evet.
2: Onun için böyle şöhretleri alacağım, bu kadar para harcayacağım. Parayla ve şöhretlerle şampiyonluk olsaydı birçok kulüp bunu başarmış olurdu.
1: Bakın ben size 3 örnek vereyim. Birincisi Galatasaray'ın teknik direktörü Brian Birch.
2: Evet, evet, evet.
1: Ben o dönemi çok iyi biliyorum. 3 sene üst üste şampiyon oldular.
2: Evet.
1: Ve Kadırga Spor Kulübü'nden Büyük Mehmet.
2: Evet, evet.
1: Süleymaniye Sirkeci'den Küçük Mehmet.
2: Küçük Mehmet.
1: Vefa'dan, İstanbul Spor'dan Gökmen ve Yasin kardeşler. Bunun gibi bir kadro yaptılar.
2: Evet.
1: Emin olun bir tane ünlü kişi yoktu.
2: Evet.
1: Metin Kurt PTT'den.
2: Evet.
1: Şimdi bu takımla 3 sene üst üste Türkiye Ligi'ni sürklase ettiler.
2: Evet, evet, evet.
1: 4. senede şampiyon oluyordu Galatasaray ve sırf Bolu'da o zaman Neago diye bir teknik direktör vardı.

0: Rumen ve orada maçta olaylı bir sonuç 3-0 yenildiler ve şampiyonluğu orada kaybettiler.
1: Evet.
0: Süleyman Seba dönemi. Genç bir PAF takımından, o zaman PAF'tı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: PAF takımından çıkmış futbolcularla işte Rıza'sı,
1: Feyyaz'ı,
0: Feyyaz'ı,
1: Metin'i,
0: Ali'si,
1: Ali'si.
0: Metin'i. Metin hadi Kocaelispor'dan
1: Bunlar geldi,
0: aldılar.
1: evet.
0: Şimdi böyle bir kadroyla şampiyon oldular. Fenerbahçe Stankovic dönemi. Branko Stankovic. Altyapıdan gelmiş 4 oyuncusu vardı. Müjdat, Tavşan Mehmet, İsmail diye ki İsmail Kartal değil. Başka
1: Evet.
0: bir İsmail. Ardından İstanbul'un birçok ne diyeyim amatör kulübünden alınan futbolcularla Fenerbahçe şampiyon oldu ve Beşiktaş'ın karşısında şampiyon oldu. İki tane önemli oyuncusu vardı. Önemli deyince de yani eski oyuncusu
1: Evet,
0: vardı.
1: evet.
0: Onur Kayador vardı. Kalede Adem vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani böyle büyük paralarla şampiyonluğun olmadığını Türkiye Ligi'nde gördük ve örnekleri var.
1: Kesinlikle yani
0: Trabzonspor.
1: tabii siz konuşmanın başında da söylemiştiniz ya Real Madrid bunu yapıyor. Ama
0: Evet.
1: orada yaparsınız gerçekten. Yani İspanya'da yaparsınız, Fransa'da, İtalya'da yaparsınız. Ama Türkiye Ligi'nde öyle çok para harcayayım. Bir de zaten astronomik rakamlar veriyorsunuz. Aldığınız şöhretli futbolcular zaten buraya biraz daha dinlenmek için gelen futbolcular.
0: Parayı alıp
1: Tabii.
0: gidecek.
1: Yani sakatlanmadan sezonu tamamlayıp çekip gitmek istiyor.
0: Evet.
1: Öyle bir şampiyonluk zaten hayal olur. Ama ne olur? Evet, tribünlere seyirciniz çok gelir. O futbolcuları izlemek, çıplak gözle görmek, fotoğraf çektirmek maç sonrasında isteyenler. Belki tribün gelirleriniz artar ama şampiyonluk için öyle garanti bir durum olmaz. Onun için bir kere hani konuşmalarınızı da çok iyi tartıp ölçmeniz lazım. Yani
0: Evet.
1: kendi kendinizle de çelişmeniz lazım. Siz 65 yaş üstünü silip atıyorsunuz ama hem yönetiminizde hem eski yönetimlerde hem kulüp camiası içerisinde çok sayıda 65 yaş üstünde şeyiniz var ya, duayeniniz var. Bunlar ne yapacaksınız? Silip atacak mısınız? Çöpe mi atacaksınız? Olmaz. Bir kere ağzınızdan çıkacak her kelime sizin başkan adaysanız
0: Mesela
1: çok
0: bugün
1: dikkat
0: çok
1: etmeniz lazım.
0: güzel yani sonunu iyi bağladı. Dedi ki yarın bir seçim vardır. Kim kazanırsa 8 Haziran'da Fenerbahçe için mücadele edeceğiz. Bu mesajı verseydi belki Aziz Yıldırım'ın tarafına gitmesi beklenmeyen oyları da yanına
1: Ya
0: çekebilirdi.
1: zaten Aziz Yıldırım bu yarışa 1-0 önde başlamış. Aziz Yıldırım bir kere öyle büyük bir mücadele vermiş ki, öyle büyük bir bedel ödemiş ki, o bedelin karşılığını bilenler hiçbir zaman Aziz Yıldırım'a sırtını dönmezler ki. Yani sizin karşınızda 1-0 önde. O
0: Evet.
1: zaman ne yapacaksınız? Siz daha yumuşak bir politikayla bir büyüğünüzün, bir duayeninizin karşısında ona bir saygı göstererek, ona bir atıfta bulunarak güzel bir şekilde siz bu yarışa girseydiniz, ha kaybetseniz bile başa baş giden bir yarış olurdu. Ama şimdi hani nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum ama benim tahminimde böyle çok büyük oylar olacak tahminimde değil. Yani Aziz Başkan rahat kazanacağı bir seçime giriyor gibi geliyor bana. Ve hak ediyor da zaten. Çünkü gerçekten söylemlerine baktığın zaman bir de eskiye dönük, geçmişe dönük yaptıkları da ortada. Bedel ödemiş insanlar her zaman öyledir. Hangi bir şeyde, alanda olursa olsun bedel ödemişseniz siz bir kere o şeyde baş tacısınızdır. Değeriniz hep yukarılardadır. Ve o değeri hak etseniz de hak etmeseniz de hiçbir şekilde kimsenin aklının, fikrinin bir köşesinde size karşı kötü şeyler de besleseler bir şekilde ortadan dağılıyor, yok oluyor. Çünkü ödenmiş bedel ortada. Herkes biliyor onu. Onun için ben kısaca hemen toparlamak gerekirse evet, Fenerbahçe Kulübü yarın seçime gidiyor. Kulüpte Aziz Başkan'ı ben daha şanslı görüyorum. Hakan Bey evet gençtir, ateşlidir, daha gençliğe dönük akan o kanın, coşkulu kanın şeyiyle tribünlerdeki o coşkuyu gördü. Kendisi gibi gençleri de arkasına alıp bu seçimi kazanacağını düşünüyor. Çünkü gençlik hep yenilik, hep yenilikten yana,
0: Bir
1: eskiden
0: de
1: yana değil.
0: transfer, büyük
1: Evet,
0: transfer.
1: onu düşünüyor ama öyle olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan Gençler Birliği'ni konuştuk. Gençler Birliği içerisine baktığınız zaman gerçekten ben Arda Başkan'ın söylemlerini de doğru bulmuyorum. Sen kulübüne hakim olacaksın. Önce kulübüne ödeyecek paralarını ödeyeceksin. Futbolcunu garantiye alacaksın. Celal Hoca'nın dediği gibi. Sonra sen rahat hareket edeceksin. Kulübün işini temizlemeden, hiçbir şey yapmadan Futbolcu serbest kalıyorsa, gidiyorsa bundan sonra çıkıp

0: futbolcuyu ne kulübündeki çalışanı sorumlu tutamazsın.
1: O kadar.
0: Yani o adamın da hiçbir suçu yok. Orada görevli. Bir yetkisi yok yani sonuçta. Sen onunla haber göndermişsin de 20'sine kadar futbolcu onu dikkate alır mı? Nerede bu kulübün başkanı, başkan yardımcısı, futbol şube sorumlusu gelsin? Onlar söylesinler yani. Yarın öbürsü gün 20'sinde ödemediğin zaman o zaman şöyle bir şey çıksaydı ne diyecektin? Kardeşim biz bu arkadaşa böyle bir şey demedik. Kendiliğinden gelmiş söylemiş bu. Bu sefer de suçu ona atacaktın yani.
1: Evet.
0: Onun
1: Evet.
0: için bu tür şeylere girmeye gerek yok. Bunlar küçük oyunlar. Yaş olarak da çok artık genç değilsin. Belli bir yaşa gelmiş Arda. Onun için orada yöneticilik yapacaksa adam akıllı ekibini kurup çok zaten bu tür genç arkadaşların yapacağı tek şey o deneyimli kadrolarla çalışmaktır.
1: Hani şunu diyebilirsiniz, bizden transfer sezonunda veremeyeceğimiz bir bedeli istedi. Biz de bu nedenden dolayı kulüp yararına düşünmedik bu transferleri diyebilirsiniz.
0: Çok rahat diyebilirdi. Çok rahat. O zaman alkış alırdı işte. Ama şimdi ne oldu? Giden futbolcuları zan altında bıraktı. Çalışan adamı zan altında bıraktı. Yönetimin hiçbir suçu yokmuş gibi o sorumluluğu tamamen onlara atarak kendisini gerçekten orada şey durumuna düşürdü. Yani böyle hoş olmayan bir
1: Zayıf
0: duruma
1: duruma düşürdü.
0: hoş olmayan bir duruma düşürdü. Oradaki insanların o yönetimin camianın gözündeki değeri çok da iyi olmadı. Onu da öyle bir toparlama yaptığını
1: Hani
0: zannediyor.
1: şunu da diyebilir yine. Hani Gençler Birliği Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final maçında biz genç oyuncularımızı gördük. Bu genç oyuncularımızın omurgası üzerine kuracağız takımımızda diyebilirdi ki çok iyi top oynadılar.
0: Tabii.
1: Stoperinden o
0: Kesinlikle.
1: ileride oynayan golü atan
0: Kesinlikle,
1: oyuncusuna kadar.
0: kesinlikle diyebilirdi. İşte ama dediğim gibi onu diyebilecek kapasite, tecrübe, deneyim bilmem ne hepsinin olması gerekiyor. Çok bu konularda deneyimsiz başkan gitti geldi bir daha gitti geldi anca oldu. Öbür taraftan milli takımımızın maçına değinelim.
1: Evet.
0: Gerçekten Venezuela karşısında Montella niye Venezuela'yı tercih etti? Çünkü grubumuzda Paraguay var.
1: Evet.
0: Paraguay ile Venezuela'nın oyun sistemleri birbirine çok yakın. Burada takımı öyle bir takıma karşı test edecek ki tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz Venezuela ile ve dünya sıralamasında 49. sırada yer alan bir takım.
1: Evet.
0: Onun için burada iyi bir takım seçmiş bana göre son antrenman maçında ve çok ciddi anlamda da görecek takımını Paraguay karşısında. Çünkü Paraguay gerçekten kapalı bir kutu bize göre. Ne yapacak, nasıl edecek, nasıl bir futbol sergileyecek? Burada aşağı yukarı sistemsel anlamda kendi takımının da ve tekniğin taktiğini de belirleyeceği bir maç olacaktır. Bir doğru seçim bence Venezuela maçı. Göreceğiz. Evet, ilk baktığımız zaman Kuzey Makedonya evet bizim rakibimiz değildi, şeyimiz değildi ama ona karşı da gerekli mücadeleyi verdi takım diye düşünüyorum.
1: Sayın Özgün Erdoğan, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: de
1: Yarın
0: teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: birlikte
0: Evet,
1: olacağız. Uzun
0: yarın
1: bir
0: görüşeceğiz.
1: maratonda sizinle birlikteydik. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte oldu. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Engin Erkan, Abdullah Tombuloğlu ve ardından 14.30'dan itibaren de Semih Ballı ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreninde konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısında konuşma yapabileceğini

0: söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. ABD ile İran arasında müzakere bilmecesi çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğine de değindi. Erdoğan, DEİK 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.
1: Bakıyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır.
0: Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ihracatta yeni rekorlara odaklandı. İlk 5 ayda ihracatın 111 milyar doları aştığını hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonundaki 410 milyar dolarlık hedef için tüm paydaşlarla koordineli çalıştıklarını söyledi. Bolat, DEİK'in 39. olağan Mali Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısında konuşma yapabileceğini söyledi. Meclis Başkanlığı'nın meclis iç tüzüğü ve partilerin grup iç yönetmeliklerine göre karar aldığını hatırlattı. CHP Genel Merkezi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında yazışmaların yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın parti içi işleyişe müdahale yetkisinin bulunmadığını vurguladı. Meclis Başkanlığı gündelik siyasetin, siyasi magazinin gündemi olamaz değerlendirmesinde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde büyük karıştıran YHT istasyonundaki test sürüşüne katıldı. Hat Halkalı'ya bağlandığında İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 1,5 saate düşecek dedi.
2: Bu proje sadece bir demir yolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu-batı, kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanmasıyla elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate. Yük taşıma

0: süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
1: Türkiye'nin dış finansman kaynakları genişliyor. Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında Dünya Bankası'ndan 191 milyon 500 bin avroluk kaynak temin edildi. Sağlanan yeni kaynakla şehirlerin altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştı. Orta vadeli program çerçevesinde belediyelerimizin altyapı yatırımlarına yönelik desteklerimiz devam edecek. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehirlerimizin dirençli hale gelmesini desteklemeyi sürdüreceğiz dedi. Projeyle yalnızca fiziki yatırımların artırılması hedeflenmiyor. Belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. İklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelmesi planlanıyor. Yeni kaynakla birlikte çevre dostu şehir yatırımlarının hız kazanması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Bu mücadelenin daha da artacağını belirterek, "Polis ve jandarmamız bundan sonra daha fazla sahada olacak," dedi. Bakan Çiftçi, AK Parti Çorum İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve mutluluğu için, güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır.
1: Gıda kaybı ve israfı küresel ekonomide yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar zarara sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda israfına dikkat çekti. Gıdayı korumak emeği, iklimi ve gelecek nesilleri korumaktır dedi. Bakan Yumaklı İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumunda konuştu.
3: Üretilen gıdanın 1/3 maalesef daha sofralarımıza ulaşmadan yok olmaktadır. Gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalarda ve öngörülerde küresel ekonomiye verdiği zarar 1 trilyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda küresel sera gazı emisyonlarının da %8 ila 10'unu oluşturmaktadır. Bugün İstanbul'dan verebileceğimiz güçlü mesajlar şunlardır. Gıdayı korumak, emeği korumaktır. Gıdayı korumak, suyu ve toprağı korumaktır. Gıdayı korumak, iklimi korumaktır. Ve en önemlisi, insan onurunu ve gelecek nesilleri korumaktır.
1: Türkiye 7. Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası sonuçlandı. Öğrencileri ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. Bakan Tekin törende Türkiye'nin eğitimdeki başarısına dikkat çekti. Sivil toplum örgütleriyle işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Törende öğrenciler Bakan Tekin'e büyük ilgi gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya Pasifik bölgesi temaslarının son durağı olan Bangladeş'te temaslarını sürdürüyor. Fidan, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman tarafından Dakka'da kabul edildi. Bangladeş'te gerçekleşen görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliklerinin yanı sıra küresel gelişmeler de ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklifin kabulüyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek.

0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştırmak için kurulan komisyonsa akademisyenleri dinleyecek. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritası iki aşamalı olacak. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulacak. Kılıçdaroğlu'nun 2019'da belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi gerek görülürse genişletilecek. Grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken, genel merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yaz mevsimi ile birlikte orman yangınlarını engellemek için tedbirler devreye alınıyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir dizi önlem aldı. Buna göre ormanlık alanlara girişlere 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında izin verilmeyecek. Bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, çeşitli amaçlarla ateş yakmak da yasaklandı. Belirlenen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetler içinse herhangi bir kısıtlama olmayacak. Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine yönelik tepkiler büyüyor. Sokaklara çıkan öğrenciler hükümetin eğitim bütçesinde öngördüğü kesintileri protesto etti. Gösteriler sırasında bazı noktalarda tansiyon yükseldi, öğrencilerle polis karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarlayan Trump, bunu büyük ölçüde başardıklarını söyledi. Trump ayrıca İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savundu. ABD ile İran arasında müzakere bilmecesi çatışmaların gölgesinde devam ediyor. ABD'nin İran'a ait radar tesislerini vurmasının ardından İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığı mesajını verirken, İran Dışişleri Bakanlığı, Sirik ve Keşm adasındaki radar tesislerine yönelik ABD saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Gazeliler, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katil İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken, çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çalışmalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısına ilişkin tartışmalarla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısında konuşma yapabileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Yarın Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. ABD ile İran arasında müzakere bilmecesi çatışmaların gölgesinde devam ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son provasına bu gece çıkıyor. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami stadyumunda oynanacak karşılaşma gece 1'de başlayacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibariyle 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 1-1 eşitlik bulunuyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi 1. etap 3. maçına çıkacak. Türkiye son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Milli tenisçimiz Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta kuat tekerlekli sandalye kategorisinde teklerde ikinci oldu. Final müsabakasını Hollandalı rakibine 6-3, 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Isparta, Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş, Ağrı çevreleri ve Ankara'nın güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Muğla 15, İstanbul ve Gaziantep 18, İzmir ve Şanlıurfa 22, Bursa ve Trabzon 17, Uşak 13, Antalya 21, Adana ve Mardin 20, Kayseri ve Tokat 11, Konya ve Samsun 16, Artvin 12, Erzurum 7, Van 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bağla Karakeçili yolunun 30-35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bağla-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bağla-Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Büyükçekmece-Çatalca yolunun 18-20. kilometreleri arasındaki yol çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bu kesimde tek yönden gidiş geliş olarak sürdürülüyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek, sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritasının iki aşamalı olacağı belirtiliyor. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulurken, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi de gerek görülürse genişletilecek. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken, genel merkez Kılıçdaroğlu'nun

Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait radar tesislerini vurmasının ardından İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığı mesajını verirken, İran Dışişleri Bakanlığı, Sirik ve Keşm adasındaki radar tesislerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Tekrarlanan ihlallerin Washington'ın gerilimi düşürme niyetinde olmadığını gösterdiği belirtildi. Yunan basını Türk savunma sanayinin yükselişini dikkatle takip ediyor. Yunanistan'da yayın yapan Sky televizyonu Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerini manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Baykar'ın dünyadaki başarısına dikkat çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Mustafa Çiftçi, Çorum'da yaptığı açıklamada mücadelenin daha da artacağını belirterek, "Polis ve jandarmamız bundan sonra daha fazla sahada olacak," dedi. Niğde'nin Gümüşler beldesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışın yol açtığı sele kapılan 3 araçta bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde 1. etap 3. maçında İtalya ile mücadele edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Amili futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami stadyumunda oynanacak karşılaşma bu gece saat 1'de başlayacak. Haberleri sundum.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız. Ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet,
0: Hasmım.
1: hasmım var.
0: Evet.
1: Evet, değil mi?
0: Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor.
1: Evet, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil.
0: Ağzı.
1: Boyunu değil.
0: Boynu.
1: Burunu değil.
0: Burnu.
1: Göğüsü değil.
0: Göğsü.
1: Gönülü değil.
0: Gönlü.
1: Karını değil.
0: Karnı.
1: Az önce çok teknik bir
0: Evet.
1: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
0: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Paris'in 5. bölgesindeki Latin Mahallesi'nde Saint-Geneviève tepesinde neoklasik bir yapı yükselir. Adını da, mimari tarzını da Roma'daki Pantheon'dan alan bu yapı, Fransa'nın simge yapılarından biridir. 1764 yılında Kral 15. Louis'nin ilk taşını bizzat koyduğu yapı aslında bir kilise olarak inşa edilmişti. Planı ise o zamanlar pek de tanınmayan genç yenilikçi mimar Jacques Germain Soufflot'a aitti. Paris'in koruyucu azizi Saint-Geneviève adına inşa edilen kilise 1789'da tamamlandı. Tam 100 yıl boyunca 1889'da Eyfel Kulesi tamamlanana dek Pantheon Paris'in en yüksek binası olarak kaldı. Kulesinin yüksekliği 85 metreye ulaşan yapının geniş salonunu çevreleyen iç duvarları Fransız kahramanlarını simgeleyen fresklerle süslenmişti. 1789 Fransız devriminden sonra kilise olmaktan çıkarılıp devrim kahramanlarının defnedildiği bir anıt mezara dönüştürülen Pantheon, 1800'ler boyunca defalarca işlev değiştirdi. Ülkedeki yönetim, kralcılar ve cumhuriyetçiler arasında el değiştirdikçe Pantheon'da bir süre kilise oluyor, sonra yeniden anıt mezara dönüştürülüyordu. Nihayet 1885'te anıt mezar olarak kalması kararlaştırıldı. Kimler defnedilmişti Pantheon'a? Fransız devriminin kahramanları, politikacılar, Victor Hugo, Emile Zola, Alexander Dumas gibi yazarlar, Voltaire, Rousseau gibi düşünürler, 1995 yılında bilim insanları Marie ve Pierre Curie'nin mezarı da Pantheon'a taşınacaktı. Pantheon'da uzun yıllar süren restorasyon çalışmaları 2023 yılında tamamlandı ve bu tarihten sonra daha önce halka açık olmayan üst kattaki sütunlu alanda ziyarete açıldı. Burada görülen 360 derecelik Paris manzarasının tadını çıkarabilmek için 206 basamaklı merdiveni tırmanmak ve doğrudan sokağa bakan baş döndürücü merdivenlerden inmeyi göze almak gerekiyor. Bunu göze alabilenleri Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Montparnasse Kulesi, Sacré-Cœur Bazilikası, Zafer Takı ve La Défense'in gökdelenleri de dahil geniş bir Paris manzarası bekliyor. Bu alan yalnızca Nisan ayının başından Ekim ayı sonuna dek açık tutuluyor. Soğuk hava koşullarında kayıp düşme tehlikesi yüksek çünkü. Pantheon birçok Fransız büyüğünün daimi istirahatgahı olduğu gibi dünyaca ünlü bir bilimsel deneye de ev sahipliği yapmıştı. Fransız fizikçi Léon Foucault, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü deneysel olarak kanıtlayan Foucault sarkacını ilk kez Pantheon'da denemişti. 1851'de Pantheon'un kubbesinden sarkıttığı 67 metrelik çelik bir tel ve telin ucuna bağlı 28 kilogramlık pirinç küreğiyle gerçekleştirmişti. Eylemsizlik prensibine göre sarkaç salındıkça düzlemi sabit kalıyor, ancak sarkacın zemindeki izi yavaşça yer değiştiriyordu. Çünkü altındaki zemin, yani yer küre dönüyordu. Foucault sarkacı, dünyanın döndüğünü karmaşık gökyüzü gözlemleri yerine doğrudan deneyle kanıtlayan ilk araçtı. Sarkacın çalışır durumdaki bir kopyası bugün hala Pantheon'un kubbesinde asılı duruyor. Adını bu bilimsel deneyden alan bir roman önerisiyle son verelim sözümüze. Umberto Eco'nun Foucault Sarkacı romanı, rasyonel olmayan, akıl ve mantık kurallarına uymayan düşünce tarihinin 500 yıllık geçmişini, gizli bilimleri, orta çağdan bu yana süren bilim-büyü ilişkisini anlatıyor. Yazar bu romanı 8 yıllık ayrıntılı bir araştırma ve çalışmanın sonunda tamamlamış. Fransız barok döneminin en önemli bestecilerinden Jean-Philippe Rameau'dan seçtiğimiz bir eserle veda ediyoruz bu akşam sizlere. Bestecinin 1735 yılında galası yapılan Les Indes Galantes, İyi Yürekli Yerliler adlı opera balesinden Vahşilerin Dansı bölümünü dinliyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Geniş zaman.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programı ile huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Sayın Murat Yüztoklusu, kıymetli bir tarihi araştırmacısı, hem Orta Doğu tarihi üzerine hem de Irak-Suriye cephelerinde milli mücadelenin devam mahiyetindeki meseleleri, Musul sorununu ve Türk tarihini yakından inceleyen kıymetli bir büyüğümüz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, teşekkür ederim.
0: Hocam bugün uygun görürseniz hem Musul'daki Özdemir Bey harekatını, Irak'taki Özdemir Bey harekatını hem de genel olarak Güney Cephemizin istikametini değerlendirelim ve konuşulalım. Hem 1. Dünya Savaşı sonrası şartlar hem de Türk Milli Mücadelesi'nin ihmal edilen, görmezden gelinen bir boyutu mücadele devam ediyor. Biz 23'te Cumhuriyeti kursak bile mücadele devam ediyor. 19-23 arasındaki milli mücadelenin bir perspektifi olarak bölgedeki Arap ve Türkmen unsurla birlikte bir yerel direniş, muazzam bir milli kimlik ayaklanması söz konusu hem Fransızlara hem İngilizlere karşı, ama çok az bildiğimiz konu, çok az yazılan bir konu. Siz kaleme aldınız, hem Özdemir Bey'in hayatını, biyografisini hem de Musul sorunu bağlamında temel konuyu dinleyicilerimizin daha doğru anlayabilmesi için isterseniz Irak ve Suriye sorununu 1. Dünya Savaşı öncesindeki perspektiften kısaca değerlendirmemiz mümkün olur mu?
1: Evet.
0: Neden İngiltere ve Fransa için bu kadar önemliydi bu bölge?
1: Sykes-Picot anlaşmasıyla Osmanlı Orta Doğusu'nun paylaşılması karara bağlanmıştım. Suriye ve Lübnan Fransızlara, Irak, Ürdün, Hicaz, Filistin İngilizlerin kontrolünde kaldı. Daha sonra bu anlaşmanın uygulanmasında önce Fransızlara bırakılan Musul, Çarlık Rusyası çöktükten sonra bir tampon bölge olarak düşünülen Musul tekrar İngilizlere devredildi. İngilizler Musul'u çok daha önceden beri dikkat ediyorlardı. Oraya arkeolojik kazı heyetleri göndererek aslında petrol araştırması yapıyorlardı ve petrolle ilgili ciddi bulgular elde etmişlerdi. Mütareke imzalandığında İngiliz birlikleri Musul vilayet merkezinin hayli güneyinde, 100 kilometre kadar güneyinde Hammamali bölgesinde bulunuyorlardı. Buna rağmen, mütarekeye rağmen ateşi kesmediler ve ileri harekatı sürdürdüler. Musul vilayet merkezini işgal ettiler. Daha sonra bugünkü sınırlarımıza yakın bölgelere kadar kontrolü sağladılar. Bu mütarekeye rağmen yapılan bir ihlaldi aslında. Bunu Türk tarafı hiçbir zaman içine sindiremedi. Ve daha sonra Misak-ı Milli kararlarında da Musul Türkiye hudutları içinde kabul edildi. Burada İngiliz işgali gerçekleştikten sonra da uzunca bir süre yerel halk direnişler yaptı. İlk direniş hatta 1920 Haziran'ında Telafer Türkmenleri tarafından
0: tabii
1: gerçekleştirildi. Ve Telafer Türkmenleri şehirdeki İngiliz birliklerini yakalayarak, esir ederek, bir kısmını da vurarak Telafer'de kısa bir sürede hakimiyet sağladılar. Orada bir kaymakam rütbesiyle bir subayımızın öncülük ettiği bu harekete onlar daha sonra kaça kaça hareketi dediler.
0: Tabii.
1: Buna sebep de İngilizler daha sonra zırhlı birliklerle gelince sivil veya silahlı kişi ayrımı da yapmadan bir katliama girişme çabaları nedeniyle halk kaça kaç dağlarına sığındığı için böyle
0: Tabii.
1: adlandırıldı. Bu ilk direniş ateşi bu şekilde Telafer'de başlamıştı. Ondan önce aslında Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında İngilizler Kerkük'ü işgal etmişlerdi. Kerkük'ü işgal edince Süleymaniye bölgesinde kalan birliklerimizle ana birlikler Musul tarafındaki 6. Ordu birlikleri arasındaki irtibatın kesilmesi söz konusuydu. 6. Ordu'nun komutanı ve Enver Paşa'nın kendisinden daha küçük yaşta olan amcası
0: Halil Paşa.
1: Halil Paşa, ki Kutulamara'nın da kahramanıdır. Halil Paşa bir önlem düşündü. Süleymaniye bölgesinin ileri gelen Kürt liderli olan Şeyh Mahmut Berzenci ile irtibata geçti. Onunla ilgili Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda Şuaybe'de 3000 kadar gönüllü Kürt milisle Şuaybe Savaşı'na katıldığı için Osmanlı kuvvetleri tarafından sempatiyle karşılanan bir kişiydi. Şeyh Mahmut'a padişahtan da bir ferman alarak, ki kitabımda, Usul Özdemir Harekatı kitabımda bunun metninde yayınladık. Bir ferman sağlayarak Şeyh Mahmut'u o bölgenin, ki Soran bölgesi de diyorlar Süleymaniye bölgesine, oranın bir çeşit hanlığını devretti. Bu aslında Osmanlı'da eski bir gelenektir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'nı kazanırken Kürt aşiretlerinin desteğini almak için orada 20 kadar ileri gelen boy başına aşiret liderlerine bir çeşit özellik vermiş ve İran'daki Safevilere karşı onların desteğini biraz mezhepsel birliktelikte düşünerek yarı özerk birimler kurulmuştu. Bitlisli İdris adlı bir danışmanın verdiği fikre uyarak. Bunun uzun vadede etkileri üzerinde farklı boyutlarda tartışmalar var ama gelenek oraya yerleşmişti. Daha sonra Mısır'da Kavala Mehmet Ali Paşa isyanından sonra bölgede bu tarzda hanlıklar oluşmuştu.
0: Evet, evet.
1: Yarı özerk, Soran hanlığı, Baban hanlığı vesaire gibi. Bu hanlık geleneğinden de belki esinlenerek Halil Paşa o bölgenin hanlığını Şeyh Mahmud'a devretti. Şeyh Mahmud da Osmanlı askerlerinin orada tedavisi ve 6. Ordu Birliği'ne katılmasına yardımcı oldu. Bir kısım Osmanlı askerinin de orada Süleymaniye'de kaldığını anlıyoruz. Mütareke olunca İngiliz işgali geliyor ve oraya political officer dedikleri siyasi subay veya daha doğrusu istihbarat
0: Evet,
1: subayıları görevlendiriliyor Süleymaniye'ye ve bunların başında da Binbaşı Noel. Nereden biliyoruz? Sivas Kongresi'nin basma teşebbüsünden rızasına Türkiye'ye de geldi. Binbaşı Noel aslında macera perest bir adam. Kutup bölgesinde balık valinde avcılığı falan tasarlarken konserve fabrikası kurma. Savaş çıkınca önce İran'da görev yapıyor. Daha sonra da istihbarat faaliyetlerine girişip Süleymaniye'de görevlendiriliyor. Süleymaniye'de Şeyh Mahmud'un kontrolünde altında tutmakla görevli. Şeyh Mahmud da bundan hiç hoşlanmıyor tabii. Osmanlı'dan aldığı hanlığı pekiştirme çabasının içine giriyor. Ve şeye karşı da bir tutum içine giriyor ama Binbaşı Noel'in Lawrence'in Araplara yaptığı
0: Evet,
1: gibi
0: onu
1: Kürtleri
0: Kürtlere
1: örgütleyerek
0: yapmak
1: tabii. O bölgeye hakim olacağını tasavvur ediliyor. Daha sonra Anadolu'ya geçme projesi kapsamında ayrılınca yerine bir başka binbaşı atanıyor. Bu da İran'da uzun yıllar İngiliz istihbaratına çalışmış ve ondan sonra da din değiştirme görüntüsü altında bölgenin ileri gelen bir mollasının kızıyla evlenerek sakal bırakarak bir din adamı hüviyetiyle çaba gösteren ve orada tutunmaya çalışan bir İngiliz ajanı Binbaşı Soğan geliyor. Bunun zamanında Şeyh Mahmut'la olan itiş kakış daha da gelişiyor ve Şeyh Mahmut isyan etmeye karar veriyor. Mahmut Han Dizai diye daha sonra o bölgede etkili olan Muhsin Dizai diye de o
0: Evet,
1: bölgesel
0: tabii.
1: Kürt bölgesinde etkili bir siyasetçi aileden kişi var. Onu muhtemelen sanıyorum torunu Sefin Dizai de bir ara Kürt bölgesinin
0: Tabii.
1: Türkiye temsilciliğini
0: Evet,
1: yapan
0: Safa'nın.
1: şimdi
0: Evet.
1: dışişlerinde
0: Evet.
1: etkili bir şahıs. Mahmut Han Dizai komutasında 300 tane süvari Süleymaniye'ye gelerek Şeyh Mahmud'un büyüğü olan orada din büyüğü kabul edilen Kak Ahmed'in yatırı var. Onu ziyaret görüntüsü altında geliyor ve Süleymaniye'yi basarak İngilizlere esir ediyorlar. Ve böylece Süleymaniye'de ilk ayaklanma başlıyor. Bu aslında bizim Kurtuluş Savaşı'nın da bir anlamda ilk ayaklanması
0: Evet,
1: sayılabilir.
0: tabii.
1: Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla neydi? Yunan işgali İzmir'den sonra kuzeye doğru Ayvalık'a gelirken 30 Haziran'da Ali Çetinkaya komutasındaki alayımız Ali Çetinkaya'dan aldığı emirle Yunan işgal birliklerine ateş açıyor. Örgütlü ilk direniş Hasan Tahsin'in bireysel direnişi saymazsak Batı cephesinde 30 Haziran'daki bu direniş. Öyle biliyoruz. Ama benim tespitlerime göre Mahmut Han Dizai'nin Süleymaniye'yi basarak İngilizlere esir etmesi, İngiliz askerlerini esir etmesi ve oradaki ayaklanmayı o bölgede Şeyh Mahmut ayaklanmasını bastırması ondan 9 gün önce 21 Mayıs 1919'da ve Şeyh Mahmut'a katılan bölgedeki aşiretler içlerinde fotoğraflardan da görüyoruz ki kalpaklı Türk ordusundan kalan
0: Subaylar
1: subaylar
0: da
1: da
0: var,
1: var.
0: evet.
1: Muhtemelen bunlar organize de ediyor da daha askeri disiplin bir şekilde hareket etmek için. Ve sonuçta Cemcemal denen bir mıntıkada Bazyan geçidi var. Burada bir çatışma oluyor. İlk önce Taşlıca diye bir mıntıkada bir çatışma oluyor ve Şeyh Mahmut kuvvetleri İngilizleri perişan ediyorlar. Ve bölgede isyan yayılıyor. Daha sonra İngilizler zırhlı birlikler, Hintli birlikler vesaire getirerek Bazyan geçidinde tekrar bir muharebeye girişiyorlar. Ateş üstünlüğü burada hava kuvvetleri vesaire de katarsanız etkisiyle aşiret birliklerini dağıtıyorlar. Ve bu arada Şeyh Mahmut da yaralanıyor ve İngilizlere esir düşüyor. Bir müddet kim olduğu bilinmiyor, saklanıyor. Fakat sonradan herhalde birisinin ihbarıyla tespit ediliyor kimliği. İdamla yargılanıyor. Hiçbir geri adım atmıyor. Kahramanca direniyor. Tavrını da sürdürüyor. İngilizler cesaret edemiyor idam etmeye. Bunu Hindistan'a sürmeye karar veriyorlar ve Hindistan'a sürülüyor Şeyh Mahmud. Böylece bir ay kadar süren Şeyh Mahmud'un ayaklanması bu şekilde bastırılmış gibi oluyor. Bunu Telafya'daki Türkmen ayaklanması izliyor. O da bastırıldıktan sonra üçüncü ayaklanması Revandüz taraflarında
0: Tabii,
1: ortaya
0: Revandiz
1: çıkıyor.
0: bölgesi, evet.
1: Revandüz bölgesinde önce Zebari aşireti

0: Kahramanmaraş'ın kahraman Faris Ağa diye anılan
1: Evet.
0: zatın önünde oraya İngilizlerin silahlandırdığı Hristiyan Nasuri lejyonları var.
1: Hı.
0: Onlar aracılığıyla saldırıyorlar. Fakat kahraman Faris Ağa'nın kurduğu pusuya düşülüyor. Büyük bir

0: yaptı. Türkiye'ye daha yakın olduğunu bildiğimiz.
1: Ondan sonra beni Şaklava'da bir çalıştaya davet etmişlerdi.
0: Evet.
1: Ekopolitik grubu. Ve orada ben bu Şeyh Mahmud'un ayaklanmasının mücadelesini, Anadolu hareketiyle dayanışmasını anlattım. Ve ertesi sabah kahvaltıda birisi geldi, görüşmek istedi. Genç bir
0: Evet.
1: çocuk. Ne istiyorsun dedim. Dedi babam sizinle tanışmak istiyor. Baban kim dedim. Teki masayı gösterdi. Dedi Ferzande Zebari dedi. Kendisi de İngiltere'de hukuk okuyormuş çocuk.
0: Evet.
1: Baba sizin davet ettik masaya. Buyurun dedim. Paris Ağa amcamla ilgili söylediklerinizden çok duygulandık dedi. Oradan sonra övgüler böyle duygusal
0: Tabii.
1: bir ortama girdi. Yani elimizdeki belgeler bu gerçekliği ortaya çıkarıyor
0: Evet
1: yani.
0: evet yani
1: Ben
0: bu belgelere dayalı olarak asıl
1: kahramanlığı da
0: tabii.
1: milli mücadeleye
0: Tabii.
1: katkısından geliyor dedi.
0: Tabii tabii.
1: O zaman da bazı işbirlikçiler vardı. Şimdi de
0: Var.
1: muhtemelen
0: Var.
1: vardır dedim.
0: Kesinlikle.
1: Bizi dinleyenler arasında da olabilir dedim. Böyle
0: Kesinlikle.
1: de bir laf attım.
0: Kesinlikle yani
1: Ama
0: bütün
1: dedim
0: o...
1: Kahraman Faris
0: Tabii.
1: Ağa, sıra Kerim Fettah Ağa,
0: Tabii.
1: ondan sonra Sürçü Aşireti, hatta bir dönem Barzaniler,
0: Hı.
1: Özdemir Bey'in oraya gönderilen müfrezesine büyük destek yapıyorlar ve Derbent Zaferi'nde katkıları oluyor.
0: Yani Orta Doğu ya da Irak'a da Suriye'de tek bir perspektiften, tek bir gözlükten, tek bir şablonun içerisinde bakılmamasını aslında salık veriyorsunuz. Sizin
1: Evet, bu
0: araştırmalarınız
1: sonuç
0: yani
1: çıkıyor.
0: o sonuç çıkıyor. Yani
1: Ve etnik ayrımlar da ortadan
0: tabii,
1: kaldırılarak Kürt
0: tabii.
1: ve Türkmenlerin hatta yurtsever Arapların
0: Evet.
1: katıldığı Sadun Ucemi Paşa
0: Evet,
1: mesela Birinci
0: tabii.
1: Dünya Savaşı'nda o da Osmanlı ordusunda görev
0: Tabii,
1: yapıyor.
0: tabii.
1: Kurtuluş Savaşı'nda da milli mücadeleye en çok destek veren Arap aşiret liderlerinden
0: Hı.
1: birisi de Sadun Ucemi Paşa diye anılıyor. Onun torunları da hatta Ankara'ya yerleşmiş ve bugün Türk toplum içinde yaşayan bir tercihini bu yönde yapan insanlardan teşekkür
0: Evet.
1: ediyor. Üçüncü ayaklanma da böylece Revanduz'da Zebarilerin direnişiyle başlıyor. Ve bunlar Revanduz'da toparlanıyor. Sürçü aşireti bunlara büyük
0: Hı.
1: destek sağlıyor. Ve Anadolu'ya heyetler göndererek Ahmet Taki diye eski bir milletvekilinin öncülüğünde heyetler göndererek destek istiyorlar. Kuvayi imdad diye diyorlar buna.
0: Evet.
1: Ve oradan bir müfreze de geliyor Van tarafından. Bunlar şeyde toplanıyorlar Revanduz'da. Aslında bunlar bir çeşit kongre mahiyetinde o toplantılar. Bunu böyle yorumlamak lazım. Böyle yorumlayanı görmedim ama ben öyle
0: Evet.
1: yorumlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve burada kongrede, Revanduz Kongresi'nde bir bölgesel yönetim kurma kararı alınıyor.
0: Hı.
1: Meclis-i Milli adıyla bir bölgesel yönetim kuruluyor. Başına da Şeyh Rakip Cavit diye Sürç aşiretinin liderine
0: Hı.
1: getiriyorlar Meclis-i Milli Başkanlığına. Bir çeşit yerel hükümet gibi
0: Tabii.
1: yani. Ve bunun yardımcılığını da şey üstleniyor. Milletvekili Ahmet Taki. Çok
0: Hı.
1: uyanık bir siyasetçi.
0: Hı.
1: Çok ilişkileri de o kuruyor. Büyük faydası oluyor bu direnişe. Meclis-i Milliye'de de işte bir küçük bir müfreze Van'dan gelen var. Buradan imdat çağrılarına Gazi Mustafa Kemal yalnızsız bırakmıyor. O sırada Batı cephesinde büyük taarruz hazırlandığı için bütün birlikler orada toplanıyor. Fakat buraya da yalnızsız bırakmamak için bu alandaki tecrübesini bilinen Antep Savaşı'nda da
0: Hı.
1: fevkalade
0: Tabii.
1: başarılar göstermiş olan hatta İngiliz komutanı da daha sonra Remarkable Performance
0: Hı.
1: diyor performansını
0: Tabii.
1: Özdemir Bey'in. Özdemir Bey'e görev veriyorlar. Özdemir Bey'e 1 Şubat 1922 tarihli bir baş yönergede ne yapması gerektiğini detaylı bir şekilde Gazi Mustafa Kemal talimatıyla madde madde belirtiliyor. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim ama birçok yerde yayınlandı, kitabımızda da
0: Hı.
1: var. Bu talimata göre Özdemir Bey müfrezesini teşkil ediyor. Suriye'de beraber çalıştığı subaylardan çoğu olmak üzere 30 kişilik bir kadro. Ve bunun erat kısmını da 70 kadar erat kısmının da 20 kadarı Antep Savaşı sırasında Tunuslu ve Cezayirli Fransız ordusunda görevli Müslüman askerler savaşın ilerlediği sırada bizim tarafa geçmiş 20 kadar onları
0: Tabii.
1: katıyor. Ve 50 kadar da Anez aşireti yani demin
0: Hı.
1: bahsettiğim Sadun Ucem reisliğindeki Osmanlı ordusunu desteklemiş aşiretlerden, Arap aşiretlerinden bazı gönülleri alarak erat kısmını da öyle tamamlıyor. Böylece 100 kişilik bir müfrezeyle iki de top alıyorlar.
0: Hı.
1: Cevat Paşa tarafından da bilgilendirilerek Revanduz'a yollanıyorlar. Revanuz'a giderken önce Şemdinli'ye geliyorlar. O bölgede İngilizler Nasturileri
0: Ayaklandırmış durumda.
1: ayaklandırmaya
0: Evet.
1: çalışıyorlar. Aslında Özdemir Bey harekat olmasaydı 1924'teki Nasturi isyanı büyük bir ihtimalle 1922'de ortaya çıkacaktı ve çok daha zor durumda
0: Tabii.
1: kalacaktık. Özdemir Bey bölgedeki Kürt aşiretleri örgütleyerek Nasturi girişimini engelliyor. Oradan Şemdinli'den Revanduz'a kadar mekkareler diyorlar. Yol yok, iz yok,
0: Tabii.
1: dağlık patikalardan
0: Evet.
1: mekkareler atlı, katırlı bir taşıma
0: Evet,
1: sistemine
0: evet.
1: deniyor. 10 gün sürüyor şeyden Revanduz'a
0: Harekat.
1: gidiş Şemdinli'den ve o arada 1400 tane telgraf direğini de dikerek Şam Dinli'yle

0: Revanduz. Dolayısıyla Diyarbakır ve hatta Ankara'ya kadar telgraf iletişiminde kurma imkanını sağlıyor. 22 Haziran 1922'de Revanduz'a varıyor Özdemir Bey. Oradaki Meclis-i Milli yönetimiyle işbirliği yaparak bütün aşiretlere heyetler gidiyor, mektuplar gidiyor. Onları mücadeleye katmak için askerlik çağına gelen gençleri de silah altına alarak eğitim veriyorlar. 1000'e yakın böyle bir şey teşkil ediyor. Ve sonuçta da İngilizleri Derbent Boğazı denen bir mıntıkada birkaç gün süren savaştan sonra 31 Ağustos yani bizim Batı cephesinde 30 Ağustos büyük zaferimizden bir gün sonra Derbent Savaşı'nda mağlup ederek perişan ediyorlar ve büyük bir zafer kazanıyor. Bu da Süleymaniye'yi etkiliyor ve Şeyh Mahmud'un İngilizler tarafından serbest bırakılmasına yol açıyor. Orada önce bir uydurup kendine bağlı bir hükümet kurmak istiyorlar. Ama Derbent Zaferi'nin etkisiyle şey müfrezenin baskısı şeyde hissediliyor. Nemrut Mustafa Paşa
1: Evet,
0: Süleymaniyeli'dir.
1: tabii.
0: Onu orada tutukluyorlar Kuvayi Milliye tarafta Kerim Fettah Ağa. Şeyh Mahmud'u ellerinde tutmasınlar diye geçici olarak bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama daha sonra Şeyh Mahmud tarafından gözetim altına alınıyor Nemrut Mustafa.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programıyla söyleşimize devam ediyoruz. Sayın Murat Güstoklusu konuğumuz. Musul meselesini ve Özdemir Bey harekatını konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun değerli hocam, kaldığımız yerden.
0: Sonuçta Derbent Zaferi İngiliz Hava Kuvvetleri tabi havada üstünlüğü tartışılmaz bizimkilerde kuş bile yok.
1: Tabii.
0: Çatışmalar sırasında Hava Kuvvetleri kendi işbirlikçi aşiretlerini de bombalıyor yanlışlıkla. Bu da zaferin hızlanmasını sağlıyor. Derbent Zaferi büyük bir yankı yapıyor. Süleymaniye'deki İngilizlerin kurdurduğu kendilerine bağımlı Nemrut Mustafa'nın da marif vekili oldu. Yani
1: Evet.
0: eğitim bakanı
1: Tabii.
0: olup 3 tane okulu bağlıyor kendilerine. İngilizler belki Özdemir Bey'e karşı kullanırız diye bölgedeki ağırlığını görüp de Şeyh Mahmud'u Hindistan'dan getirip oraya vali gibi görevlendiriyorlar. Şeyh Mahmud bir süre hiçbir işe karışmıyor, izliyor durumu bir çeşit depresyon hali gibi. Şeyde Özdemir Bey de Şeyh Mahmud'un durumunu öğrenmek istiyor. Abbas Mahmud diye ağa diye Piştar aşireti var bölgenin en kuvvetli
1: Evet.
0: aşiretlerinden birisi. Onun genç bir lideri Abbas Mahmud Ağa. 1919'da Şeyh Mahmud'un ilk hareketine de katılmış olan kişiler. Bunun aracılığıyla Şeyh Mahmud'la irtibat kuruyorlar. Köyü tespit edemedim ama Süleymaniye yakınlarındaki bir köyde Özdemir Bey'in görevlendirdiği Yüzbaşı Fevzi Bey yanındaki ekibi oraya geliyor Abbas Mahmud aracılığıyla ve Şeyh Mahmud da orada geliyor. Orada çok samimi bir görüşme yapılıyor. Şeyh Mahmud son derece duygulanıyor, şeydeki durumu anlatıyor. Süleymaniye'de İngilizlerle olan çelişkilerini, eski mücadelesini anlatıyor. Ve 4 tane seçeneği sunuyor. İsterseniz diyor, ben diyor bugün ayaklanırım diyor. Ve ondan sonra gerekirse Revanduz'a iltihak ederim diyor. Veya gerekirse diyor bir süre ses çıkarmayalım, İngilizlerle irtibatı sürdürelim. Hatta onlardan silah ve teçhizat almaya çalışalım. Ordu buraya yetişince biz de ayaklanır, orduya katılırız diyor. Bir başka şeyinde işte pılımı pırtımı toplayayım Revanduz'a gelin. Böyle seçenekler halinde Özdemir Bey'in uygun göreceği bir modele onayını gösteriyor. Ve orada da şeyi gözaltına alıyor ve bir süre sonra Süleymaniye'den kaçması. Nemrut Mustafa Paşa yani Kurtuluş Savaşı liderlerini idama mahkum etmeye kalkan sabık mahkeme komutanı Kurtuluş Savaşı ilerleyince oraya kaçmış İngilizlerle işbirliği yaparken bu sefer de Süleymaniye'deki vatanseverlerin baskısı altında kalıyor. Ve orada kaçmasından sonra Nemrut Mustafa'nın ve İngiliz taraftarlarının Şeyh Mahmud orada hükümranlığını ilan ediyor. İngilizlerin teklif ettiği Irak'a bağlı bir müstakillik şeyini reddediyor. Böyle bir onursuzluğu kabul edemem diyor. Ve şeyden bölgesel yönetim için onay istiyor. Eski hanlık Halil Paşa'nın verdiği hanlık kafasındaki model o çünkü. Özdemir Bey de buna itiraz ediyor. Aralarında böyle bir tartışma, rejim tartışması oluyor. Çünkü Türkiye'de de saltanat kaldırılmış, cumhuriyete giden yol açılmış vaziyette. Türkiye'de böyle olurken burada bir hanlık olamaz diyor
1: Evet.
0: Özdemir Bey. Ama diyor size diyor Gazi Mustafa Kemal'in Anadolu'daki kongreler vasıtasıyla kazandığı temsil heyeti sıfatıyla Kurtuluş Savaşı'nı yürüttüğü örneği size burada tatbik edebiliriz diyor. Ve Süleymaniye Kongresi'ni toplanmasını öneriyor. 29 Ocak 1923'te Süleymaniye Kongresi bütün katılımcıların
1: Evet.
0: listesinde kitapta yayınladım.
1: Tabii çok önemli.
0: Bölgenin ileri gelen aşiretlerinden, işte aydınlarından, ileri gelen kişilerinden toplanıyor. Özdemir Bey'in gönderdiği 3 kişi. Yüzbaşı Fevzi'den bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Ondan sonra Ahmet Taki milletvekili de çok kıvrak bir siyasetçi o. Bir de Ravandus Kaymakamı Remzi Bey'i gönderiyor. Bunlara görev veriyor kongre. Çünkü bu işleri bir

0: En fazla da
1: Tabii.
0: tecrübeli kimse
1: Tabii.
0: de yok. Görev veriyor. Bunlar teklifname diyorlar. Bir
1: Hı.
0: siyasal proje
1: Evet.
0: hazırlanıyorlar ve bir bölgesel yönetim kurulup kongrede başına temsil heyetinin teşkil edilmesi ve başkan, temsil heyeti başkanı olarak da Şeyh Mahmut Berzenci'nin bu bölgedeki yönetimi Ankara'ya bağlı olarak, Türkiye'ye bağlanarak yürütmesi kararı alınıyor. Ve daha sonra kimisi parmak basıyor, kimisi şey basıyor, mühür basıyor falan. Bütün elden dolaştırılarak bu imzalar tamamlanıyor. Üç tane mazbata
1: Hı.
0: var. Mazbataların ikisi Revanlıuz'a gönderiliyor. Biri Özdemir Bey'de kalıyor, birinde Ankara'ya gönderiyor. Özdemir Bey bu üç kişilik bir murahhas heyeti kongre
1: Hı.
0: seçiyor. Ve bir tanesi kayınbiraderi Şeyh Mahmud'un, Yüzbaşı Fettah Bey. Bu aynı zamanda Rauf Bey'le de yakın, başbakan o zaman Rauf
1: Hı.
0: Bey,
1: Hı.
0: bir subay. O var. Süleymaniye Lisesi Müdürü Refik İlmi Bey var. Ve Ahmet Taki var.
1: Hı.
0: Revanlıuz'a gelince bu heyet Yüzbaşı Fevzi'yi de bu heyete katıyor. İşte başbakana, cumhurbaşkanına, Doğu Cephesi komutanına mektuplar yazıyor Özdemir Bey. Bu heyet yola çıkıyor. Ama o arada da Özdemir Bey'in diktiği telgraf direkleri maalesef hava koşulları, kış koşullarından irtibat kopmuş Ankara'yla. Ankara'yla yazışamıyor. İngilizler günübirlik havadan haberleşme, şu bu var. Bunlar haberleşemiyor. Karayoluyla İran üzerinden Urmiye'ye, Urmiye'den o gölü geçiyorlar vapurla. Sonra Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan işte Gürcistan'a, Batum'a, oradan da vapurla İstanbul'a. 20 Nisan dolaylarında trenle de Ankara'ya geliyorlar. Bu neden önemli bu heyetin? Orada bölgesel yönetim kurma kararı alınıyor ve Türkiye'ye bağlanma kararı alınıyor. Bunu Ankara hükümetinin nasıl karşılayacağı son derece önemli. Ve Yüzbaşı Fettah Bey önce Rauf Bey'le görüşüyor ve daha ertesi günde Gazi Mustafa Kemal'le görüşüyor. Kongre kararlarını bildiriyor ve talimat istiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı da şu: bizim birinci meclis görevini tamamladı. Şimdi seçimlere gidiyoruz. İkinci Büyük Millet Meclisi
1: Evet.
0: toplanacak. Bu hükümetin yetkisini aşan bir konudur. İkinci Büyük Millet Meclisi'nde bu 10 maddelik
1: Hı.
0: hazırlanan proje tartışılarak karara bağlanacak diyor.
1: Hı.
0: Şeyh Mahmut'la ilgili iltifatlarını yineliyor. Erzurum Kongresi'nden sonra gönderdiği bir mektup Nutuk'ta da 52 numaralı
1: Evet.
0: vesikayla yayınlanmıştır. Orada da zaten bu tescillidir. Bir de silah hediye
1: Hı
0: ederek
1: hı.
0: heyete gönderiyor. Bunun şeyi yok, çünkü o sırada İngilizler bir hava generalinin komutasında, karadan da Arap Faysal'ın birliklerinden katılanlar, işbirlikçi aşiretler, Hint birlikleri, İskoç birliği vesaire 810 bin kişiyi toparlamış topçu gücü, hava gücüyle önce Revanlıuz'a saldırıyor. Aşiretlerle Revanlıuz'un bağlantısı hava bombardımanı dolayısıyla kesildiği için mesela Zebarilerle irtibat kopuyor, en önemli destekçilerden biri. Sürçülerle de kopuyor. Birçok aşiret baskı altında sessizliğe bürünüyor. Sonunda Özdemir Bey bir katliam olur düşüncesiyle gelen milisleri mekkarelerle bir haftalık bir yolculukla kuzeyden Şemdinli yolu hala kapalı
1: Tabii.
0: İran'a geçiyorlar. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin baskısı ve takibine rağmen ve oradan İran'a kuvvetlerine teslim oluyorlar. Sonra müzakereler neticesinde onlar Anadolu'ya dönüş yapıyorlar. İngilizler de Revanlıuz'u işgal edip Şeyh Mahmut bölgesiyle olan irtibat kopmuş oluyor. Daha sonra da Süleymaniye'ye bir harekat yapıp Şeyh Mahmut Süleymaniye'yi boşaltmak zorunda kalıyor. Dağlara geçiyor. Geçenlerde PKK'da silah yakan birimlerin silah yaktığı mağara aslında Şeyh Mahmut'un kullandığı direniş mağarasıdır
1: Çok
0: İngiliz
1: önemli.
0: işgaline karşı.
1: Çok önemli.
0: Bu mağarada bir süre savunmada bulunuyor. Sonradan da tabii üstün kuvvetler, hava kuvvetleri karşısında halk sinince İran'a çekiliyor. Daha sonra birkaç teşebbüsü daha var ama bunlar netice vermiyor ve 1956 yılına kadar Şeyh Mahmut Berzenci yaşıyor. Özdemir Bey de Türkiye'ye geliyor ama sanki mağlup olmuş gibi. Aslında onun oradaki o başarısı sayesinde Lozan
1: Tabii,
0: müzakerelerinde
1: tabii.
0: İngilizler iki defa
1: Hı.
0: bu Musul vilayetinin dağlık olan doğu ve kuzey kısımlarını Türkiye'ye teklif ediyorlar.
1: Tabii.
0: Petrolden de pay. Musul'u merkezini bırakmak istemiyor Hüsmet Paşa. Musul'u bıraktı. Nitekim o şekilde de suçlanıyor
1: Evet,
0: mecliste.
1: tabii.
0: O yüzden Musul'u almadan gitmem diye o
1: Hı.
0: teklifler değerlendirilemiyor. Bence en büyük fırsat o şekilde kaçıyor. Bir tane danışmanı da buralar dağlık taşlıktır. Buraya asker yollayamayız, kontrol edemeyiz, başa bela oluyor diye Tevfik Bıyıklıoğlu'nun olumsuz
1: Tabii.
0: mütalası oluyor. Tarihi fırsat Özdemir Harekatı'nın kazanımı olabilecek. İki defa Lozan'da değerlendirilemiyor ve Lozan kesintiye uğruyor. Kesintiye uğrayınca da İngilizler harekat yaparak hem Revanlıuz'u hem Süleymaniye'yi işgal ediyorlar. Ve daha sonra 9 ay sonra Haliç Konferansı'nda sorun çözümü için masaya oturduğunda

0: da Hakkari bölgesine Nasrullere yurt isteyecek kadar ileri gidiyorlar. Tabii. Sonuçta Şeyh Said İsyan da çıkınca Türkiye biraz mecbur kalıyor. Musul iddiasından vazgeçip bugünkü sınırları Brüksel attı denen Tabii. sınırları kabul etmek zorunda kalıyor. Yani orada bir kapanmayan bir yara gibi devam ediyor. 1926 yılında da Ankara Antlaşması'yla Irak'a bırakılmış oluyor. Bunu vaktimiz varsa son anekdotu da anlatayım.
1: Tabii.
0: Bunu niye bıraktığımıza dair Atatürk'ün Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras yaşamının son yıllarında Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne davet edilmiş. Orada bir konferans veya sohbet tarzı bir görüşme oluyor. Orada bu soru ona soruluyor. Siz Atatürk'ün Dışişleri Bakanı'ydınız o zaman. Atatürk Musul meselesine bu kadar önem verirken niye bunu bırakmaya razı oldu diyor. O da diyor ki Atatürk'ün diyor bir projesi vardı. Türkiye, Suriye, Irak'ı bir çatı altında, federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleştirmek istiyordu. O şartlarda Musul'u alamayınca Musul'u Araplara bırakarak onları memnun ederek, tatmin ederek bu federasyon veya konfederasyon bütünleşmesi çatısı altında tekrar bütünleşmeyi düşünüyordu. Fakat bu birlik yanlısı Türk taraftarı yöneticiler Bağdat'ta kaybedince bu projeyi uygulayamadık. Bu 1926'da yani Mezopotamya veya El Cezire Federasyonu veya Konfederasyon dediğimiz proje sadece Kurtuluş Savaşı yıllarına zorunluluktan gündeme gelen bir proje değil. 1926'da da Atatürk'ün masasında var. En son 1937'de Hatay meselesi gündeme geldiğinde de Atatürk'ün hazırladığı 15 maddelik Fransızlara gönderdiği heyete verdiği 15 maddelik talimatta da bir federasyon maddesi var. Burada da diyor ki hem Suriye hem şeyde orada Türkiye'deki halkın uzantısı olan Türkmen ve Kürt gruplarındaki yapılanma içinde etkin kılarak bir federasyon veya konfederasyon çatı altında Suriye ve Irak'la bir bölgesel entegrasyon projesini 36-37 yılında da yani yaşamının sonuna kadar Hatay sorununu çözerken kafasında ve masasında bu proje vardı. Bunun için anlatıyorum. Günümüzde de Orta Doğu'ya bakış açımızda Tabii. bu önemli bir faktör olarak evet. görünmelidir. Kesinlikle. En son biliyorsunuz Kerkük'te bir bölgede etnik grupların uzlaşmasıyla bir Türkmen valinin 100 evet. yıl sonra tekrar göreve başlaması bu dönemin aslında bir mirası gibi de düşünebilir. Tabii. Benzer bir şeyi de Suriye'de evet. düşünmek lazım. Irak'ta Irak Türkmen Cephesi'nin 2004 yılından beri gösterdiği çalışmalar özellikle yazı devrimini yapması ve kültür açısından büyük atılımlar yapması sayesinde Irak'ta böyle bir Türkiye'nin de ağırlığını artıran bir faktör ortaya çıkmıştır. Türkiye anlaşmalara her türlü hükümet ileri geri sağ sol vesaire gelse bile yaptığı 1921 Suriye ile ilgili anlaşmaya sınır anlaşması 1926 Irak'ta saygılı davranmıştır. Türkiye'de yakışan budur. Ama misak-ı milli olan bu bölgelerde Türkiye halkının parçası, uzantısı, uzanımı olan unsurların güvencesini sağlayacak bir strateji gerekir. Irak'ta bunun sağlanması yönünde işte gelişmeleri gözlemliyoruz. Suriye'de de aynı hassasiyetin gösterilmesi, oradaki Türkmen varlığının ve Türkiye bağlılık duyan Kürt varlığının gene bir Irak-Türkmen cephesi gibi Suriye'de de yapılanma kurulması, bölgesel yönetimde ağırlıklarının gözetilmesi ve 5 milyon kadar Suriyeli mültecilerin bir kuşağı Türkiye'de yetişti.
1: Tabii.
0: Türkçe konuşan unsurlar var.
1: Evet.
0: Türkçenin o bölgede tekrar resmi kazanması için
1: evet.
0: çalışmalar yapılırsa eski Misak-ı Milli bölgesinin sınırlar değişmeden de
1: Tabii.
0: bir kültürel etkinlikle evet. sağlanabileceği kanısındayım.
1: Hem oraya aynı zamanda huzurun ve istikrarın gelmesi
0: Orada
1: kolaylaşıyor.
0: Orada da barışın, kalkınmanın Tabii. yolu da buradan geçer. Çünkü Tabii. eski İpek yolu gibi baharat yolu da Irak üzerinden gelip Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan bir yoldur. Bölgenin kalkınmasında da bunun büyük bir faktör olduğunu düşünmemiz lazım. Özdemir Harekatı'nın günümüze kadar uzanan dersleri bence bunlardır. Yani en önemli dersler ve kazanımlar bunlardır.
1: Çok teşekkür ederiz değerli hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim ses kayıtta Sayın Sema Atışallı, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
0: Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Geniş zaman.

Aile, akrabalık, komşuluk. Toplumun temelini oluşturan bu değerler modern hayatın hızıyla nereye savruluyor? İnsan ilişkilerinin dönüşümünün bilimsel bir perspektifle değerlendirileceği sözün dili Profesör Doktor Süleyman Doğan, Profesör Doktor Sefa Saygılı ve Profesör Doktor Sefa Bulut'un hoş sohbetleriyle sizlerle. Düşünmek, anlamak ve hayatın ritmini yeniden yakalamak isteyenler için her çarşamba saat 16.30'da Sözün Anlam Bulduğu Yerde, TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler isimli hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

genç ve esmer kız artık dinlemiyor, büyük ve siyah gözlerini büyük ninesinin arkasındaki pencereden görülen Nisan göğünün mavi ve beyaz aydınlığını dikmiş hayal ediyordu. Hakikaten 80 sene evvel kadınların mesut olmaları lazım geliyordu. Kendileri yeni nesil okudukça, anladıkça, erkeklere yaklaştıkça ilkel kadınlıklarından, dişilikten uzaklaşıyorlar. Ruhlarda bir isyan, bir ihtilal tutuşuyor. Eski kadınlığın saadet zevkine vesile saydığı dişilik şartları kendilerine ateşten ve demirden bir zincir gibi geliyordu. Özel bir tapınak gibi sessiz ve bilinmez duran evlerine hapishane gözüyle bakıyorlar. Siyah çarşafları, kalın peçeleri ezici, soldurucu, vahşi, merhametsiz esaret örtüleri sayıyorlardı. Fakat haksız mıydılar? Madem ki ilerlemeden kaçınmak mümkün değildi ve ilerleme ise mutlaka değişmek, mutlaka eskiye benzememekti. O halde asırlarca evvelki Türk kadınlığı da temel ve ilkel halinde kalamazdı. Kuklalıktan, bebeklikten, masumiyetten, kısacası dişilikten çıkacak, hakiki kadın haline gelecek, erkeklere üstün olmasa bile eşit bulunacak, bütün manasıyla insan, insan, insan olacaktı. Büyük ninesinin tarihi mukaddes hikayeleri gibi garip kuruntular içinde, masumane yalanlar, mantıksız ve soyut inançlar içinde uzayan sözlerini artık işitmiyordu. Hayalinden bir sene evvelki gürültüleri, sevinçleri, nutukları, tiyatroları, konferanslarıyla meşrutiyetin ilanı geçiyor. Hala sonsuz, tükenmez el şakırtılarını, alkış kabuslarını işitiyor gibi oluyordu. O günler kendileri için ne mesuttu. Bir an bu siyah ve sıkı esaretten azat edileceklerini, insanlık hakkına nail olacaklarını ümit etmişlerdi. Ah bu ümit! Nasıl çabucak sönmüş, söndürülmüş, bu hayal nasıl ve ne feci bir şekilde kırılmıştı. Düşünüyor, ağlamak istiyor, titriyordu. Lakin gelecekten bir şey ümit edemezler miydi? Türk kadınlığı bir gün yüksek anlayışıyla 6 asırlık rastlantısal ve doğal ayıklanma sayesinde harika haline gelen güzelliğiyle, zekasıyla insanlık sahnesine çıkarak saygılar ve tapınmalar önünde yükselmeyecek miydi? Bugünkü tevekkül daha ne kadar devam edebilirdi? Büyük nine sonu gelmez hikayesine devam ediyor, genç ve esmer kız hayal ediyor, zihninde belirsiz hayallere karışan garip sorulara cevap veremiyordu. Birden gülümsedi. Kelebeklerle fal bakmak. Bu pek hoş olacaktı. Eski Türk kadınlığının inançları yeni Türk kadınlığının talihine nasıl bir hüküm verecekti? Merak ediyordu. Uzandığı şezlongdan doğruldu. Ayağa kalktı. Büyük nine susmuştu. Torununun bu ani kalkışına şaşkınlıkla bakıyordu. Sordu. Ne var kızım, neye kalktın? Güzel ve esmer kız gülerek, ben de bu bahar hiç kelebek görmedim. Kendim için değil, benim gibi olanlar için, bütün Türk kızları için, bütün Türk kızlarının talihi için bakacağım dedi. Pencereye yaklaştı. Büyük nine titreyerek koltuğundan kalktı. Gözlerim o kadar görmez ama diyordu. Ben de bakayım sizin için. İkisi de pencerenin kenarındaydılar. Sağda genç kız muhteşem ve uzun endamıyla yükseliyor. Solda mini mini ve kambur büyük nine çürümüş bir bal mumu külçesi gibi sessiz ve donuk duruyordu. Dışarıya bakıyorlardı. Bütün tabiat gözleri kamaştıran tatlı ve sıcak bir aydınlıkla parlıyordu. Denize güneş aksetmiş, başka alemlere akıp giden ebedi ve sonsuz bir gümüş nehrine benzetmişti. Ağaçların ufak ve koyu yeşil yaprakları haz ve hayattan titriyor, yollara beyaz çiçekler düşüyordu. Karşı sahil Tirşe dağları, mor koruları,
beyaz yalılarıyla bir serap memleketini, bir peri payitahtını andırıyordu. Susuyor ve bakıyorlardı. Henüz bir kelebek görmemişlerdi. Çiçek tarhları üzerinde küçük sinek kümeleri görünüyor ve birden kayboluyorlardı. Tek bir martı yakın bir tehlikeden, bilinmez bir uğursuzluktan kaçar gibi hızla geçiyor ve haykırıyordu. Nerede oldukları görülmeyen kuşlar sürekli ötüyorlar, cıvıltıları canlı ve çınlayan bir ışık yağmuru gibi gökten yağıyor zannoluyordu. Genç kız birden elini kalbine götürdü ve yavaş bir sesle "Ah işte" dedi. Pencerenin yakınındaki ağacın çiçekli dalları altında siyah bir kelebek uçuyordu. Gösterdi. Büyük nine korkunç ve iskelet parmağıyla "Fakat ben senden evvel şu beyazı gördüm" diye mermer havuzun üstünde dolaşan bir kelebeği gösterdi. Genç kız son bir ümitle ona da baktı. "Ah büyük nineciğim, iyi göremiyorsunuz" dedi. "O beyaz değil, sarı bir kelebek." Ve ansızın ruhuna bilinmez bir elem hücum etti. Gözleri karardı. Bu parlak ve taze tabiat şimdi ona kederli görünüyor. Mermer havuzu genç ve esir bir melikenin türbesine, bahçenin tahlarını veremli ve mahpus kızların terk edilmiş ve çiçekli kabirlerine benziyordu. Geri çekildi. Yine şezlonga uzandı.

Büyük nine de kendisine ölümü hatırlatan bu sarı ve siyah kelebekli bahardan ürkmüş, yine arkasını dönmüştü. Koltuğunda yüz yuvarlak oturuyor, kamburunu iyice çıkarıyordu. Genç kız elinden bırakmadığı siyah maroken kaplı kitabını açtı. Bu kitap şimdi siyah, iri ve ölü bir kelebek gibi onun yüzünü tamamıyla örtüyordu. Okumuyor, kalıtımsal ve geleneksel bir kuruntuyla kelebeklerin yalan söylemediğine, zavallı yeni neslin, şimdiki Türk kadınlığının talihi ancak felaket, keder, ölüm olduğuna, ebediyen siyah kefenini yırtamayacağına, evlerin boş ve tenha duvarları arkasında bilinmez çiçekler gibi açmadan solacağına, doğmadan öleceğine kanaat getirir gibi oluyordu. Geçmiş ve batıl inançlar o kadar kuvvetli ve dehşetliydi ki, bütün idrake, bütün ilme, bütün fenle, bütün hakikate üstün geliyor, değişim kanununun o hayali ve teorik kuvvetini temelinden kırıyordu. Düşünüyordu. Fakat bu batıl inançlar, bu haşin, inatçı, katil geçmişin kaba zorbalığı yalnız Türklere, yalnız Türkiye'ye mahsus değildi. Birkaç hafta evvel Paris'te tahsilde bulunan kardeşi, oturduğu evin tabildotunda perhiz münasebetiyle et ve yağ bulunmadığını ve Paris'te aileler arasındaki Katolik deliliğinin dini bağnazlığın bir benzerini Sudan'da, çöllerde, kumda ve sınırsız yamyamlar memleketinde bile bulmak mümkün olamayacağını yazıyordu. Birden kendisi gibi başka ufuklar, başka saadetler, başka hayatlar hayal eden mahrum kadınların romancısı, büyük bir batılı yazarın öğrencisine her şeyin bir sınırı olduğundan bahsettikten sonra, "Lakin insanların hayvanlığına nihayet yoktur," dediğini hatırladı. Pencereden sevdiğine kavuşmadan ölen genç ve veremli bir aşığın son veda buğsesi kadar mahzun ve nazik bir rüzgar giriyor. Taze mezarlar üzerine bırakılmış taze çelenk kokularını getiriyor. Odanın gölgelerinde görünmez ve yaslı hayaller dalgalanıyordu. Büyük ninenin gözleri kapanıyordu. Bu uğursuz falın ihtiyar zihninde meydana getirdiği yorgunluk ona bir uyku ilacı gibi tesir etmişti. Genç kız, genç ve esmer kız, gözlerini kitaba dikmiş, okumuyor. İçinden dudaklarına yükselen, kalpten gelen devrimi, bu şiddetli ve sebepsiz hıçkırığı tutmaya çalışıyordu. Odanın uyutucu ve gölgeli sessizliğinde, sanki bu iki vücut, eski ve yeni Türk kadınlığının ümitsiz ve teselli kabul etmez iki simgesiydi. Biri, bir asır evvelki neslin son örneği, hayattan ziyade ölüme ve unutuluşa ait bir hatırası. Diğeri, bugünün, bir asırlık mecburi ve uğursuz ilerlemenin, başkalaşımın narin ve tatmin olunmaz bir çiçeğiydi. Netice itibariyle ikisinin de talihi bu kapalı tenha oda, bu muhteşem ve süslü mezardı. Pencerenin yakınlarına gelen kuş kümesi, bazen şiddetli bir cıvıltı, aydınlık bir gürültü koparıyor, sonra susuyordu. Büyük nine uyudu. Artık hafif ve kuvvetsiz bir can çekişme hırıltısıyla horluyordu. Torununun torunu genç kız, güzel kız, esmer kız, hala hıçkırığını tutuyor, donmuş gibi şezlonga uzanmış duruyordu. Geniş pencereden düzensiz aralıklarla giren kokulu ve çiçekli bahar rüzgarının akımı ansızın deminden gördükleri siyah kelebeği getirdi. Bu siyah kelebek parlak ve muhteşem tabiatın çiçekli ve müşfik baharın cennetinde cehennemin karanlık ve cehalet temsilcisinin siyah ruhunu andırıyordu. Şimdi bu siyah ruh çimen ve çiçek kokularıyla gelmiş şu geniş pencerenin önünde çırpınıyordu. İçerideki baskıcı çevrenin, hain geçmişin, zalim inançların doğmadan katlettiği bu canlı ölüleri, onların ebedi sessizliğini seyrederek haz ve zevk duyuyor. Nerede oldukları belli olmayan kuşlar, insafsız ve yakıcı hücuma uğramışlar gibi, ansızın bütün kuvvetleriyle cıvıldıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Vahar ve Kelebekler öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdi.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Niğde'de meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Amerika futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında bu gece Venezuela ile karşılaşacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek, sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap etti.
2: Bakıyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde temel sorun, görevde yılını bile tamamlamadan dağılan kelebek ömürlü hükümetler meselesidir. Bizim 70'lerde, 90'larda çok sık yaşadığımız ve 2002 ile beraber çözüme kavuşturduğumuz bu problemle bugün batılılar yüzleşmektedir. Bunun bir neticesi olarak onlar tek bir krizle dahi doğru düzgün baş edemezken biz farklı cephelerde aynı anda pek çok sorunla mücadele ediyor, bunları başarıyla yönetebiliyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutarken barış çabalarında aktif görev alıyor, kimseden çekinmeden hakkı ve adaleti savunuyoruz. Sağdaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor. Ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamı.

0: İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin desteğinin güçlü bir şekilde süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, refah ve huzurun devamının Irak'ın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nı da yürüten Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmen toplumunun teşekkürlerini iletti. Mehmet Seman Ağa, yeni dönemin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu arınma sürecinin yol haritasının iki aşamalı olacağı belirtiliyor. Hukukçular ve yerel yönetim uzmanlarının yer aldığı kurul oluşturulurken, Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında belediyelere gönderdiği etik ilke genelgesi de gerek görülürse genişletilecek. Şeffaflık ve temiz siyasetin yer aldığı etik ilke genelgesinde yolsuzluk ve rüşvete ilişkin yeni uyarılar yer alacak. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken genel merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanmayacağını da vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, silahların bırakılması teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır. Direnç varsa örgüt bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP belediyeciliğinin toplumdan ve şehircilikten uzak olduğunu söyledi. CHP belediyeleri İstanbul'da yolsuzluk, Ankara'da trafik, İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'yi aşağıya çekiyor diyen Eyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede belediyenin rolüne de işaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, söz konusu mesajlarını İzmir'de düzenlenen bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü konulu panelde verdi. Eyüp Kadir İnan, bizim temel düşüncemiz, yerel yönetimlerin de devletin bu kararlı mücadelesine doğru orantılı bir katkıda bulunmasıdır. Cumhuriyet Halk Partili kadrolardan bununla ilgili çözümler maalesef göremiyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait radar tesislerini vurmasının ardından İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldığını duyurdu. Tahran'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın petrol ve doğalgaz ihracatına tamamen kapanmasının sonuçlarından Washington yönetiminin sorumlu olacağı bildirildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldığı mesajını verdi. Donald Trump, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. İran Dışişleri Bakanlığı ise Sirik ve Keşm adasındaki radar tesislerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Tekrarlanan ihlallerin Washington'ın gerilimi düşürme niyetinde olmadığını gösterdiği belirtildi. Öte yandan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi Tahran'a gitti. Nakvi'nin aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de bulunduğu yetkililerle müzakerelere ilişkin istişarede bulunacağı kaydedildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. İsrail ordusu Sayda ve Nebatiye kırsalına hava saldırıları düzenledi. 14 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarda 8 kişi de yaralandı. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Soykırımcı İsrail'in son saldırılarında bir Filistinli bebek hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı. Soykırım ordusu Gazze kentindeki Cevazat mülteci kampında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi yaralandı. Gazze şeridine yönelik saldırılarda meydana gelen can kaybı 72.961'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Mustafa Çiftçi, Çorum'da yaptığı açıklamada mücadelenin daha da artacağını belirterek, "Polis ve jandarmamız bundan sonra daha fazla sahada olacak," dedi.
2: İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve mutluluğu için, güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütlerine, suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız. Polisimiz ve jandarmamız bundan sonra sahada daha fazla görünür, daha fazla sahada olacaktır.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret etti. Uraloğlu, Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Kırklareli'nin de büyük karıştıran yüksek hızlı tren istasyonundaki test sürüşüne katılan Abdülkadir Uraloğlu, hat Halkalı'ya bağlandığında İstanbul'da Edirne arasındaki seyahat süresi 1,5 saate düşecek dedi.
3: Bu proje sadece bir demir yolu hattı değildir. Türkiye'yi doğu batı kuzey güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden birisidir. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu hattın tamamlanmasıyla elde edeceğimiz kazanımlar çok çok önemlidir. Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek. Bu lojistik anlamında gerçekten çok kıymetli. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak.
1: Gıda kaybı ve israfı küresel ekonomide yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar zarara sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda israfına dikkat çekti. Gıdayı korumak, emeği, iklimi ve gelecek nesilleri korumaktır dedi. İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda konuşma yaptı.
4: Üretilen gıdanın 1/3'ü maalesef daha sofralarımıza ulaşmadan yok olmaktadır. Gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalarda

0: ve öngörülerde küresel ekonomiye verdiği zarar 1 trilyon dolar olarak hesaplanmaktadır. Aynı zamanda küresel sera gazı emisyonlarının da %8 ila 10'unu oluşturmaktadır. Bugün İstanbul'dan verebileceğimiz güçlü mesajlar şunlardır. Gıdayı korumak emeği korumaktır. Gıdayı korumak suyu ve toprağı korumaktır. Gıdayı korumak iklimi korumaktır. Ve en önemlisi insan onurunu ve gelecek nesilleri korumaktır.
1: Niğde'nin Gümüşler beldesinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış sele neden olurken 3 araç sele kapıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kayseri, Elazığ ve Malatya'da da sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek, sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çabaları çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Niğde'de meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
2: Spor.
1: A Milli Futbol takımı Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Inter Miami Stadyumunda oynanacak karşılaşma bu gece saat 1'de başlayacak. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş, İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza töreninde görevine başlamak için sabırsız olduğunu belirten Italiano, Süper Lig ve bazı takımları tanıdığını söyledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji normal süresi berabere biten maçta uzatma sonunda siyah beyazlı rakibini 98-95 yenerek seride 2-1 öne geçti. Milli tenisçi Ahmet Kaplan, Roland Garros'ta kuat tekerlekli sandalye kategorisinde teklerde ikinci oldu. Final müsabakasında Hollandalı rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilen Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Isparta, Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Kars, Van, Ağrı çevreleri ve Ankara'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Eskişehir ve Malatya 14, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Kilis 18, İzmir ve Antalya 21, Çanakkale ve Giresun 17, Denizli ve Mardin 20, Muğla, Samsun ve Rize 16, Hatay ve Adıyaman 19, Nevşehir, Tokat ve Tunceli 11, Kırşehir 12, Bolu ve Elazığ 13, Kars ve Erzurum 6, Van 8, Diyarbakır 15, Şanlıurfa 22 derece.
2: Yol durumu.
1: Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar otogar kavşağında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Daren'de Malatya yolunun 5 ile 28. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Göksun Elbistan yolunun 22 ile 48. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 572 sayılı bildiri. Marmara Denizi, sualtı kablo onarım çalışması C.S. Antonio Meucci isimli gemiyle 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 56 dakika 58 saniye kuzey, 28 derece 49 dakika 33 saniye doğu. 40 derece 56 dakika 58 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 7 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 5 saniye kuzey, 28 derece 50 dakika 5 saniye doğu, 40 derece 56 dakika 6 saniye kuzey, 28 derece 49 dakika 31 saniye doğu. Denizcilere 552 sayılı bildiri. Akdeniz Askeri Eğitimler 6 Haziran 2026 tarihi saat 6'dan 8 Haziran 2026 tarihi saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 46 dakika 38 saniye kuzey, 28 derece 37 dakika 8 saniye doğu, 36 derece 48 dakika 2 saniye kuzey, 28 derece 34 dakika 50 saniye doğu, 36 derece 47 dakika 11 saniye kuzey, 28 derece 33 dakika 30 saniye doğu, 36 derece 45 dakika 34 saniye kuzey, 28 derece 35 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'i dinliyorsunuz. Her cumartesi olduğu gibi Ankara Radyosu'nda hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.21'i gösteriyor ve saat 1'e kadar canlı yayında sizlerle olan birlikteliğimiz devam edecek. Programı Ömer Polat hazırladı, teknik yapımcımız Semih Ballı ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın 1. bölümünde Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Umut Türkcan konuğumuz olacak. Kendisiyle Anadolu'nun kalbinde Konya Ovası'nda bulunan, yalnızca Türkiye'nin değil dünya arkeolojisinin de en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan olağanüstü bir yerleşimden Çatalhöyük'ten bahsedeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde konumuz Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği bir konser. Konserin adı Aurora. Bu konserle ilgili bilgileri Devlet Çok Sesli Korosu daimi şefi Doktor Burak Onur Erdem verecek bize. Kendisi telefonla katılacak programımıza. Programımızın 3. bölümünde konu başlığımız müzik tarihindeki yeni enstrüman yapay zeka. Bu konuyu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Doktor Erşan Yürek'le konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Nazım Hikmet Şan var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız programımızda ama öncesinde kısa bir müzik arası.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın birinci bölümünde binlerce yıl geriye doğru sizinle bir yolculuğa çıkacağız. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği, tarım yaptığı, evler inşa ettiği, ölülerini evlerinin içine gömdüğü, duvarlara resimler yaptığı ve dünyayı anlamlandırmaya çalıştığı çok eski bir dönemi. Anadolu'nun kalbinde Konya Ovası'nda yer alan Çatalhöyük, yalnızca Türkiye'nin değil, dünya arkeolojisinin de en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu olağanüstü yerleşim, insanlık tarihinin en kritik kırılma noktalarından birine ışık tutuyor. Burada yaşayan insanlar henüz yazıyı bilmiyorlardı ama arkalarında bıraktıkları evler, resimler, figürler, mezarlar ve gündelik yaşam izleri sayesinde bugün bize kendilerini anlatmaya devam ediyorlar. Bu gece Çatalhöyük'ü yalnızca bir kazı alanı olarak değil, yaşayan, nefes alan, düşünen ve hisseden insanların dünyası olarak anlamaya çalışacağız. O insanların nasıl yaşadığını, ölümle nasıl yüzleştiğini, inançlarını, korkularını, umutlarını ve dünyayı nasıl algıladıklarını konuşacağız. Konuğumuz uzun yıllar Çatalhöyük araştırmaları içinde yer alan 2020-2024 yılları arasında Çatalhöyük Kazı Başkanlığı görevini de yürüten

0: Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Umut Türkcan şu anda stüdyo konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Çatalhöyük gerçekten çok özel bir yerleşim
1: Evet.
0: yeri. Az önce de ifade ettik, sadece ülkemiz için değil ama bütün
1: dünya için.
0: Dünya arkeoloji çevreleri ve
1: Evet.
0: tabii ki insanlık
1: Evet.
0: için. Neresinden konuşmaya başlayalım dedik. Çatalhöyük isminden başlamak lazım ama benim bir ricam var. Öncesinde bir höyük kavramını arzu ederseniz
1: Evet.
0: dinleyenlerimize açıklayalım. Çünkü höyüt, kümbet, tümülüs kavramları
1: Evet.
0: zaman zaman
1: Evet.
0: arkeoloji konuşurken
1: Evet.
0: geçiyor konuşmalarımızda. Nedir diyelim
1: Evet,
0: höyük?
1: yenilemek önemli. Höyük aslında Türkçemizin üymek, üst üste gelmesi anlamında eski yerleşmelerin üst üste yığılarak, yani bunlar tabii ki zaman içinde sadece yığılması değil, daha üstteki yerleşmelerin tesviyelere, yeni bir yerleşme yaparak daha sonrasında sonlanmasıyla ve tabii ki dış etkenlerin de etkisiyle yuvarlak hale alarak biz bu doğal tepelere höyük adını veriyoruz. Yani doğal tepeler gibi görünen bu tepelere Türkçemizde höyük, Mezopotamya'da tel, İran'da da tepe ismini vermekteyiz.
0: Evet, peki efendim Çatalhöyük'e geldiğimiz zaman oradaki çatal kelimesinin de bir
1: Evet.
0: anlamı var, değil mi?
1: Evet. Şimdi tabii bu halk ağzında çatal denmesinin sebebi aslında burası bir iki söyük. Yani biri küçük biri büyük olmak üzere arasından da bir çatal yaptığını düşündükleri için adı Çatalhöyük olarak günümüze kadar gelmiş.
0: Peki efendim bu alanın biraz isterseniz tarihine bakalım
1: Evet,
0: önce. Hani
1: evet.
0: buluntular
1: Tabii,
0: üzerinden
1: tabii.
0: değerlendirmeler yapmadan önce ne zaman bulundu, kim tarafından bulundu alan ve kazı nasıl bir seyir izledi?
1: Şimdi alan 1950'lerde Orta Anadolu'da özellikle İngiliz araştırmacıların dikkatini çekiyor. Ki İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Levant dediğimiz Doğu Akdeniz bölgesinde Mezopotamya'da çalışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Ama Anadolu'da özellikle klasik dönem öncesi yani Yunan-Roma öncesi bu Tunç çağlarını biliyoruz ama yine de kaç bin yıl öncesine kadar gittiği bir muamma, tartışmalı bir konu. Burada özellikle genç bir araştırmacı var, İngiliz James Mannard. 1950'lerde yaptığı Orta Anadolu'daki yüzey araştırmaları sırasında dikkatini çekiyor. Daha sonrasında yine 3 kişilik bir ekiple ki David French ki da aynı dönemde Can Asan diye Karaman'da yine başka bir Neolitik dönem yerleşmesini kazıyor. Bunlar bu yerleşmeye çıkıyorlar. Yerleşme bu arada seyircilerimize söyleyeyim 14 hektar yani bugünkü boyutları ovada gözüken boyutları 450'ye 245 metre. Yani aslında bir neredeyse Tunç Çağı dediğimiz böyle büyük bir metropol büyüklüğünde. O yüzden hem üstü hem de altının sadece Neolitik olduğunu görünce çok şaşırıyorlar. Hem bölgede bir Neolitik var hem de bu kadar büyük bir höyük var. Öncü çalışmalar için James Mannard İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına bir de Burdur'da Hacılar adını verilen Türkiye'nin kazılmış ilk Neolitik yerleşmesine ortaya çıkartıyor. Ve tabii ki 61 yılında bakanlıktan alınan izinle de İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına

0: ilk kazıları başlatıyor ve 65 yılına kadar sürdürüyor. İlk kazıldığı yıllardan itibaren bir hani dünya kültür tarihinde bir efsane
1: Evet,
0: halini alıyor.
1: olağanüstü bir alan olduğu
0: Olağanüstü buluntularla beraber.
1: ortaya çıkıyor. Peki sonrasında nasıl bir seyir izledi kazılar
0: Şimdi
1: 65 sonrası?
0: 65'te tabii ki o tartışmalı bir figür aslında James Menard. Hem Çatalhöyük öncesinde hem de Çatalhöyük sırasında açıklayamadığı konular var. Bu konular artık tabii bardağı taşır hale geldiği için herhalde 1965 yılında kendisi ülkeye girişi yasaklanıyor. Bu şaibelerden dolayı. Bu tabii İngiltere'de de mutlaka hoşnutsuzluk yaratıyor. Yani kendileri de sorguluyor bunu. Ama kendisi tabii Hacılar, Çatalhöyük gibi çok önemli yerleri bulup çalışıyor. Ama bir daha maalesef 30 seneye yakın Çatalhöyük'te bir kazı yapılamıyor ve boşluk oluyor. Ve yine İngiltere tarafından 93 yılında Cambridge Üniversitesi'nden Ian Hodder, ki o dönem içinde çok önemli bir isim. Öyle kuramsal çalışmalar sayesinde çok iyi biliniyor. 93 senesinde izinler alınıyor ve ben de beraber 21 yaşında bir Ankaralı öğrenci
1: Yollarınız
0: olarak.
1: o dönemde kesişti
0: Evet, evet,
1: Çatalhöyük'le
0: evet.
1: yani.
0: Evet,
1: Evet.
0: yani büyük bir şans. Ben de o zaman Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyordum. Herhalde dikkat çekici de bir öğrenci miydim. Hocamız sağ olsun, İknur Özgen hocamız söylemişti. Ben hemen hiç düşünmeden kazıda buldum kendimi. Konya Çumra ilçesinde. 93 yılında işte bir Ürdün'den cip gelmişti, Land Rover. Onunla ilk defa sahaya çıkan ekipti ki ben o günkü heyecanımı hala unutmam. Yani çok heyecanlıydık. Yani biz Çatalhöyük'teyiz. Hatta İngiliz arkadaşlarım beni daha da şaşırtıyor. Sanki aya çıkmışız gibi. Yani oraya ilk şey böyle en yüksek noktasına, ölçüm noktalarına geçtik falan filan. Yani çok heyecanlıydı. Ve bu serüvenin 25 sene süreceği söylendi. Ve gerçekten 25 sene sürdü. 2017'de son kazılar yapıldı. Ben 2010 yılına kadar çalıştım. Hem saha arkeoloğu, yani öğrencilikten sonra sahada aktif olarak çalıştım. Daha sonra ki dünyanın en eski damga mühürleri olarak geçer. Mühürleri uzmanlığını yaptım. Figürinler dediğimiz heykelcikler üzerine çalıştım. Yani çok şanslıydım herhalde ve daha sonrasında da nasip oldu. 2020'de de kazı başkanlığını aldım. 4 senede ben kendim aklımda
1: Bu
0: kalan
1: arada 2018 yılında tamamen
0: 2018-19 yıllarında müzeyle beraber yapıldı.
1: evet.
0: Konya Müzesi'nde
1: Yani artık İngilizler yok, değil mi?
0: İngilizler yoktu, onların Polonyalı ortakları vardı.
1: Öyle mi?
0: Polonyalı ortakları müze başkanlığı altında Höyük'ün hiç beklenmedik bir yerinde, ki onlar devam ediyorlar hala. Orada bir kazı yaptılar. Ben geldiğimde hem onları devam ettirdim. Bir de tabii zor bir sene de 2020 pandemi senesinde
1: Evet.
0: başladım. Altyapıları yeniden oluşturdum. Bir de tabii şöyle bir şey, bugün gittiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin en büyük galiba sergileme yapısı, ki en büyük ahşap kamu yapısıdır. Ziyaretçi merkezine göreceksiniz. Tabii o da vardı. Yani açıkçası 4-3 en az 3 seneye yayılan o ziyaretçi merkezinde de çalışmalarımız oldu, yönlendirmelerimiz oldu. Konya Büyükşehir çok önem verdi. Şu andaki belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay. Onu da açılışını en azından gerçekleştirdik. Bir Çatalhöyük'ün hikayesi çünkü yani dünyada, Arjantin'de de gitseniz Çatalhöyük bilinir. Japonya'da da gitseniz bilinir. Çünkü dünya kültür tarihinde Çatalhöyük'süz bir dünya kültür tarihi yazamazsınız. Bana göre de Türkiye'de 3 tane yer var. Bu, yani Göbekli Tepe eklendi sonra buna. Bir de tabii ki Troya diyoruz biz daha çok, Truva.
1: Turu.
0: Bunlarsız bir kültür tarihi yazmanız mümkün değil. Ama Çatalhöyük kazıldığı ilk yıllarda şöyle de bir etki uyandırıyor. Yani hem dünyanın en eski duvar resimleri, aslında söylenmez ama inanç yapıları, yani Göbektepe'den önce Neolitik dönemde ilk defa İngilizler shrine dedikleri, böyle anıtsal boyutlarda olmayan ama gerçekten çok süslü özel buluntularıyla gelen kapalı yapılar var. İşte dünyanın en eski tekstilleri gibi, ben işte en son dünyanın en eski ekmeğine Dünyanın en eski ahşap merdiveni nasip oldu,
1: O
0: bulduk.
1: ekmek de tekrar yapıldığını zannediyorum, değil
0: Ekmeği
1: mi?
0: Başkent
1: Denendi, evet.
0: Üniversitesi'nde, evet ya, size de program yapıyor Tulga
1: Tulga
0: Hocam'la,
1: hocamız,
0: onu denedik.
1: evet.
0: Çünkü bütün içeriklerini Konya'da, yani gerçekten çok iyi laboratuvar.

0: akredite laboratuvarlarda hepsini inceledik. Çok şanslıydık çünkü bazı binalar Çatalhöyük'te yakılarak bırakıldığı için ve içi hemen hızlı doldurulduğu için pişirilmemiş bir ekmek fırın önünde, bu ekmeği bulmamız büyük bir
1: Büyük bir
0: sürpriz
1: şans,
0: oldu.
1: evet.
0: Ama burada tabii ki Çatalhöyük'te yıllarca çalışmak, o İngiltere'nin tabii o getirdiği çok sistematik bir çalışma düzeni vardı. Ben de o düzende çalıştım. Kendim de hatta o düzende yine Eskişehir İnönü'nde Kanlıtaş'ı 7 sene
1: Evet.
0: kazmıştım. O sistematik olduğu sürece, o belgeleme doğru olduğu sürece onu yakaladık. Ve onu da dünya ile paylaştık. Tam geldi çünkü içerikleriyle beraber dünyanın en eski mayalanmış ekmeği olduğunu ortaya koymuş olduk. Hatta bizden bir sene sonra da Tunç Çağı'na ait bilinen en eski ekmek aslında Mısır'dan biliniyordu. Eski Mısır'dan. Onunla çağdaş Eskişehir'de Tunç Çağı merkezi Küllüoba'dan da bulundu. Herhalde daha önümüzdeki yıllardan sonra
1: İşte Anadolu böyle
0: bir
1: bir
0: keşifleri tetikliyor,
1: coğrafya.
0: başlıyor.
1: Evet efendim. Şimdi madem buluntulardan konuştuk, oradan devam edelim
0: Evet.
1: isterseniz. Şimdi kazıya ilişkin
0: Evet.
1: tarihi arka planı
0: Tabii.
1: anlattık dinleyenlerimize.
0: Evet.
1: Nasıl bir kazı alanı, yerleşimin özellikleri,
0: Evet.
1: elbette oradaki hayat, ona ilişkin buluntular. Bu
0: Evet.
1: konuyla ilgili de
0: Tabii.
1: lütfen bizi aydınlatır mısınız?
0: Şimdi kazıldığı yıllarda özellikle mimarisi, yerleşim biçimi de çok dikkat çekmişti. Çünkü burada genelde böyle bir yığışık, bitişgen, dörtgen, aslında Anadolu'da çok da farklı olmayan ama burada daha da fazla kapıları olmayan, daha doğru söyleyeyim. Yani kapısız, üstten, tavandan girilen, hatta bir çatı katının varlığı çok net. Bunu daha iyi biliyoruz. Çok sağlam yapılmış, kerpiçten yapılmış. Ama aslında kerpiçle beraber ahşap bir karkası olan, yani ahşap bir iskelet sistemi de vardır. Çok iyi işte ardıç ve meşeyi de kullanmışlar. Sağlam bir yapı bilgileri olduğunu biliyoruz. Ve evlerin de bugün de hala ak toprak olarak kullanılan çok kaliteli bir alçıyla sıvandıklarını, tüm evlerin sıvandıklarını görüyoruz. Bu nedenle evler bir kısmı neredeyse hani belki 10 sene önce falan terk edilmiş gibi 3 metreye kadar neredeyse yaklaşan duvarlarıyla, her şeyle bırakılmış, adaklarıyla bırakılmış. Yani yapılar terk edilirken adak olarak bırakılmış nesneler var. Bunlar nedir? Heykelcikler, işte kaburga kemikleri, okuçları gibi ya da küçük hazineler de bırakabiliyorlar. Bir de tabii şöyle düşünmek lazım Çatalhöyük. Çatalhöyük aslında dev bir mezarlık. Çünkü evlerin altında, bir evin altında 70'e yakın mezar çıkabiliyor. Toplam sayıyı ben şöyle söyleyeyim. Benim
1: Yani
0: dönemimde
1: ölüleri evlere gömüyorlar.
0: tabii tabii tabanların
1: Evet.
0: altına gömüyorlar. Yani bir evin, diyelim bu 70 kişilik gömünün olduğu ev, gömüt diyelim. 50 senelik bir ev. Bu tahminen de bir evin mezarlık gibi kullanıldığını gösteriyor. Toplam sayı bireyleri 850 idi. Ben bıraktığımda 45 veya 50 idi.
1: Evet.
0: Bu da neredeyse büyük bir mezarlık kazdığımızı gösteriyor.
1: Evet.
0: Ve bunların bir kısmı da Akbabalar sahnesi vardır diyelim. O senaryoya geri dönüldü. Başta Menat diyorduk yani bu kemikler Akbabalara yedirilmiş gibi. Çünkü dağınık şekilde gömüldüklerini
1: Buna ilişkin
0: biliyoruz.
1: bir de duvar resmi var galiba, değil
0: Evet, ama
1: mi?
0: onun
1: Evet.
0: gerçek olduğunu anlaşıldı. Son
1: Öyle mi?
0: senelerde
1: Evet.
0: gerçekten kuşları yedirilmiş. Hatta bunların bizim uzmanlığımız, bizim dönemimizdeki antropoloji uzmanları basit şekilde mumyalanmış oldukları, yani tahnit gibi tütsülendiği veya kurutulduğunu gösteren örnekler açık gelmeye başladı. Yani evin altında gömüp gitmek de aslında çok basit bir mesele değil. Yani bu sanitasyonu, hijyeni nasıl çözüyorlardı? Bu hep bilemediğimiz bir şeydi. Ama bunu herhalde o şekilde çözüyorlar. Bir de tabii ayrı olarak kafatası gömülenler var. Bir de yani sıra dışı gömülenler var. İşte en ünlüsü, gittiğinizde bu hikaye var mıdır bilmiyorum ama bir kadının kucağında yüzü sıvanmış, alçıyla sıvanmış ve boyanmış bir erkeğin kafatasını kucağına verilmiş bir örneği var. Yani bunları açık, yani hikaye içinde hikayeler
1: Daha
0: var. Birçok hikaye var.
1: araştırılacak çok
0: Yani
1: şey var, evet.
0: işlenmiş kafatasları var.
1: Sayın Türkcan, bu arada yerleşimi biraz daha
0: Evet.
1: tarif edelim isterseniz dinleyenlerimizde.
0: Hı-hı.
1: Şimdi kapısı olmayan, birbirine bitişik
0: Evet.
1: evlerden bahsediyoruz.
0: Sokaksız
1: Sokaksız,
0: düşünülüyordu.
1: evet.
0: Ya ben bu sokaksızlık
1: Çatıdan
0: çatıdan
1: giriliyor.
0: giriliyordu. Bu
1: Evet.
0: net. Çatıdan hatta bir merdiven izleri zaten.
1: Merdivenin altında da bir ocak yapıyorlar galiba,
0: Kesinlikle
1: değil
0: doğru
1: mi?
0: biliyorsunuz. Çok iyi. Evet, ocaklar kirli alanlar olarak adlandırıyoruz oraları. Genelde orada ev faaliyetlerinin olduğu alanlar var. Hatta Melart'a göre kadınlar daha çok bu güneye doğru bakan bu alanlara gömülüyor.
1: Şimdi kadın deyince bir de kadın figürü var.
0: Neredeyse
1: Ondan
0: kadının doğduğu yer gibi. Yok.
1: ondan da
0: Tabii
1: bahsedelim, değil
0: tabii
1: mi?
0: yani Çatalhöyük kadın neredeyse kadın hareketlerinin
1: Bir eşitlik,
0: şeyi gibi tabii eşitlik
1: yaşamda bir
0: kadın
1: eşitlik var, evet.
0: yani onun merkezi hatta daha da uç noktalarda Anglo-Sakson ülkelerde ana tanrıça tapınımcılarının yani şey gibi merkezi gibi hatta orada birkaç kere ayin yaptıklarını ben hatırlıyorum. Burayı bir merkez gibi düşünüyorlar. Şimdi bu da şundan geliyor çünkü bu dönemde inanılmaz güzel ağırlığını kadın. Bu arada onu erkekler de var ama biz kadınları daha çok biliyoruz ama gerçekten çok etkileyici, çıplak, bazıları giyimli, oturur vaziyette ama en ünlüsü Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen leopar ya da vaşak gibi düşünülen bu kedigillerin üzerinde taht gibi oturan ve doğuran ana tanrıça tabii çok ikoniktir bakıldığında ve hatta neredeyse kadın hareketlerinin de simgelerinden olmuştur. Tam da şeye oturmuştur. Melart'ın bu dönemi 60'lar zamanı ruhunu yakalayan bir şey. Yani o tam kadın hareketleri, ilerici hareketlerin çıktığı bir zamana denk geldiği için. Bir de bu arada Melart tabii bunu çok çok iyi yayınlıyor. Şöyle Londra'da bu arkeoloji haberlerini Tutankamon'dan beri benim bildiğim kadarıyla hep böyle canlı veren Illustrated London News'te nefis bültenler ve fotoğraflarla dünyaya yayıldığı için ve çok canlı bir şekilde yani kazı yapılıyor o sene çok canlı fotoğraflarıyla onun başlıklarıyla yayınlandığı için daha neredeyse ilk kazıldığı yıllardan beri arkeolojinin dünyasının bir odağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle buyurun.
1: Şehirleşmeden bahsederken bu arada niye böyle bir yaşam tarzı sorusu da geliyor insanın
0: Ya
1: aklına.
0: şimdi ya
1: Yani kapısı olmayan, işte çatıdan giriş yapılan,
0: evet.
1: birbirine bağlı çok ilginç bir yerleşim yeri.
0: Aslında
1: Dolayısıyla nasıl bir yaşam tarzı, bir tehlike algısı mı var? Ona karşı bir korunma mı? Çok kolektif bir hayattan
0: kesinlikle,
1: bahsediyoruz çünkü,
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: kolektif bir biçim var. Ama şunu da söyleyelim. Bu arada yerleşmenin sadece şu ana kadar benim kazılarımla beraber tahmini olarak %7-8 gibi. Yani 30 sene bilfiil 30 seneyi geçti. 30 senedir kazılan alan ki çok büyük bir alandır gittiğinizde göreceksinizdir. O yüzden
1: Yani
0: daha
1: büyük de bir nüfus yaşıyor aslında, değil mi? O
0: yani şimdi
1: yüzden
0: o
1: o döneme
0: tartışma evet
1: göre.
0: yani iki başkanlık döneminde 7.000 kişiye yaklaşabileceği söyleniyordu ki yani ben de ona katılıyorum çünkü yerleşmenin neredeyse her yerinde Neolitik döneme ait. Ama bunu şöyle söylememiz lazım. En parlak dönemi var. Biz aslında onu dört evrede inceliyoruz. Çünkü bu arada yerleşmeyi seyircilerime söylememiz lazım. Milattan önce 7100'de başlayıp 5900'lerde bitiyor. Yani yaklaşık 1200 senelik bir yerleşme var. Ve bugün ziyaretçilerimizin aslında üvey kalan koca bir öyük daha var. İki tane öyük var orada. Biz bildiğimiz meşhur öyük Doğu Çatalhöyük. Diğeri ise 300 metrenin çok daha üstünde Batı Çatalhöyük. Hayat orada 500 sene daha devam ediyor. Aynı Çatalhöyükler oraya geçiyorlar. Bunların tabii başka şeyleri var. Paleomorfolojik yani orada Çarşamba Çayı, Eski Göl, niye orada nasıl tarım yaptılar? Bunlar ayrı. Bizim araştırma sorularımız hala tam netleştiremediğimiz bazı konularda. Şimdi son dönem özellikle genetik veriler tabii çok yoğun konuşuluyor. Yani özellikle
1: Tabii bilimsel gelişmeler de, değil
0: evet
1: mi,
0: mutlaka
1: bulguların çok daha iyi yorumlanmasına sebep oluyor
0: kesinlikle
1: muhakkak.
0: kesinlikle bir de Çatalhöyük yani şimdi tabii programımız kısıtlı bunları Çatalhöyük üzerine zaten bir seri yapılabilir açık söylemek
1: Evet.
0: gerekirse çok konu var çünkü yani diyelim meşhur İngiliz arkeolog Lord unvanlı Colin Renfrew Hint Avrupa dillerinin atası Anadolu'dur ve onun da atası eğer varsa böyle bir yer o zaman Çatalhöyük'tür. Çünkü tarımla beraber etimolojik olarak tarımla yayılan kelimeler Hint Avrupa dilleri de Anadolu grubundan gelir der. Bu terk edilmiştir şimdi. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Hala sıcaklaşan zaman zaman. Bunun dışında batıya doğru özellikle Anadolu'dan yayılan bir şey var. Göç hareketi var. Bu net Ege'ye doğru. Özellikle Ege ve Balkanlar. Bunu neredeyse hani ihtisas enstitüsü şey gibi. Çatalhöyük gibi Çatalhöyük. Bakıldı da. Yani her şey burada oluşuyor. Çatalhöyük'ün en geniş zamanı klasik döneminde. Bu arada çok da ilginç. Hani ben demiştim ya, bir küçük bir büyük köyükten oluşuyor. Küçük köyü kendileri terk ediyorlar ve büyükte devam ediyorlar.

0: Bunun nedenlerini
1: Neden?
0: bilmiyoruz. Ve bunu gömüyorlar.
1: Evet.
0: Yakarak gömüyorlar bir kısım. Yani evler onun için hem evler hem tapınak dediğimiz bu yapılar gerçekten onlar için önemli. Yani mekan aslında hane halkının çok gerçek çıkışını ve hatta bu evlerin üst üste yapıldığını, yani aynı hane halkının yüzlerce sene aynı yerde devam ettirildiğini görmek gerçekten çok etkileyici.
1: Kerpiç zamanla herhalde yıkılıyor, değil
0: Aslında
1: mi?
0: yani şöyle
1: Yıpranıyor.
0: bakıp
1: Evet.
0: gördüğü sürece 40-50 sene, ya Anadolu'da hatta
1: Aslında hala
0: 100'e yakın,
1: devam eder, değil mi
0: çok
1: efendim?
0: dayanıklı bir malzeme
1: Evet.
0: aslında. Yani yeter ki iyi
1: Köy
0: bakmanız
1: evlerinde,
0: lazım.
1: evet.
0: Çok sağlam ve çok kaliteli bir şey. Hani huzurlu da bir uyku uyumanızı sağlayacak bir malzeme. Ama onlar ayrıca da bunu çok iyi sıvıyorlar. Yani kaplama malzemeleri de çok iyi. Şunu söyleyeyim ben size. Yapılan son bir doktora çalışmasında kullandıkları alçıların tabanlarına alçıyla kireci altın oranda karıştırmışlar. Bunu çok iyi biliyorlar. Hatta o yani kerpiç tuğlalara da dikkatli bakıldığında bazı evreler diyoruz, bazı zamanlarda bugünkü köylerdeki bile kerpiçlerden çok daha kaliteli kerpiç ürettiklerini görüyoruz. Aslında kerpiç demeyelim, geçmeyelim, çok basit de değil aslında onu çok usta elden laktik asitle onun sıkışması, taşlaşması ustalığa kalmış bir
1: Yani
0: şey.
1: aslında dönem için beklenenden çok daha ileri
0: Evet.
1: bir
0: Ki
1: teknoloji mi demek
0: İşte
1: lazım? Evet.
0: aynen bu yerleşmenin genişlediği de zaten Çatalhöyük'te şöyle de dünyanın en eski kenti olarak lanse ediyor James Mellon. Ki o bu arada oraya gelmeden bugün Batı Şeria'da yer alan çok ünlü bir yerleşme var. Yine İngiliz araştırmacılar tarafından kazılan Jericho. Bu Tevrat'ta da geçen bir yerleşme. Bu kazıda da yer alıyor. O da dünyanın en eski kentlerinden sayılır. Çatalhöyük'te bu da bundan daha da büyük, net bir gösterdiği için dünya kent tarihinde de çok önemli. Hatta dünya kent tarihçilerinin Jacobsen diye bir Amerikalı kadın tarihçi Çatalı'yı örnek alarak bir yeni obsidyen modeli üzerinden ticaret üzerinden zenginleşen bir metropol modelini Çatalı üzerinden geliştir. Yani dünyanın ilk kenti varsa diyor bu ticaret üzerinden ki şöyle bu arada Çatalhöyük'te çok ciddi bir ticaretle ilgili ilişkiler var. Çünkü kendi ovasında olmayan her şeyi yani Mezopotamya'dan, Kızıldeniz'den, Doğu Anadolu'dan, Toroslar'dan her şeyin Çatalhöyük'te olduğunu görüyorsunuz ve inanılmaz bir zanaatkarlık var. Yani inanın diyeceğim hançerler. Bu hançerlerin benzerlerini biz daha bulamadık. Muhteşem hançerler, muhteşem zıpkınlar, muhteşem mühürler ve kolyeler, topuzlar, bunlar bu mezarlardan
1: Bu
0: çık.
1: arada bir de dünyanın ilk haritası
0: Aa evet
1: denebilecek
0: teşekkürler.
1: bir
0: Evet.
1: de duvar
0: Dünyanın
1: resmi var.
0: ilklerinden birisi de
1: Evet.
0: şunu şöyle düşünün. Yani öyle bir zihin yapısı var ki kenti krokisini
1: Evet.
0: çiziyorlar. Ve yani kazılanla neredeyse aynı benzer şekilde. Bu arada Isparta'dan Şirin Gülcan hocamız vardı. O onu yeniden çizdi. Hatta aslında çizildiğinde bizim kazı verilerimizle de neredeyse aynı oryantasyonda. Ha bu arada sokak sızlık olgusu vardı. Ben 94-90 çok şanslı bir öğrenciydi. Ben her zaman onu söylerim. Biraz meraklıydım çizime. Özellikle mimari çizimleri yapıyordum ben lisanstayken. Alanın bu Çatalhöyük öyle bir yer ki kazmadan da en üstteki bütün mimari okuyabiliyorsunuz neredeyse. Onları plana geçirirken bir sokak çıkmıştı. O sokağa ben bana nasip oldu. Onu kazdım ve bir sokak olduğunu özellikle orada bir derinleşerek katmanlarına bakarak bir sokak olabildiğini daha da net gördük. Çünkü sokaksız olamazdı. Çok büyük bir yerleşme. Yani sadece insanların değil, hayvanların geçmesi, atıkları. Burada Çatalhöyük'te çok büyük çöp alanları da var bu arada.
1: Evet.
0: Yani atıkları da düşünmeniz lazım, hayvanları da düşünmeniz lazım. Yani binlerce kişinin çok ciddi bir toplumsal bir ortaklıkla beraber kendisi dışarı kapanan, ticaret yapan ve herhalde içten ve dıştan da büyüyen dünyada örneğini ilk defa rastlanan bir toplum modelini gördüğümüz için ve kadınların da derken de niye kadınları diyorum. Kadın temsil ettim. Göbektepe'ye giderseniz Taştepe'ler bugün çok konuşuluyor. Neredeyse bu daha hala bir kadın temsili yok. Tek bir tane vardır. O da kaza gibidir sanki. Ama burada ise kadının hem gömülerdeki yeri ayrı hem de temsildeki yeri çok ayrı olduğu için

0: tarımla beraber üretim güçlerinin özellikle yani bununla beraber hane halkında kadınların çok ciddi bir rolü olduğunu görmeye başlıyoruz.
1: Yaklaşık 3 dakikamız kaldı.
0: Tabii ki.
1: Değerli hocam, az önce sizin de ifade ettiğiniz
0: Tabii.
1: gibi aslında program
0: Evet.
1: serileri yapılabilir
0: Evet.
1: konuyla ilgili. Bu arada Çatalhöyük'ün 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası
0: Evet.
1: listesine alındığını da dinleyenlerimize hatırlatalım ve 3 dakikalık son sözlerinizi
0: Şanslıydım
1: alalım.
0: ki evet o çalışmanın da içinde yer aldım.
1: Öyle
0: Hatta
1: mi?
0: Oxford'da bunun için bir kültür mirası yönetmeli işletmesi çalışmasında da bir 15-20 gün eğitim almıştım. Ya aslında onu da değinmek istiyorum. Şu anda 22'ye çıktı. Orada İngiltere'deki uzmanın söylediği şuydu. İngiltere'de 50'ye yakın UNESCO yarışması var demişti bize. 2003 yılında Oxford'daki çalıştayda. Sizde dedi şu anda dedi 8 var, 4 aday var. Sizce dedi bir gariplik yok mu demişti. Çok yani Anadolu dedi burası dedi. Yani Britanya'yı
1: Evet.
0: tabii ki küçümsemiyoruz. Çok önemli. Orada da önemli sitler var. Stonehenge gibi ama düşünüldüğünde Anadolu'da bence belki de daha düzinelerce
1: Tabii.
0: yerin olması Göbektepe 2018, Aslantepe gibi örnekler girdi. Yani Çatalhöyük UNESCO ile beraber mutlaka daha da dikkat çekti ama ya UNESCO'ya da çok ihtiyacı yoktu. Çünkü Çatalhöyük zaten bir efsane ve şunu da söyleyeyim. Biz orada hiçbir şey yokken sergilenir. Şunu hatırlıyorum. 94 yılında özellikle batıdan gelen otobüsler çukurları seyretmeye geliyordu. Yani ben de şaşırıyordum açıkçası. Ama onlar ne için geliyordu? Sadece Çatalhöyük'e gelmek, o çukurlar da olsa çukurların dilini görmek için geliyorlardı. Bu arada şairimiz çok şey var. O kadar yani kendi araştırma arkeolojisi de var. Melih Cendet Anday da gelmiş. Çatalhöyük şiiri yazmış. Çok ünlüler de gelmiş gitmiş. Anı kitapları falan da var. Yani herhalde dünya arkeoloji literatüründe çok renkli kişilikleriyle beraber de çok zengin bir araştırma tarihçesi yatıyor
1: Evet ve
0: gibi.
1: ne şanslıyız değil mi bu
0: Evet,
1: topraklar
0: kesinlikle,
1: üzerinde bize
0: kesinlikle.
1: ait şu anda devam ediyor değil mi
0: Ediyor, ediyor, ediyor.
1: efendim?
0: Başka bir
1: Daha
0: hocamız
1: da
0: tarafından. Aynen,
1: elbette
0: daha çok
1: devam
0: şey
1: edecek,
0: söyleyecek.
1: buluntu çok
0: Kesinlikle,
1: olacaktır diye düşünüyoruz.
0: kesinlikle.
1: Maalesef
0: Tabii
1: program
0: ki, tabii
1: süremizin
0: ki,
1: sonuna
0: tabii
1: geldik.
0: ki.
1: En azından bugün için
0: Teşekkürler.
1: bitirmek zorundayız. Sevgili dinleyenler, Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan'ı konuk ettik
0: Çok
1: stüdyomuzda.
0: teşekkürler.
1: Kendisiyle Çatalhöyük'ü konuştuk.
0: Evet.
1: Giriş yaptık diyebiliriz aslında
0: Bir
1: böyle.
0: yerde, bir yerde.
1: Değil mi hocam? Çok teşekkür
0: Çok sağ
1: ediyoruz.
0: olun.
1: İyi
0: Çok sağ
1: geceler
0: olun davet
1: diliyoruz.
0: ettiğiniz
1: Sağ
0: için iyi
1: olunuz.
0: akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Devlet Çok Sesli Korosu 8 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği Aurora konseriyle dinleyicilerini kuzey ışıklarının büyülü dünyasına davet ediyor. Ancak bu konser yalnızca gökyüzünde dans eden renklerin müzikal bir karşılığı değil, aynı zamanda insanın doğayla kurduğu kadim ilişkinin, kültürel hafızanın ve farklı coğrafyaların seslerinin buluştuğu bir sanat deneyimi. İsveç'ten Estonya'ya, Letonya'dan Norveç'e uzanan müzikal geleneklerin çağdaş koro eserleriyle buluştuğu programda yağmurun sesi, yıldızların sessizliği, demirin hikayesi ve doğanın ritmi insan sesi aracılığıyla yeniden hayat buluyor. Bu çok özel konserin sanat yönetmeni, Devlet Çok Sesli Korosu daimi şefi Sayın Doktor Burak Onur Erdem şu anda telefon attığımızda bizimle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Daha önce Ankara'da zannediyorum izleyiciyle, sanatseverlerle buluştu Aurora. Şimdi İstanbul'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Nasıl bir program, nasıl bir atmosfer, nasıl bir deneyim, size soralım efendim.
1: Evet, daha önce biz Aurora'yı Ankara'da 3 kez seslendirdik. Çok da büyük bir ilgi oldu. O yüzden İstanbul'a taşımak istedik. Burada İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin tabii büyük bir emeği var. İstanbul Opera Festivali'nde bu performansı gerçekleştireceğiz. Program gerçekten çok ilginç. Dediğiniz gibi birçok farklı besteci var. İçerisinde belki en ilginçlerinden bir tanesi Estonyalı besteci Veljo Tormis'in Demire Lanet adlı eseri var. Biz bunu Türkçe seslendiriyoruz. İnsanın dünya üzerindeki hikayesinden bahseden bir eser. Bir kadim ayin formatında adeta. Letonyalı besteci Erik Eschenwald var. Çok ilginç bir enstrüman kullanmış bu bestecide. Bir hepimizin mutfağında olan cam bardaklarla,
0: evet efendim,
1: bu esere insan sesinin yanında aynı zamanda bardak sesleriyle adeta gökyüzünün yıldızların sesini betimlemiş. Ve bir diğer eserde yine öne çıkan Eric Whitaker'ın Cloudburst adlı eseri. Eric Whitaker'a çok önemli bir besteci, Grammy ödüllü bir besteci. Ve bu eserde de bir yağmurun yaklaşarak bir fırtınaya dönüşünü anlatıyor. Ve bu yağmuru beden perküsyonuyla koro seyircilere yaşatıyor. Tabii Aurora'nın özelliği bir yandan da ışık ve görsellerle desteklenmiş olması. O yüzden gelen tüm dinleyiciler tam bir konser deneyimi yaşamış olacaklar.
0: Peki efendim, biraz hazırlık çalışmalarından da bahsedelim dinleyenlerimize. Bu kadar güzel bir hem görsel şölen hem kulağa hitap eden konserin hazırlık aşaması da oldukça uzun ve meşakkatli olsa gerek.
1: Evet, birçok açıdan hazırlanıyoruz. Çünkü bir yandan hem koro hazırlığını yapıyor eserlerde, enstrümancılarımız başka bir taraftan hazırlanıyorlar ve diğer taraftan da ışık, ses ve görsel tarafta hazırlıklar var. Gelen izleyicileri sadece koro değil, aynı zamanda bir görsel şölen de bekliyor olacak. Bunun da hazırlığı oldukça tabii ki emek istiyor. Fakat sonuç olarak çok

0: güzel bir performans tüm izleyicilerimiz bekliyor olacak.
1: Özellikle Ankara'da ben merak ediyorum efendim, konsere gelen izleyicilerin daha sonra yorumlarını aldınız mı? Nasıl
0: Evet.
1: karşılık buldu bu değerli çalışma?
0: Evet, tabii alışılagelmiş bir konser formatı değil bu. Sadece bir grubun bir eser seslendirdiği bir konser formatında değil. Bütünlüklü bir deneyim. O açıdan çok etkili olduğunu biz duyuyoruz. Hatta birkaç kere gelen izleyicilerimiz var. Bir kere yetmiyor. Böyle birkaç kere izleyeyim, başka bir sözü dinleyeyim, başka bir müziğe konsantre olayım bugün gibi. Tekrar tekrar gelen, üç kere gelen izleyicilerimiz de var. Ama İstanbul'a ilk kez geliyoruz. Yani İstanbul dinleyicisiyle buluşmayı biz de heyecanla bekliyoruz 8
1: Evet, az
0: Haziran
1: önce
0: akşamı.
1: de ifade ettik. 8 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser. Peki efendim, başka şehirler ya da İstanbul'da bundan sonra bir başka konser planlanıyor mu?
0: Evet, yani bu konserimiz bizim sezonumuzun da bir yandan kapanışı oluyor. Fakat gelecek sezonlarda da farklı şehirlerde bu projeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Onu da sezon takvimimize yakında duyuracağız yaz aylarında. Orada dinleyicilerimiz bizimle irtibat halinde kalabilirler. Ama gerçekten de ilgi gören bir proje. Bunun devamı da gelecek.
1: Öyle mi?
0: Farklı formatlarda, farklı repertuarlarla yine görseli, ışığı birleştiren ve koroyu birleştiren projeler gerçekleştireceğiz.
1: Peki efendim, heyecanla bekliyoruz. Bir kez daha ben ifade etmek istiyorum. 8 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Devlet Çok Sesli Korosu Aurora konseriyle dinleyicilerini az önce de ifade ettik. Kuzey ışıklarının büyülü dünyasına davet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: İyi geceler.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, müzik tarihi boyunca insanlık sürekli yeni sesler aradı. Bir gün mağara duvarlarına vurulan taşlar ritme dönüştü, sonra telli çalgılar ortaya çıktı. Ardından piyano, gramofon, elektronik müzik, sentezleyiciler ve bilgisayarlar geldi. Her yeni teknoloji başlangıçta bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu gerçek müzik mi sorusu neredeyse her dönemde yeniden soruldu. Bugünse belki de müzik tarihinin en sıra dışı eşiğinde bulunuyoruz. Çünkü artık karşımızda yalnızca yeni bir çalgı ya da yeni bir kayıt teknolojisi yok. Birkaç satır yazıyla beste yapabilen, farklı sanatçıların tarzlarını analiz edebilen, orkestrasyon önerileri sunabilen, sesleri taklit edebilen ve hatta kimi zaman insanları duygusal olarak etkileyen eserler üretebilen yapay zeka sistemleri var. Peki, yapay zeka gerçekten yeni bir enstrüman mı, yoksa geleceğin görünmez bestecisi mi? Şimdi sorulan soru bu. Cevaplarıysa değerli bir konuğumuzdan alacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Erşan Yürek. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
0: Az önce de ifade ettik. Yapay zeka hayatımızın her alanında gerçekten dönüştürücü bir etkiye sahip. Özellikle yapay zeka sanat buluşmasında tartışma biraz daha fazla büyüyor galiba. Çünkü hani insan yaratıcılığıyla yapay zekanın ortaya koyduğu ürünlerin yaratıcı bir faaliyetin sonucu olup olmadığı konusunda

0: konusunda oldukça muğlak alanlar söz konusu. Siz nasıl görüyorsunuz bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle aslında bu sorduğunuz soruyu cevaplamak için biraz geçmişe de gitmek gerekiyor. Çünkü 20. yüzyılın sonuna kadar beklenen, sürekli söz edilen bir kavram yapay zeka.
0: Evet.
1: Ve çalışmalar yapılmış imkanlar doğrultusunda. Ancak 21. yüzyıl öyle bir dönem ki, yani teknoloji çağı deniliyor literatürde. Ve gerçekten aslında 21. yüzyılın biraz daha böyle ortalarına doğru yapay zeka çağı denilecek gibi. Şimdi sanat kısmına gelmeden önce ben biraz yapay zeka nedir? Ondan bahsetmek
0: Elbette,
1: istiyorum.
0: tabii efendim.
1: Şimdi
0: Buyurun.
1: insanlar tabii ki bunu en basit bir şekilde öğrenmek istiyor. Araştırdığım konular arasında yapay zekanın birçok tanımı var. Ancak en elde edilebilir bir cümleyi şöyle tasarladım. Yapay zeka bizim kullandığımız telefonların, bilgisayar sistemlerinin, yani hepsi bir yazılımlarının öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme gibi insana özgü yeteneklerin taklit edilmesi aslında. Ve buradan yola çıkarak yapay zekayı şöyle tanımlayabilirim. Bir mekanizma var ve ürün insan. Evet, yapay zekada ürün insan, yani ürün biziz.
0: Evet.
1: Peki neden bu yapay zeka hemen bir anda karşımıza çıktı? Avantajları, dezavantajları neler? Yapay zekada insanın ürün olmasının sebeplerinden biri ya da bize öyle gelmesinin sebebi ortaya konulan ürünün kusursuz olması. Ve yapay zeka çok enteresan bir şekilde ben bu tanımı birçok yabancı kaynakta da Türkçe kaynakta da duydum. Yapay zeka ölümsüz.
0: Bu biraz korkutucu.
1: Evet, korkutucu olanı da şu
0: Değil mi
1: zaten.
0: efendim?
1: Yapay zeka ölümsüz. Şimdi biliyorsunuz işte ilk çalışmalar dünya tarihinde 1950'lerde 50'lerin ortalarında başlamış. İşte dünyanın en zeki insanlarından matematik ve bilgisayar bilimlerinin kurucusu olarak Alan Turing'in işte zamanın çok ilerisini görmesi gibi makinelerin de düşünebilme yeteneğine sahip olduğunu bu tezi savunması çok yankı uyandırmıştı. Belki o zaman da doğru algılanamadı. Sonra ancak sanat tarafına geldiğimizde ben biraz da bilgisayar odaklı gitmek istiyorum. Mesela 1950'lerde, 1950'lerin sonunda işte bilgisayar destekli müzik deneyleri yapıldı. İşte Hiller ve Leonard Isakson tarafından. Sonra işte 1980'lere gelindiğinde David Cobb tarafından MIDI ve akor oluşturma deneyleri yapıldı. Yine bilgisayar destekli. Akor nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Birden fazla sesin aynı anda duyulması. Yani bu orkestra düşünün, birçok enstrüman var ve enstrümanlar sürekli aynı anda müzik icra ediyorlar ve duyulan ses aslında akor. Armoni. Bunun genel adı ise armoni. Sonra 2000'lere geldiğimizde dünyanın en önemli şirketlerinden biri Sony. Bu müzik ayağı da var. Türkiye'de de Sony
0: Evet.
1: şirketinde çalışan sanatçılar var. Bunlarda da 2000'li yılların o ilk zamanı, 2000'li yılların başlarında Beatles'ın şarkılarını bilgisayar destekli yeniden yorumladılar. Flow Machines adını verdikleri. Bunlar daha böyle yapay zeka tarihine, müzikle alakalı damga vuran önemli
0: Yani dönüm
1: durumlar. Evet,
0: noktaları,
1: dönüm
0: evet.
1: noktaları. Günümüzde de işte bununla alakalı birçok program, uygulama ortaya çıktı. 2020'lerden bu yana Suno AI. Biraz onda bahsetmek isterim. Peki bu konuya gelmeden önce ben biraz yapay zeka ve müzikle alakalı avantajlar ve dezavantajlar neler? Bunları anlatmak istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Şimdi yapay zekanın en önemli avantajlarından biri müzik üretme sürecini hızlandırarak, zamandan tasarruf ederek bestecilere ve müzisyenlere, bu amatör veya profesyonel fark etmez, yaratıcı destek sağlar. Yani bunu gözle görebiliyoruz uygulamayı kullandığımızda. Büyük miktardaki müzik ders verisini analiz ederek yeni melodiler ve düzenlemeler oluşturabilir.
0: Sayın Yürek, araya girebilir miyim?
1: Tabii.
0: Nasıl, şimdi müzikle ilgilenmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Bir bestenin yapılması sürecini çok bilmeyen, hakim olmayan dinleyenlerimiz olabilir. İnsanın rolü, yapay zekanın rolünü somut bir şekilde bu noktada daha fazla ilerlemeden anlatabilir misin?

0: İnsanın
1: Yani
0: rolü.
1: şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani zaman kısalıyor dediniz ya beste yapmak
0: Evet.
1: için. Siz bir beste yapmak istediğinizde yapay zekadan destek alırken nasıl bir süreç izliyorsunuz? Bir komut mu veriyorsunuz? Yani nasıl pratikte nasıl işliyor? Bunu bir anlatabilir miyiz
0: Tabii.
1: dinleyenlerimize?
0: Şimdi şöyle,
1: Ki anlayalım nasıl süre
0: şöyle
1: kısalıyor.
0: ilerliyor aslında. Şimdi ben uygulama ismi vereyim isterseniz.
1: Evet.
0: Nasıl? Suno AI. Yani şu an dünyada genel olarak kullanılan en önemli yapay zeka yazılımı, müzik yazılımı daha doğrusu. Nasıl oluşturuyorum? Hemen söyleyeyim. Bir kere İngilizceyi biraz bilmek lazım.
1: Evet.
0: Ve biraz da ben şöyle bir yüzdelik yaptım. %30 müzik bilgisi, %70 İngilizce. Böyle bir oran oluşturdum kendime göre. Ve yazılımda şöyle bir avantaj var. Şimdi ben piyano çalıyorum, gitar çalıyorum, nota okuyabiliyorum, şarkı söyleyebiliyorum. Ve birçok müzik türüne Türkiye'de ve dünya tarihinde, müzik tarihinde hakimim. Neden? Çünkü yıllardır bu işin içindeyim ve sürekli dinliyorum. Şimdi ChatGPT Gemini gibi prompt yazan, yani metin üretme kısmında birçok kişi onu kullanıyor. Ben onu kullanmıyorum aslında. Yardım alıyorum ama mesela uygulamayı kullanırken sol tarafta benim bir çalışma alanım oluyor. Çalışma alanına öncelikle ses mi atacağım veya bir prompt mu yükleyeceğim, bir yazı mı yükleyeceğim? Yazıyorum. İşte nasıl olsun? Hemen ondan bahsediyorum. İnsanlar daha şey olsun bu konuda, daha aydınlatıcı olsun insanlar için. Mesela şarkı sözlerini köşeli parantez içinde yazıyorum ben. Bunlar gizli özellikler. Bunu çok kişi bilmez.
1: Yani şarkı sözünü yine
0: Evet.
1: siz yazıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ondan yazmasını
0: Ben
1: istemiyorsunuz.
0: istemiyorum.
1: Evet.
0: Şarkı sözleriyle başlayalım. Köşeli parantez içinde yazıyorum. Yazılım bunu köşeli parantez için yazdığım için doğaçlama oluşturuyor. Bakın, köşeli parantezin özelliği bu. Ardından başka bir adımda ise şarkıyı tekrar parantez içerisinde enstrümantal olarak yazdığımda şarkı ilk olarak enstrümantal başlıyor.
1: Yani notaları da giriyorsunuz siz.
0: Notaları girmiyorum. Notaları
1: Girmiyorsunuz.
0: girmiyorum. Ben basit bir şekilde anlatıyorum. Ardından sonra enstrümantal kısmından sonra yine parantez içinde verse 1, yani versiyon 1. Versiyon 1'de ise müzik türünü seçiyorum. Pop mu, rock mı?
1: Ha, anladım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ardından en son mesela şarkılar başlar. Sanatçı şarkıya girer. Sonra nakarata gider. Nakaratta da build up, yani zirve noktasına ulaşma. Parantez içinde yazıyorum. Parantez içinde yazdıktan sonra müzik üretmeye başladım. Ancak şöyle, ben mesela ürettiğim bir şeyi piyano ile çalıyorum. Ağzımla mırıldanıyorum çalarken, kaydediyor yazılım.
1: Evet.
0: Sonra kendim İngilizce bir prompt yazıyorum altına. Diyorum ki işte şarkı başlarken çaldığım piyanodaki ezginin arkasında yaylı çalgılar eşliği olsun. Aynı tonda.
1: Yani aslında bizim
0: Evet.
1: hani az önce ifade
0: Evet.
1: ettiğiniz yazılımlarda
0: Evet.
1: istediğimiz sonucu almak için
0: Kesinlikle.
1: verdiğimiz talimatların
0: Evet.
1: benzerlerini
0: Evet.
1: istediğiniz müzik için
0: Evet.
1: veriyorsunuz.
0: Parantez içinde yazıyorum. Ardından diyorum ki ritim eşliği olsun. Ardından gitar enstrümanı bir melodi de gelsin. İkinci melodiyi
1: Evet.
0: tekrar ederken o soloyu, o ezginin tekrarını gitar devam ettirsin. Erkek vokal olsun veya kadın vokal olsun gibi bir
1: Ne
0: seçeneğim var.
1: istiyorsak oraya
0: Alt
1: giriyoruz.
0: tarafta gelişmiş seçeneklerde tuhaflık, derinlik, reverb, yankı var. Bunları da yüzdelik olarak arttırabiliyorsunuz. Mesela sesimin efekti gelmesini istiyorum. Daha doğrusu yazılımdan gelen
1: Ya
0: sesin.
1: aslında anladığımız
0: Evet.
1: kadarıyla yüzlerce seçenek
0: Evet.
1: söz konusu.
0: Aslında şöyle, yapay zeka bana bir dakika içinde iki tane örnek veriyor ama ben 15-20 dakika uğraşıyorum onu hazırlamak için. Onun hazırlık aşaması var. Hatta bir saat uğraştığım oldu.
1: Evet. Şimdi anladık, 3 aşağı
0: Evet.
1: 5 yukarı başa dönelim. Dediniz ki
0: Evet.
1: süre kısalıyor, avantajlar ve
0: Ha.
1: dezavantajları
0: Şimdi
1: bağlamında
0: bunu
1: konuşuyorduk. Ben araya
0: kesinlikle
1: girmiştim.
0: teşekkür ederim. Şimdi dedik işte bestecilere ve müzisyenlere bu müzik üretme süresini azaltarak, zamandan tasarruf ederek şey yapıyor, işte zaman kazandırıyor. Ürettiği melodileri düzenleme yapıyor. Aranje diyoruz biz buna. Yani
1: Evet.
0: şarkıların birçok enstrümanla stüdyo ortamında düzenlenmesi. Onu bir dakika içinde yapıyor. Yani mükemmel bir zaman.

0: kahraman, mükemmel, inanılmaz. Dinleyici tercihlerini inceleyerek kişileştirilmiş müzik önerileri sunuyor. Bu çok önemli, bakın. Müzik önerileri sunuyor ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor. Çünkü ürettikçe deneyimleniyorsunuz, tecrübe kazanıyorsunuz. Ben bunu daha önce yapmıştım, bu sefer bu yöne doğru gideceğim. Yönlendiriyor aslında sizi. Yapay zekanın en önemli özelliği budur. Sizi yönlendirir. Ne demiştik ilk başta? Ürün insan.
1: Evet.
0: Yapay zekada. Ardından işte ses düzenleme. En son şarkı ürettiniz, ses düzenleme, miksaj, mastering, yani sesin doğru dengede arka plandaki seslerle, orkestrayla aynı anda kusursuz bir şekilde seslendirilmesi.
1: Evet.
0: Bunlar güzel şeyler. Peki
1: Dezavantajları geldi aslında.
0: dezavantajlarının da altını çizmek gerekiyor. Neler bunlar? Mesela en önemli dezavantajlarından biri insan yaratıcılığı ve duygusal derinliğini tam olarak yansıtamamakta. Size ilk başta söylemiştim. Yapay zekada üretilen müziklerde ben şunu fark ettim. Gerçekten çok dinledim, çok uğraştım ve bir efekt var. Yani bir yankı var. İnsanlar da müzikle ilgilenmeyen amatör olarak müziği seven dinleyiciler bunun duygu olduğunu düşünüyor. Bu hissiyata kapılıyor. Hayır.

0: Ankara'da ve henüz bir yapay zeka yasası yok. Üzerinde çalışılıyor. Ben eminim.
1: Zaten aslında
0: Evet.
1: yapay zeka ile ilgili işleyen
0: Evet,
1: süreçte
0: evet.
1: hep söylenen yapay
0: Evet.
1: zekanın hukuki zemin
0: Evet.
1: hazırlanmadan çok ilerlediği,
0: Evet,
1: hazırlanamadan
0: evet.
1: yetişilemiyor yani
0: Evet.
1: aslında
0: Hatta
1: gelişmesine.
0: geçen size bir örnek vereyim. Dinleyicilerimiz için bir örnek olsun. Çok sevdiğim, çok değerli derleme ustası, halk müziği ustası İhsan Öztürk hocamız. MESAM'da da yönetim kurulu üyelerinden.
1: Evet.
0: Hacal Obası adlı türküyü bilirsiniz.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir türküdür. Ve bu TRT'nin arşivinde de yer alır. Derleme tarihi, derleme numarası falan hepsi yazar. Bunu no name kişiler YouTube'da, Spotify'da yapay zeka ile
1: Bir
0: üretmişler.
1: kadın vokal. Ben
0: Evet,
1: dinledim
0: evet.
1: galiba onu. Doğru
0: Birçok
1: mudur? Evet.
0: var.
1: Evet.
0: Evet. Ve milyonlara varan bu örnekler izleniyor. Ve İhsan Öztürk hocamız diyor ki bir yasa olmadığı için bir telif hak konusunda hak iddia edemiyorum yani. Çünkü onu oluşturan yazılım ve no name kişiler oradan maddi kazanç
1: Kişi de
0: sağlıyor.
1: tespit edilemiyor, öyle mi?
0: Edilemiyor tabii. Çünkü aslında şöyle söyleyelim, yapay zekada ürettiğiniz şeylerde yapay zeka uygulaması sizden müzik konusunda rıza alıyor. Rızanızı alıyor. Yani siz orada onay veriyorsunuz. Size bir yüzdelik veriyor. Diyor ki sen benim uygulamamı ücretli kullanırsan bunları kendi sayfanda, YouTube'da, Spotify'da paylaşabilirsin. Haklarını ben korurum ama kazancı ben sağlarım diyor. Burada işte problem burada çıkıyor.
1: Sıkıntılı alan, evet.
0: Bununla alakalı eminim en kısa zamanda çözümler ortaya çıkacaktır. Biraz zaman alsa da. Dezavantajları konusunda bunlardan bahsedebiliriz. Ve son olarak hani söyledim. Yapay zekanın mevcut eserlerden de öğrenme durumu var. Yani mesela halk müziğini düşünelim. Popüler müziği düşünelim. Türkiye'de 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 80'lerde, 70'lerde çok güzel şarkılar var değil mi? Arabesk şarkılar var. Hala dinliyoruz. Türkçe pop şarkılar var. Sanat müziği eserleri var. Bunları da kendi veri tabanında saklıyor depolama alanında. Bunlardan dinleyerek saniyeler içerisinde zamanla yarışarak bir anda örnek çıkarıyor. Kendisi de öğreniyor ama.
1: Evet.
0: Dinleyerek öğreniyor ve bu da en önemli dezavantajlarından biri.
1: Peki. Şimdi efendim tartışmalı alanları, avantajlarını,
0: Evet.
1: dezavantajlarını söyledik. İkinci bölümde belli görüşler üzerinden devam edelim konuşmamızı ama öncesinde sizin bir
0: Evet
1: çalışmanız
0: evet
1: var.
0: benim bir çalışmam var.
1: Onu dinleyelim, onun
0: Tabii
1: üzerine
0: ki.
1: konuşalım. Siz
0: Tabii ki.
1: nasıl yaptınız o
0: Teşekkür
1: çalışmayı? Yine
0: ederim.
1: yapay zeka destekli
0: Tabii
1: değil mi
0: evet
1: efendim?
0: evet yapay
1: Peki
0: zeka.
1: dinleyelim.
0: Söz ve müzik bana ait.
1: Tamam,
0: O
1: sonra konuşalım.
0: aşamaları anlatalım.

0: Sevgili dinleyenler, Gecenin İçinden devam ediyor. Şu anda stüdyomuzda Doktor Erşan Yürek'le beraberiz. Müzik tarihindeki yeni enstrüman yapay zeka başlığında yapay zeka ve müzik arasındaki ilişkiyi konuşuyoruz. Az önce Nazar isimli bir parça dinledik. Konuğumuzun bestesi, sözü evet. De size ait ama vokaller... Yapay zeka. Bu çalışmanın üzerine konuşalım. Belki daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet. Şöyle hani ilk
0: az
1: başta...
0: önce ifade ettiğiniz süreç bunda da işledi.
1: Evet,
0: herhalde.
1: Şöyle söylemiştim hatırlarsanız. Biraz müzik bilgisi olması gerekiyor. Çünkü yapay zeka da biraz altyapıya bakıyor. Yani sizden bir yankı bekliyor. Bir altyapı bekliyor. Müzik kulağı bekliyor. Ben mesela bu şarkıyı oluştururken şöyle bir yol izledim. Gitarı aldım. İşte sözleri hazırladım, hece uyumuna, kafiye uyumuna dikkat ederek kendim gitarda söyledim, yaklaşık bir dakikalık bir şeydi. Sonra bunu programı, yazılıma yükledim. Ses yükleyebiliyorsunuz, ses dosyası yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra da şarkıda kullanılabilecek enstrümanları yazdım. Öncelikle ne yapmak istediğimi yazdım. Altta da stil bölümü var, stil, tarz, hangi tarzda olsun ve ne istiyorsunuz. Stili yazdıktan sonra dedim ki işte Türkçe pop şarkıları gibi olsun, 90'lar, 2000'ler hareketli olsun, metronomu şu olsun, şu enstrümanlar kullanılsın. İşte ardından altta da köşeli parantez içinde kadın ve erkek vokal birlikte okusun dedim.
0: Evet, bakalım, bu arada bu. İnsan sesinden de
1: evet.
0: ayrılmıyor.
1: Evet,
0: yani
1: evet, ayırt edilmez bir şeyi var seslerin, vokallerin. Ondan sonra... 4, 5, 6, 7 tane örnek yapmaya çalıştım. Sonra da en son buna ulaştım. Başka kişilere de dinlettim. Aslında şöyle, hem müzisyen olan hem dinleyici olan kişilere de dinlettim. Onlarca kişiye. Onlar da sizinle aynı düşüncedeler. Onlarla benimle paylaştılar. Bunun üretim aşaması böyle oldu aslında. Ama ben şöyle, bu işi bilerek giriyorum bu işe. Yani ben biraz müzik biliyorum. Ben bu sözü ve müziği yazmaya gayret ediyorum. O yüzden bu uygulamayı merak ettiğim için de kullanıyorum.
0: Evet.
1: Dedim ya, biraz
0: Yani
1: müzik
0: siz bir
1: bilgisi.
0: Araştırma akademisyen gözüyle de aslında bakıyorsunuz. Peki şu anda piyasaya baktığınız zaman takip edebiliyor musunuz? Hangi boyutta kullanılıyor? Ya da amacına uygun kullanılıyor mu? Çünkü görüyoruz, çokça kullanılmaya başlandı.
1: Evet.
0: İşte bir takım anonim isimler altında çokça müzik paylaşılıyor.
1: Evet.
0: Biraz kontrolsüz bir üretim süreci var.
1: Var.
0: En azından ben öyle gözlüyorum.
1: Evet,
0: bilemiyorum.
1: Evet.
0: Tespitime
1: Yok.
0: Katılır
1: Diyemeyiz.
0: mısınız
1: Neden
0: ama?
1: Diyemeyiz? Şimdi müzikte bu uygulamaların, bu yapay zeka müzik üretme uygulamalarının herkes için eşit olduğuna inananlar var. Yani burası önemli. Birisi şarkı söylemek istiyor. Uygulama sayesinde bu şansa sahip. Ve bütün imkanları zorluyor uygulamayı kullanırken. Sonucu düşünmüyor aslında. Çıkan sonuç onu çok etkiliyor. Hani ürettiği müzik anlamında. Mesela demişti, bir öğrencimle konuşuyoruz işte üniversitede, bana demişti mesela, ses rengin değişebilir. O da kullanıyor çünkü uğraşıyor. Farklı metin üretme dedim ya, söz yazabilir, aranje bilgin yoktur mesela, arkada ne, hangi enstrüman olsun, ama bu sayede bunu da gerçekleştirebilirsin prompt yazarak.
0: Peki ama o zaman o çıkan şey size ait mi? Yani ses renginizi bile
1: Hayır,
0: değiştirdiğiniz zaman ya
1: hayır.
0: da işte kontrolün büyük bir kısmını yapay zekaya bıraktığınız zaman çıkan ürün nasıl bir ürün? Yani zannediyorum en önemli tartışma noktalarından
1: Evet,
0: biri bu olsa
1: eğer
0: gerek.
1: sizin bir enstrüman yardımıyla mırıldandığınız, söylediğiniz, amatör bile olsa bir eserse, bunda siz hak iddia edebilirsiniz. Evet, ben bunu yazdım, yapay zekadan yardım aldım. Mesela ben öyle tanımlıyorum.
0: Evet.
1: Hiç müzik bilginiz yok. Gelişi güzel giriyorsunuz bu işe ve yapıyorsunuz. Bu tabii ki de size ait olmamalı. Çünkü uygulama hazırlıyor zaten.
0: Evet. Peki efendim, süremiz de yavaş yavaş azalıyor. Özellikle şunu sormak istiyorum. Bütün bu anlattıklarınızın ışığında biz ne diyeceğiz? Yapay zeka yeni bir enstrümandır mı diyeceğiz? Yoksa yapay zeka bir enstrüman değildir ama insanla beraber ortak yaratıcıdır mı diyeceğiz, yoksa hayır, yapay zeka bir enstrüman değildir ve yapay zeka yardımıyla üretilmiş eserleri de işte hangi tanım içine yerleştirebiliriz onu bilemiyorum ama biraz kuşkuyla mı karşılamalıyız?
1: Yani kuşku durumu da var. Söylediğiniz üçüne de katılırım. Sanki ikincisi biraz daha böyle günümüzde kullanılıyor. İkincisi, ama üçüne de katılıyorum. İkincisi biraz daha böyle ilgi çekici gibi geldi. Üzerinde düşünülmesi gereken. Aslında şu soruyu sormak lazım. Yani yapay zeka müzikte devrim mi yoksa bir sonun başlangıcı mı? Yani bu
0: Bu
1: soruyu.
0: büyük bir soru.
1: Evet.
0: Peki bir cevabınız var mı? Bunu hala
1: Yani
0: düşünme aşamasında
1: şu
0: mısınız?
1: an
0: Yani aslında işin varacağı noktayı düşünmeye çalışıyoruz.
1: evet.
0: Yani bir noktada yapay zeka tamamen kendi kendine üretim yapmaya başlayabilir mi? Bunu işte olmayan bir hani figürle yani yapay zeka bir şarkıcıyla örneğin karşılaşacak mıyız ilerleyen dönemde? Çünkü hani sinemada kullanılan örnekleri
1: Son
0: var.
1: şöyle son yıllardaki bu gelişimle evet bu mümkün olacaktır. Bu kaçınılmaz olacaktır. Ama şu an ürün biziz. O yüzden birlikte düşünmek gerekiyor. Bir de şuna da değinmek gerekir. Şimdi sinema sektöründe de bundan faydalananlar var. Dizi sektöründe de tüm
0: Evet.
1: dünyada mesela bir dizi çekiliyor senaryoya göre hazırlık aşamasında ve senaryoya göre az önce size bahsettim. Metin üreterek, senaryoyu tanıtarak müzik üretiliyor. Ve artık bir stüdyoya da ihtiyacınız yok. Müzisyene de ihtiyacınız yok.
0: Tabii bu hem maliyeti azaltan
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: nedenle belki tercih edilen
1: Evet,
0: bir grup
1: evet.
0: değil mi?
1: Hem zamandan
0: Hem
1: tasarruf,
0: zamandan hem de
1: hem mekandan
0: tabii
1: tasarruf.
0: elbette çok
1: Evet,
0: kolaylaştırıcı.
1: evet. Yani o açıdan düşününce kullanışlı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Yani yapay zekayı müzik konusunda da diğer alanlarda da öğretici alanlarını alarak yani bizi ileriye taşıyacak durumlarını kullanmamız lazım. Yani elbette ki bu konuda bir yasa olacak, olmalı da. Biraz çocuklarımızı da düşünerek, gençlerimizi de düşünerek kullanmalıyız. Doğru yönlendirmeye çalışmalıyız. Bu konuda farkındalık oluşturmalıyız. Çünkü gün geçtikçe hani ilk söylediğim gibi sınırsız olmaya başladı. Nereye gideceği belli değil. Yani her gün yeni şeyler öğreniyorum ben, inanın. Ve bu konuda biraz da tereddütlüyüm aslında. Hep.
0: Şimdi şöyle de bir cazip tarafı var. Çok az zamanımız kaldı ama tabii insan için her manada sadece müzik açısından söylemiyorum. Çok kolaylaştırıcı.
1: Evet.
0: Biz de kolayı
1: Evet.
0: sevdiğimiz için
1: Evet.
0: sorgulamadan ne ölçüde hani
1: Evet.
0: kendi irademizi yapay zekaya teslim
1: Evet.
0: ediyoruz noktasında çok sorgulayıcı olmadan
1: Evet.
0: faydalanıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi itiraf edelim. O açıdan biraz sıkıntılı galiba o alan. Yani kontrol
1: Kesinlikle.
0: kimde
1: Evet.
0: meselesi.
1: Evet.
0: Peki efendim son sözlerinizi alalım. Biraz sonra yine bir
1: Evet. Bir
0: yapay zeka çalışmanızla
1: enstrümantal
0: evet.
1: çalışmam var. Aslında bir tane ezgi var ve bu ezgiyi ben biraz arkada orkestra ve farklı enstrümanlar olarak tasarladım. Ezginin üzerinde çok durdum. Çünkü müzikte kalıcı olan ezgidir. Yani akılda kalan bir şeydir. İnsanlar da şarkıları ve film dizi müziklerini hep öyle sevmiştir. Yani akılda kalan bir ezgi. Akılda kalan bir ezgi duygulara daha çok anlam
0: Hitap eder,
1: yükler,
0: evet.
1: hitap eder. O yüzden ben de kalıcı ezgi bulup kendim yaratıyorum ve yüklüyorum. Bunlar hepsi canlı enstrümanlarla kaydedildi, yüklendi ve yapay zeka aslında bana yardımcı oldu.
0: Peki efendim, süremizin sonuna geldik ama bu konuyu zannediyorum çokça uzun yıllar boyunca
1: Evet,
0: konuşmaya devam
1: evet.
0: edeceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Erşan Yürek bizimle birlikteydi. Yapay zeka müzik ilişkisini konuştuk ve kendisinin bu alanda yaptığı çalışmalardan bir örnek
1: Evet.
0: dinledik. Yine bir örnek dinleyerek de kendisine veda ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: İyi
1: teşekkür
0: geceler
1: ederim efendim.
0: diliyoruz.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran var. Şimdi 3 Haziran 1963'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Memleketim, memleketim, ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim.
3: Ben hepsi bu kadar dedim ama anlaşılan hepsi bu kadar değilmiş. Bizim stüdyodaki çalışan arkadaşlar bize şiir de oku dediler. Tabii onlara şiir okurken size şiir okumuş olacağım. Efendim bir de reklamını yapayım, biliyor musunuz? Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Bu sizin Azerbaycan dergisinin 9. sayısında çıkmış. Bak şimdi göstereyim şöyle. Alın bakalım bu dergiyi de okuyun. İçinde çok güzel şiirler var. Benimkileri güzelleştiren, tercüme eden bizim Resul Rıza. Fevkalade tercüme etmiş. Çok da sevdiğim bir şair zaten. Azerbaycan dili de malum ya, dünyanın en güzel dillerinden biri. En kötü şiir bile sizin dilde gayet güzel oluyor. Şimdi okuyayım. Bir tanesi efendim, ceviz ağacı. Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gülüm, gözlerinin yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana, İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni, İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın birinci bölümünde Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan konuğumuz oldu. Kendisiyle Anadolu'nun kalbinde Konya Ovası'nda bulunan ve yalnızca Türkiye'nin değil, dünya arkeolojisinin de en önemli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen, aynı zamanda UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan olağanüstü bir yerleşim Çatalhöyük'ten bahsettik. Programımızın ikinci bölümünde Devlet Çok Sesli Korosu'nun 8 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği konseri konuştuk. Aurora, bu konserle ilgili bilgileri Devlet Çok Sesli Korosu daimi şefi Doktor Burak Onur Erdem aktardı bize, telefonla katıldı programımıza. Programımızın üçüncü bölümünde konu başlığımız müzik tarihindeki yeni enstrüman yapay zeka idi ve bu konuyu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Doktor Erşan Yürek'le değerlendirdik ve geçmişten kalan bölümünde de Nazım Hikmet Ran'ı andık ve böylece programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırladı. Sesimizi size Semih Ballı ve Zafer Altay ulaştırdı ve mikrofonda ben Sevda Türker'i Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son gelişmeler ve Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Erdoğan yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, CHP belediyeciliğinin toplumdan ve şehircilikten uzak olduğunu söyledi. CHP belediyeleri İstanbul'da yolsuzluk, Ankara'da trafik, İzmir'de kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'yi aşağı çekiyor diyen Eyüp Kadir İnan, bağımlılıkla mücadelede belediyenin rolünün önemini de vurguladı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarahat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resmen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'da düzenlenen zehir tacirlerine yönelik 2 operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 5 araç ve 5 adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 606 kilogram kimyasal madde ile 398 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret ederek Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Çanakkale'de Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılışını yapan Uraloğlu, bugünkü seferlerin araçsız yolculuk edenlere ücretsiz olacağını duyurdu. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulu yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vinç

İtaliano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdar Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğünü Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Yazan Sayime Soysal, yöneten Alev Gürsap, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Nevin Neşe Mesudoğlu, Nermin Esra Günyaz, Aysel Serpil Tamur, Hasan Haluk Kurdoğlu, anneanne Gül Akelli, babaanne Suna Pekuysal, Aynur Hale Akınlı, Emel Güzin Özyağcılar.

0: Çok anneciğim oldu. Seni ben.
1: Anneciğim ben seni.
0: Anneciğim seni ben.
1: Anneciğim seni ben.
0: Çiçeklerden yemişten.
1: Çiçeklerden yemişlerden.
0: Hayır, dikkat etsene.
1: Ediyorum ya işte.
0: Hadi tekrar. Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten.
1: Anneciğim seni ben çiçeklerden yemişten.
0: Sarı saçlı bebekten.
1: Sarı saçlı bebekten.
0: Canımdan çok severim.
1: Canımdan çok seviyorum.
0: Gitme hep yanımda kal.
1: Gitme yanımda kal.
0: Beni kollarına al.
1: Beni kollarına al.
0: Pembe gülden dal.
1: Yanağından öperim.
0: Öf, amma kafasızsın. Bir dizeye atlıyorsun.
1: Öyle söylesek ne olur? Zaten en çok orası hoşuma gidiyor.
0: Hadi bir daha baştan söyleyelim.
1: Hayır, sonra söyleriz. Sıkıldım artık.
0: Ama ezberlemen gerek. Birkaç gün kaldı.
1: Niye ezberliyorum sanki? Annem bu şiiri biliyor zaten.
0: Olsun, senin ağzından duymak çok sevindirir onu. Sen de ablam öğretti dersin.
1: Çiçekliğe de o zaman mı vereyim? Annem sevinir mi gerçekten?
0: Tabii sevinir. Bilirsin çiçekleri çok sever annem. Babama hep kızar ya. Köşe başında bir sürü çiçekçi var. Bir demet bir şey alıp gelmiyorsun diye.
1: Önce çiçekleri veririm, sonra da şiiri okurum.
0: Olur olur, öyle yap. Ama şiiri hiç yanlışsız okumalısın. Hadi bir daha baştan söyleyelim. Anneciğim seni ben.
1: Abla biraz sokakta oynayalım mı?
0: Hayır, annem ne dedi? Sakın dışarı çıkmayın. Evde güzel güzel oynayın. Ben gelince siz dışarıya çıkarım demedi mi?
1: Ama abla bak, arkadaşlarımın hepsi dışarıda. Ne olur ne olur.
0: Olmaz. Annem kimseye de kızar. Babama da söyle. Mutlaka annemdir. Onun yanında sakın şiirden söz etme, olur mu? Sonra tadı kalmaz, tamam mı?
1: Tamam tamam, söylemem.
2: Of of of of, ayaklarım ayaklarım. Of, amma da yorulmuştum ha.
1: Anne, sokağa çıkabilir miyim?
2: Ay dur bakalım, acelen mi? Gel bir hoş geldin de önce anneni. Ne yaptın bugün okulda, anlat bakalım.
1: Hiç, resim yaptık, şarkı söyledik. Ayşe anne gelmedi bugün. Başka bir abla geldik. Çok sevdik onu.
2: Ya, öğleyin ne yediniz?
1: Pırasa, köfte, makarna.
2: Hepsinden de yedin mi?
1: İki tane köfte yedim. Makarna da yedim. Çok güzeldi. Hani senin yaptığın gibi yoğurtlu. Şimdi çıkabilir miyim anne?
2: Peki canım. Yalnız kapımızın önünden ayrılma. Çağırınca da hemen gel. Of of of of of of of. Ayaklarım ayaklarım. Ay, bir saat durakta bekledim. Ayakta da geldim. Ay, ayaklarım çok kötü ağrıyor. Şimdi de kalk yemek yap işin yoksa. Nevin, Nevin, dersini yaptın mı kızım?
3: Evet anne, okuldan gelince karnımı doyurdum, sonra derslerimi yaptım. Nermin dışarı çıkmak istedi. Annem kızar dedim, izin vermedim.
2: Aferin sana, iyi yapmışsın yavrum.
3: Matematikten pek iyi aldım bugün.
2: Aferin akıllı kızım benim. Gel bakayım, seni bir öpeyim. Oh canım benim.
3: Anne, bir şey söylesem kızar mısın?
2: Niye kızayım yavrum, söyle bakayım.
3: Öğretmen sene sonu müsameresi için beni seçti. Sen güzel oynuyorsun dedi. 2000 lira istedi. Kıyafet alacakmış. Annelerinize söyleyin dedi. Ne olur anneciğim ben de gideyim. Çok istiyorum.
2: Ama yavrum...
3: Ne olur anneciğim, Selma da giriyor Jale'de. Ben de girebilir miyim?
2: Kızım biliyorsun bu ay çok açıldık zaten.
3: Ama söz vermiştiniz sene başında. Geçen yıl da giremedim. Benim canım yok mu?
2: O parayla ayakkabı alırız sana. Yazlık ayakkabın eskidi. Hem bir defa giyeceksin, sonra sandığa kaldıracağız. Bir işe yaramayacak. Masraf da emek de boşuna.
3: Olsun, ben ayakkabı istemiyorum.
2: Peki peki tamam, baban gelince konuşuruz. Şimdi yemek yapacağım. Aa, hadi sen de git kardeşine bak. Birlikte oynayayım biraz.

0: Oh oh, şu mutfağın haline bak, savaştan çıkmış gibi. Her gün aynı şey, yemek, bulaşık. Of. İyi ki akşamdan ayıkladım bunları. Şimdi de doğrar pişiririm. İnsanı eskiten işler bunlar. Kurulu robotlar gibiyiz. İşten eve, evden işe. Hiçbir değişiklik yok. Ay! Ay! Elimi kestim. Hay Allah kahretsin. Geliyorum, bir dakika, geliyorum. Ay, sen miydin Hasan? Anahtarın yok mu?
1: Var ama beni karşılaman hoşuma gidiyor. Hoş geldin demek yok mu?
0: Hoş geldin. Ay, ocağa yemek koyuyordum da.
1: Yok, pek neşesizsin.
0: Baksana elimi kestim.
1: Eyvah, doktor çağıralım mı? İstersen hastaneye gidelim. Kan kaybediyorsun canım.
0: Ama lütfen alay etme.
1: Yok, alay etmiyorum hayatım. Biraz dikkat etsene, şaka yaptım. Niye suratın asık?
0: Yorgunum sadece.
1: Ben de çok yoruldum bugün. Dünkü yazılar olmamış, hepsini yeniden yazdık. O kadar söyledim bu böyle olmaz diye, kimse dinlemedi. Çocuklar nerede?
0: Sokakta oynuyorlar.
1: Niye izin verdin? Akşam saati, arabalar vızır vızır.
0: Onlar karşı bahçede oynuyorlar. Zaten şimdi çağıracağım. Bütün gün kapalı çocuklar, sıkılıyorlar evde.
1: Peki, yardım edeyim mi canım? Ne pişiriyorsun?
0: Ispanak.
1: Öğleyinde ıspanak yedik. İçimiz dışımız ıspanak oldu.
0: Çocukların yanında söyleme, sakın yemezler sonra.
1: Tamam tamam tamam.
0: Sen de salatayı yaparsan sevinirim. Ben de şu patatesleri kızartayım.
1: Marul nerede?
0: Yalnız ikide bir de o nerede, bu nerede diye soracaksan kalsın, ben yaparım.
1: Peki.
0: Hepsi de dolapta.
1: Peki peki, önce ellerimi yıkayayım. Bu yaştan sonra beni mutfağa sokuyorsun.
0: Yaşında ne varmış ki? Senin beğenmediğin bu mutfakta ben ömrümü tüketiyorum.
1: Hadi canım, sen de büyütüyorsun. Daha hayatının ilkbaharındasın.
0: Ne ilkbahar ya? Çiçeği dökülmüş, yaprakları kurumuş bir ilkbahar.
1: O kadar karamsar olma canım. Aa, sana bir müjdem var.
0: Ne o? Yoksa Toto'dan 13 mi tuttun?
1: Yok, hayır, sinemaya bilet aldım.
0: Ay, sahi mi? Nereden aklıma geldi?
1: Ekremler gidiyormuş, güzel filmmiş. Çocuklar da seyredebilir dedi. Nasıl, sevindin mi?
0: Ay, hem de çok. Büyük ikramiye çıksa bu kadar sevinmezdim. Sağ ol kocacığım.
1: Şaşıyorum sana, ne kadar çabuk seviniyorsun, ne kadar çabuk üzülüyorsun.
0: Çoktandır bir yere gitmedik, sıkılıyordum. Çocuklar da sevinecekler. Ay, dur da onları çağırayım, dur. Nevin, Nermin, çabuk gelin, yemek yiyoruz.
1: Çarşıya çıktın mı bugün?
0: Hayır, niye sordun?
1: Hiç, hediye alacaktın da.
0: Yarın çıkarım. Ay, zaten düşünüp duruyorum ne alsam diye. Aman, bir alsam da

0: kurtulsam. Yine aklıma getirdin, canım sıkıldı.
1: Ne var bunda sıkılacak? İyi kötü bir şey alıver işte.
0: Kolaysa sen alsana. Sen... Bir tane olsa neyse, üç tane.
1: Şimdi birini alıp diğerini ayırmak olur mu? Anneannemin çok emeği geçti bana.
0: Zaten bütçemiz belli.
1: Hadi hadi, düşünme bunları. Bak işte sana güzel bir salata. İstersen sofrayı da ben kurayım ha, içimden geldi. Sen de asma suratını. Gül bakayım şöyle. Ha, şöyle gül biraz.
2: Anne baba, biz geldik.
0: Doğru banyoya. Çabuk elinizi yüzünüzü yıkayın. Yemekten sonra sinemaya gidiyoruz.
2: Yaşasın aslan babacığım.
1: Yavaş yavaş yavaş yavaş ol biraz. Boynumu acıttın.
2: Ne güzel değil mi abla? Baba film gülünç mü?
1: Bilmiyorum yavrum, gidince görürüz.
2: Baba, sana bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii güzel kızım.
2: Sene sonu müsamelesine katılabilir miyim?
1: Elbette yavrum, neden olmasın?
2: Anne, anneciğim bak, babam izin verdi. Babam olur dedi. Duydun mu anne? Sağ ol babacığım, biricik babacığım.
0: Devamını söylemedin galiba. Kıyafet için 2000 lira istiyormuş öğretmen.
1: Bak ne diyeceğim. İstersen bu yıl kalsın, gelecek yıla katılırsın ha?
2: Ama baba, olur demiştin. Geçen yıl da katılmadım. O zaman da gelecek yıla demiştiniz. Jale ile Selma da katılıyor. Ne olur baba, ne olur.
1: Neyse neyse, bu konuyu daha sonra konuşuruz. Hadi bakalım sofraya. Sonra da sinemaya.

0: Hoş geldin baba.
1: Babacım hoş geldin.
2: Hoş bulduk çocuklar. Anneniz mutfakta mı?
0: Hayır, annem daha gelmedi.
2: Yanıma gelin bakayım. Size şöyle yakından bakayım. Akşama kadar özlüyorum sizi. Anlatın bakayım, neler yaptınız?
1: Biz yeni bir oyun öğrendik bugün. Bak göstereyim mi? Öyle güzel ki. C'nin yaş günüydü. Annesi ne güzel pastalar getirdi. Onu da yedik. Annem de bana yapsa ya yaş günümde.
2: Olur canım, olur. Sen ne yaptın Devin?
0: Biz Türkçeden yazılı olduk. İki tanesini bilemedim.
2: Hangisi o bilemediklerin, getir bakayım.
0: Şimdi unuttum.
2: Anneniz niye gecikti acaba, merak ettim. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. İş yerine bir telefon edeyim bakayım çocuklar. Alo. İyi akşamlar. Ben Aysel'in eşiyim. Çıktı mı? Çok mu oldu? Peki, teşekkür ederim. Çıkmış bir yere uğradı herhalde. Şimdi gelir. Hadi bakalım çocuklar, biz sofrayı hazırlayalım. Anneniz gelince yorulmasın. Bakalım önce yemek var mı? Evet. Bir de salata yaptık mı tamam.
0: Babacığım, salatayı ben yapayım mı?
2: Sonra canım, sonra. Koş kapıyı aç, annen geldi galiba.
0: Hoş geldin anne.
3: Hoş bulduk kızım. Uf, ayaklarım.
2: Nerede kaldın Aysel, merak ettim.
3: Canım çıktı yorgunluktan. Akşama kadar işte çalış, ondan sonra da çarşılarda dolaş. Kafam kazan gibi oldu.
2: Gel şöyle ayaklarını uzat da dinlen biraz. Of, niye o kadar çok dolaştın, ne alacaktın?
3: Anneler günü için hediye alacaktım ya.
2: Ne aldın?
3: Ben de ona sinirleniyorum ya, hiçbir şey alamadım.
2: Kalabalık mıydı çarşı?
3: Hem de nasıl, tıklım tıklım, iğne aslan yere düşmez. Ne zaman gitsem böyledir zaten. Meğer millet ne çok seviyormuş annesini. Yaşlısı genci, büyüğü küçüğü çarşıda. Satıcılar desen neredeyse insanı dövecekler. Çok pahalı diyecek oldum. Utanın utanın, senede bir kere annenize hediye alıyorsunuz, ona da pazarlık ediyorsunuz. Anneler en iyisine layıktır demez mi? Zaten böyle özel günlerin arifesinde hep böyle olur. İnsan alacağını da şaşırıyor. Ne vardı sanki bu senede sen asıydın?
2: Sen daha iyi biliyorsun da ondan.
3: Öyle deyip sorumluluktan kurtuluyor.
2: Canım, sorumlulukla ne ilgisi var bunun?
3: Bir tane olsa neyse. Hepsine de aynı şeyi almak şart mı sanki? Memnun olsalar yüreğim yanmaz. Elime verdiğim parayla 3 tane değil ancak bir hediye alınabilir.
2: Daha ucuz bir şeye baksaydın.
3: Senin çarşıdan haberin yok galiba. Birer elbiseli kumaş alayım demiştim. İyiler çok pahalı, ucuzlar da iyi değil. Hem ne olacak, geçen yılda ne güzel bir elbiselik aldım. Benim annem diktirip giydi, seninki tenezzül edip sırtına giymedi. Bir de bu kumaşlar terletiyor diye laf etmiş. Ne yapayım? Benim de giydiğim ondan. Daha iyilerine gücüm yetmiyor. Ben onu almak için boğazımdan kesiyorum üstelik. Ama gene de yaranamıyorum. Ya
2: böyle yapacaksan hiç alma, daha iyi. Onlar bizden hediye beklemiyorlar ki.
3: Hay hay hay, hiç beklemezler. Kızım şunu aldı, oğlum bunu aldı diye...

0: ayarlar.
1: Canım ne yapsın kadın? Sevincini belli ediyor, kötü mü yani?
0: Kendi ihtiyaçlarım dururken bir de anneannene hediye alıyoruz. Bu yaştan sonra ne yapacak hediyeyi? Ne alacağımı da bilemiyorum üstelik. Terlik alsam giymez, elbiseliği beğenmez, incik boncuk takınmaz. Başka ne alır? Genç olsa neyse.
2: Anne, siz yaşlanınca biz size hediye almayacak mıyız? Kaç yaşındakilere hediye alınır?
1: Hadi bakalım, hadi bakalım, siz içeri odaya geçin. Tamam, sen de uzatma artık Aysel. Ben yarın alırım.
0: Ya ya, geçen sene de öyle dedin ama en son anda yine ben çıkıp almak zorunda kaldım. Bu kadarla kalsa iyi. Önce hangisine gidelim sorunu çıkar ortaya?
1: Sorun çıkaran sensin Aysel.
0: Aa, şuna bak şuna. İyi iyi. Annem onca eziyetimizi çeksin, sonra da kalkıp önce size gidelim.
1: Geçen yıl önce size gittik ama.
0: Böyle şeyleri hiç unutmazsın bakıyorum. Ne olmuş gittiysek? Yarım saat zor oturduk. Gözün saatte alın hediyenizi başınıza çalın der gibi hemen kalktık.
1: Canım her zaman gitmiyor muyuz? Başka zaman saatlerce oturuyoruz, sesimi çıkarıyor muyum?
0: Ben de sizde oturuyorum. Biz artık gidelim deyince hemen suratları asılıyor. Onların dizinin dibinden hiç ayrılmayalım istiyorum.
1: Ne var bunda? Bizimle mutlu oluyorlar. Zaten sık sık gitmiyoruz. Her zaman bir bahane uyduruyorsun.
0: Bahane uyduruyormuşum. Ne yani, her gün onlara mı gideceğim? Benim de kendime göre bir yaşantım olmasın
1: Aysel
0: mı? Bizim de arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz yok mu? Bir hafta sonunu gönlümüzce geçirmeyelim mi yani? Neden anlayış göstermiyorlar? Hep kendilerini düşünüyorlar. Oraya gittiğim zaman saatlerce oturuyoruz. Yalnızca onları sevindirmek için. Yine de sevinmiyorlar. Bir iki laf sokuşturuyorlar her seferinde. Gidip gideceğime pişman oluyorum. Yalan mı? Sen de tedirgin oluyorsun bazı davranışlarında.
1: Ya ama her defasında eskileri deşmenin ne yararı var? Sinirlerini bozmaktan başka? Bir zamanlar sana karşı haksızlık etmiş olabilirler. Unut onları artık. Geldi geçti. Sen de hata yapıyorsun. Herkes hata yapar. Benim anam babam melek değil. Seninkiler fedakar olabilir. Ne yapayım? Benimkiler öyle değil. Zorla bir şey yaptıramam ki kimseye.
0: Ya sen de hep onları savunursun zaten. Benim düşüncelerim, duygularım hep ikinci planda.
1: Benim kimseyi savunduğum yok. Sen de haddini bil artık.
0: Ben haddimi biliyorum. Sen buna annene söyle de biraz çenesini tutsun.
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun Aysel. İleri gidiyorsun. Yeter artık.
0: Ne demek yeter artık? Onlar bana dünyanın hakaretini ederken susuyorsun. Bana gelince yeter artık.
1: Rica ederim Aysel, çocukların yanında yapma bari.
0: İyi, iyi. İşte onlar da görsünler, anlasınlar kimin ne olduğunu.
1: Akşam akşam tatsızlık çıkarma Aysel.
0: Tatsızlık çıkaran hadi ben canım, miyim sanki hadi sensin
1: hadi
0: sen.
1: Canım, hadi canım tamam yeter lütfen. Bak hediye medya alma, bir yere gidecek de değilim. Sen de dilediğin yere git.
0: Bize gitmemek için bahane arıyorsun. Utan utan onca iyilikten sonra.
1: İyiliklerini de istemiyorum seni de, rahat bırak beni. Yeter be. Aa, yeter artık, bıktım.
2: Anne, babam nereye gitti?
0: Cehenneme.
2: Cehennem nerede?
0: Burnumuzun dibinde.

0: hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Gel içeri. Hani çocuklar nerede?
1: İşten geliyorum, şöyle bir uğradım.
0: İyi ettin kızım. Ben de şimdi sizi düşünüyordum. Bir tencere yaprak sardım. Sen çok seversin ya. Gelseler de yeseler dedim. Yaprakları hem sardım hem de sizleri düşündüm. Bir başıma nasıl yerim ben bir tencere dolmayı? Gene de azıcık yapamıyorum. Hepimize yetecek kadar sarıyorum. Her seferinde de belki geliverirler diyorum. Tek başıma çıkabilsem alıp geleceğim. 5. kat, dağa tırmanır gibi. Otobüse binip inmek de ayrı bir dert. Siz de gelmiyorsunuz.
1: Haklısın anne ama olmuyor işte. Gündüz dışarıda çalış, akşam evde. Cumartesi pazar diye bir gelen oluyor. Ya şöyle bir hava alalım çoluk çocuk diyoruz, olmuyor.
0: Bu hafta çok bekledim ama.
1: Biraz temizlik yaptım. Nermin'le Nevin arkadaşlarının yaş gününe gittiler.
0: Biraz solgun gördüm seni. Hasta mısın yoksa?
1: Yok, hayır anne, yorgunluktandır. Uykusuzum da belki ondan. Hiçbir şeyim yok anne.
0: Çocuklar nasıl? Hasan da iyi mi? Keşke onlar da gelselerdi. Bir tencere dolma var. Bir de çorba yapardık. Oh ne güzel, gülüş çağrış yerdik.
1: Başka zaman anne. Sen nasılsın, ayakların iyileşti mi biraz?
0: Ayakta durmazsam ağrımıyor. Ama oturarak da hiçbir iş olmuyor ki.
1: Bizim yanımıza gel diyorum, gelmiyorsun.
0: Ne yapayım ben öyle tepede? Eş yok, dost yok. Akşama kadar saksı çiçeği gibi süzülüp duramam ki. Bahçe yok, bir şey yok. Asri hapishane. Gerçi torunlarımı çok özlüyorum ama.
1: Onlar da seni çok arıyorlar anne.

0: Aynı yerdeyiz ama gurbette gibiyiz. Bayramdan bayrama görüşüyoruz.
1: Öyle deme anne. Biliyorsun cumartesi günlerin evinin kursu var. Bazen de bizim arkadaş toplantıları oluyor. Olmuyor işte.

0: Umarım.
1: Biliyorsun işleri var anne.
0: Hep iş iş. Şu telgrafa bak, kendi yazısı bile değil.
1: Anne, bütün telgraflar böyledir.
0: Ya bütün evlatlar da böyle midir? Bayramlarda tatile çıkıyorlar. Soluk birer kat. Hani şu müşterilerine attığı kartlardan. Başına da usulen bir anneciğim ekliyor, tamam. Ben onun müşterisi miyim? Onlardan hiç farkım yok mu? Belki onlara daha tumturaklı laflar yazıyordur. Ne de olsa karşılığında para alıyor. Benden artık beklediği bir şey yok. Ama formaliteleri hiç ihmal etmez. Eskiden öyle miydi? Ne güzel mektuplar yazardı. Kendi el yazısıyla. Ah, bugün çıkarıp okudum yeniden. Artık gözlerim de iyi görmüyor. Al, al bak, işte şurada. Oku, şu yazıların güzelliğine bak.
1: Ama anne, bunlar okuldayken yazdıkları. O zaman bana da çok güzel şeyler yazardı. Bunu anneler günü için yazmış. Dünyanın bütün güzel sözcükleri bir araya gelse senin güzelliğini anlatamaz. Yeryüzündeki en güzel şarkılar el ele verse senin sesinin tadına varamaz. Doğanın tüm çiçekleri derlense başına tac olamaz. Tüm iyilikler üst üste dizilse senin iyiliğini aşamaz. Hiçbir anne senin kadar özverili olamaz. Canım anneciğim, anneler günü için sana yazdığım bu küçük şiirimi öğretmenim de çok beğendi. Okulun panosunu astı. Sevinçten ağladım.
0: Ben de her okuyuşumda ağlarım. O zamanlar beni düşünecek zamanı vardı. Benim için kafa yorup şiir yazacak kadar düşünürdü beni. Çünkü ihtiyacı vardı o zaman bana. Hem babası hem annesiydim onun. Dantel örer onun harçlığını gönderirdim.
1: Anne, ne olur başlama gene. Şimdi her şey değişti. Evlendi, önemli bir işi var, çocukları var.
0: Evet, değişti ya. Ama değişmeyen bir şey var. Onun annesi olduğum. Dünyadaki her şey değişebilir. Ama ben hep onun annesi değil miyim? Bu gerçek değişebilir mi? Ona hayat veren, ilk emziren, ilk yürüten, ilk güldüren, ilk öğreten ben değil miyim? Onu bugünlere getiren ben diye ondan bir şey beklemiyorum. Ben olmasam bir başkası tutardı elinden. Çalışkandı, nasıl olsa başarırdı.
1: Sen görevini fazlasıyla yaptın anne, hepimize karşı. Bunu her zaman söylerim. Abim de bilir bunu. Biraz ihmalkar bilirsin huyunu.
0: Bilirim ya. Hiçbir iş toplantısını kaçırmaz. Hiçbirine geç kalmaz. Hadi kendi gelmiyor diyelim. Gelini, çocukları niye göndermez?
1: Okulları var biliyorsun anne.
0: Onlar da okuyacak. Büyük adam olacaklar. Özel günlerde mazeret bildirir birer telgraf göndermek için. İsteseler tatillerinde gelirler. O zaman da gelinin annesine gidiyorlar.
1: Haklısın. Aslında ben de çok özledim onları. Yanlarına gitmeyi çok istiyorum. Beraber gitsek ya. Hı,
0: ellerini öpmeye mi gideceğim?
1: Çocuklar için canım. Özledim diyordun ya. Çocuklar bile doğru dürüst tanımıyor birbirlerini.
0: Nasıl tanısınlar? 2 gün zor kaldılar geldiklerinde. Buranın havası gelin hanıma yaramamış. Daha yol yorgunlukları bile geçmeden döndüler. Düşte gibi. Bir gördüğüm bir yitirdim. Ah ah. Okul tatillerinde bu bahçeye bayılırdı Orhan. Her yıl çiçekler ekerdi. Bu yaseminleri de o ekmişti. Mis gibi kokar yel estikçe. Yasemin kokusuna bayılırdı. Yere düşenleri bile birer birer toplar bir çanağın içine koyardı. Evin içi mis gibi kokardı. Bu kokuyu nerede duysam burnumun direği sızlar derdi. Sarılır yasemin kokulu annem diye yanaklarımdan öperdi. Dünyanın hiçbir kokusuna değişmem bu kokuyu derdi.
1: Anne, anne, ağlama ne olur. Yine hastalanacaksın, tansiyonun yükselecek.
0: Ne fark eder? Ölürsen bir telgraf daha gelir. Başsağlığı dilerim. İş seyahatindeyim. Gelemedim, çiçek gönderdim.
1: Anne, anne, lütfen yeter artık, bırak üzülmeyi. Hadi bize gidelim.
0: Hayır, hayır, hiçbir yere gitme. Bir dakika. Belki de odur, arayan odur. Sen dur, ben açarım. Alo. İyi akşamlar oğlum. Evet, burada. Merak mı ettin? Vereyim, vereyim, konuşun. İyiyim, iyiyim oğlum, sağ ol. Birden Orhan sandım da. Çocukları da alıp gelsen buraya. Ha? Bir tencere dolma yaptım. Beraber yeriz. Ha? Şimdi olmaz mı? Peki, söylerim. Güle güle. Ne var kızım? Bir şey mi oldu? Sesi bir tuhaftı. Gelmek istemedi.

0: Seninle de konuşmadı, sonra dedi.
1: Bir şey yok anne, tartıştık biraz, önemli değil.
0: Neyiniz var sizin, anlatsana, niye tartıştınız?
1: Önemli değil anne, biraz ileri gittik. Sinirlerim bozuk, birkaç gün uzak kalırsam düzelirim belki.
0: Neler söylüyorsun sen? Kocanı çocuklarını bırakıp burada mı kalacaksın?
1: Evet, birkaç gün. İstemezsen başka yere giderim.
0: Saçmalama, ben de seni aklı başında bilirdim. İyi ki sen yanımdasın, ara sıra yüzünü görüyorum diye avuturdum kendimi. Ne olduğunu anlatmazsan burada kalamazsın. Seni ben götürürüm evine. Çocuk oyuncağı mı bu? Çoluğunu çocuğunu bırakıp geliyorsun.
1: Temelli değil anne, bir gece yalnızca.
0: Yoksa başka bir kadın mı var?
1: Yok canım, daha neler.
0: Yok, söyle öyleyse, çatlatma adamı.
1: Annesiyle ilgili.
0: Kaç kere söyledim sana, bu konuyu büyütüyorsun diye. Olanları unutman gerek. Herkes kendisine her yapılanı unutmasaydı kimse kimseyle dost olmazdı. Nedir istedikleri? Benim abinden istediklerim değil mi? Güler yüz, tatlı dil. En yakınındakilere hoşgörülü olmadıktan sonra nerede kaldı senin tahsilin, terbiyen?
1: Ama anne biliyorsun her şeyi laf ediyor. Ben de ister istemez normal davranamıyorum. Bir şey söylemiyorum ama hemen suratım asılıyor. Onlar da anlıyor tabii. Hasan da üzülüyor. O abim gibi değil, her şeylerine koşar. Benden önce annesini düşünür.
0: Normal değil mi? Annesi senden önce vardı. Hem senin evlatların seni düşünmesi, üzülmez misin? Bak neler çekiyorsun büyüteceğim diye. Annesiyle geçinemiyorum diye Hasan'dan ayrılır mısın?
1: Yok hayır, kocamı seviyorum.
0: Öyleyse çocuklarından ayrıl.
1: Dünya bir yana, çocuklarım bir yana.
0: Ha, gördün mü bak, sen nasıl vazgeçemezsen çocuklarından, biz de ayrılmak istemeyiz. Bizi sevsinler, düşünsünler ve bunu sık sık göstersinler isteriz. Sizin önünüzde koskoca bir dünya var. Bizimse bu sevgiden başka neyimiz var ki? Hasan annesini düşünüyor diye, arayıp soruyor diye suçlayamazsın. Tam tersine, övünmelisin onunla. Ben de sizi çok iyi anlaşıyorum, mutlusunuz sanıyordum.
1: Bazı konular hariç yine de anlaşıyoruz anne.
0: Her konuda anlaşmak mümkün değil zaten. Hadi bakalım, karnını doyur önce, sonra da bir güzel uyu. Bir daha da böyle çocukça davranma. Beni ne kadar üzdüğünü bilemezsin.
1: Özür dilerim anne, seni üzmek istemezdim. Biraz açılırım belki diye geldim.
0: Ben sizleri böyle kırık dökük görmek istemiyorum. Gözlerinizdeki yaş benim yüreğimi yaralıyor. Hadi bırak bu yılgınlığı, toparlan biraz. Bak ben bile yapayalnız nasıl ayakta duruyorum. Tanımadığım insanlara gülüyorsun günde kaç kere. Müdürüne pek iyi efendim, olur efendim diyorsun. Sütçüye, bakkala, manava, kasaba güler yüz gösteriyorsun. İyi davranıyorsun. Bir tek kocanın annesine mi katlanamıyorsun? Ayıp, ayıp sana.
2: E hadi bakalım çocuklar, tabaklarınızdakini bitirmediniz ha?
3: Benim canım istemiyor.
4: Benim de.
2: Ama yemezseniz büyüyemezsiniz sonra.
4: Ben büyümek istemiyorum.
2: Neden yavrum?
4: Büyükler hep sinirli mi olur baba?
2: Hayır, onu da nereden çıkardın?
4: Annem hep sinirli de.
2: E çalışıyor, yoruluyor da ondan yavrucuğum.
4: Öyleyse çalışmasın.
2: Ama çalışması gerek çocuğum.
4: Ben büyüyünce çalışmayacağım. Sinirli de olmayacağım.
3: Baba, annem neden gitti?
4: Annem gelmeyecek mi baba?
2: Anneannene uğramış, birazdan gelir. Hadi bakalım ellerinizi yıkayın, doğru yatağa. Ben de sofrayı kaldırayım.
3: Ben annem gelmeden yatmam.
4: Ben de.
2: Sabah erken kalkacaksınız ama. Uykunuzu alamazsanız hasta olursunuz. Sonra anneniz de üzülür, unutmayın.
3: Üzülmez, annem bizi sevmiyor ki. Sevse gitmezdi.
4: Baba, annem babaannemi niçin sevmiyor?
3: Biz küçükken kavga etmişlerdi ondan.
2: Neden sevmesin yavrucuğum, sever tabi.
4: Öyleyse neden hediye almak istemiyor?
2: Aslında ne alacağını bilemediği için öfkelendi.
3: Ben müsamereye girmesem de olur baba, seneye girer.
2: Canım kızım benim. Aslında neyse, hadi bu kadar gevezelik yeter, hadi bakalım yatağa. Şu bulaşıkları yıkayayım, ben de yatacağım. Çok yorgun bugün.
4: Abla, annem de babaanneme bir şiir okusa olmaz mı anneler günü için?
3: Bilmem, hiç düşünmedim, olur herhalde.

0: siz şimdi ayrılacak mısınız annemle?
1: Hayır yavrum, nereden çıkarıyorsun bunları?
0: Eon'un annesiyle babası kavga etmişler, sonra da ayrılmışlar.
1: Biz annenle kavga etmedik yavrum, biraz tartıştık o kadar.
0: Bir daha tartışmayın baba, olmaz mı?
1: Ama yeter artık yani, çocuklar böyle şeylere kafa yormazlar. Hadi bakalım uyuyun artık.
0: Bana masal anlatsana baba.
1: Bugün masal yok, tamam mı? Canım yeterince sıkkın, bir de sizinle uğraşmayayım lütfen.
0: Ama babacığım, biz senin canını sıkacak bir şey yapmadık ki. Hadi Nermin iyi geceler diyelim babama. Ben sana masal anlatırım. İstemiyorum, istemiyorum. Babam anlatsın.
1: Bugün masal falan yok. Çabuk yatağınıza.
2: Aa, babaannem gelmiş. Hoş geldin babaanne.
1: Hayrola anne. Hoş geldin. Ama bu saatte bir şey mi var?
3: Saate ne olmuş oğlum? İçeri almayacak mısın yoksa?
1: Nasıl? Geç. Hoş geldin. Hiç böyle gece vakit gelmezsin de.
3: Sadiye teyzene gitmiştim de dönüşte size de uğrayayım. Hem çocukları bir göreyim dedim. Özledim kızları. Aysel mutfakta mı?
0: Annem yok, gelmedi.
3: Ne? Daha gelmedi mi? Bu saatlere kadar ne işi var dışarıda?
1: Dışarıda değil, annesine uğramış.
3: Ne işi var annesinde akşam vakti?
0: Babamla kavga ettiler de.
3: Kavga mı? Ne kavgası?
1: Hadi bakalım, çocuklar büyüklerin işlerine karışmaz. Babaannenize iyi geceler deyin, çıkın odanıza, hadi bakayım.
0: Ama daha yeni geldi babaanne.
1: Ne diyorsam onu yapın, sabrımı taşırmayın, hadi.
0: İyi geceler babaanne.
2: İyi geceler babaanne.
3: İyi geceler çocuklar, Allah rahatlık versin. Hadi bakalım. Ne oldu Hasan? Anlatsana, niye kavga ettiniz?
1: Canım, bir şey yok anneciğim, tartıştık biraz.
3: Peki sebep ne? Durup dururken kavga edilmez ki. Gene ne istiyormuş?
1: Bir şey istediği yok dedim ya, önemli değil.
3: Önemli değil diyorsun. Kadın eve gelmiyor. İki çocuğunu kocasını bırakıp annesinin evine gidiyor. Sen de önemli bir şey yok diyorsun.
1: Canım annesini merak etmiş, uğrayıp bir bakayım demiş.
3: Her gün görür o annesini. Daha nesini merak ediyor? Bizi hiç merak eden yok. Kaç gündür belim ağrıyor. Geçen gün çamaşır yıkadım. O günden beri hastayım. Büyüttük, besledik, aslan gibi oğlanı teslim ettik eline. Tamam, ne arayan var ne soran.
1: Tamam anneciğim, getir çamaşırlarını, burada yıkayalım diyoruz, getirmiyorsun.
3: Aman aman oğlum, hadi hangi birini getireyim? Ha? Zaten şuraya şöyle oğlumun evi diye göğsümü gere gere gelemiyorum ki. Gelsem de diken üstünde oturuyorum.
1: Canım, niye böyle diyorsun? Sana karşı bir kusur mu işledi? Oturduğun yerden kaldırmaz, her şeyi önüne getirir. Çeşit çeşit yemekleri bir başına hazırlayıp önüne koyar. Karşılık vermez, inat etmez.
3: Biz de ona sensin demedik. Canı isterse gelir, istemezse gelmez. Seni de öyle bir avucunun içine almış ki izin almadan bize bile gelmezsin sen. Senin de çocukların da yüzüne hasret bırakır bize.
1: Anne, anne lütfen bırakalım bunları. Hadi babam nasıl, sen
3: onu söyle. İyi nasıl olsun baban? Nasıl olsun, bu yaştan sonra iki büklüm çalışıyor baban. Bırak artık çalışmayı. Oğlun, kızın var. Bugünler için yetiştirdik onları. Bize bakarlar diyorum, dinlemiyor. Ben kimsenin eline bakmam. Az çok ekmek paramı çıkarırım diyor baban.
1: Aslında doğru yapıyor. Ha. Babam boş duramaz biliyorsun, çalışmaya alışık. Kahveye de gitmez. Evde otursa sıkıntıdan patlar.
3: Haklısın yavrum, haklısın. Pazar günü bile zor duruyor evde. Çocuklar gelir diyorum, öğleye kadar oturuyor. Bakıyor gelen giden yok, kızıyor. Onlar hanımın annesine giderler. Bizim oğlan hanım köylü oldu, çıktı hanım diyor bana. Söylene söylene gidiyor. İnsan cumartesi pazar çıkar gelir. Benim de anam babam var. Beni bugünlere getiren onlar. Gidelim hallerini hatırlarını soralım. Hayır dualarını alalım der.
1: Anne biliyorsun ikimiz de çalışıyoruz. Yorgun geliyoruz. Aysel bir de evde çalışıyor, çocuklar da var.
3: Ne olmuş çalışıyorsa yani? Herkes çalışıyor. Çalışıyorum diye tafrasından yanına varılmıyor kadının. Akşama kadar lak lak lak çekiyorlar dairede. Gelsin çaylar. Aldığı süsüne yetmez ayol. İşlerin çoğunu beraber yapıyorsunuz zaten. Kuzu gibi adamı bulmuş, daha ne gürültü ediyor. Ha? Eli sopalı birinin eline düşseydi senin kıymetini anlardı.
1: Ona yardım ediyorum ama gene de yükün çoğu onda. Hem ne var yardım ediyorsam? Kardeşimin kocası yardımcı olmuyor diye kızıp söylenen sen değil misin?
3: Benim kızımın canı yok mu? Ya, kocası bir bardak suyu bile ondan bekler. Ne yapsın yavrucuğum?
1: Ya. Üstelik çocuğuna da sen bakıyorsun.
3: Elbette bakarım. Elbette bakarım. Onun anası da baksa ya. Anaokulunda dünyanın parasını veriyorsunuz. Akıllı gelin, anasının üzülmesini istemiyor da ondan.
1: Canım, Nermin'i okula hazırlık olsun diye gönderiyoruz anaokuluna. Çok yararlı şeyler öğreniyor. Hem 4 yaşına kadar baktı kadıncağız, sağ olsun.
3: Sağ olsun ya. Çocuğuma annem bakıyor diye bize de az çalım etmedi. Her neyse, biz zaten şöyle bir evlat günü göremedik. Bak Sevim Hanım'ın gelinine, o da çalışıyor. İşten geldi mi önce kaynanasına uğrar, halini hatırını sorar, çamaşırını yıkar, evini temizler. Sonra da alır sinemaya, tiyatroya götürür. Gelin dediğin öyle olacak.
1: Canım, onun çocuğu yok. Hem kocası da uzun süre dışarıda oluyor. Sen niye Aysel'i herkesle kıyaslayıp duruyorsun ha? Herkesin kendine göre bir yapısı var. Hem sen kendin beğendin istedin. Hanım kız aklı başında, olgun, terbiyeli, elinden her iş gelir diyen sen değil miydin? Hı hı. Benden önce sen beğendin.
3: Evet evet, bendim bendim ama ne bilirim ben sonradan bizi takmayacağını.
1: Sizi takmadığı falan yok, sana öyle geliyor. Yaşam biçimleriniz değişik. Beklentileriniz, düşünce yapılarınız değişik. O çocuklarıyla, kocasıyla, kendi arkadaşlarıyla birlikte olmaktan zevk alıyor. Onlarla paylaştıkları çok şey var.
3: Ne demek yani şimdi? Bizi kendisine yakıştıramıyor mu? Ne olmuş okumuşsa? Okumakla adam olunmaz oğlum. Önce ana babayı saymalı. Onları memnun etmeli insan. Okuduysa kendine.
1: Tamam anneciğim, her neyse, demek istediğimi anlatamadım. Boş ver. Bak bir çay yapayım da içelim ha. Karnın aç mı? Yemek de var, yersen getireyim.
3: Ne? No, yemek de mi yaptın yoksa? Yok, istemem. Karnım tok. Çay da yapma, dokunuyor. Gece uyuyamıyorum. Ben de gideyim artık, geç oldu.
1: Kal burada istersen.
3: Yok canım yok. Benim gitmemi fırsat bilmişler der gelin. Hem babam merak eder.
1: Peki sen bilirsin. O zaman geçireyim seni ben anneciğim. Hı? Bak çocuklara bakayım uyumuşlar.
3: Yok yok, giderim ben. Giderim oğlum, zahmet etme. Arabayla değil mi zaten? Evin önünde inerim. Çocuklar korkar belki. Hadi yalnız bırakma onları. Neyse üzülme, hadi üzülme. Karın yarın gelir. Biraz naz yapacak aklı sıra. O kadar yüz verirsen olacağı bu. Hadi hadi, hoşça kal. Allah rahatlık versin. Kendine iyi bak. Bugünlerde merak... zayıfladın ha, rengin filan soldu.
1: Merak etme merak etme, iyiyim ben. Hadi güle güle anneciğim.
3: Hadi hadi Allah'a ısmarladık. Oldu canım, baş üstüne.
1: Of. Nasıl da başım ağrıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Kimse laf anlamıyor. Herkes kendince haklı. Ah Aysel, ne var biraz hoşgörülü olabilsen, gülüp geçsen. Herkesin kusuru var. Benim annem babam da melek değil ya. Ne var onları oldukları gibi kabullenebilsen. Bu yaştan sonra nasıl değişsinler?
2: Anneciğim.
1: Ne oldu kızım? Ne oldu, neyin var, niye ağlıyorsun?
2: Ya annem hiç gelmezse. Annem bizi sevmiyor. Sevse bırakıp gitmezdi. Hem ben şiirimi kime okurum?
1: Ağlama yavrum, ağlama. Hadi uyu. Hadi uyu benim güzel kızım. Annen yarın gelecek, öyle söyledi. İnan bana gelecek. Hem annen sizi dünyadaki her şeyden çok sever.
2: Öyleyse niye gitti?
1: Yarın gelecek dedim ya yavrum, hadi uyu artık, üzme beni. Bak ablan uyumuş, yarın okula gideceksin.
2: Hayır, okula gitmek istemiyorum. Beni anneme götür.
1: Peki canım, peki peki, hadi uyu şimdi.

0: Ne oldu? Niye çağırtmış seni?
1: Hiç, dünkü iş. Pürüz çıkmış da yeniden yapılacak.
0: Ne ters adam, önüne geleni haşlıyor. Sana da bağırdı mı?
1: Biraz, alıştık artık. O bize bağırıyor, biz de evdekilere. Herkes birbirine bağırıyor.
0: Ne o, kavga falan mı ettiniz? 2 gündür bir durgunluk var sende. Anlatsana ne oldu?
1: Aslında görünürde hiçbir şey yok. Hep aynı hikaye. Anneler günü yaklaşıyor ya.
0: Hediye kavgası mı?
1: Benim annemle kendi annesini bir tutmasını hazmedemiyorum.
0: Doğal değil mi? Senin annen ise onun da annesi. Normal karşılaman gerek.
1: Bildiğin gibi değil. Benim annem özverili. Onunki bencil. Yalnız kendisini düşünüyor. Ama Hasan alışmış. Ne de olsa annesi. Üstelik başlangıçta bana yaptıklarını unuttu o. Ama ben unutamıyorum.
0: Başlangıçta hep olur tatsız şeyler. Sen olgun bir kadınsın. 2 çocuğun var. Niye sorun yaratıyorsun?
1: Ben yaratmıyorum. İkisine de aynı hediyeyi almak istemiyorum. Sadece o kadar. Bir de anneannesini alıyoruz, etti 3. Sonra da öncelik kavgası. Aynı anda 2 yerde birden olamayacağımıza göre birisine daha önce gitmemiz gerekiyor.
0: Siz de sıraya koyun.
1: Ama ne yapsak memnun edemiyoruz onları. Önce gitsek az oturup kalktınız diye kızıyorlar. Sonra gitsek öbür tarafa uğradınız, biz ikinci plana itildik diye surat ediyorlar. Aman ben de şaşırdım ne yapacağımı.
0: Bu yüzden mi kavga ettiniz?
1: Evet.

0: Ben de eve gitmedim dün gece, anneme gittim. Hasan merak etmiş, telefon etti. Aman üzülüyorum işte. Denge kurmak çok zor. Öyle. Sesimin yükseldiğinin farkına bile varmıyorum. Onu kırmak istemiyorum. Ailesiyle ilişkilerimiz bir türlü düzelmiyor. Çok çalıştım inan. Çaba gösteren yalnız benim. Onlar umursamıyorlar. Her defasında sinirlerim bozuluyor, birbirimize giriyoruz.
1: Fazla inceliyorsun da ondan. Onları incelemeyi bırak. Eleştirmekten vazgeç, sevmeye çalış. Yanlışlarını görmezden gel. Başka çıkar yolu yok. Boşuna kendini yıpratırsın. Kocanı da bıktırırsın gereksiz tartışmalarla. Anlattığına göre çok anlayışlı bir kocan var.
0: Evet, ona bir diyeceğim yok.
1: Öyleyse fazla büyütme. Bütün ilişkilerin kusursuz olmasına olanak yok.
0: Senin hiç sorunun olmadı mı?
1: Olmaz olur mu hiç? Anlatsam roman olur. Ama eskileri deşmenin kimseye bir yararı yok. Eskisi kadar üzerinde durmuyorum. Onların değişmesi olanaksız. Kendimi de değiştiremem. Fazla üzerinde durmuyorum.
0: Galiba haklısın. Ben çok titizim bu konularda. Hani bazı kadınlar vardır, evlerinin temizliğine, düzenine aşırı özen gösterirler. Hı-hı. Aynı yeri defalarca siler, bir bardağı 10 kere yıkarlar. Ben de çevremdekilerle ilişkilerimde öyleyim. Kılı kırk yarıyorum. En iyisi olsun istiyorum. Hı-hı. Ama karşımdakiler aynı titizliği göstermeyince olmuyor.
1: İnsanlar oya değil ki istediğin gibi dokuyasın.
2: Gel kardeşim, elini ver bana.
1: Sen kardeşim, yaşa be Emel. Sen de olmasan bu odanın tadı tuzu olmayacak. Şuna bak, ne gam ne tasa. Evet. Dünya yansı umurunda değil.
2: Dünyaya geldik bir kere. arkadaşlar, bugün benim doğum günüm. Aa! 35 yaşıma giriyorum.
0: Ne var bunda bu kadar sevinecek?
2: Aa, daha ne olsun, 34 yılı eskittim. Şimdi bir yenisine başlıyorum. Oh. Az şey mi bu?
0: Sahi 35 yaşında mısın, hiç göstermiyorsun.
1: Gerçekten öyle, kutlarız Emel'cim. Aa, o zaman çaylar senden.
2: Hay hay. Yalnız siz de hediyelerinizi hazırlayın. Bak, her şeyim var. Bir yazlık evle bir araba istiyorum.
1: Aa, istediğin araba olsun, köşedeki oyuncakçı da çok.
2: Olsun, ona da razıyım. Kapıcının oğluna veririm.
0: Anneler günü için ne aldın?
2: Benim öyle bir alışkanlığım yok. Şöyle güzel bir şarkı söylerim, sarılır yanaklarından, şapur şupur öperim, olur biter.
0: Ne kadar rahatsın.
2: Niye olmayayım? Zaten yeterince derdim var. Kızımı ve kocamı kaybettikten sonra bir anne için en büyük acıyı yaşadım. Günlerce ağladım, dövündüm. Ama zamanla alıştım. Şimdi güzellikleri görmeye çalışıyorum. Güzel olan her şeyi çoğaltıyorum. Evimi bir görseniz, çiçek bahçesi gibi, rengarenk. Bir sürü de kuşum var. Onların seslerini çoğaltıyorum içimde. Şarkıları cıvıl cıvıl yüreğimde. Kendi küçük dünyamda mutlu olmaya çalışıyorum.
0: Gene de şaşıyorum doğrusu. Nasıl bu kadar sağlıklı ilişkiler kurabiliyorsun? Çevrendekileri gücendirmeden, tedirgin etmeden, üstelik mutlu olduğunu da söylüyorsun.
2: Elbette mutluyum, rahatım. Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Siz o güzelim yuvanız bozulmasın diye, yavrularınıza, kocanıza bir şey olmasın diye diken üstündesiniz. Önemli bir derdiniz olmadığı için fantezi arıyorsunuz. Ah, bu pazar bize gelsenize, çocukları da getirin. Kuşlara bayılırlar. Ben yeni çiçeklerimi gösteririm size. Ah, öyle güzel açtılar ki bayılırsınız. Bir de çay demlerim. Oh, gel keyfim gel.
0: Çok isterdim ama olmaz. Biliyorsun anneler günü, annemlere, kayınvalidemlere gideriz.
2: Olsun, öğleden sonra gelirsiniz.
0: Ha? Söylemesi kolay, ellerinden kurtulabilirsen aşk olsun.
2: Aman cumartesi günü gidin.
0: Aa, hiç olur mu, cumartesi gitsek bile pazar günü gene beklerler. Herkesin çoluğu çocuğu el öpmeye geliyormuş. Konu komşu sorarmış, sizinkiler daha gelmedi mi diye.
2: Ne tuhaf, bütün sene annenin elini öpüyorsun. Bir gün öpmezsen hayırsız evlat mı oluyorsun?
0: Canım bilirsin, büyükler böyle şeylere önem verirler.
2: İlkokul son sınıftaydım. Babamın kazancı pek iyi değildi. Kitabımı defterimi bile biriktirdiğim harçlığımla alırdım. Öğretmenimiz, annenize hediye almak için babanızdan para istemeyin, kendi emeğinizle bir armağan verin demişti. Ben de o günlerde biriktirdiğim parayla anneme bir çikolata almıştım, okul kantininden. Ah, mis gibi de kokuyordu. Kağıdını açıp yememek için kendimi zor tuttum. Annem çok sevinecek diye düşünüyordum. Babama da bir paket almıştım. Bakkal amcadan istediğim parlak bir kağıtla ikisini de ayrı ayrı sardım. Sonra götürüp kömürlüğe sakladım. O gece annemin ne kadar çok sevineceğini düşünerek uyudum. Sabah kömürlüğe koştum. Armağanlarımı kahvaltıda vermek istiyordum. Yerinde duruyordu. Ama çikolatayı fare yemişti. Ah, öyle çok üzüldüm ki. Babamı verdim, annemi de ağlayarak öptüm. "Ben senin gülmeni istiyorum yavrum," demişti. Babam da kocaman bir çikolata aldı o gün bana. Tabii hepsini ben yedim. Şimdi her anneler günü takılırız. Hani benim çikolatalar diye. Ne güzel günlerdi. Siz neler aldınız bakalım annelerinize?
3: Ben daha bir şey almadım. Bir tane değil ki 3 tane birden. Çarşıya çıktım, dolandım dolandım, başım döndü. Eve gelince de Hasan'dan aldım öfkemi.
2: Dedim ya, siz fantezi arıyorsunuz. Huzur batıyor size.
3: Senin annen yanında kayınvaliden de yok. O yüzden böyle derdin de yok.
2: Sen öyle san.
1: Benim annemler uzak. Bir telgraf çekerim. Kayınvalidem de bizimle oturuyor. Boğazına pek düşkündür. Sevdiği bir yemeği yaparım. Oğlu da bir demet çiçek alır, işte bu. Ondan bahtiyarı yok. Bir dualar eder bize görme. Sanki kocaman apartman bağışlamışsın.
2: Elbette mutlu olur. Apartmanı ne yapsın o yaştaki kadın? İnsanın sevgiye ihtiyacı var. Onu da sizde fazlasıyla buluyor. Daha ne istesin? Tabii dualar eder.
1: Öyle deme, bilmeyen bilmez.
3: Ha, doğru dedin. Mesela benimkiler. Saray bağışlasan bir odası küçük diye burun kıvırırlar.
1: Sen de uzatma artık. Hediye alman şart mı? Niye bunu kendine dert ediyorsun? Sanki eli boş gitsen geri mi çevirecekler? Yap bir tepsi börek, al götür, beraberce yiyin.
2: Alo, buyurun. Ben Emel. Kimi istediniz? Tabii burada. Bir dakika. Ayşe, seni istiyorlar.
3: Buyurun, ben Ayşe. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de öyle. Kızlar iyi mi? Ya. Tabii tabii, olur, gelirim.
1: Hasan ne diyor?
3: Beni iskelede bekleyecekmiş.
4: Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Özür dilersin, olur biter. Karı koca arasında olur böyle şeyler. Bir dahaki sefere de dikkat et. Sesini fazla yükseltme. Pişman olacağın şeyler yapma. Hadi bakalım, paydosa az kaldı. Şöyle biraz çeki düzen ver kendine. Makyajını tazele, saçını başını tara. Böyle güzel bir kadına haksızlık ettiğini anlasın kocan. Suratını da asma öyle. Gülümseme pek çok güçlüğü halleder.
2: İnsanın kocası iskelede beklerse böyle sevincinden uçar işte.
1: İstesen sana da buluruz bir tane, istemiyorsun ki.
2: Benim çiçeklerim ve kuşlarım var. Hem hiç kavga etmezler benimle.
1: Ama barışmazlar da çiçeklerle kuşlar.
2: Hiç de değil. Niye çiçek götürüyorsunuz sevdiklerinize? Eminim Hasan Bey de karısını bir demet çiçekle karşılar iskelede.
1: Herhalde.
3: İyi akşamlar çocuklar, hoşça kalın.
2: Güle güle, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, bol şans.
5: Aysel, Aysel buradayım.
3: Merhaba.
5: Merhaba. Şu kıyıdaki kahvede oturalım mı?
3: Tabii, olur.
5: Yo, üşüyor musun?
3: Yo, hayır.
5: Ceketimi vereyim üşüyorsan.
3: Yo, istemem.
5: Çay içelim mi?
3: Olur, içelim.
5: Bakar mısınız?
6: Buyurun.
5: Bize iki çay lütfen.
6: Emredersiniz efendim.
5: Bu çiçekleri sana aldım Aysel. Seversin diye düşünmüştüm.
3: Sağ ol, çok severim. Mis gibi kokuyorlar. Renkleri de çok güzel.
5: Sen daha da güzelsin. Burayı çok severim ben. Hatırlıyor musun? Sana burada evlenme teklif etmiştim.
3: Hatırlamaz olur muyum? Bir bardak kaynar çayı üstüme dökmüştün.
5: Beyaz bir elbise giymiştin o gün. Saçların uzundu o zaman. Sana çok yakışıyordu.
3: Ya, şimdi yakışmıyor mu yani?
5: Onu demek istemedim. O zaman başkaydı. Biliyor musun? Seni görünce düşteyim sanıyordum. Elim ayağım dolaşıyor, dilim tutuluyordu. O gün beyazlar içinde melek gibiydin. Uysal, çekingen, tatlı bir melek.
3: Ama çay üstüme dökülünce nasıl bağırdım?
5: Öyle korktum ki hayır diyiverirsin diye.
3: Aslında canım çok yanmıştı. Elbisem de berbat olmuştu. Sana çok kızmıştım ama gene de hayır diyemedim.
5: Sahi Aysel, neden evlendin benimle? Yakışıklı desen değilim, zengin desen değilim. Yüksek mevkiye desen o da yok.
0: Niye soruyorsun şimdi bunu? 10 yıl oldu. O zaman aklın havalardaydı.
5: Ya işte değil. Çok aklı başında.

0: şeyler söyledin.
1: Hepsini hatırlıyor musun?
0: Elbette. Ben para, pul, mevki heveslisi değilim. Bana ve sevdiklerime değer ver. Benimle açık ol. Her şeyden önce dost olalım. Benim için önemli olan bu demiştin.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: Biz gene dostuz değil mi?
1: Evet, dostuz.
0: Dostlar da zaman zaman ters düşebilirler. Birbirlerini kırabilirler. Hataları düzeltip yanlışları onarabilirler.
1: Haklısın.
0: Bak Aysel, öyleyse iki dost gibi kendimizi de birbirimizi de kırmadan eleştirelim. İster misin?
1: Nasıl istersen.
0: Biliyor musun, çocuklar akşam uyumak istemediler. Nevin ille de masal anlat diye tutturdu. Ben masal bilmem ki. Sahi sen nereden biliyorsun bu kadar masalı?
1: Bilmem, buluyorum işte. İstediğim, özlediğim her güzel şeyi anlatıyorum onlara.
0: Sen çok iyi bir annesin Aysel.
1: Yok canım, onları çok seviyorum, hepsi bu.
0: Bütün anneler gibi.
1: Evet, bütün anneler gibi. Dün gece çok üzüldüm. Çok da utandım.
0: Unutalım bunları.
1: Özür dilemek istiyorum, hatalıydım.
0: Bırak şimdi bunları. Bende de suç vardı, yardımcı olamadım sana.
1: Sinirlenmemin nedenlerini az çok biliyorsun. En iyisini yapayım derken her şeyi berbat ettim.
0: İyi niyetli olduğunu biliyorum, üzme kendini.
1: Bizden bir şey istedikleri de yok aslında. Kendilerine ihtiyacımız olduğunu bilmek istiyorlar. Hala bizim için bir şeyler yapmayı ve işe yaramayı düşünüyorlar. Bir tencere dolma yapmış annem. Bize yedirebilseydi çok mutlu olacaktı. Ondan bir şey isteyelim diye bekliyor sanki.
0: Haklısın. Dün akşam annem geldi.
1: Neden? Sen mi bir şey söyledin?
0: Yok, hayır. Sadiye teyzeye gitmiş, dönüşte uğradı.
1: Beni sormadı mı?
0: Sordu. Benden önce kızlar atıldı anneanneme gitti diye.
1: Ah, başlamıştır gene söylenmeye.
0: Yok hayır, söylenmedi. Neden kavga ettiğimizi sordu.
1: Peki ne dedin?
0: Ne diyeyim, önemli bir şey değil. Annesini merak etmiş, uğramış dedim.
1: Peki kızmadı mı?
0: Kızdı ama sana değil, bana kızdı. Kızcağız zaten çalışıyor, yoruluyor. Bir de sen sık boğaz etme, git gönlünü al. Gelinimi üzme. Enişten kız kardeşini üzdüğünde nasıl sinirleniyorsun? Onu çok kırmış olmalısın, yoksa çocuklarını bırakıp gitmezdi Aysel dedi.
1: Gerçekten bunları mı söyledi?
0: Tabii. Hem gelip senden özür dilememi istedi.
1: Hayret doğrusu. Ben de sanmıştım
0: ne
1: ki...
0: Ne sanmıştın?
1: Yok, hiç şaşırdım biraz.
0: Bak, ben de senden özür diliyorum. Tamam mı? Barıştık mı?
1: Barıştık.
0: Bundan sonra ne olur, böyle olur olmaz şeyler için kavga etmeyelim.
1: Kavga yok.
0: Hı-hı. Konuşurken sesimizi yükseltmek de yok.
1: Evet, özellikle çocukların yanında. Hı-hı.
0: Ne diyorum biliyor musun? Hani böyle ara sıra nişanlı olduğumuzu düşünelim, öyle davranalım.
1: Neden olmasın?
0: Şimdi bir önerim var, bakalım ne diyeceksin. Hediyeden vazgeçiyoruz.
1: Ama neden, benim yüzümden?
0: Yok, hayır, daha iyi bir fikrim var.
1: Peki anlat öyleyse.
0: Herkesi memnun edecek bir yol buldum. Anneler günü pikniğe gidelim. Senin annen de benimki de kırları sever, onları çamlığa götürelim.
1: Ay harika. Niye daha önce düşünmedik? Bir tepsi börek yaparız, yumurta patates haşlarız, domates salatalık alırız.
0: Bir de çay demledik. Oh, mis gibi çam havası, hepimize iyi gelir.
1: Çocuklar da doyasıya oynarlar.
0: Nasıl, beğendin mi?
1: Beğenmek ne kelime, bayıldım. Sen bir dahisin.
0: Dahi olmasam seni keşfedebilir miydim?
1: Böylece bütün gün hep beraber olacağız. Onlar da çok sevinecekler. Dönüşte de akşam yemeğini biz de yeriz.
0: Yok sanmıyorum, çünkü akşama kadar yer kalmayacak. Midelerimiz tıka basa dolu olacak galiba.
1: Haklısın. Açık havayı ben de çok severim.
0: Görüyorsun ya, işte zor değilmiş.
1: Değilmiş ya, boşuna üzüldük.
0: Hadi bakalım bu vapura yetişelim. Çocuklar merak etmiştir.

0: gençleştim. Bugün burası yalancı cennet.
1: Ya ya. Ben de öyle dinlendim ki ağrım sızım kalmadı.
0: Şu çocukların haline bak. Uçuyorlar mutluluktan. Yorulmak bilmediler.
2: Birer çay daha içer misiniz anne?
1: Sağ ol yavrum, ellerine sağlık.
0: Ben de istemem. Kaç tane içtim farkında değilim.
3: Anne bana börek versene.
2: Kalmadı yavrum. Kurabiye yer misin?
3: Yerim, iki tane ver.
0: Terlediniz yeter artık, koşmayın.
2: Hadi ablanı da çağır, dönüyoruz artık.
3: Hayır hayır, gitmeyelim. Daha erken, ne olur anne, biraz daha oynayalım.
2: Akşam oldu kızım.

0: evde de işlerimiz var.
1: Ben evdeki işleri yaparım. Hı. Ne olur anneciğim.
2: Oh, burada da uyuması ne güzel oluyor değil mi? Mis gibi hava.
1: Baba gitmeyelim.
2: Ben de istemiyorum ama ne yapayım? Akşam oldu. Otobüsler kalabalık olmadan gitsek iyi olur.
0: Haftaya gene gelsek ya.
2: Olur anneciğim.
3: Ah, sağ olun çocuklar. Sayenizde güzel bir gün geçirdik.
0: Biz bir şey yapmadık ki anne. Siz yorulmuş ne güzel yemekler hazırlamışsınız.
4: Bu bir şey değil yavrum. Siz haftaya görün daha neler yapacağım ben size.
0: Nevin, Nermin, hadi gidiyoruz.
2: Dur canım, ben şu paketleri alayım. Sepetleri de alayım.
0: Ver elini anne.
4: Aa, sağ ol yavrum. Sağ ol kızım.
0: Sen de koluma gir. Nevin, Nevin sen babaannenin elinden tut. Nermin sen de anneannenin elinden. Sakın bırakmayın.
2: Hadi bakalım şimdi uygun adım. Marş.
4: Hadi uygun adım. Marş.

Yazan Saime Soysal, yöneten Alev Gürzap, efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Nevin Neşe Mesudoğlu, Nermin Esra Günyaz, Aysel Serpil Tamur, Hasan Haluk Kurdoğlu, Anneanne Gül Akelli, Babaanne Suna Pekuysal, Aynur Hale Akınlı, Emel Güzin Özyağcılar.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu hafta çok çok değerli bir konuğum var. Çok sevdiğim abim, tabiri caizse medya konusunda, öğrendiğim diller konusunda kendisine ustam diyebileceğim bir abim. Namı diğer Mahmut Osmanoğlu. Türkiye'de özellikle 1980'li yıllarda Afganistan'daki iç savaş döneminde ilk makaleleri yazan, Afganistan'la ilgili ilk değerlendirmeleri yazan ve o zaman Mahmut Osmanoğlu diye meşhur olan Mahmut Osmanoğlu abimiz, konuğumuz. Tabii biz bu programda ona hep yine Mahmut abi diye hitap edeceğim. Ama asıl adı tabii doğal olarak Mehmet Öztürk. Mahmut abi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Sizi de şifre etmiş oldum bugün.
2: Evet, öyle oldu.
1: Nasılsın, iyi misin abi?
2: Teşekkür ediyorum, elhamdülillah.
1: Allah iyilikler versin. Abi bizim tabii sizinle çok özel bir hukukumuz var. Bunun hem avantajları var bu programı yaparken hem de dezavantajları var. Avantajları şu, sizin hayatınızla ilgili çok soru sorma imkanım var. Ama dezavantajı da şu, bir yanlış yapmak abimizi üzer diye çok tedirgin de olacağım bu arada.
2: Estağfurullah.
1: Aynı zamanda siz bizim ustamızsınız. Usta bir gazeteci, usta bir medyacı diyelim. Ve aynı zamanda bu işleri çok iyi bilen eski bir radyocu, eski bir televizyoncu ve bütün enleri toplamış bir abi olarak senin önünde radyo programı yapmak adeta bir profesörün önündeki lisans birinci sınıf öğrencisi gibi olacak. Ama idare edeceksin bizi abi. Ben bu programları yaparken birinci derecede hedeflerimden bir tanesi özellikle yani bazı dostlarımızın, özellikle Türkiye'ye çok emeği geçmiş emektar arkadaşlarımızın, ustalarımızın hayatının da biraz kayda alınması. Kendileri çok şeyler veriyorlar, çok katkıda bulunuyorlar medya ama kendi hayatları çok fazla bilinmiyor.
2: Evet.
1: Dolayısıyla bugün biraz da ben sizin özelinize girerek, müsaade ettiğiniz kadarıyla özelinize girerek sizi tanımak istiyoruz. Kimdir Mehmet Öztürk, namı diğer Mahmut Osmanoğlu? Oradan başlayalım. Çorum'da mı başladı hayat,
2: evet,
1: bilmiyorum ama.
2: Tabii Çorum'da başladı. Yani Çorum doğumluyum. Hmm. 1960.
1: Çorum'un neresinden?
2: Çorum Merkez Köyü.
1: Adı yani, Merkez Köyü mü?
2: Merkez köyleri var. Onlardan Pamucak. Hmm. Daha sonraki ismiyle Pembecik Köyü. Herhalde o Pembecik'le geçen Bağcılar Belediye Başkanı bir nikahta gördüm. Önceden bir hukukumuz var. O Çorum'daki köyleri falan çok iyi biliyor.
1: Çorumlu mu kendisi?
2: Çorumlu.
1: Dedim
2: ya başkanım, işte gelin de Çorumlu dedim. Dedi ki gelin yeğenim dedi.
1: Tamam.
2: Ondan sonra işte dedi ben Ahıskalı'yım dedi. Onu öğrenmiş oldum. İşte bana sordu. Çok iyi biliyor. Çorum'u. Avukatlık falan yapmış zannediyorum. Dedi şey Pambucak dedi. Ama ben şimdi Pembecik, şimdi aklıma gelen bir şey, pembe Farsça pamuk demek.
1: Bizim Anadolu'da pamuğa pamuk demezler, pambuk derler.
2: İşte o da onu aynısını söylüyor.
1: Pambuk.
2: Evet.
1: Yani bizim köyde hala pambuk derler yani.
2: Evet.
1: İlginç.
2: Yani buradaki tabii şey de çakışma, dediğim gibi Farsça'da pembe pamuk.
1: Aha.
2: Özellikle İran Farsçasında.
1: Eyvallah.
2: Dedim herhalde bir bağlantısı var. İşte babam herhalde biz 3-4 yaşındaydık. Ya da ilkokul çağındaydık. Çorum'a taşındı. Orada bir zahirecinin yanında çalışıyordu. Aylık 400 lira maaş alıyordu.
1: Maşallah. Evet. Çorum'un hangi mahallesine taşındılar abi? Çorumlar biraz mutlu olsun.
2: Tabii tabii. Gülabi Bey mahallesi var.
1: Gülan Bey.
2: Gülabi Bey.
1: Gülabi Bey. Ha.
2: Gülabi Bey mahallesi. Orada bir Han Camisi diye cami de var. Tarihi bir cami. O evimizin tam karşısındaydı. Daha sonra başka bir yere taşındık ama bir eski yani mahalle yaşantısı. Hatta şeyler vardı. Geçen bir yerde gördüm. İsmini hatırlamadım ama birisi bahsediyordu. Çıkmaz sokaklar vardı. Ve çıkmaz sokakların kapıları vardı. Yani şöyle düşün, bir sokağa giriyorsun, onun kapısı var. Kapıdan içeri giriyorsun. Orada da 3-4 tane ev var. Ayrıca evlere giriyorsun.
1: Aslında abi modern dönem sitelerden bahsediyorsunuz. Siteye girer gibi.
2: Siteye girer gibi. Ama çıkmaz sokak.
1: Eyvallah, ama içeride evler var. Kapının arkasında evler var.
2: 5-6

0: tane ev var. Böyle çoktu. Daha sonradan tabii o belki mahremiyet içinde de o şeyler
1: O gün
0: mahremiyetler
1: mahremiyet, bugün güvenlik için abi.
0: bugün güvenlik için evet.
1: Evet.
0: İşte orada ilkokula gittim. Zafer İlkokulu diye yürüyerek gittiğimiz bir yer. Herhalde bir 400-500 metre mesafedeki bir okuldu. İşte ondan sonra Eti Ortaokulu'nda ortaokulu bitirdim. Daha sonra Çorum Lisesi'nde, şu an Çorum Atatürk Lisesi herhalde.
1: Evet.
0: Orada liseyi bitirdikten sonra Erzurum'a, işte imtihanlarda Erzurum'u kazandım, Erzurum'a gittim.
1: Bölüm abi.
0: Bölüm fizik matematik idi.
1: Şimdi orada duralım. Fizik matematik bölümünü özellikle konuşmak istiyorum
0: Evet.
1: sizinle. Çorum'u bitirmeyelim. Çorum, kahraman Çorum önemli bir yer
0: Tabii
1: biliyorsunuz.
0: ki.
1: Bu arada Arif Ersoy abimize de Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet
1: Onda
0: eylesin.
1: çok büyük
0: Mekanı
1: katkılar,
0: cennet
1: hizmetleri
0: olsun.
1: oldu Çorum'a. Şimdi böyle bir çıkmaz sokak değil aslında. Sizin geleceğinizi hazırlayan bir sokakta yetişmişsiniz. Şimdi son dönemde mahalle baskısı diyorlar ya. Aslında siz mahalle terbiyesiyle yetişmiş bir insansınız
0: Evet.
1: anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Özellikle Çorum'da, yani Çorum nispeten büyük şehirlere göre, yani belki okullardaki eğitimler büyük şehirlerde, özellikle özel okullardaki eğitime göre biraz daha belki aşağılarda olabilir. Ama siz Atatürk Üniversitesi fizik bölümünü kazanmışsınız.
0: Evet.
1: Şeyi hep merak ederim. Lise yıllarında, ortaokul yıllarınızda sizin elinizden tutan birisi oldu mu? Sizinle özel ilgilenen birisi oldu mu? Siz nasıl kazandınız? Atatürk Üniversitesi'nin özellikle.
0: Evet.
1: Nasıl kazandınız? Yani lise yıllarınızdan biraz bahseder misiniz?
0: Yani şöyle aslında sayısal bir zekamızın olduğu, yani ilkokulda aslında ortaya çıktı. O zaman ilkokullarda bitirme imtihanı vardı. Bir öğretmenimiz vardı sağ olsun. Yani matematiği de sevdirdi aslında bize. Orada matematik işlemlerini falan biraz daha hızlı ben anlamaya başladım. Oradan belliydi bir sayısal zeka olduğu. Özel bir şey de yoktu. Yani evde belki fazla da çalışmıyorduk. Sadece anne ve babamız okusun diyordu ama bize yardım edebilecek o bilgi de yoktu onlarda.
1: Eyvallah.
0: İşte ortaokula gittiğimizde şöyle bir şey anlatacağım. Bu önemli. Cahit soyadını hatırlamam ama bir öğretmen vardı.
1: Öğretmeniniz
0: Matematik
1: vardı.
0: öğretmeni.
1: Sizin öğretmeniniz.
0: Bizim öğretmen. İşte o zaman da modern matematik ilk defa uygulamaya konuyordu. İşte modern matematik öğretiyordu bize. İmtihan yaptı. Ondan sonra imtihan sonuçlarını açıklamaya başladı. İşte şu almış, bu almış, benim ismim yok. İşte 7 almış, 8 almış. Sonra dedi ki Mehmet Öztürk kim? Dedim benim. Katıksız 10 dedi. Yani oradan böyle bir şey olduğu belli oldu. Tabii şey yoktu, sayısal ve sosyal ayrımı yoktu. Oraya işte o hocanın da faydası oldu. Daha sonra liseye gittik işte. Lisede de yine o aynı, yani fazla aşırı bir tempo değil aslında. Orada da yine yani coğrafya ve tarih olan irtibatımız, ilgimiz ortaya çıktı. Orada da yine lise müdürümüz vardı. Hayatta mı bilmiyorum ama lakabı Müslümandı.
1: Öyle mi ha?
0: Muhtemelen namaz falan kılan birisiydi. Ama notu 7'yi geçmezdi.
1: Onun için
0: Yani
1: mi
0: ister
1: Müslümandı?
0: 15 sayfa yaz
1: Onun için mi Müslümandı?
0: geçmez. Yani ondan da yine yani 7-8 falan sınıfta en fazla belki not alan bendim. Yine bir coğrafya hocamız vardı. O rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Orada da baya yani sınıfta yüksek not alırdım.
1: O zaman gerçi bu konumuz değil ama bir itirazım var. Onun için onu
0: Evet.
1: söylemek istiyorum. Herkesin kabul ettiği ama benim bir türlü kabullenemediğim bir konu var. O biraz da benim özelliğimle ilgili olabilir. Mesela matematik zeka,
0: Evet.
1: sosyal zeka falan ayrımı yapılıyor. Kendinizde, bende de matematik zekanın
0: Öyle.
1: ortaya çıktığını söylediniz. Ama bana bir şey daha söylüyorsunuz şu anda ve coğrafyada da iyiydim diyorsunuz.
0: Evet.
1: Coğrafya matematik zekası değil normal şartlarda. Yani sosyal zeka
0: Belki ilgiden
1: statüsü,
0: olabilir.
1: sosyal zeka statüsünde değerlendiriliyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Muhtemelen siz tarihte de iyiydiniz yani.
0: Tabii.
1: Hepsinde iyiydiniz.
0: Meraktan da olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer sizin öğretmenleriniz kaliteli ise, hoca kendisini iyi ifade ediyor, iyi anlatıyorsa dersi, öğrenciyi seviyorsa, bu çok önemli, öğrenciyi seviyorsa, öğrenci onu seviyorsa, dersi de sevdiriyorsa,
0: Öğrenci dersi de seviyorsa
1: öğrenci dersi sevmesi için hocayı sevmesi
0: hocayı
1: lazım.
0: sevmesi lazım,
1: Şimdi
0: evet.
1: ben yıllardır eğitim sektöründe olduğum için siz biliyorsunuz. Burada başarı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öğrencinin matematik veya fen, sosyal alanlarda gelişmesi o kısmı

0: Kısmının gelişmesi biraz hocanın duruşuyla da ilgili bir şey.
1: Sevdirmesine
0: Sevdirmesiyle ilgili bir
1: bağlı.
0: şey. Siz o anlamda şanslı bir süreçten geçmişsiniz.
1: Yani şöyle bir örnek vereceğim. Ben haritaya da çok meraklıydım.
0: Ya işte demek ki sosyal zeka şey değil yani. Evet.
1: Alırdım. Yani dünya ne var ne yok, nerede nehir var, nerede devlet var. Bir hocamız vardı. Yani o önceki söylediğim hoca değil. Ben baktım Hong Kong. Hong Kong o zaman
0: İngiltere'ye mi bağlı?
1: İngiltere'ye bağlıydı.
0: Evet.
1: Orada yazıyor İngiltere diye. İşte hoca Çin falan dedi. Dedim ki hocam burada dedim İngiltere yazıyor. Biliyorsun yani 100 yılına verilmişti, daha
0: Evet
1: sonra
0: evet
1: alınmıştı.
0: kiralanmıştı.
1: Öyle biraz meraklıydım da yani herhalde o yüzden, ama şeyde şüphe yok. Çünkü ben ilkokulda hoca olmadığı zaman bana diyordu ki geç dersi sen ver diye. Matematik dersini. O yüzden diyorum, yoksa kendimi övme noktasında
0: Yok,
1: değil.
0: övmeyle ilgili
1: Evet.
0: ben bir şey keşfetmeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Matematik, sosyal zeka meselesi.
1: Yani şu olabilir bak, belki bilimsel bir şey midir bilmiyorum ama benim yarım solak olduğumu biliyor musun?
0: Yarım solak mı?
1: Ben yarım solağım, evet.
0: Niye tam
1: Yani
0: solak değilsin?
1: bir sağlak var, bir
0: Niye yarım
1: solak
0: solaksın
1: var.
0: ama? Hani
1: İşte
0: solak var da niye?
1: bilemiyorum. Şöyle
0: Ya yarımı ne işin? Onu anlamaya
1: yarımı
0: çalışıyorum.
1: şöyle izah edeceğim. Mesela ben yazıyı sağ elle yazıyorum.
0: Ha.
1: Ama taşı sol elle atıyorum. Pimponu sol elle oynuyorum.
0: Ya siz ta o zamandan anormalmişsiniz.
1: Öyle bir anormallik var, evet.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sizin tarih öğretmeniniz size deseydi ki Mehmetçiğim, Mahmutçuğum ben yokken dersi sen anlat deseydi size, siz o dersi de anlatırdınız. Ve
1: Muhtemelen.
0: siz orada o alanda da geliştirdiniz. Yani
1: Evet.
0: biraz böyle benim hayatımda da böyle bir şey geçti. Benim ortaokuldaydık zannediyorum. Son sınıf olabilir veya lise bir hatırlamıyorum şu anda. Bir sınıfta bir olay oldu. Coğrafya hocamız sürekli her derste beni sözlüye kaldırıyordu. Artık normalleşmişti. Yani o ders varsa ben kesin sözlüdeyim. Yani dersi ben anlatmaya başladım.
1: Evet.
0: İlk bir iki ders ben korkmuştum. Ondan sonra normalleşti ve ben sınıfın hatibi oldum. Yani bazen kötü bir muamele insanın lehine dönüşebiliyor. Benim yani öğrenciye hakim olma, sınıfa hakim olma, hitabet kısmı hep o coğrafya hocasının bana vermiş olduğu ceza üzerinden gelişti yani. Şimdi size de ödül olarak belki vermişler
1: Tabii
0: onu
1: tabii.
0: ama böyle
1: Mesela
0: gelişmiş.
1: başka bir örnek vereyim. İslam Üniversitesi'nden. Allah rahmet eylesin Mustafa Şahin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tanırsın.
0: Din sosyolojisi.
1: Felsefe.
0: Size felsefe mi geldi? Bize din
1: Felsefeye geldim.
0: sosyolojisine gelmişti.
1: Yani çok ilginç bir hocaydı. Tüm öğrencilerle tek tek ilgilenirdi ve adamın dersinin gelmesini biz sabırsızlıkla beklerdik. Yani bırak asmayı.
0: Evet. Oraya geleceğiz ama hızlı geçtin oraya.
1: Evet.
0: Ama
1: Yok,
0: unutabiliriz.
1: örnek için şey yaptım.
0: Unutabiliriz. Ben de Mustafa Şahin Hoca Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Bizim dersimize din sosyolojisine gelmişti. Tabii bahsettiğimiz üniversite İslamabad, Pakistan İslamabad'da bulunan Uluslararası İslam Üniversitesi'nde derslere giren
1: Bir Mısırlı bir
0: Mısırlı
1: hocaydı.
0: hocamız.
1: Evet.
0: Biz bazen derse geç gelirdik. Hoca her zaman bizden önce gelirdi. Öğrencilik hali. Biz işte alıştığımız üzere oradaki kültürün gereği selamun aleyküm diye derse girerdik. Hoca böyle elini parmağını dudağına götürür. Susun çocuklar. Ben şu anda ibadet halindeyim. Yani ders vermeyi bir ibadet hali gibi algılardı,
1: Evet.
0: hissederdi. Bu çocuklar dünyanın çeşitli yerlerinden gelmişler. Bana emanet edilmiş. Ben bu gençleri yetiştireceğim. Bunlar dünyada kendi ülkelerinin, İslam'ın yeryüzündeki temsilcileri, büyükelçileri olacaklar. Sakın rahatsız etmeyin ben ibadet halindeyim derdi o hoca.
1: Evet, madem açtın konuyu, ben de kendimle ilgili bir, yani hocanın tevazusuyla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Yani ben normalde geç kalmazdım.
0: Ha.
1: Çünkü biliyorsun yurdumuz okulla yakındı, bir sebepten dolayı geç kaldım.
0: Evet.
1: Ne kadar geç kaldım da bilmiyorum. Girerken çantam falan da vardı. Ondan sonra bana tam hatırlamıyorum ama dedi geç kalmışsın işte.
0: Geç kaldın ha.
1: Tabii öğrenciler içerisinde şey yaptı.
0: Rencide etti.
1: Rencide etti. Neyse oturdum ama dersi de biraz zor bitirdim. Ders bittikten sonra gittim hocaya. Dedim ki hocam bana böyle böyle söyledin ama şöyle şöyle bir mazeretim vardı. Yani senin dersini de kaçırmak istemedim. Geldim ama sen dedim böyle bir şey yaptın. Ertesi derste herkesin önünde özür diledi.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi Pakistan günlerine geçeceğiz hocam. Oraya geçmeden
1: Evet.
0: önce biz biraz Erzurum'da kalalım isterseniz. Erzurum fizik bölümünü kazandınız. Atatürk Üniversitesi fizik bölümünü kazandınız. Biraz Erzurum günlerinden bahseder misiniz? O günler Türkiye'nin en çalkantılı olduğu bir
1: Tabii.
0: dönemlerdi.
1: Tabii.
0: Üniversite hayatınız nasıldı? Kaç yıl üniversitede okudunuz fizik bölümünde?
1: Yani Erzurum şeydi. Benim kaçıncı şey

0: bilmiyorum ama ilk girdiğimde kazandım. Erzurum tabii bir de uzak. Türkiye'nin en uzak yeri.
1: Doğru.
0: O zaman İstanbul'daydı ev.
1: Ha, İstanbul'da oturuyordunuz.
0: Tabii o arada yani ben lise sondayken babam annem aile İstanbul'a taşındı ama ben bir sene daha Çorum'da kaldım.
1: Ha.
0: İmtihanı orada girdim. Erzurum'u kazandım ama İstanbul'daydım. İstanbul'dan zannediyorum 24 saat sürüyordu.
1: Evet.
0: Otobüse atlıyorduk.
1: Tabii.

0: Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum
1: Doğru.
0: bayağı bir vakit alıyordu. Babam mı götürdü, kendim mi gittim hatırlamıyorum.
1: Ha.
0: İşte gittik, orada bazı tanıdıklar vardı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye o dönem kamplaşmaya başlamıştı.
1: Evet.
0: Yani sağcılar vardı, solcular vardı. İslamcılar henüz yeni yeni. Yani MTTB vardı ama tam şey değildi. Bir de aktif de değildi.
1: Evet.
0: Yani daha çok o çatışmalar, şunlar bunlar, sağcılar, solcular. Sağcılar derken de ülkücüleri kastediyorum. Ama solcular daha çok, fraksiyonlar daha fazlaydı. Ve hatta bizim sınıfımızdan bir kız, sınıfın en çalışkanlarından bir tanesiydi. Çok güçlü bir kalemi vardı. Daha o dönemde bir çatışma oldu okul bahçesinde. Hayatını kaybetti. Yani böyle
1: Aha.
0: de bir şey. Dışarıdan ateş açıldı. Onunla ilgili birisini falan aldılar. Bayağı bir hapiste falan da yattı. Daha sonra biliyorsun bizim Çorum'da bazı hadiseler de oldu.
1: Evet, yine o dönemle ilgili
0: Çorum
1: sayılır.
0: olayları,
1: Evet.
0: istenmeyen olaylar. Böyle bir ortam vardı. Tabii anne babalar da korkuyor çocuklarını göndermek için. Biz de gittiğimizde orada bizim memleketten olan insanların yanlarına gittik. Ama
1: Ha.
0: bulduğumuz tablo şöyleydi. Bir tarafta ülkücüler vardı. Bir tarafta solcular vardı. Ama solcular bastırılmış şekildeydi. İkinci bir grup da MTTB'liler vardı.
1: Ha.
0: Yani MTTB ile aslında ülkücüler karşı karşıyaydı. Biz gelmeden önce de bazı hadiseler olmuş. Ülkücülerle ilgili bazı hikayeler anlatılıyor. Ve o dönem zannediyorum Fethullah Gülen de oradaymış.
1: Ha. Komünizme karşı mücadele dernekleri üyesi.
0: Ve halkı, tabii burada komünizm değil, ülkücülere karşı.
1: O zaman
0: Tabii.
1: Fethullah Gülen o zaman ülkücülere karşı yapının
0: Yani
1: içerisinde.
0: şöyle
1: Çok
0: bir
1: ilginç.
0: şaya
1: Ha.
0: yayılıyor.
1: Ha.
0: Ülkücüler Kur'an-ı Kerim'i yırttılar falan diye.
1: Bak bak bak bak.
0: Halkı üniversiteye yürütüyor. Fethullah Gülen.
1: Bu gerçek mi gerçekten?
0: Tabii.
1: Allah Allah, hiç beklemediğimiz bir şey çıktı.
0: Ve devamı şöyle. Ben gittiğimde
1: Ha, çok güzel.
0: yurtlar paylaşılmıştı. Dört tane yurt vardı. Birinci yurt, ikinci, üçüncü, dördüncü yurt. Kız yurdu da vardı bir tane ayrıca. Yurtlarda dört, beş katlı veya dört katlı, bir katı mettebellere verilmiş. Böyle
1: Ha.
0: bölüşmüşler yani. Mettebeller orada kalıyorlar. Birbirlerini koruyorlar. Öbür katlar ülkücülerin. Ama ülkücülerin büyük bir baskısı var.
1: Ha, olamaz.
0: Yani gelen insanları kendilerine tabi ediyorlar. Ama mettebeliysen mettebeli içerisindesin. Bir gerginlik oluyor. Kavga gürültü de oluyor.
1: Evet.
0: Ama
1: Yani burada enteresan bir şey. Yani çok şok oldum. Onun için biraz oraya tekrar
0: evet.
1: dönerseniz. Yani bütün Türkiye'de o zaman ben de biraz o kuşağa yakın sayılırım ve o kuşaktan sayılırım. Ülkücülerin o dönemde kanımız aksa da Zafer İslam'ın dediği bir dönemde.
0: Evet.
1: Yani nasıl böyle bir şeyle yönlendirmeyle halkı üniversiteye yönlendiriyorlar? Hatırlarsınız yine siz Çorumlusunuz. Çorum'da da işte falan filan gruplar cami bastı diye halkı galeyana
0: O daha
1: getirip
0: sonra tabii.
1: daha sonra, ama yine aynı
0: Tabii
1: iftiralar ve
0: tabii aynı
1: yalanlarla,
0: şey.
1: yani
0: Aynı,
1: yalanlarla.
0: ama iki tarafı da kışkırtanlar aynı
1: Aynı
0: insanlar.
1: insanlar tabii. Onu sonra öğrendik zaten, yani
0: Evet.
1: aynı kesimlere silah vermişler, aynı gençleri birbirine, yani aynı kesimler iki tarafı da birbirine vurdurmuşlar.
0: Evet.
1: Çok zavallı bir sürü genç gitti o dönemde yani.
0: Aynen. Şimdi gittik. İşte bizim memleketten arkadaşların odalarında kalıyoruz.
1: He.
0: Resmi olarak yerimiz yok.
1: He.
0: Yer darlığı vardı. O arada bizim Hüseyin Selçuk diye bir abi var.
1: Ha.
0: O bir özel yurt açtı.
1: Aa, ilginç.
0: Evet, yani bizim arkadaşlara yönelik. İşte biz de gittik, orada kaldık. Yurttan bize yer bulunana kadar. Ve
1: Ha.
0: bizim Bahattin abiyle falan tanışmamız da o
1: Şimdi oraya
0: dönemde.
1: geleceğim. Bahattin abiye geleceğim,
0: Evet.
1: evet.
0: Bir dönem orada kaldık. Daha sonra işte yurtlara gittik. Yurtta da zannediyorum 63 numaraydı.
1: Ha.
0: İkinci yurt 63 numara. Üçüncü kat mıydı acaba? Üçüncü kat
1: Neyse,
0: sanki.
1: evet.
0: Orada bizim Bahattin abi vardı. Osman Sak diye bir
1: Öyle mi?
0: arkadaşımız vardı.
1: Oo.
0: Ondan sonra Mustafa Çelik vardı. Kulakları çınlasın. Fikret diye bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin. Vefat etti.
1: Oo.
0: Rahmetli oldu. Şu an milletvekili olan bir arkadaş.

0: dönem şunun için. Orada sağ sol kavgası devam ederken en azından benim okuyabildiğim kadarıyla MTTB'nin bir iddiası var. MTTB diyor ki o zamanlarda biz sağ sol işlerine karışmayacağız. Biz gençliği yetiştireceğiz. Bu ülkenin liderlerini, kadrolarını yetiştirmek istiyoruz diye hep olayların dışında kalıyor. Ama bu dışarıda kalmasından dolayı da bir suçlama var. Siz işte Türkiye komünistleşirken niye gençleri pasifleştiriyorsunuz diye bir de baskı altındalar. Yani o dönemi ben iyi hatırlıyorum. Halbuki yine o günkü tavrı MTTB, biz derslerimize çalışalım, iyi öğrenciler. Burhanettin abi anlatmıştı bize o gün, MTTB eski başkanı Burhanettin Kayhan. Hep olayların dışında tutmaya çalışıyor gençliği. Ama baskı artınca ister istemez MTTB'nin içinden başka bir hareket çıkmak zorunda
1: İşte
0: kalıyor.
1: o dönem, yani bizim dönem, bir MTTB'nin de bu tavrında bir dönüşüme
0: İşte baskı onları dönüştürdü.
1: başladığı bir dönemdi. Yani Erzurum, Sakarya, Malatya, bazı illerde bu şehirler arasında da irtibat vardı. Bu tabii bir dönem devam etti ve biz orada işte İslamcı düşünceyi temsil eden grup olarak şey yaptık.
0: Kaçın sınıftaydınız o zaman?
1: Ben işte ilk gittiğimde şey yaptım.
0: O zaman sizin er şeyden Çorum'da bir altyapısı olmalı bunun. Birden o
1: Hiç
0: yapın.
1: yok.
0: Hiç yok.
1: Hiç yok. Ama şey, yani şey
0: Ama
1: olarak
0: mütedeyyin bir ailenin çocuğu
1: aile
0: oldu.
1: mütedeyyin olduğu için mecburen şeye bakıyoruz. Yani
0: Kim
1: acaba
0: daha?
1: namaz kılan kimdir? Düşüncesi olan kimdir? Şey de yok. Yani bir fikri bir olgunluk da yok. Hani İslam istiyoruz falan filan ama arka plan ne, o da
0: O da
1: yok.
0: yok.
1: O da
0: Okuma
1: yok.
0: yok. Bir şey yok.
1: Evet.
0: Bir yıl okuyabildiniz orada.
1: Yok.
0: Kaç kaldınız Erzurum'da?
1: 4 yıl kaldık.
0: 4 yıl kaldınız. Erzurum'da okudunuz
1: İşte
0: yani 4 yıl.
1: dördüncü yıl,
0: Darbe oldu galiba.
1: evet, darbe
0: Evet.
1: oldu.
0: Şeyi merak ediyorum. Siz orada okurken Bahattin abiyle tanışmanız nasıl oldu? Onu kısaca değinebilir misiniz?
1: Onu
0: Bahattin
1: işte
0: Yıldız.
1: şeyde tanıştık. Zannediyorum
0: Hicret koşusuna geleceğiz. Ondan önce tanışmış
1: o
0: olmalısınız.
1: çok önce biz, yani muhtemelen o Selçuk yurdunda tanıştık. Aynı
0: Selçuk.
1: odada kalıyorduk. Evet.
0: Aynı odada kalıyordunuz.
1: Aynı odada
0: Kaç
1: kalıyorduk.
0: yıl kaldınız aynı odada?
1: Yani hem Selçuk yurdunda kaldık hem de üniversite yurduna gittikten sonra aynı odada kaldık. 60 numarada. Yine
0: 63.
1: beraberdik
0: Yine
1: tabii.
0: beraberdiniz.
1: Tabii.
0: En az 3 sene o zaman
1: Ya biz
0: oradasınız.
1: ayrılmadık zaten. Yani yaz kış tanıştıktan sonra, ya şey de vardı tabii, bir işin spor tarafı da vardı.
0: Ona da geleceğim abi.
1: Evet, spor tarafı da vardı. Oradan frekanslarımız
0: Hangi sporları yapıyordunuz
1: uyuyordu.
0: Bahattin Yıldız
1: Şimdi
0: abiyle?
1: şöyle bir şey oldu. Tam tarihi hatırlamıyorum ama biz işte koşu yapıyorduk. Yani işte 5000 metre, 10.000 metre. Hatta şöyle söyleyeyim, günlük antrenman yapıyorduk.
0: Bir yarışmaya mı hazırlanıyordunuz yoksa özel mi?
1: Normal idman. Ama yarışmalarda giriyorduk. Şu an hatırlamadım ama Gezköy galiba. Oradan çıkıp oraya kadar gidip geri geliyorduk.
0: Kaç kilometrelik bir yol?
1: Yani bir en az yani 5-6 kilometre vardır.
0: Günlük koşuyordunuz
1: Günlük
0: böyle.
1: koşuyorduk. Aksatmıyorduk hiç.
0: Günlük koşuyordunuz da Erzurum'un kışında ne yapıyordunuz?
1: Kışta da yine koşuyorduk. Hatta şöyle bir şey anlatayım.
0: O zaman kış çok sert değil miydi abi?
1: Çok sert. Yani eksi 41'i gördüğü oldu.
0: Öf.
1: Eksi 41. Yani şöyle bir şey
0: Ve
1: anlatacağım.
0: siz koşuyordunuz.
1: Yani antrenmanı aksatmamak adına bazen de yalnız. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Orada bir de tip oluyor, tipi.
0: Tipi ha.
1: Yani kar yağmıyor ama böyle dondurucu bir fırtına oluyor. Karı alıyor. Yani kar yağdırmış gibi oluyor.
0: Toz duman oluyor
1: Ama
0: tabii.
1: çok soğuk. Yani
0: Göremiyorsunuz hiçbir şeyi.
1: muhtemelen eksi 15'ten şey değildir.
0: Hiç aşağı düşmedi.
1: Daha
0: Düşmüyordu.
1: yukarıda değildir. Şimdi üniversiteden çıkıyorum. İçerisinden ana kapıya gidiyorum. Oradan Kars yolu denen bir yol var. Yokuş. Oradan yukarı çıkıyorum. Ondan sonra Çat yolu diye üniversitenin arka tarafına giden yol var. Yani burası 5 kilometrelik bir parkur.
0: Evet. Oraya
1: Oraya
0: koşuyordunuz.
1: gidiyoruz. Üniversiteye girmeden önce bir tepe var. O tepeye çıkıyoruz, iniyoruz. Geri geliyoruz. Şimdi Çat yoluna girdim. Ondan sonra
0: Tek misin o zaman?
1: tekim. Kulaklarımı hissetmemeye başladım.
0: Allah Allah.
1: Baktım, şimdi ten sıcak, kar giriyor her taraftan. Kulak da toplanıyor, eriyor sıcaklıktan dolayı ama dışarıdaki sıcaklık eksi işte kaç dereceyse donuyor. Kulaklarım donmuş. Yani hissedince biraz daha hızlı gittim, kulaklar şey yaptı, yani şişti gittikten sonra. Ya
0: Subhanallah.
1: şöyle düşün. O soğukta zaten ilk gittiğimde Erzurum'a camlar çift pencereydi. Dedim ya ne acaba? Yani bizde

0: Çift pencere yok.
1: Evet.
0: Metal bir şeye dokunduğun an
1: Ha.
0: eğer dışarıdaysa derin ona yapışık kalır. Kesinlikle dokunmaman lazım.
1: Abi Evliya Çelebi gibi konuşuyorsun ya.
0: Evet, aynen
1: Evliya
0: öyle.
1: Çelebi diyor ya. Damdan dama atlarken
0: Tabii.
1: kedi havada dondu kaldı falan. Öyle enteresan.
0: Tabii ki. Yani o dönem havada soğuk oluyordu demek ki. Her taraf buz tutuyordu. Buz.
1: Allah.
0: Caddeler buz tutuyordu.
1: Tamam da abi derdin ne? Niye koşuyorsun bu kadar bu soğukta?
0: Koşma değil. Mesela şehirde de
1: Yok şey
0: yürürken
1: diyorum. Yani siz o soğukta niye
0: ya
1: çıkıyordunuz?
0: bir idmanımızı aksatmayalım diye.
1: Beş vakit namaz.
0: Şehirde mesela şunu söylerlerdi. Erzurum'a geldim, kışın düşmedim diye yalan söyler diye.
1: He.
0: Gerçekten de öyle, her taraf buz tutuyordu.
1: Mutlaka
0: Halen de
1: düşersin.
0: belki öyledir.
1: Yok Erzurum çok değişti abi. Ben Erzurum'a kış döneme gittim. Neredeyse kar bile bulamıyorsun bazen.
0: Evet.
1: Bu yılları bilmem ama ben birkaç kere gittim.
0: Öyleydi. O
1: Kışın
0: dönem
1: evet.
0: öyleydi.
1: Bahattin abiyle tanıştınız. Siz kayakçılık yönünüz de var
0: Ha,
1: Erzurum'dan da.
0: şimdi şeyi anlatacağım. Yani
1: Bir koşuyordunuz bir de.
0: önemli bir şey var. Acaba Mettebe'yi kapattıkları bir dönem olabilir. Orada dedik ne yapalım? Bir spor kulübü kurduk.
1: He.
0: İsmini de Milli Teknik Takımlar Birliği. Yine Mettebe.
1: Yine Mete, yine Mete de devam.
0: Orada ama şeylere de katıldık.
1: Müsabakalara.
0: Spor müsabakalarına katıldık.
1: Ha.
0: İşte koşmadır, uzun atlamadır.
1: Ha.
0: Hatta ben yüksek atlamada birinci oldum. Yüksek atlama da yaptım.
1: Dedim ya sizi matematikte değil siz sosyal
0: Evet.
1: bilimlerde de sporda da hep birinciydiniz
0: Evet.
1: yani. Evet maşallah.
0: Yani hatta İzmir'e gitmiştik.
1: Ha.
0: Bahattin abi dedi. Bahattin abi İzmirliydi.
1: Asıl İzmir midir Bahattin abi?
0: Sivaslı ama ailecek İzmirli.
1: Abi biz onu hep biraz böyle sanki Erzurumluymuş gibi biliriz yani.
0: İşte Erzurumlu, Erzurum'da okuduğundan dolayı.
1: Ama belki Erzurum kökenli de olabilir. İzmir'e gitmiş Erzurumlardan.
0: Yok, Sivas.
1: Ha Sivaslı ha.
0: Sivas, o da güreşçiydi.
1: Ha.
0: Yani şey olarak güreşçiydi.
1: Evet.
0: Ya biz tanıştığımızda koşuyorduk birlikte.
1: Evet.
0: Şimdi bir gün geldi. Dedi ki gelin dedi sizi kayağa alıştırayım.
1: Ha.
0: Kayak. Erzurum şey oluyor. Kış oluyor.
1: Ha.
0: Ondan sonra iyi abi dedik. Bizim Celalettin diye bir arkadaş var. Celalettin Karakoç. O da geldi. Ya bizim kondisyonumuz iyi olduğu için ya güreş de yaparız. Efendim koşu da yaparız. Başka bir şey de yaparız. Şimdi gittik. Bizi alıştırıyor. Ama iki tür kayak var.
1: Ha.
0: Kayaklardan bir tanesi alt pisliği denen iniş var yani.
1: Tamam.
0: Yamaçtan iniyorlar. Biri o. Bizimkisi mukavemet kayağı olarak isimlendirilirdi.
1: Daha zor o zaman.
0: 15 kilometre parkuru var.
1: Ha.
0: 5 kilometre düz yol. 5 kilometre çıkış. 5 kilometre iniş. Dolayısıyla zor bir şey.
1: Ha.
0: Yani öncelikle kondisyonun çok iyi olması lazım.
1: Ha.
0: Bir de çıkış, 5 kilometre çıkış.
1: Ha. Zaten bitiyorsun.
0: Ellerinin, bileklerinin o baton dediğimiz o dayanaklar var. Aynı şekilde ayak bileklerinin güçlü olması lazım. Yani bu kayağın özelliği şu. O ayakkabı var ya yani giydiği, o da farklı. Öbür alt disiplininden.
1: Tamam.
0: Bunun ucu kapalı, arka tarafı açık.
1: Ha.
0: Hareket diğer ama şeydir. İki tarafından da kapatılır.
1: Evet.
0: Çünkü o fren yapması, hareket etmesi çok daha şeydir. Yani manevra kabiliyeti yüksektir. Ama kayakta en önemli şey düşmeyi bilmektir. Öğrenirken de.
1: Ha.
0: Yani o kayakta sıkıntı büyük olabilir eğer düşmeyi bilmezseniz. Yani
1: Ha.
0: düştünüz mü ayağınızı kaldırmanız lazım ki ayağı falan bir kırık çıkık bir şey olmasın.
1: Çok yaralanan oluyor mu o sporlarda?
0: Oluyor tabii. Yani bizimki biraz daha şeydi. Ona göre daha fazla
1: Tamam.
0: güvensiz bir şeydi.
1: Sonra
0: Tecrübenin olması
1: başladınız, eğitim
0: gerekiyor.
1: almaya başladınız.
0: Gittik. İlk gün bize işte öğretmeye başladı. Elimiz dondu.
1: Ha.
0: Dedik ya abi boş ver böyle spor mu olur dedik.
1: Ha.
0: Çünkü eksi muhtemelen ortam. İşte düşüyorsun, düşmeyi öğreniyorsun önce. Şeyde bir sıkıntı yok ama. Yani kondisyon
1: Kondisyonda sok. Ha.
0: yapabileceğimiz bir şey ama ellerimiz şey yaptı ama daha sonra sevdik.
1: Eldiven kullanmıyor muydunuz?
0: Eldiven olsa da ıslanıyor. Bir de
1: Ha.
0: imkanlar o zaman o kadar şey değildi.
1: Tamam.
0: Biz tabii işte yapmaya başladık.
1: Ha.
0: Kondisyonumuz olduğu için kısa sürede adapte olduk. Üniversitenin takımına girdik.
1: Müsabakalara girdiniz mi?
0: Tabii tabii girdik.
1: Ha.
0: Kış sezon başladığı zaman gidiyorduk. Mediko-sosyal diye bir şey vardı.
1: Ha.
0: Onlar bize kayakları veriyorlardı. Alıyorduk. Oradan Palandöken Dağı'na çıkıyorduk. Geri kayarak iniyorduk. Çünkü yokuşta şey yaptığımız için.
1: Eyvallah.
0: Ya bununla ilgili şunu

0: söyleyelim en son. Uludağ'da üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katıldık ve birinci olduk.
1: Uludağ'da.
0: Tabii.
1: Maşallah.
0: Yani şeyler vardı. Diğer işte Kars'tan şuradan. Yani genelde bu bizim kayağı yapanlar
1: Karlı
0: o
1: bölgelerden
0: taraflardan.
1: gelenler.
0: Ve şey yani kondisyonun da iyi olması
1: Evet.
0: lazım.
1: Abi şeyi merak ettim. Bir de sizin yine tabii Bahattin abi herkes bilmeyebilir. Bahattin abi yardım götürmek üzere Afganistan'a gitmişti. Bir uçak kazasında Afganistan'da şehit oldu. Kendisi Afganistan aşığıydı zaten.
0: Evet.
1: Farsçası çok iyiydi. Afganlılar tarafından çok sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Gani Gani
0: Amin.
1: rahmet eylesin. Hepimizin abisidir. Sizin yakın dostunuzdur. Zaten biz Bahattin abi hatırlayınca Mahmut abi hatırlıyoruz. Mahmut abi hatırlayınca da Bahattin abi
0: Allah
1: hatırlıyoruz.
0: razı olsun, eksik
1: Yani
0: olmasın.
1: ikiniz ikiz gibiydiniz. Mahmut abi sizin tabii kayakçısınız, koşucusunuz, kondisyonunuz çok iyi. Belki buna da güvenerek yani o yıllarda özellikle Hicri yılbaşı, miladi yılbaşı çatışması çok gündemdeydi. Siz de hicreti ön plana çıkarmaya çalışıyordunuz o günkü hareketin içinde olarak. Sizin Erzurum'dan ta Kayseri'ye kadar bir koşuğunuz var. Onun hikayesi nasıl başladı? Nasıl yaptınız? Ne kadar sürede koştunuz? Onları bir anlatır mısınız?
0: Evet. Yani Hicri 1400'dü zannediyorum.
1: Evet.
0: 1979 olabilir.
1: Tamam.
0: Tabii o dönem bu kavramlar falan da fazla gündeme gelmiyordu.
1: Evet.
0: Bahattin abiye dedim ki yani ifade ettiğiniz gibi biz yani koşmaya başladık. 15-20 kilometre koşuyorduk. Ya bu dere tepe arazide oluyordu. Bahattin abi dedim ki ha başka bir şey daha vardı aslında orada. O da şuydu. Mettebe'de bazı sıkıntılar olmuştu. Örgüt olarak yani Mettebe Genel Merkezi'nden birilerini dayatmaya çalışmışlardı. Reis olarak Mettebe'nin.
1: İstanbul merkezi
0: Biz
1: tabii o zaman.
0: ona karşı çıkmıştık. O arada Akıncılar diye bir teşkilat kuruldu. İşte Akıncılara biz
1: Toplu geçiş yaptınız.
0: toplu geçiş yapmıştık. O arada da Akıncıların Kayseri'de bir zannediyorum Kudüs mitingi vardı. Dedim ki Bahattin abi Hicri 1400 hicreti anlatmamız lazım. Şöyle bir proje dedim nasıl olur? Biz zaten koşuyoruz, koşabiliyoruz. Erzurum'dan Kayseri'ye koşalım. O miting anında da oraya ulaşmış olalım. Düşündü olur dedi, olabilir dedi. İşte hazırlık yaptık. Hazırlık yaptığımız ne? Bir ne diyelim ona şu göğsümüze yerleştirdiğimiz
1: Üniforma gibi bir şey.
0: üniforma değil de
1: Yazılı
0: şöyle bir şey yazılı şey
1: pankart gibi bir şey.
0: buraya göğsümüze astığımız Hicri 1399'dan 1400'e hicret koşusu diye önümüzde vardı. Yani bakan adamlar anlasınlar diye
1: İki kişilik bir orduydunuz yani.
0: bir kişimiz daha vardı. O da
1: Üç
0: bizden önce
1: kişilik.
0: duraklarımızı belli ediyordu. O gidiyordu. Orada bizim kalmamızı temin ediyordu.
1: Yani dinlere
0: Tabii yani
1: gidiyordunuz. Zannettim bir kere de koştunuz.
0: yok bir kere de ama ilk günkü koşu yani yaklaşık 100 kilometreydi.
1: 100 kilometre koştunuz.
0: O fazlaydı
1: Hiç
0: evet.
1: durmadan.
0: Evet yani durmadan derken şöyle yavaş tempoyla koşuyoruz. Belki yemek memek esnasında duruyoruz. Bazı molalar falan veriyoruz. Ama
1: Tabii
0: ilk
1: namaz
0: gün
1: var,
0: tabii
1: şu var.
0: Aşkale, Erzurum Aşkale arası
1: Tamam.
0: zannediyorum 70-80 kilometre falan vardır. Yani oraya kadar koşuyoruz. Sonra bir sonraki durağı arkadaşımıza söylüyoruz. O gece bizimle kalıyor. Ertesi gün biz zaten koşacağımız için epey bir saat alacak. O gidiyor önceden
1: Ne, o,
0: araçla.
1: ne araçla gidiyor
0: Araçla, otobüs. Araç derken otobüs ya da
1: Otobüs.
0: tren.
1: Özel aracı yok
0: Ha,
1: kimsenin.
0: gidiyor. Ayarlıyor. Gittiğimizde işte bir yerde kalıyor. Tanıdığımız birisi varsa onun evinde kalıyoruz. Öyle. O dedi ki tamam ayarladık. Şimdi şöyle bir aslında benimle ilgili şöyle bir sıkıntı oldu. Yeni bir ayakkabı aldım. Şimdi bu büyük bir hata. Çünkü ayakkabı ya özellikle bu uzun yürüyüşlerde ayakkabının ayağa oturuyor olması lazım. İlk günkü koşumuzu yapıyoruz biraz da geç çıktık. Üniversitedeki arkadaşlar bizi üniversitenin önünde
1: Uğurlayacaklar.
0: fotoğraf falan çekindik. Bizi uğurladılar. Biz yola çıktık. İşte Gezköy, Aşkali'ye doğru gidiyoruz. Akşam oldu. Giderken bir anda Bahattin abi kayboldu.
1: Nasıl?
0: Ondan sonra baktım Bahattin abi düşmüş. Ondan sonra gittim yardım ettim.

0: kaldırdım. O aksayarak gelmeye başladı. Şimdi yol mesafe bayağı uzun yani. Bizim 15-20 bilemedin 50 kilometre gitmemiz lazımdı belki.
1: Ha.
0: Benim de ayakkabı ayağıma vurdu.
1: Ha.
0: Neyse gittik işte Aşkale'de kaldık. İkinci bir sorun da şu oldu. Yattık sabah kalktık. Ayaklar taş gibi. Kaslar.
1: Ha.
0: Hepsi kas katı kesilmiş.
1: Ha.
0: Ondan sonra neyse
1: O mevsim nasıldı o zaman? Kış
0: mevsim
1: mıydı?
0: herhalde sonbahar olabilir.
1: Yani daha iyi yani mevsim
0: Evet
1: daha evet.
0: yani şey değil.
1: Evet.
0: Ama şey soğuk kendini hissettiriyordu. Şimdi hatırladım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi şöyle bir tezat oluştu bizim yürüyüşümüzde. Ben yürüyemiyorum. Bahattin abi koşamıyor. Ya ben koşuyordum. Yürüsem ayağıma vuruyor ayakkabı.
1: Ha.
0: Şeyler su toplamış falan. Bahattin abi de o ayağındaki şeyden dolayı
1: Sorundan dolayı.
0: koşamıyordu. Şöyle çözdük. Ben koşuyorum. İleride bekliyorum. O geliyor. Öyle devam ediyoruz.
1: Durmadınız yine yani.
0: Yok, durmadık.
1: Bu ne inatmış abi ya.
0: Evet. İşte yolda gördüklerimize de anlatıyoruz. Diyorlar ki ne? Hicret nedir? İşte hicret Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Hicretin manası şudur falan filan.
1: Ha.
0: Ondan anlatıyoruz ama tehlikeli de bir ortamdı aslında.
1: Ha, bir
0: Ya o
1: de
0: dönem tam işte o anarşi dediğimiz canavarın tam zirvede olduğu bir dönemdi.
1: eyvallah.
0: Yani yolda şey yapsalar indirirlerdi. Öyle bir
1: Evet.
0: tehlike de vardı. İşte Erzincan, Sivas derken Sivas'tan Abdullah abi diye Abdullah Genç.
1: Ha.
0: Allah selamet versin. O da bize katıldı. Oradan işte şeyden bir gün öncesinden mitingin bir gün öncesinden Kayseri'ye ulaştık. Şeyi buydu yani
1: Eyvallah.
0: hikayesi. Ha şeyi söyleyeyim. Bu arada önemli bir nokta şuydu. Sivas'tan çıktıktan sonra bir yer var. Haritada büyük bir yer gibi gözüküyor. Dedik ki orada bir otel bulur. Tanıdığımız kimse yok kalırız. Ama gittik ki tren yoluyla karayolunun kesiştiği bir nokta olduğu için orayı büyük göstermişler. Hiç otel motel bir şey yok. Bir köy yani. Ya ne yapacağız? Gittik işte namaz kıldık. Ondan sonra Abdullah abi dedi ki burada dedi 3 tane tabut var dedi. Gelin de bu tabutlara yatalım. Dedim ki abi şey değil. Çünkü hava soğuk. Bir de yürüyoruz. Sabah dedim şey yapamayız yani.
1: Donmuş olarak çıkarsınız.
0: Yürümeyecek bir halde şey yaparız. Gittik. Orada dedik bakalım burada ne var. Gittik bir köy kahvesi. Girdik içeri. Ben dedim ki ya biz böyle böyle bu amaçla yürüyoruz, ediyoruz.
1: Hicret koşusu yapıyoruz.
0: He, hicret koşusu yapıyoruz. Orada da gençler gittiler imamı çağırdılar.
1: İki tane
0: 3 tane.
1: üç tane şey
0: He.
1: gelmiş.
0: Adam da korkmuş tabii. Yani o dönem dediğim
1: Evet.
0: gibi anarşinin zirve yaptığı bir dönem. Neyse geldi biz anlattık ona. Daha sonra şey yumuşadı. Götürdüler bizi güzel ağırladılar. Sabah da
1: Yola
0: yol
1: revan
0: ettiler.
1: ettiler.
0: Yola revan ettiler. Böyle işte Kayseri'ye ulaştık.
1: Siz fizik fakültesinde, Erzurum Fizik Fakültesinde 4 sene okudunuz. O arada Pakistan'a işte projeniz değişti. Pakistan'a gidip İslam ilimleri okuma gereği duydunuz. Pakistan'a gittiniz. Belki İran konusunu uzun başka bir programda konuşmak isterim. Çünkü İran günleriniz de var. O günlerde İran devriminin yeni başladığı bir dönemde. Özellikle bu Kartal Pençesi operasyonu 1980
0: Evet.
1: Amerikalıların ilk başarısız olduğu operasyonlar.
0: Evet.
1: Onları dinlemek isterim ama şu anda
0: Biliyorsun.
1: şeye geçmek istiyorum. Fizik Fakültesi'nin
0: İranlılar o hadiseyi şeye benzetiyorlar. Ebabil elem
1: Evet.
0: tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil.
1: Eyvallah.
0: Ashabil file benzetiyorlar.
1: Evet.
0: İkincisi ile yani şu geçtiğimiz günlerde güya Amerika Birleşik Devletleri pilotu kurtaracağız dediler ya aslında onun İran'ın elindeki uranyumu ele geçirme operasyonu olduğu büyük ölçüde söyleniyor. Çünkü 155 tane uçakla bir rehine kurtarılmaz. Ama
1: Süper.
0: aynı şeyin orada olduğunu gördük.
1: Yine başarısız mı oldular?
0: Tabii ki yani helikopterler, mini helikopterler, bazı özel misyonlu gizli operasyon yapan uçaklar, kargo uçakları. Yani fotoğrafları karşılaştırdığınız zaman
1: İkinci
0: zaten
1: Kartal Pençesi operasyonu olmuş
0: o
1: oldu.
0: da operasyon da başarısız oldu. Öbürü de tabii daha ibretlik bir şey. O zaman geliyorlar, şöyle iniyorlar. Yani 8 helikopter katılıyor. 3 tane tanker uçak var. Aynı zamanda komando da götürüyor. Delta Force var ya,
1: Hepsi
0: meşhur.
1: pert mi oldu o zaman?
0: Bir tanesi yolda arızalanıyor, geri dönüyor. Bir tanesi olay yerinde arızalanıyor. O arada çok büyük bir kum fırtınası çıkıyor. Bunlar helikopter yakıt takviyesi yapacak uçağa yaklaşırken ona çarpıyor.

0: Çok büyük bir patlama oluyor. 8 tane Amerikan askeri ölüyor. Hayatını kaybediyor. Bunlar alelacele şeyi iptal ediyorlar.
1: Operasyonu.
0: Operasyonu. Oradan yaralanıp kaçıyorlar. Ölüleri bile
1: Evet, onu detaylı
0: götüremiyorlar.
1: konuşmak isterim sizinle başka bir
0: Evet.
1: programda inşallah. Ben şimdi Pakistan'a gittiniz, orayı
0: Evet.
1: konuşmak istiyorum. Pakistan'a gittiniz, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslam bilimleri okumaya başladınız. Bir fizikçi olarak, fizik zihniyetiyle yetişmiş, matematik aklıyla diyelim,
0: Evet.
1: yetişmiş bir öğrencinin İslam bilimler okumasına katkısı ne oldu? Yani sınıfınızda böyle bir geçmişten gelen başka kimsenin olduğunu zannetmiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü ben öyle bir geçmişten gelmedim. Ben de o bölümden mezun oldum. Sizin algılarınızla bizim algılarımız arasında fark olduğunu düşünüyorum. Nasıl istifade ettiniz? Fizik geçmişiniz size nasıl katkıda bulundu İslam bilimleri okurken?
0: Yani matematik zeka biraz şey kesinlik arz ettiriyor. Yani geç orada da tartışmalar var. Mesela 2 kere 2 4 neye göre? Onluk sisteme göre. Ya sistemi değiştirirseniz o toplamanın sonucu da değişir. Ama bir kesinlik olur her zaman. Ya mühendisler de aynı şekilde. Mühendisler işi muğlakta bırakmak istemezler. Ama yani İslam ilimlere, sosyal ilimlere girdiğinizde esnektir, ön açıktır. Birkaç tane kavul bulabilirsiniz.
1: Sosyal bilimler gibi.
0: Evet, yani belki o yönden faydası olmuştur. Yani meseleleri kavrama noktasında, netice alma noktasında. Çünkü netice almadın mı bir sıkıntı. Yani problem matematikte verir. Onun bir neticesini bulursun ve o kesindir. Ama dediğim gibi yani mesela onluk sistem. Ki şu an kullanılan yani Müslümanların bulduğu sistem. Onu da
1: Eyvallah.
0: şey yapalım yani sıfır sistemi. Öyle bir faydası olmuş olabilir ama zaten üniversiteden gelen bir ilgimiz de vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili, diğer İslam ilimlerle ilgili. Ama sınırlıydı. Yani siz de biliyorsunuz kendi döneminizden. Türkiye'deki İslami düşünce gerek kaynak noktasında gerek insan kaynağı noktasında fazla
1: Zengin değil o zaman.
0: zengin değildi. Belki derin de değildi.
1: Tercüme merkezli
0: Evet,
1: okumalar
0: tercüme
1: oluyordu.
0: merkezi ve
1: Evet.
0: başka bir ülkede olmayacak bir şekilde. Ali Şeriat'ı da vardı.
1: Evet.
0: Efendim İbni Teymiye de vardı.
1: İmam-ı Azam Ebu Hanife de
0: İmam-ı
1: vardı.
0: Azam Ebu Hanife de
1: Buhari de
0: vardı.
1: vardı.
0: Evet, herkes vardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o da yoktu. Yani belki şu son dönemde biraz. Son dönemde derken de 15-20 yılı herhalde kastetmek
1: Yerel
0: lazım.
1: yayınlar çok arttı,
0: Evet
1: evet.
0: ama o tabii şöyle bir ortam vardı. Biraz burada onu anlamak zor olabilir. Her şeyden önce bir uluslararası bir ortam vardı. Yani biliyorsun ümmet de böyle bir şey. Yani ümmet içerisinde herkes var. Müslümanım dedi mi o ümmetin içerisine giriyor. Bu Çingene de olabilir. Efendim Boşnak da olabilir. Kürt de olabilir. Türk de olabilir. Avrupalı Rus da olabilir. Fark etmez.
1: Farkında mısın abi? Biz burada saysak en fazla 10 tane sayabiliriz. İslam Üniversitesi'nde 50 ülkeden 50
0: Evet.
1: etnik yapı vardı yani.
0: Evet, sınıf yani Birleşmiş Milletler gibiydi.
1: Yani gerçekten çok. Şimdi saymaya kalksa aklımıza gelmez. Dünyanın en uç köşesinden gelmiş, Afrika'nın en ücra köşesinde, kabilelerinden gelmiş çocuk gelip 6 ayda Arapça öğreniyor. Hatırlıyor musun
0: Evet.
1: abi? Ve sınavları Arapça sınav
0: Tabii şunu
1: cevap
0: da
1: verebiliyordu.
0: söylemek lazım. İki dilli bir eğitim vardı. Bu da orada eğer gerekli özeni ihtimamı göstermiş ise o talebeyi iki kanatlı adeta yapıyordu. Yani İngilizce ve Arapça.
1: Doğru.
0: İngilizce hakim medeniyetin dili.
1: Evet.
0: Halen de öyle. Ve dünyada bir lingua franca. İletişim dili.
1: Evet.
0: Yani nereye giderseniz gidin. Eğer İngilizce bilginiz varsa
1: Evet.
0: insanlarla konuşabilirsin ama daha da önemlisi medeniyet dili.
1: Evet.
0: Yani bu son dönem medeniyeti İngilizce üzerine bina edildi. Yani maalesef biz o Müslümanlar olarak şeyi kaybettik. Hatta şuna da uğraşmıyoruz. Yani ben bir yazı yazmıştım Yeni Şafak'ta. Yabancı dil öğrenmenin zarureti diye. Yani İngilizcenin öğrenilmesinin bazı gereksinimleri, sebepleri var. Diğer taraftan da Arapçanın da aslında.
1: Arapça aslında çok uzun bir geçmiş değil. Yani bundan 150 sene önce diyelim.
0: Tabii.
1: Bütün bilim dünyasının diliydi. Biraz daha geriye gidecek olursak hatırlamak için bunları söyleyelim. Tıp dili Arapçaydı. Fizik dili Arapçaydı. Kimya dili Arapçaydı. Yani
0: Bunları
1: bütün
0: zaten
1: yeryüzünde ama sadece Müslümanlar değil.
0: bilim haline getirenler de yine Müslümanlar.
1: Evet. Yani bunları bilim haline getiren onlar ve Endülüs'te bütün eğitim Arapça oluyordu. Ve bütün Batılılar gelip Endülüs'te
0: Oxford'a gider gibi oraya
1: Oxford'a
0: gidiyordu.
1: gider gibi Endülüs'te eğitim alıyorlardı falan. Başka neler hatırlarsın abi İslamabad'da?
0: Yani bu önemli bir şeydi.
1: Tabii çok önemli bir tespit.
0: Önemli bir şeydi. Yani Arapça da bizim...

0: kendi yani din dilimiz. Ama bunu da şunu da söylemek lazım burada. Bizim Arapçayı yaygınlaştırıp en azından Müslümanlar arasında bir lingua franca haline getirmemiz lazım. Bu çok önemli.
1: Ben orada başka bir şey söylüyorum abi.
0: Evet.
1: Bazen Araplar bile şok oluyorlar. Diyorum ki Arapçayı öğrenmemiz lazım. Çünkü Türkçeyi korumanın yolu Arapça bilmekten geçiyor diyorum. Çünkü dilin oluşumu, gelişimi böyle bir
0: Evet.
1: şey. Biraz anlaşılması zor oluyor ama örneklendirdiğimiz zaman mesela M ile başlayan, Türkçedeki M ile başlayan kelimelerin büyük bir kısmı Arapça hala. Bütün dildeki arındırmalara rağmen. Yani Attila İlhan'ın bir tespiti var. Böyle bir makalesi var onun. Diyor ki Türkiye Türk milli eğitimi olmak istiyorsa, Türklerin milli eğitimi olmak istiyorsa derhal Arapça ve Farsçayı zorunlu hale getirmesi lazım. Yoksa
0: Evet.
1: Türkçe gidecek diyor.
0: Niye Osmanlıca öğrenmiyor keratalar diye de bir sözü var.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Öğretirsen öğrenirler.
0: Evet. Şimdi ikinci bir şey de aslında ben de ona bir ilavede bulunayım. Arapçayı korumak için de bizim Arapça öğrenmemiz lazım. Arapçayı Amice'den kurtarmak için.
1: Bu daha süper bir şey oldu.
0: Evet.
1: Çünkü mesela ilginçtir. Belki çokları farkında olmadığı bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin deki çeşitliliği çok da zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan klasik medreselerin Arapçaya hizmetleri belki bir Arap dünyasında bile yok. Ezher falan dışarı
0: Görünmeyen
1: çıkaracak.
0: hizmetleri.
1: Ezher, işte Dımaşk İslam Üniversitesi, Medine yani birkaç üniversiteye dışarı çıkacak olursak bunların okutmuş olduğu sarf nahiv ilmi bir Moritanya'da belki var.
0: Evet.
1: Gerçekten çok derin okumalar yapıyorlar ama bunların tabii daha ileri noktaya gelmesi lazım. Onun için ben hep şeyi söylerdim ama bir türlü başaramadık bunu. Türkiye uluslararası Arapça sınavlarında merkez olabilir. Hani şey gibi TOEFL sınavları gibi. Bugünlerde YÖK'ün ciddi bir çalışması var. Uluslararası standartta bir Arapça sınav sistemi geliştiriyorlar.
0: Çok
1: İngilizce
0: güzel.
1: sınav sistemi
0: Çok iyi.
1: geliştiriyorlar. Diğer dillerde de Arapça sınav sistemi geliştiriyorlar. Dolayısıyla hakikaten Türkiye yabancı dillerde sınav yapan bir hub haline gelebilir. Yani hub haline gelebilir yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Gelmesi lazım.
1: Evet, Türkiye
0: İddiamız varsa
1: burası dünyanın
0: gelmemiz
1: merkezi.
0: lazım.
1: Başka neler hatırlarsın abi?
0: Başka yani o dönem tabii İslam dünyasında iki tane büyük önemli hadise vardı. Bir tanesi İran İslam Devrimi'ydi. İran İslam Devrimi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı yapılmış bir devrimdi. O noktada o dönemin süper gücünü yenilgiye uğratma noktasında bir önemli gelişmeydi. İkincisi de Afganistan'da bir Afgan cihadı vardı. Bu Afgan cihadı da dönemin ikinci süper gücü ve ateş gücü olarak en büyük gücü Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Yani bu ikisinin de yani Pakistan'ın bir özelliği de oydu aslında. Çünkü operasyon Pakistan üzerinden yürütüldü.
1: Sözünüzü burada balla değil acı kesmek zorundayım. Sizden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum dinleyicilerimizin adına. Bu kaldığımız yerden ikinci, üçüncü programı yapalım.
0: İnşallah.
1: Çünkü konuşulacak çok meseleler var. Ben bir kısmına şahit olduğum konular var. Bunlardan bir tanesi İslamabad'daki o meşhur patlamalar hatırlar mısın abi? Dağlara,
0: Ucri kamp.
1: Ucri kamptaki
0: Evet.
1: patlamaları biz dağlara kaçmak zorunda kalmıştık. Bütün öğrenciler olarak.
0: Atom bombası attılar
1: Önce
0: zannetmiştik.
1: Hindistan atom bombası attı zannettik. Korkudan dağlara kaçtık.
0: Evet.
1: İkincisi de sizin öğrencilik yıllarınızda, ta öğrencilik yıllarınızda o gazetecilik kabiliyetinizin nasıl olduğunu ben biliyorum. Dönemin en önemli röportajlarını yaptınız siz. Yani çok önemli figürlerle, önemli şahsiyetlerle röportajlar yaptınız. Onları dinleyicilerimize paylaşmanızı istiyorum.
0: İnşallah.
1: Üçüncüsü de çok iyi bir mütercimsiniz. Arapçanız, Farsçanız, Urducanız, İngilizceniz, biraz da Türkçeniz var bildiğim kadarıyla. Bunları konuşmak istiyorum abi. Kaldığımız yerden devam etmek isterim.
0: İnşallah, inşallah. Ya nasip.
1: Evet, ta Ankara'lardan geldiniz, programımıza katıldınız. Tekrar İstanbul'a yolunuz düşerse böyle bir program yapmak isteriz.
0: İnşallah düşürürüz.
1: Düşürürüz abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Ayağınıza
0: ederim.
1: sağlık. Benim için çok duygulu ve verimli bir program oldu. Zaten sizi seviyorduk, biliyorduk ama dinleyicilerimize de paylaşmış olduk. Çok sağ ol abi, iyi ki varsın.
0: Allah razı olsun.
1: Allah Batın abimize de rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Değerli dostlar, bir programın daha sonuna gelmek istemezdik doğrusu ama ona gelmek zorunda kaldık. Bizi bu saate kadar sabırla dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 8, ayıplı mal. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

0: Saat 3.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.